Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

oturur görünsem de köşem, yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralar. Avunmak hayallerle terk edilmişim kaderi. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden?

bir roman kahramanı kader güçlü değil. Biraz daha durursam ağlayıp yalvarabilirim. Arkanı dön ve sakın, sakın bakma geri. Acı çektirmeyi sevmezsin, bilirim.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Dur, ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duyma
3: gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 2 Haziran Salı ve biz her Salı günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
1: Kimin? Üzeyir Doğan'la.
0: Ne okuyordun da Allah aşkına orada bir anda yayına dönemedi? O yüzündeki ifadeyi gördüm. Çok bize de okuyacaksın. Biz de bilmek istiyoruz. Ne o?
1: Yok, şimdi okumayayım ya.
0: Ne?
1: Sabah sabah günlük burçlarımı okuyordum diyeceğim, inanmayacak.
0: Allah aşkına bize kimi... bir ok. Ya lütfen, tamam, bize günlük burcunu oku. Senin burcun neydi? Sen şeysin, yengeçsin sen.
1: Evet, yengeçim.
0: 6 Temmuz.
1: Aa, evet.
0: Tamam, şimdi o zaman.
1: Mübarek gün.
0: Ne oldu Yasemin? Neye sevindin orada yengeç olmasına? Kendi cinsinden değil mi? O da senin gibi su grubu. Çok duygusal. Tamam. Sevgi pıtırcı diyorsun. Çok duygusal sevgi pıtırcı. Ama Üzeyir'in bunun aksinde bir şeyini görmedik zaten. Tamam, bize söyle. Şey yap, çabuk. Ne olacak mesela? Yani paramız pulumuz ne olacak?
1: Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile konuştuğunu ve onun Lübnan'da büyük bir operasyon öncesinde İsrail birliklerini geri çevirmeye ikna ettiğini söylüyor. Trump ayrıca Hizbullah liderliğinin temsilciyle konuştuğunu, onların İsrail'e ateş etmeyi durdurmayı kabul ettiğini vesaire vesaire. Haber okuyordum yani, şey, Twitter'dan şeylere bakıyordum.
0: Boş neler var. Boşmuş diye bizi bir an böyle bir şey yaptın burada. Yok şey ya. Eğleniriz şimdi oley dedi şeylerde. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de.
1: Hemen buluruz günlük burç yorumları diye.
0: Hemen. Peki şimdi onlar da
1: ben iki
0: çok şaşırdım.
1: Çok şey yapıyorum. Bir burç yorumları, bir de rüya tabirleri. Şimdi rüya tabirlerini okuyorum. Diyorum ki ulan ben her şey, hani böyle ne söyleyeyim, Jeff Bezos'la falan yarışıyor olmam lazım maddi olarak. Her gün servetler, şeyler, mülkler vesaire. Yani böyle şeyleri var, güzellikleri var rüyalarını okuyunca, mutlu oluyorsun.
0: Evet. Ay şöyle para gelecek. Ya sen bana biraz ses verir misin kulağıma? İşte

0: neşeli, eğlenceli şeyler bunlar
1: Aynen,
0: işte.
1: falda şey, günlük burç yorumlarında, fal demeyeyim de günlük burç yorumlarında da öyle işte. Bugün işte şöyle olacak, böyle olacak. Yani 12 tane burç var.
0: Aha.
1: O günlük yoruma göre hareket etsen işte böl 8 milyar bölü 12. Herkesin aynı kaderi yaşıyor olması lazım ama herkes farklı şeyler yaşıyor.
0: Aha.
1: O nedenle o günlük burç yorumları vesaire de hani bana eğlenceli geliyor. Okuyup
0: İşte öyle
1: geçeceksin, denk
0: zaten.
1: gelirsin.
0: Neşeli, eğlenceli kalkıp da işte bir tuhaflık oldu benim kulağımda. Bir ses dışarıdan geliyor. Kendi sesim yok. Başka bir şey var. Beni normal kendi ayarlarıma döndürür müsün Scotty? Lütfen ışınlar mısın beni kendi ayarlarıma? Şu an çok zor konuşuyorum. Peki şimdi o zaman ben zor konuşurken, madem ben zor konuşuyorum ben konuşmayacağım. Siz konuşacaksınız. 536 266 81 81 536 266 81 81. Keşke şunlar da bizim için eğlencelik olsa dediğiniz ne var? 536 266 81 81 536 266 81 81. Ben aslında böyle eğlenmek istiyorum dediklerinizi sordum size. Twitter'da Süheyla YS hesabımda link paylaştım. Gelmek isterseniz efendim buradan da etkileşimli yayınımız devam ediyor Üzeyir Doğan'la. Peki ya ben aslında böyle eğlenmek istiyorum dediğin ne var? İlk sana sordum Üzeyir.
1: Deniz, kum, güneş,
0: Ha, eğlenmek değil o
1: tatil.
0: dinlenmek.
1: Tamam.
0: Tamam
1: Yani
0: dinlenerek
1: insan
0: eğleniyor.
1: dinlenirken de eğlenebilir. Yani
0: Tamam.
1: çok öyle ekstra bir şeye gerek yok. Yani dinlenerek de eğlenebilirsin. İlla böyle şey yapmaya gerek yok. Ama böyle hani çok şeyse hani düşünüyorum. Başka da bir şey bulamadım. Vallahi şu an tam deniz, kum, güneşim
0: Tam
1: gelmiş
0: sen
1: herhalde.
0: uyanamamışsın zaten böyle.
1: Aynen.
0: Ya sen bize bir şiki şiki baba çalar mısın rica etsem? Bir şiki şiki baba alalım. Başka türlü uyanmayacak o.
1: Ben de
0: Peki.
1: bir şeyimi yapayım, repli şey hareketini
0: Sen
1: yapayım
0: de yap
1: olayın.
0: hareketini. Bu arada Trump'ı soruyorsunuz ediyorsunuz. Geleceğim efendim. O konuyu konuşuruz. Merak etmeyin. Oralar hala yine aynı karışıklığıyla devam ediyor. Konuyla ilgili görüşünü arada üzerinden alırım. Ama bu sabah benim dikkatimi çeken ne var? Dün Softbank'ın değerlemesinin Toyota'ya geçmiş olması enteresan geliyordu bana. Bir türlü oturmuyor bende biliyorsun. Böyle teknoloji şirketleri tamam AI yani yapay zeka buradaki ilerlemeleri, kat ettikleri yollar, yatırım yapmak istemeleri ve bunun bize geri dönecek olması. Diyorlar ki bu size yol, su, elektrik olarak geri dönecek. Şimdi bunun geri dönüşünü gören sektörler vardır. Ama böyle çok farklı gerçekten işte bu dediğim hiçbir şey görmediğim için bana hala daha böyle bir enteresan geliyor biliyorsun. Bu benim kendi görüşüm. Şimdiye kadar hiçbir konu benimle bu görüşü paylaşmadı efendim. Şimdi geliyorum yine. Google biliyorsun devlerden biri, muhteşem yediliden biri. Alphabet efendim Google'ın sahibi daha doğrusu Alphabet. Yapay zeka yarışında geri kalmak istemiyorum dedi. Tamam. İşte böyle devasa veri merkezleri. Peki böyle çipler, altyapı. Oo, ben bunların hepsini yapıyorum yatırımları dedi. Tamam peki çok güzel. Ama dedi 80 milyar dolar hisse satmam gerekiyor dedi. Bu yeni satış. 80 milyar dolar hisse satacak. Üzeri orada tam olarak ne oluyor? Bizim neyi anlamamız gerekiyor? Biri gider tahvil satışına çıkar. Tamam 100 yıllık sterlin cinsinden. Yani sonra gider 80 milyar dolar yeni hisse satışı. Biz ne anlayalım bunların üzeri? Bunlar ne yapıyorlar tam olarak?
1: Bunlar para yaratıyorlar Süheyla. Yani yatırımlar için para gerekiyor. Şimdi bu yapay zeka dediğin iş hani böyle iki tane yazılım yaptım, koydum kenara, çalıştı şeyi değil. Çok ciddi donanım, çok ciddi işte enerji ihtiyacı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi hani böyle basit bir aramayla Google'a da yazsan, mesela Amerika'daki bazı yapay zeka veri merkezlerinin videoları var. Yani şehrin üzerinde uğultu oluşturuyor. Yani muazzam böyle tesisler, büyüklükte yapılar, muazzam bir enerji tüketimi söz konusu, bunun koordinasyonu söz konusu, çipi söz konusu, yazılımız işte donanımı söz konusu. Yani bu işler parasız olmuyor gördüğümüz kadarıyla. Hatta Türkiye'de bir şirketimiz işte orada trafo işi yapıyor, işte ihale alıyor vesaire, bazı şeylerle hani açıklamalar da yapıyor. Hani ciddi milyarlarca dolarlık sadece bu işlere para harcıyor. Altyapısı, üst yapısı, enerjisi vesaire derken çok daha büyük yatırımlardan bahsediyoruz. Yani o nedenle bu şirketler bu yatırımlar için para harcıyor. Söyle, aslında ilginç tarafı şu. Yani geçtiğimiz günlerde bu Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı vardı, Mehmet Akif Okur Hoca, profesör. Onun bir tweet'i vardı.

0: bu yapay zeka ile ilgili. Nasıl ki nükleerde bir anlaşma yapılıp nükleer çalışmalara hani o güne kadar sahip olanlara yetki verilip ondan sonrakilere hani bu nükleer bombaya erişim izni ya da işte
1: Dünya
0: askeri amaçlı
1: 5'ten
0: nükleer kullanımı
1: büyüktür meselesindeki 5
0: şeyi
1: aslında onlar.
0: getirdi diyorsa benzer bir düzen bu yapay zeka için de çalışılıyor. Benzer bir yasa tasarısı deniyor. Yani çünkü muazzam bir kaynak tüketimi aynı zamanda yapay zeka. Bunu tüm ülkelerin kendi yapay zekasını oluşturması ve bu tarz bir kaynak tüketimine gitmesini dünya kaldıramayacağı ifade ediliyor. Hani bu noktada belli çalışması olan belli noktaya gelenler için tamam ama sonrası için bir sınırlama getirilmesi konusunda da çalışmalar yapıldığı yönünde bir açıklaması vardı. Bana çok ilginç geldi. Yani gerçekten de dünya bu kadar şeyi kaldırabilecek durumda mı? Yani bugün burada bir tane işte soru sorduğunda işte bir bardak, iki bardak suyun en azından bu soğutma için kullanıldığı ifade ediliyor. Yani ciddi bir enerji ve kaynak tüketimi. Yani bu bir taraftan da nasıl yönetilecek dünya ölçeğinde enteresan. İkinci bir konuda şu, yani bu tarz gelişmeler evet donanım, işte altyapı, enerji yatırımı vesaire gerektiriyor. Bunlar şey yapıyor ama parası olan için de bazen bu tarz teknolojik konuları, yazılımları vesaire kopyalamak, geliştirmek de çok zor olmayabiliyor. Mesela Amerika'da bir şey görüyorsun, çat Çin'de hemen muadili çıkabiliyor. Yani hatta şöyle söyleyeyim, ChatGPT ilk çıktığında wow demiştik. Yani bu teknoloji bambaşka bir boyutta. Aradan birkaç ay geçmeden Çin DeepSeek'i çıkarttı yani ve benzer bir uygulamayı ortaya çıkarttı. Devamında Gemini çekti, işte notebook
1: Farklı
0: LM çekti
1: motorlar
0: vesaire
1: var bunun
0: vesaire
1: için.
0: bir sürü motorlar çıktı. Yani hepsinde farklı özellikler ön plan çıkmaya başladı. Teknolojinin de böyle bir zorunlu şeyliği var. Mesela buna benzer şeyler teknolojide neler var? Mesela araba bataryaları diyoruz değil mi? Elektrikli araba bataryası. Sen yatırım yapıyorsun, milyarlarca dolar yatırım yapıyorsun, bir teknoloji geliştiriyorsun ve en iyisi olduğunu iddia ediyorsun. Örneğin bugün elektrikli şarj araçlarda 1.000 kilometre menzilim var diyorsun. Yarın birinin çıkıp yeni bir teknoloji geliştirdik, 2.000 kilometre batarya dediği anda senin milyarlarca dolarlık yatırımın bir anda çöp olabiliyor. Yani o açıdan yani bu taraftaki yatırımın da böyle bir riski de söz konusu. Yani çok hızlı el değiştirebilir. Yani bugünün devleri yarının yokları olabilir. Yani mesela bu şey gibi değil. Bir rafineri kurdum. Kurma sürem 3 yıl, 5 yıl sürdü. Burayı işletiyorum. Hani bunun yeniden kurma maliyeti var. İşte konumu var, o su var, bu su var. Yani yatırım maliyeti var. Bu böyle bir şey değil. Yani biri senden çıkıp çok kısa bir sürede senin yıllarca emek harcadığın işte algoritmandan işte çalışmandan daha iyisini yapabilecek bir durumda. O nedenle teknoloji şirketlerinde de böyle bir değerleme sorunsalı da olabilir. Yani ilerleyen dönemde bazıları bunların hepsi değil ama patlayabilir. Nitekim geçmişte patladı. Yani 90'ların sonunda o dotcom krizi olduğunda da birçok şirket sanki hiç şey olmayacak gibi fiyatlanıyordu. Sonra birçoğu hayatımızdan çıktı. Hani yenileri geldi. O dönemden kalan bazıları bugün dünyanın en büyükleri ama hepsi de aynı başarıya ulaşmıyor. Nitekim Türkiye'de de hani bazı teknoloji şirketleri zamanında hep söylüyordum ya ben Silikon Vadisi'nin baş aktörleri gibi fiyatlanıyorlar. Bu çok hani coğrafya kaderinde bir
1: NASA'yı
0: şey olmuyor diye.
1: bulmuştur diye dalga
0: Aynen.
1: geçiyordun. Evet.
0: Aynen ve neticede sonunda gördük. Şimdi o teknoloji şirketlerin sapır sapır dökülmeye başladığını hisse fiyatı olarak da işte mali olarak da vesaire de bunu gördük. Teknolojinin böyle bir şeyi var. Yani fiziki yatırımdaki şirketler kadar da şey olmayabiliyor. İkincisi de şu. Şimdi sen de biraz önce söyledin ya işte teknoloji şirketleri gidiyor. İşte SoftBank Toyota'dan daha büyük hale geldi. Oldu bu oldu. Şimdi enteresan bir döngüye giriyoruz. Şimdi ayın 12'si muhtemelen SpaceX'in işlem görme günü herhalde. Talep toplama süreci var. Yani SpaceX'in halka arzı başarılı oldu diyelim. Ama fiyat istendiği kadar hızlı yükselemedi. Bu senaryo bu teknoloji ve diğer alandaki birçok şirketin o muhteşem yedil de dahil o yapay zeka teknoloji vesaire hepsi için bir şey olabilir. Yani kaçış döngüsü başlatabilir. Bu muazzam bir risk. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü ayın 17'sinde de Fed toplantısı açıklanacak.
1: Evet.
0: Yani piyasa Fed'den faiz indirimi bekliyordu ama yani şu koşullar

0: koşullarda arkadaşın bir faiz indirimi yapması ya da ima etmesi bence mümkün değil. O nedenle faiz arttırmasa bile mevcut durumun sıkılığın uzun süre devam edeceğini vurgulaması bile yine hisse senetleri için bir tehdit olabilir. Yani önümüzde iki tane büyük tehdit var. Biri SpaceX'in halka arzı ve bunun teknoloji şirketlerine getirebileceği baskı. İkincisi de Fed. Bence bunları yakından takip etmek lazım. 12'si ve 17'si bu ayın kritik bir dönüm noktası olabilir.
1: 12'si SpaceX. Yasemin, ben gerçekten çok zorlanıyorum. SpaceX'in halka arzı, 17'si de Fed'in toplam. Neyse, biz bir reklam arasına gidelim. Sen bunu öyle çözmeye çalış. Bir yankı öyle böyle değil. Yani ne fonu duyuyorum, ben dışarıdan başka bir şey duyuyorum. Yine cebelleşiyorum
0: Kulaklığı
1: şu an.
0: çıkart geri tak. Bazen çözülüyor, bende de oluyordu.
1: Kapat aç kulaklığı diyorsun belki
0: Aynen
1: şeyler.
0: aynen
1: Peki.
0: biraz teknoloji.
1: 12'si SpaceX, 17'si Fed. Yani bu alfabet üzerinden geldik efendim bu mevzuya. Nedir bunlar, yine altın günü mü yapıyorlar diye sordum aslında Üzeyir Doğan'a. Bu nedir yani, madem bu kadar iyi bir iş çıkartıyorlar, ne çıkartıyorlarsa. Bak yine hisse satışına gidiyor. Berkshire Hathaway alıyor bu arada bir kısmını da hisselerin. Onu da söyleyelim, yani satışın bir kısmı ona
0: Alıcısı da
1: olacakmış
0: iyiymiş.
1: onların tabii. Bir taraftan üzeri de diyor ki yani biz bu balonun patlayıp patlamayacağını aslında öncü göstergeyi buralardan alırız diyor. Cisco ile birlikte başlayan süreç, .com balonundan bahsetti, burayla kıyasladı. Bununla ilgili bize aslında enteresan bir şey de söyledi. Nedir o? Bu hep söylediğimiz işte nükleer meselesinde nükleer yasak mı değil mi? 5 ülkeye değil. Ki zamanında anlatmıştım yani dünya 5'ten büyüktür'deki 5 ülke aslında kastedilen burada. Yani nükleer kullanabiliyorsun ama geri kalan kullanamaz. Neden? İşte ben güvenliyim, sen değilsin. İşte ben dünyanın çıkarını düşünüyorum. Sen kendi çıkarını düşünüyorsun. O yüzden ben senin nükleer silah üretmene izin vermiyorum. Peki, üzerinde diyor ki dünyanın su kaynakları, işte dünyanın kirletilmesi, yapay zekanın buradaki hesaba katıldığında etkisinin bizim karşımıza bir müddet sonra ben yapay zeka kullanabilirim, sen kullanamazsın. Ben yapay zeka üretebilirim, sen üretemezsin diyen gruplar çıkacak diyor. Böyle diyor, ülkeler çıkacak. Biz diyor bununla karşı karşıya kalabiliriz. Birileri de orada tabii şunu yapabilir. Gürhan Bey de güzel bir top açmış oradan, diyor ki ne kadar güzel şey diyor. En eğlenceli şey diyor aslında diyor, şirketler arası bilgi hırsızlığı. O şirketten al, buna çal. Know-how'muş bilmem ne, uğraşıyorsun diyor. Hangi şirket ne kadar ilerler kısmında da bunu konuştuk. Bak, herkesin eğlencesi kendi kendine. Bora Bey de ne olsa da eğlenseniz demiştim ya. Bora Bey de diyor ki işte keşke köyde evim olsa da tavuklar, ördekler, hehe neşelensek. Nesini neşeleniyorsunuz efendim, tavuğun, ördeğin?
0: Dönüşümüz oraya.
1: Ha, dönüşümüz oraya diyorsun. Herkes kendi toprağına doğru gidecek. Peki, madem toprağımıza doğru gidiyoruz, ben de reklam arasına doğru gideyim de dönüşte inşallah kendi sesime kavuşayım. 536-266-81-81, 536-266-81-81. WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında yayınımız kesintisiz sürüyor.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
4: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: efendim siz radyoda reklamları dinlerken hiçbir şey kaybetmediniz. Eğer Twitter'da gelmediyseniz Süheyla YS hesabına. Niye? Üzey orada çünkü senin dinleyici izleyici kitlen gibi değil hiçbir yer diye o sırada işte içini döküyordu, ağlıyordu bize, bunları söylüyordu. Ne diyelim yani, kendi giden ağlamaz, kendi katılan ağlamaz, ne diyelim yani, bir şey diyemiyoruz ya, tabii.
1: Ben toplumun finansal okuryazarlığın düşüklüğünden dolayı ağlıyordum yani, yoksa
0: sus şey açıklama değil. Yapma bu haliyle kalsın, böyle çok güzel
1: bir
0: tamam.
1: İlginç taraf şey, tüm Türkiye'de bir finansal okuryazarlık şeyi var böyle, biz de okutacağız, biz de yazdıracağız çocuklara falan diye böyle. Herkes bir finansal okuryazarlık şeyi yapıyor ya da böyle bir şey iç sevdası içerisinde. Sonuç enflasyon nedir bilmiyor. Reel değerlenme nedir bilmiyor vesaire yapmıyor. Hani istediğin kadar anlat. Yani insanlar bu konulara çok ilgili değil maalesef. Herkes kendi yaşadığını ya da gördüğünü, hissettiğini toplumun ekonomisi zannediyor. Öyle de mutlu. Yani çok da uğraşmamak lazım. Yani bunları okutacağız, yazdıracağız diye de vakit harcamaya da gerek
0: başka şeylere vakit harcayalım diyorsun. Evet, mesela aynen, çocukları aynen. Şeye götürdüler. Bu işte finansal okuryazarlık miniklere böyle o ilk giriş derse. Tansu geldi dedim. Ne anlattılar sana? Öf çok sıkıcı, para para para, ne anlatacaklar dedi. İyi tamam dedim, peki bir şey demiyorum. O kadar sen git bütçe hazırla, animasyon hazırla, çocukları eğlendireceğim diye. Aman eğlendirerek öğreteceğim bunu diye. Ona göre ayrı bir şey çıkar et falan. Öf çok sıkıcı. Tamam peki. Peki hazır olmayanı öğretemiyorsunuz yani. Fırsat hazır olan için var. Finansal okuryazarlığı öğrenmek istemesi gerekiyor. Önce buna hazırlanmak.

0: hazırlanmış olması gerekiyor bireyin. Buna istekli olacak ki siz ona nasıl anlatırsanız anlatın bir şekilde öğrenir. Peki o zaman devam ediyorum öyleyse. Gel biz süremizi de yarıladık. Borsa tarafına girelim. Aslında siz efendim radyoda reklamları dinlerken hiçbir şey konuşmadık. Değil şişe mi, koç mu? Buna bir baktık, kıyas yaptık. Peki şimdi Haziran'a başlamamız itibariyle nasıl değerlendiriyorsun borsaya Üzeyir? Bir fırsat sunuyor mu? Şoklara karşı ne kadar dayanıklı sence? Ne beklemeliyiz yazın sonuna kadar? Nasıl ki önümüzde Süheyla, bak kırılma için bir yerde balon var mı yok mu teknoloji üzerinden gelen iki tane tarih var önemli dedin. Burada da yine Borsa İstanbul için bize verebileceğin tarihler var mı? Yatırımcısının test edebileceği tarihler var mı?
1: Valla şimdi biraz önce dedim ya, bu SpaceX'in halka arzı ve daha önemlisi bence Fed'in bu faiz kararının piyasalar üzerindeki yansıması. Ben bu ikisini görmeden borsa tarafında iyimser olmayacağım. Yani onu söyleyeyim. Bir süredir de söylüyorum. Yani özellikle Fed tarafında daha endişeliyim. Amerikan hisse senetleri piyasalarında ciddi bir çözülme olabileceği kanaatim var. Yani mevcut konjonktür çünkü öyle lay lay lom faiz indirelim dönemi değil. Sıkı duruşun Amerika tarafında devam ve hatta üzerine belki faiz arttırımını konuşacağımız dönemler. Yani o nedenle ben şu Fed süreci geçene kadar çok iyimser değilim. Ama diğer taraftan bu süreci atlattıktan sonra Temmuz ayında biliyorsun Türkiye'de bir NATO zirvesi var. Ve bu zirve esnasında Türkiye ile ilgili oldukça olumlu mesajların gelme ihtimali de kuvvetli. Bunun borsalara, bizim borsamıza yansıması da olur. Yani şu Fed'i gördükten sonra geriye işte bir 10-12 günlük zaman dilimi kalıyor. Orada Allah ne verdiyse artık gidişata göre yüklenip borsayı belki pozisyon arttırılabilir. Ama dediğim gibi önce bir Fed'i görelim. Oradaki şoku gördükten sonra uygun bir yerden Temmuz'da olmadan pozisyonlanır. Biraz orayı izlemeye geçerim açık söylemek gerekirse.
0: Peki.
1: Yani yılın ikinci yarısı halen daha umutluyum. Hani içerideki siyasi belirsizlikler vesaire diyorduk. O da geldi geçti, bu saatten sonra bir etkisi olacağı kanaatinde değilim. Çok fazla. Yani oturup biz bu NATO zirvesi, işte savaş da bitecek olursa tabii varsayımımız onun üzerine kurgulu. Petrol fiyatlarındaki gerileme, yaz aylarında düşük enflasyon rakamları biraz borsa tarafında iyimserliği tekrar ele alabiliriz.
0: Peki. Osman Bey bize Kardemir D'yi sormuş. Ben bilgi almak istiyorum onunla ilgili demiş. İşte demir, çelik.
1: Demir.
0: Çelik. Üzeri vakit kazandırıyorum şu
1: Ray
0: an.
1: tekeri,
0: Right.
1: ondan sonra demiryolu rayı falan böyle. Ya bir dönem çok hızlı çıktılar. Yani ben demir çelik sektörünün mesela tamam hani işte dünyada işte talep malep dendi bir şeyler dendi ama çok hızlı yükseldi. İşte Kardemir de o arada Ereğli de keza benzer hareket yapmıştı. 28 liradan Kardemir 47-48 liraya kadar hareket yaptı. Şu an onu düzeltme sürecinde. Teknik olarak göstergeler hala zayıf. Ciddi bir şey yok. Yani geri dönüş emaresi, yukarı dönme hikayesinde çok göremiyorum. Kritik bir yerde zorlanıyor. Yani 39-80 civarı. Yani bunun üzerinde tutunma çabası var ama eğer varsa pozisyon 39-80 civarı bence stop seviyesi olur. Hatta biraz da marj bırakıp 39-70 civarı. Bunun altı stop olur. Varsa pozisyon bunun üzerinde taşınabilir ama yeni alım için çok beni motive eder bir görüntü sunmuyor açıkçası.
0: Peki, Zeki Bey her seferinde yazıyorsunuz. Biz de kayıtlısınız efendim. Her seferinde de bunu söylüyorum. Israrla kendini tanıtmaya çalışıyoruz Zeki Bey. Zoreni yorumlar mı demiş. Ne oldu bir?
1: Yani burada da çok zayıf bir görüntü var. Yani uzun zamandır da devam ediyor. Grubun genel sıkıntıları da belki fiyatlama üzerinde etkili. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Çok sağlam bir düşüş trendi var. O trendi kıramıyor da. Yani o trend de kabaca bugün itibariyle 3.35-3 civarından geçiyor. 3.35. Yani burası geçilemediği müddetçe ben her yükseliş satış fırsatı olmaya devam eder diye düşünüyorum. Yani şu an teknik olarak çok gözükmüyor. Düşünüyorum deyince aklıma şey geldi.
0: Ne?
1: Kutlamıyorum
0: O
1: böyle bir
0: neydi?
1: ses
0: Öyle
1: geldi.
0: bir
1: Kendi
0: şey
1: kendime
0: vardı.
1: kadar
0: Öyle bir şey
1: bir
0: vardı. Neydi o?
1: Ablaya bir şey soruyorlardı, o da kutlamıyorum, kutlamıyorum diyordu. Sonra arkasından bir kedi repliği koyuyorlardı yani.
0: Miyav miyav gibi.
1: Görmüşsündür. Atarım sana.
0: Ya, evet, gönderse biz böyle kendi kendimize eğleniyoruz. Fenerbahçe sormuş sana Mavi Lacivert.
1: Valla Fenerbahçe yani spor kulüplerini ben normalde yorumlamıyorum çok fazla
0: Ben de
1: ama biliyorsun
0: sormuyorum, biliyorsun.
1: Fenerbahçe'de bir başkanlık seçim süreci var. Yani adaylara
0: Evet.
1: başarılar dileyim. Ama sanki hani böyle şenlikli günler bizi bekliyormuş gibi geliyor. Yani bir Trabzonspor taraftarı olarak benim de kendi desteklediğim bir Fenerbahçe adayım var.
0: Hisseyle ne alakası var şimdi bunun?
1: Ama Fenerbahçe dedin sen bana, Fenerbahçe hissesi demedin ki, her şeyini
0: Şu an
1: yorumlayabilirim.
0: hisse
1: Basketbol
0: konuşuyoruz.
1: takımı da
0: Hayır. Her şeyini
1: konuşabilirim, voleybolu da
0: yorumlayamıyorsun.
1: konuşabilirim,
0: Hiç
1: onu
0: öyle
1: da
0: bir şey
1: konuşabilirim.
0: konuşmuyoruz. Ben sana hisseyi sordum. Şu an hisse konuşuyoruz.
1: Valla
0: Kardemir
1: ben
0: Zorya Fenerbahçe. Ha.
1: ilk cümlem spor hisselerini ben yorumlamıyorum dedim. Yani
0: Ha,
1: yorumlanacak bir
0: onun
1: taraf
0: üzerine
1: olduğunu da
0: dedin.
1: düşünmüyorum. Yani onun üzerine
0: Fırsat bu fırsat.
1: sen de engel olmadın. Ben de futbolun magazinsel kısmını konuşmaya başladım. Yani
0: Magazinsel kısmı. Allah, tamam.
1: ya
0: Peki, o zaman
1: olsun
0: devam
1: gibi
0: ediyorum.
1: yani, çok enteresan yani spor olarak baktığımda hisse senetleri hani şey olarak hani böyle dediğim gibi yok mali yapılandırmalar, yok şunlar, yok bunlar ama yani Türkiye futbolda gerçekten başarısız bir ülke. Yani bunu kabul etmek lazım. Milyonlarca dolar harcıyorsun. Ciddi cari açık veren bir ekonomi öyle söyleyeyim, futbol ekonomisi. Ve sonuçta başarı yok. İçeride oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. Hep biri şampiyon oluyor. Yani bari onu değiştirin arada bir. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olur mu? Yani yazık günah. Arada diğerleri de
0: Yasemin
1: senin
0: sana
1: ekonomini...
0: arkadan çok güzel bir cevap verdi. Aktarmıyorum burada. Yunsa ile devam ediyorum. FK sana Yunsa'yı sormuş.
1: Bak güzel geçti yani.
0: Yunsa.
1: İnsan da işte bu futbolda şey olan şampiyon olanın bayraklarını üretiyor falan diyormuşum böyle, tabii işin şakası
0: Israrlı,
1: yapıyorum da oraya
0: ısrarlı
1: sorma,
0: değil mi?
1: oraya bak.
0: Kopamıyor oradan.
1: İnsan da şöyle çok kritik. Ben daha önceki bu şeyde Şubat ayında gördüğü bir zirve var. O piyasanın coştuğu dönemde tam oraya gelmiş, test etmiş dün ve oradan bir düzeltme almış. Ve düzeltmede hacim de fena değil. Yani şöyle baktığım zaman son saatlerde hacim de fena değil. Yani kritik bir yerden dönmüş. Bugün tekrar alım yapacaksam ben dünkü zirvenin geçilmesini beklerim. Yani dünkü zirvede 10.83. Burası geçilirse gözüm kapalı alırım. Ama burası geçilmiyorsa buradan yeni alım yapmam. Elimde pozisyonum varsa da makul bir stop. Yani bu stop seviyesi de kabaca bence 10-10-10-20 civarı, artık burada risk algısına göre bu bölgeyi stop seviyesi olarak izlerim.
0: Peki, park madenciliği sormuş Sokrates. Efendim, arada kaynamış mesajlar varsa hisse sorularınız, onları da yönlendirebilirsiniz. Çünkü bazen biliyorsunuz şeyde kalıyor benimki, popüler mesajlarda kalıyor, görmeyebiliyorum.
1: Yani burada da teknik görüntü ciddi bir zayıflığın ardından bir toparlanma isteği var ama şuradaki satış yani gerekçesini bilmiyorum söyle yani ciddi bir baskı görmüşse bir tepki var. Tepki zayıf ve hacimsiz. Yani o açıdan çok sağlıklı bir görüntü sunmuyor. Yani zaten 19 liralar civarında da ortalamaların çoğu 18.80, 19.30 bu arada yoğunlaşmış. Hani bu ortalamalar yukarı geçilmediği müddetçe çok bir şey beklememek lazım bence.
0: Evet. Patek'i sormuş Raşit Bey. Filip Patek.
1: Yemin ederim aklımdan o geçti. Ben söylemeyeyim, reklam olur dedim. Sen kendin söyledin.
0: Ya, reklam olsa ne olacak? Ne yapacak insanlar? Koşarak gidip Filip Patek mi alacaklar? Kim o? Nasıl? Yani öyle bir ülke olduğumuzu düşün. Koşarak gidip hepimiz, aa duydum, hemen gidip almalıyım diye.
1: Hadi hadi hadi gidelim alalım.
0: Hadi hadi hepimiz gidip koşalım alalım.
1: Şöyle baktığım zaman Patek tarafında da yani son 1-2 gündür bir tepki var. Dün bir tepki var. Hacim de hafiften hareketlenmeye başlamış ama yukarılarda tutunmayı da başaramamış. Yani önceki haftanın buradan da bir set satışın ardından bir tepki süreci var. Kabaca şöyle söyleyeyim. 25-10. Bunun üstü kapanırsa risk alabilirim. Yani makul bir stop koyarak 25-10'un üstü bir kapanış gördükten sonra burada pozisyonlanmayı deneyebilirim ama onun öncesinde biraz beklemeyi tercih ederim. Şu andaki görünüm biraz daha sanki bekle gibi gösteriyor.
0: Evet, Türk altın işletmelerini sormuşlar sana, yorumluyor musun?
1: Yorumluyorum. Niye yani?
0: TR altın.
1: Yorumluyoruz da bir tek ona mı garezimiz var?
0: Yok, bazı hisseleri yorumlamıyorsun. O yüzden sordum ben sana.
1: Ya şimdi Türk altın işletmeleri şöyle. Yani son dönemdeki altın fiyatlar da elbette burada etkili ve altın fiyatlarına baktığında düşüyor. Sonra tepkiler veriyor ama tepkiler, bir önceki tepkiler hep altında kalıyor. Yani o nedenle çok net bir yön yok ve baktığımız zaman Nisan'dan beri Türk altında da belli bir bant aralığında sıkışma var. Yani altın grafiğine de benzeyen, zirveleri daha aşağıda oluşan bir tablo söz konusu. Ben altında biliyorsun çok iyimser bir şeyim olduğu için aşağı yönlü tarafta iyimser derken işte, parantez, ünlem, parantezi kapat.
0: İroni yaptım hani, diyor kısaca efendim.
1: İroni yaptım aynen. Ben kötümser bir beklentim olduğu için altında bu tarafta da o fiyatları yansıtan bir tablo olabilir diyorum. Yani o açıdan ben çok pozitif görmüyorum açık söylemek gerekirse.
0: Peki. Tüpraş'ı sormuş Halil Bey.
1: Yani şu savaşla ilgili gelişmeler elbette Tüpraş için oldukça önemli. Yani ve orayı öngörebilmek de mümkün değil. Mesela dün Süheyla gün içinde sabahtan öğlene kadar şeyi konuştuk. İşte savaş bitiyor, anlaşmaya çok yakınız, İran çok güzel şeyler oldu vesaire. Öğleden sonra bir şey geldi, açıklama geldi akşama doğru. İran masadan kalktığını söyledi. Sonra Trump yok canım öyle bir şey dedi tekrar.
0: Evet.
1: Dengelemeye çalışıyor. Yani muazzam bir belirsizlik var. Bu haber akışından da çok etkilenen bir hisse Tüpraş. Petrol fiyatlarından doğal olarak çok etkileniyor. Yani kısa vadeli öngörüde bulunabilmek, alsat diyebilmek çok mümkün değil. Ama savaşın er ya da geç kısa vadede biteceğini düşünüyorsanız Tüpraş'ta da bir düzeltme denklemi görebilirsiniz. Ben bu Amerikan seçimlerinde göz önünde bulundurduğumuzda çok uzun olmayan bir zaman diliminde, belki bir ay, belki daha kısa bir süre içerisinde savaşa dair daha olumlu bir tabloyu göreceğimizi düşünüyorum. O açıdan biraz tehlikeli buluyorum.
0: Evet, yani Trump'ın açıklamaları burada farklı farklı, onu da belirtelim. Yani hazır sen girmişken o konuda ne var ne yok. Mesela İran ABD ile olan mesaj alışverişini durdurdu efendim bu süreç içerisinde en son geldiğimiz noktada. Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin bu mutabakat zaptının haftaya sonuçlanabileceğini işaret etti. Aynı Trump özel bir televizyona İran müzakerelerinin bitip bitmemesi benim umurumda bile değil dedi. Şimdi orada başka konuşuyor, burada başka konuşuyor. Böyle durum bu. Üzeri de diyor ki haber akışı, anlık haber akışından etkileniyor. Bunu diyor bir kenara koyun lütfen. Peki devam ediyorum öyleyse. Altının cazibesine kapılmayan tek insan Üzeyir Bey demiş.
1: CDX. Ben hala iddialıyım. Yani doların seviyesi, işte çıkarma maliyetleri, dünyadaki faiz hadleri, özellikle dolar tarafı dikkate aldığımızda ben bu fiyatları altının hak etmediği kanaatindeyim. Geçen sene muazzam bir spekülasyon gördük. O spekülasyon sönümlüyor. Daha da bunun devamı gelecek ve bu sefer aşağı yönlü ciddi baskıları da gördüğümüz dönemler göreceğiz. Yani daha o tarafta çözülmeyi net gördüğümüzü düşünmüyorum. Ciddi ciddi ben hani söylüyorum, yani ben çok negatifim altın tarafında. Bakalım sonu evet. Ne olacak yıl bitmeden.
0: Güran Bey de demiş ki ah Üzeyir böyle altın düşecek yorumlarıyla gel bize, böylece yeni rekorlar görelim demiş. İnanıyor buna. İşte bir de totem yapıyorlar seni biliyorsun. Ters totem. Şey dedirtmeye çalışıyorlar.
1: En çok güldüğüm yorumlardan biri şuydu. Ben hatırlarsan söyle. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu. İlk enflasyon raporunda, o zaman altın 5000 doların üstündeydi. Merkez Bankası'nda şeyi sormuştum rapor sunumda. Altın rezervinin tarihsel olarak Türkiye'de toplam rezervler içerisindeki payı çok arttı. Burada bir optimizasyon düşünüyor musunuz? Altın ağırlığını azaltmayı düşünüyor musunuz diye sormuştum. Biri de Twitter'dan yazmıştı işte altın şortladın Üzeyir abi gibi şortlayacaksın, Merkez Bankası'na altınlarını sattıracaksın diye. Yani böyle en çok güldüğüm bu altınla ilgili yorumlardan biri buydu. Altın şortum yok doğru, onu da söyleyeyim de.
0: Hadi
1: altını
0: söyle.
1: Şortlayamıyorum. Niye şortlayamıyorum onu da söyleyeyim. Şu an altın düşecek kısmıyla o kadar özdeşleştim ki yani böyle pozisyonumun şeyine kapılıp Ya böyle altın düşecek, altın düşecek, altın düşecek. Kendi pozisyonumda oynuyordum da hani gözüm körelebiliyor mu diye baktım. Altın şortlamıyorum ama hala altın bana düşecek gibi geliyor. Yani çok enteresan bir şey.
0: Müzeyir, tamam, biz anladık seni. Evet, tamam. Sen bize logo yazılımı anlat. Biz anladık. Hepimiz anladık herhalde, değil mi? Tamam, logo
1: Ne anladınız? Bakayım anlat. Anlat, bir dinleyin bakayım.
0: İşte altını çok seviyormuşsun, ben öyle anladım. Ne diyor bize logo yazılımı?
1: Altın bile almıştım hatırlarsan,
0: Evet.
1: bir totem yapayım diye.
0: Bize
1: Ondan sonra da
0: göster.
1: istemiştim.
0: Bize göstermek için efendim almış orada. Bakın totem yapıyorum. Katılıyorum totemimize. Olmayacak ama diye.
1: Atalir almıştım hem de paraya kıyık ya.
0: Paraya
1: Yani
0: kıyım.
1: böyle çeyrek meyrek de değil yani.
0: Ne diyor bize logo
1: Logo yazılım şöyle dipten bir dönüş gösteriyor. Hacim de fena
0: yazılım?
1: değil. Yani dün de çok aşağıları görüp gün içinde geri tepkiler de gelmiş. Şöyle bir de gün içindeki o hacmin oluştuğu saatlere de bakmak lazım. Gün sonunda güzel bir hacimli yükseliş olmuş. Teknik olarak güzel gözüküyor Süheyla. Yani ne yalan söyleyeyim. Gün içi hareket boyları çok yükselmiş. O biraz sıkıntı. Ama diplerde olması da güzel. Yani şu son düşüşten sonra gelmiş olması da güzel. Yani burada risk alınır mı? Evet. 150'ler civarı stop loss koyarsın. Geniş bir marş. Ve risk alınabilir. Yani burada yukarı yönlü hareket özellikle 167-168 geçilirse hızlanabilir gibi gözüküyor açıkçası.
0: Peki, şimdi reklama gidiyor muyum ben? Devam mı ediyorum? Tamam, devam ediyorum o zaman. Peki şimdi Aselsan'ı sormuş caz etiket.
1: Yani uzun vadeli hikayesi elbet devam edecektir ama kısa vadede biraz volatilite yükselebilir. Teknik göstergelerde hafif de olsa bir zayıflama emareleri vardı. Özellikle şu en son düşüşte gördüğü dip, hemen orayı söyleyeceğim, 370. Burası stop. Yani varsa pozisyon burası stop kısa vade için. Geri çekilme olursa buradan sonra biraz hızlanabilir ama düşüşlerde de alım fırsatı. Yani ne olabilir? 370 kırılır. Bir sonraki destek 315-320 civarı. Buraya doğru geri çekilme olur ama her geri çekilme burada alım fırsatı. Yani çok net söyleyeyim hala ben savunma sanayinin özellikle böyle birkaç yıl projeksiyon olan biri için portföylerden çıkarılabilecek bir hisse olduğunu düşünmüyorum Aselsan'ın.
0: Asım Bey de katılım evi sormuş.
1: Yani ben çok yükseldiğini düşünüyorum açıkçası. Yani bir dönem özellikle bu İktisat Katılım Bankası buranın iştiraki konumundayken hani o bir hikaye oluşturuyordu. Sonra o çıktı buradan yine yükselmeye devam etti. Daha önceki zirve seviyelerine yaklaştı. Yani ben açıkçası riskli bulduğumu düşünüyorum. Yani çok hızlı yükseldi çünkü hisse. Belli noktalara çok hızlı geldi. Ben biraz dikkatli olmayı öneririm açıkçası. Uzun vadede hani sıkıntılar görülebilir. Yani çok kısa bir sürede yani sene başında 15-16 liralar civarındaydı. Şu an geldiğimiz noktada 130'larda. Yani bir hani diyelim ki hiç banka değil ama yarı banka hani en çok değerlendirebileceğimiz belki hani finansal sektör taraf deyince hani böyle tasarruf finansmanı şirketlerine hani girip de başka bir şeyle değerleyemiyorsun. Gidip Koç'ta, Sabancı'yla, Ford'ta, Tofaş'la vesaire değerleyemiyorsun. Hani finans sektörü de al gel bunu işte aracı kurum, banka vesaire bu modelle biraz değerle diyelim. Hatta bankalara aracı kurumlara nazaran daha yakın en azından faaliyet kolunun bir tarafı uyuşuyor bankalarla. Yani genel itibariyle baktığımızda ben bu değerlemelerin çok rasyonel olduğunu düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Ama piyasada rasyonel olmayan durumlar uzun sürede devam ettirebiliyor. Bunu birçok hisse senedinde gördük. Çok uzun vadede rasyonele dönüş mutlaka oluyor ama kısa vadede burada yatırımcı kararını kendi verecek. Ben hareketleri rasyonel bulmuyorum.
0: Peki şimdi Murat Bey'in bir stratejisi var. Sen altınla ilgili görüşünü paylaştın zaten. Ama onun stratejisi doğru bir strateji mi değil mi? Yani o strateji üzerinden değerlendirmeni isteyeyim. Diyor ki ben 14 aydır diyor altın pozisyonu taşıyorum. Kendi bütçeme göre büyük bir kısmı da altında tutuyorum. 2026'dan çok beklentim yok. Ama 2027'deki faiz indirimi dalgasında yaşanacak altının yükseliş şey ile ilgili diyor bir öngörüm var. Yani diyor ki işte faiz inecek, 2026'yı pas geçiyorum, yine de diyor elimde tutacağım. 2027'de çok yükseleceğini düşünüyorum. Ben diyor doğru bir strateji mi izliyorum?
1: Şimdi yani çok uzun vadeli öngörüler ama yani 2027 için bugünden hani hendereyi görmeden paçası varmaz derler ya. Bence bir strateji bu kadar sıkı sıkıya sadık kalmakla doğru değil. Yani yıldan bahsediyoruz söyle. Yani koskoca bir 2026 arada 6-7 ayda.

0: daha var bitmesini. Hani bu
1: Hı
0: 6-7 aylık dönemde ya düşerse düşsün, seneye faiz indir diye düştü, hadi 3000 dolara geldi, 2500 dolara geldi. Yani
1: hı. Hı.
0: sonra yükseldi demen için %100 gitmesi lazım. Altının bir yılda senin maliyetine tekrar gelebilmesi için. Yani bu körü körüne pozisyona aşık olmak tabiridir. Yani bana en sonunda kazandıracak. Yani evet, kazandırabilir mi? Kazandırabilir. 2027'de Türkiye'de kur patlayabilir. İşte dolardan kazanabilirsin altın yatırımcısıysan. İşte atıyorum dünyada faiz indirimler tekrar konuşulabilir Fed tarafında. Ons fiyatı fırlayabilir. Sana kazandırabilir. Ama nereden kazandırmaya başlayabileceği de çok önemli. Yani özellikle zaman zaman mesela bu yatırımcı hani diyor ya, şu kadar süredir taşıyorum. O taşıdığı süre içerisinde 5600 doları da gördü ons olarak. Bugün 4500 dolar. Yani %20 gitti. Yarın 3000 olsa işte zirveye göre neredeyse %50 kaybetmiş olacaksın. Geri zirveye çıkması için %100 gitmesi gerekiyor. Hani bu tarz zamanlarda da anlık olarak çok sık olmasa da dönem dönem portföy tazelemeyi de bilmek lazım bence. En azından belli bir kısmını dönem dönem maliyet iyileştirmek için kullanmakta fayda var o portföyün.
1: O bu değil de bütün o dinleyici, izleyici nasıl bize bütün yayın altın konuşturabiliyor onu çok merak ediyorum ben şu an. Onu
0: Evet,
1: anlamaya
0: yani bir
1: çalışıyorum.
0: de
1: Baya
0: altını
1: güzel
0: en
1: tuzak
0: sevmeyen adam
1: kuruyorlar.
0: olarak ben yani bir şekilde
1: Andın sana yapıyorlar bir tek. Sadece sana yapıyorlar. Senin de eğlenme koşullarına gidiyor. Peki, Teknosa'yı sormuş. Carpet Bey.
0: yani
1: Teknosa.
0: şöyle söyleyeyim, ben bu teknoloji perakendeciliğinin günümüz şartlarında çok işleyebileceğini düşünmüyorum. Bunu da aylardır, yıllardır söylüyorum. Hatta birkaç yıl önce Teknosa'da Sabancı grubunun yenileme çalışmaları vardı. İnternet sintez çıkarıyorlardı, bir şeyler oluyordu işte oradan satış yapacaklar da oldu bu oldu. Dedim ki bunların hepsi zaten var olan şeyler. Bana çok cazip gelmiyor diye. Ve halen de aynı fikirdeyim. İşte de teknik olarak da zayıf görünüm devam ediyor. Mesela ben de dün gittim bir teknoloji marketine. Almayı düşündüğüm akıllı saatlere baktım. Kararımı verdim. Geri evime geldim. İnternetten siparişimi vereceğim. Yani artık iş buna döndü. Yani o kira maliyetleri, personel maliyetleri, fiyatların üstüne mecbur yedirmek zorundasın. Hani bu dönüşüm çok kolay değil. Yani ben sektör olarak da dediğim gibi perakende tarafında çok beğendiğimi söyleyemem. Grafik olarak da oldukça zayıf bir tablo var. Buradan herhangi bir önemi olmaz açıkçası.
1: Peki, Hakan Bey demiş ki evet benim mesajlarım arada kaynıyor demiş. Sıradan herkes bunu yazmış. Efendim bunun için hattımız var. 536 266 81 81 536 266 81 81. Buraya yazarsanız mesajlarınızı arada kaynamadan görmüş olurum. YouTube'dan
0: Ben de
1: izlemek
0: yazabiliyor muyum
1: istiyorsunuz?
0: oraya?
1: Yaz. Sen de cebim yok mu izleyir? Ama lütfen cep telefonlarımız sadece komikli videolar için. İzleyebilirsiniz pek tabii YouTube'dan ama mesajım illaki görünsün diyorsanız WhatsApp'tan yazabilirsiniz. MRGYO. MRGYO ne? Hakan Bey'in sorusu. Biz daha önce hiç konuşmadık değil mi? Bak kendin de
0: Yok
1: arıyorsun şu an.
0: konuşuyoruz.
1: Ne bu?
0: Martı.
1: Bildiğimiz Martı GYO yani.
0: Aha.
1: Martı'nın kısaltması. Biz
0: Ya
1: Martı'yı
0: şu
1: konuşuyoruz ama
0: listelerde
1: GYO'yu konuşuyor muyuz? Yok ben hiç hatırlamıyorum. Martı'nın kısaltması Martı çünkü.
0: aynen dün
1: Bu
0: Martı'yı
1: MRGYO.
0: konuştunuz mesela. Evet, dün Martı'yı
1: Allah
0: konuştunuz.
1: Allah. Dinleyicimiz mi siz üzeri? Yolda giderken
0: Evet.
1: bizleri mi dinliyorsunuz?
0: Evet, kaçırmıyorum. Bugün dinleyemiyorum ama yolda.
1: İşte
0: Yani böyle bir
1: şans,
0: şey.
1: hayat ne yapacaksın? Her zaman gülmüyor.
0: Bazı günler erken çıkıyorum söyle, itiraf ederim. Bazı günler daha geç çıkıyorum. Daha geç çıktığımda sonuna yetişiyorum. Daha erken çıktığımda mutlaka dinliyorum.
1: Peki. Tamam her
0: Şimdi
1: türlü dinliyorsun.
0: MRG'ye de
1: Tamam okey.
0: dün bir dipten dönüş emaresi olmuş. Yani birkaç gündür zaten bir tepki süreci var. Ama öncesinde de böyle hacimsiz de olsa spekülatif düşler, yani fiyatta ciddi şeyler olmuş, geri çekilme olmuş. Teknik olarak önemli bir yerde bir direnci de kırmış. Yani 1.65 civarları. Yani şu anda 1.62, 1.63 stop yapıp varsa pozisyon taşınabilir burada.
1: Bana
0: Teknik olarak fena gözükmüyor. Yani tepki devam edebilir gibi gözüküyor bir süre daha.
1: peki altın kılıcı sormuş Ömer Bey. Altın kılıç da seyrektir, nadirdir konuştuğumuz.
0: Evet, yani ben de şimdi şey yaptım.

0: Laf.
1: Kodunu bile
0: Evet, sen onu
1: oluşturabilmek için
0: ararken.
1: bayağı zorlandım yani
0: O
1: böyle.
0: zaman hızlı geçelim. Kimsenin vaktinden almayalım.
1: Evet.
0: Yapı Kredi.
1: Teknik olarak zayıf gözüküyor. Şöyle açtım grafiği de yani şöyle söyleyeyim. Yani bu hissede kabaca söyleyeceğim trendi tam durdurdunuz ama yani böyle 350-360 buralar geçilmeden bu çarpanlarla geçilse bile almam gerçi de. Yani ben oldukça riskli görüyorum açıkçası. Şu grafik görünümü çok sağlıklı bir görünüm değil. Yani hızlı yükselmiş, hızlı da düzeltmesi oluyor. Dikkatli olmakta fayda var bence.
0: Peki, ne o? Ne güzeli? Bir şey güzeli. Güzelinin yapı kredisi. Yapı kredi. Şimdi bak, en sevdiğim, en sinirlendiğim mesajlardan biri geldi. Kesin orada bakacağım şimdi onu. Ayrı yükseleceğim şimdi o mesaja. Dur sen. Dur. Sen anlat, ben yükseleceğim üzeri.
1: Hazırlan.
0: Hazırlanıyorum şu an.
1: Şimdi bankacılık tarafında şunu söyleyeyim. Ya savaş biter. Petrol fiyatları düşerse, enflasyon beklentileri iyimserirse iş toparlanır. Ama başta söyledim ya bu 17'sindeki FED kararını görene kadar ben özellikle betası yüksek banka gibi sektörlere girmem. Yani şu SpaceX'in halka arzının ardında FED kararını bir görelim. 17'si bir geçsin. 18, 19, 20'si, 21 artık neyse o FED etkilerini de bir görelim. Ondan sonra oturur bakarım ama yılın ikinci yarısı için o süreçten sonra belki banka alabilirim ama şu an için o riskin altına elimi sokmam açıkçası.
0: Evet. Logo yazılımı soran Hasan Bey. En böyle tüylerim diken diken eden, yani saçlarım diken diken eden. Niye efendim soru sorup da ondan sonra gidiyorsunuz da sonra gelip de burada işte ama benim sorumu yanıtlamadın. Bunu şunun için yapıyorsunuz. Hadi azıcık daha konuşun. Hiç hoş değil. Burada o kadar soru var. Şey yapıyorsunuz, vakitten çalışıyorsunuz. İnip benzin almadıysanız eğer hiçbir şekilde ne yaptınız o sırada? Niye radyoda değilsiniz? En
1: Kırına uğradı.
0: kızdığım.
1: Kırına uğradı. Simit poğaça aldı yollayabilmek
0: Ha
1: için.
0: tamam, mantıklı, okey, olsun, hayır, ondan sonra da benim sorum yanıtlanmadı diyemezsiniz. Sorunuzu yazıyorsanız eğer radyonun başında bekleyeceksiniz, radyonuzu da çıkarıp kulağınıza takıp geçin. Peki şimdi
1: Gestapo
0: Gestapo çok mantıklı bence, böyle bir Şevket Altun metaforu yaratmış olurlar öyle şeyde, kulakla radyoyu da hatırlıyor musun, böyle müteahhitlik yapıyordu o güzel eski filmlerden birinde Şevket Altun da
1: Evet,
0: kulaklarını
1: senin
0: çınlatarak.
1: programın adını da bulduk. Gestapo Süheyla hala
0: Gestapo.
1: güne başlarken. Sabah
0: Sıfat
1: sabah Süheyla.
0: takıyoruz değil mi? Neydi o? Bir tane daha vardı ona benzer. Kocaeli
1: Biraz vardı
0: sormuş
1: söyle.
0: Kemal Bey. Dur kaynatmayalım çok. Zaten vaktimiz az. Kocaer. Kocaer Çelik.
1: Yani birkaç gündür tepkiler var. Öncesinde sert düşler, sonra tepkiler dönemi vesaire ama yani burada da ben açıkçası şu 14-20 civarı geçilmeden burada pozisyon taşıma konusunda biraz temkinli olurum. Teknik olarak şey kuvvetli gözüküyor. Yani şey olarak baktığın zaman sıkıntı yok. Varsa pozisyon evet taşı. Yani makul bir stop koy taşı. Ama yeni alım için 14-20'nin geçilmesini beklemek lazım. Yani 14-20 geçirmeden buraya da çok yakın. Buradan yeniden maliyetlenmek ciddi risk oluşturabilir.
0: Akbank 70'i geçer mi diye sormuş Hasan Bey.
1: Bedelli
0: Banka.
1: bedelsiz yapmazsa bir gün geçer yani bu enflasyon koşullarına da işte ne zaman geçer onu tahmin etmek zor. Biraz önce söylediğim şey aynı yapı kredi için aynı şey geçerli. Yani şu Fed'i, şu şeyi SpaceX'i vesaire bir geride bırakalım. Sonra bakarsınız. Yani şu an kısa vade için bugünden yarına banka riski almayı ben bu süreci atlatmadan doğru bulmuyorum açık söyleyeyim.
0: Evet.
1: Banka olarak da fark etmez. Hepsi aynı kefede.
0: O bana Sührer yazanlar. Size iki çift lafım olacak efendim sonra. Sührer mührer. Ne ayıp şeyler bunlar. Ford'a bakar mısınız demiş Nihat
1: Ne diyoruz? Hay Sührer mi
0: Bey.
1: diyoruz o
0: Ya
1: zaman?
0: demiyoruz bir şey, Allah korusun.
1: Allah
0: Ford'u sormuş
1: sonunu
0: Nihat Bey.
1: benzetmesin.
0: Allah korusun. Allah hiçbir şekilde benzetmesin, öyle söyleyeyim. Hiçbir şeyi hiçbir şekilde benzetmesin. Yani yanından, uzağından, ötesinden. Ford.
1: Ford. Yani şöyle bakıyorum güzel bir yerde destek bulmaya çalışıyor. Teknik göstergeleri dibe yaklaşmış. Dipte hacimler de artmaya başlamış. Ya söyle enteresan bir şekilde hani baktığım sitelerde en güzel görünümlerden birine sahip olanlardan biri diyebilirim. Yani eğer hareket buradan başlarsa gerçekten güzel tepkiler verebilir. 82 civarı stop burada pozisyon alınabilir bence. Grafik hoşuma gitti.
0: Peki petrol nereden düşer? Altın olsun, kur sınırı yukarı gider. Konuştuk Onur Bey. Bütün yayın boyunca buna da yer verdik. Petrolle ilgili de Tüpraş üzerinden değerlendirdi. Sonrasında faiz altın konuşurken yine aynı şekilde baktı bu tarafa doğru. Gelişmeleri konuştuk biz. Siz bunu muhtemelen yeni açtınız radyonuzu ama bizimkisi bir saatlik bir yayın ve her biri konuşuluyor efendim bunların. Blume, Onur Bey, başka bir Onur Bey sormuş. Blume. Yani geriye dönük dinleyebilirsiniz. Twitter'da Süheyla YS hesabına link paylaştım efendim. O linkte YouTube'da yayınımız var. İzleyebiliyorsunuz geriye dönük. Blume var mı?
1: Evet, yani burada da şeyden sonra çok hızlı çıkmıştı geçen sene yılın ikinci arasında. Yani 19-20 liradan 78-75 liraya kadar çıkmıştı. Şu an teknik bir düzeltme süreci devam ediyor. Çok bariz ve güçlü bir düşüş trendi var. Yani bu trendin kırılması için de şirketin hani 45 liralara falan geçmesi gerekiyor. Şu anda 37-38 lirada. Ve her dip bir öncekinin altında oluşmaya devam ediyor. Bu açıdan risk var. Yani en azından bir önceki yükselişte gördüğü zirvenin üzerinde bir hareket görmesi lazım ki yeniden ikna alalım. Orası da şöyle söyleyeyim 41.80. Eğer 41.80 geçilirse en azından şu düşüş trendini kırmaya 45 liralar civarındaki trendi kırmaya yönelik bir atak görebiliriz. Bu durumda değerlendirilebilir ama şu anda teknik görünüm zayıf yani açık söyleyeyim.
0: Rauf Bey de senden bir kıyas yapmanı istemiş. Diyor ki Migros mu BİMAŞ mı?
1: Yani kısa vadede belki hani tepki mahiyetinde pozisyonlar için Migros ama uzun vadeli pozisyon taşıyorsam BİMAŞ.
0: Evet. Hasan Bey de şey yapmış. Sinirlenmeyin, sinirlenmeyin Süheyla'm. Ne olur spor yapıyordum ben demiş. Tamam, dumbbellları bırakmaya gitmiş yerine. Tamam, bir şey yapmıyorum. Okey. Ama geriye dönük oradan dinleyebilirsiniz. Turkcell bilançosunda hisse değer bilançoyu değerlendirmiş Hakan Bey ve diyor ki hedef fiyat hala 160 lira. Bunu yorumlar mısınız demiş. Çok seni değerlendirmeni rica ediyor kısaca
1: Yani
0: Hakan
1: kimin
0: Bey.
1: raporu ve 160 TL fiyat bilmiyorum ama ben burada hani teknik olarak söyleyeyim. Bilançoya çok detaya hakim değilim. Şu anda açıp bakabilecek durumda da değiliz zaten yayın esnasında.
0: O yüzden zaten bilanço ile ilgili kısmı gördüğüm gibi es geçtim. Üzeri bilançolara bakmıyor efendim. Onu konuşalım.
1: Ya
0: Biliyor
1: bakmıyorlar ki
0: mu?
1: yani şöyle yüzeysel bakıp geçiyorum. Yani eskisi gibi şey değil. Hani sağlıklı bir bilanço yorumu yapmak için bir analist gibi oturup bilançoyu belki şirketle oturup görüşüp konuşmak lazım. Ben o işleri bıraktım para
0: Evet. Hatta benimle dalga geçti. Unutmuyorum. Ezdin beni,
1: Yani
0: aşağıladın. Hatırlıyorum onu.
1: ne dedim ya şaşırdım. Yani 101 lira civarı daha önce gördüğü dip seviye. Yani burayı stop seviye olarak izlerim. Dediğim gibi bak şu 15-20 günlük bir süreci atlatalım. Mesela ben Turkcell'de portföye koyarım. Yani ama şu 15-20 günü bir atlatalım. Bir görelim ne oluyor ne bitiyor dünyada. Emin olalım. Sonra eğer emin olursak zaten %5, 10, 15 yukarıdan almanın da bir zararı olmaz Süheyla. Ama emin değilsen ilk alım yerin çok önemli, kritik. Yani o açıdan bir 10-15 günü bir geçirelim sonra bakarız. Ama Turkcell sonrası için portföylere girebilir yani bence.
0: Alptekin Bey de tavı sormuş. Tav.
1: Ya ben havacılık tarafında eğer savaşın biteceğini düşünüyorsam yani havacılık tarafında Pegasus alırım. Önceliğim olur. Bence çok ucuz diğerlerine göre. İkinci sıraya da Türk Hava Yolları'nı koyarım. Ha, TAV'ı da dışlamam. Ama savaşın biteceği varsayımında önceliğim uçanlar olur. Yani Pegasus ve şey olur. Türk Hava Yolları olur. Sonrasında da TAV'ı da değerlendirebilirim. Ama teknik olarak da TAV göstergeler dipten dönüşe yönelik ciddi emareler veriyor. Yani TAV da kötü bir hisse değil. Grafik olarak da kötü değil. Savaş biterse bu da pozitif etkilenir zaten. Ama benim önceliğim hani dediğim gibi biraz daha Pegasus, Türk Hava Yolları öncelikli. TAV ikinci sırada kalabilir. Ama teknik olarak burada da bir hareket potansiyeli gözüküyor.
0: Türk Hava Yolları ve
1: Grafik güzel.
0: Pegasus'u da yorumladığın gözüyle bakıyorum Üzeyir.
1: Aynen.
0: Türk
1: Yorumladım.
0: Telekom'u sormuş Eyüp Bey. Farklı bir şey
1: Biraz
0: söyleyecek
1: önce
0: misin?
1: Turkcell çıktı.
0: Evet.
1: Şimdi Türk Telekom.
0: Hatta arka
1: yani
0: arkayaydı onlar.
1: şöyle
0: Hatta dur
1: söyleyeyim
0: bak,
1: hani
0: Berol Bey de diyor ki Turkcell'i mi tercih edeyim, Türk Telekom mu? Arka arkaya gelmiş üçünün sorusu aslında.
1: tamam üçünün arasında şöyle
0: Evet.
1: ben Turkcell grafik olarak daha çok hoşuma gidiyor. Yani görünüm olarak orası daha sağlıklı gözüküyor. Yani tercihim Turkcell olur.
0: Evet, tercihim diyorsun Turkcell olur ikisini kıyasladığımda. Peki, İstemir'i sormuş Ali. Bugün ne kadar çok demir çelik soruldu? İstemir.
1: Çünkü demir çelik yükselince hemen şöyle şeyler görmüyor.

0: haline geldi. Ama hani şöyle İstemir'e bakıyorum, grafik olarak güzel. Yani açık söyleyeyim. Bir an böyle Ereğli'yi gözümde canlandıramadım. Hani o tarafa da bakayım dedim ama Ereğli nazaran da çok güçlü bir tablo var. Hani sürdürülebilir mi bu bilmiyorum. Ben biraz hani halen çok şey değilim. Yani böyle demir çelik deyip de yanıp tutuşan bir sektör görünümünde değil benim için. Ama teknik olarak da kuvvetli duruyor. Yani bugün dünkü hareketin düzeltmesini yapmazsa, ki yapma ihtimali var gibi gözüküyor. Grafik daha yakın periyotta bakınca hani gün içi periyotlarda zirveye kilitlenmiş gibi bir görüntü var ama yani şöyle söyleyeyim, 61 liranın altına inerse burada kol kesmeyi bilmek lazım. Yani stop seviyesi 61 üzerinde yatırımcının tercihi taşımak.
1: Tamam, şimdi seni göndermek için Yasemin'in yayını bitirmesini bekliyorum. Yeotech'i sormuş o sırada E'ye. Yeotech.
0: Yani burada da bir çok kısa sürede, kısa süreden kastım da yani Nisan'ın sonu, işte Mayıs'ın sonu diyelim, bir ayda hisse 50 liradan 120 liraya gitmiş. Şimdi düzeltmesini yapıyor. Hacim muazzam, teknik göstergeler zayıf. Yani bence çok ciddi manada dikkatli olmakta fayda var. Yani burada bir herhangi birini yapabileceği bir yorum yok. Burada kaderinizle baş başasınız. O kaderle yüzleşmek istiyorsanız, o riski alıyorsanız da siz bilirsiniz. Ben o riski almam, açık söylemek gerekirse.
1: Peki, Güler Mak'ı sormuş Huriye Hanım. Güler
0: Güler Mak
1: Mak.
0: enteresan bir şirket. Yani şöyle söyleyeyim.
1: Nesi enteresan?
0: Yani ucuz gözüküyor. Yani zaman zaman hareketler de görüyoruz. Ama sonra bakıyorsun geri dönüyor. Yani böyle garip fiyatlamalar olmaya başladı. Yani ben mesela hisse 160-170 liradayken ucuz diyordum. Hızlı bir hareket başladı. 250'lere kadar gitti. Yani oralar da pahalı değildi bence hisse için. Ama sonra tekrar çat bir anda 160'lara tekrar düştü. Yani çok volatil. Yani bu bir noktada hani geleceğe yönelik şey oluşturabiliyor. Hani bu tarz böyle hani volatil dönemler, hani mal el değiştiriyor vesaire dediğimiz yerler olabiliyor. Birileri maliyet yapıp mal topluyor da olabilir, bilmiyorum ama yani uzun vade için bence izlenebilecek bir şirket ama kısa vadede volatil, bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
1: Peki Özer, sana çok teşekkür ederim. Hem bizimle
0: Böyle
1: paylaştığın
0: içten
1: bilgiler
0: içe bir
1: için.
0: gülerek kapattın ama hadi ben de
1: Evet.
0: kapatayım, kaçayım.
1: Hadi sen de kaç. Hem neşen için çok teşekkür ederim. Seninle yayın yapmayı çok seviyorum, biliyorsun. Eğleniyoruz
0: Sağ
1: seninle.
0: olasın. Ben de eğleniyorum. Valla
1: Evet.
0: keyif oluyor. Yani böyle erken kalkıyorum. İlk zamanlar biraz hani uyanamamış görünüyorum ama
1: Evet,
0: sonradan sonra
1: sonra
0: açılıyorum
1: açılıyorsun.
0: herhalde, değil mi?
1: Evet. Peki, ağzına sağlık diyoruz. Biz de
0: Sen
1: gidiyoruz
0: sağ olasın.
1: efendim yavaştan.
0: Görüşmek üzere
1: Hoşça
0: tekrardan.
1: kalın.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın efendim. Bol kazançlarınız olsun. İnşallah gününüz neşeli neşeli başlamıştır da artarak devam etsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu. Öncelikli yayın.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklam.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getir.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
11: Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her salı olduğu gibi TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem günaydın.
1: Günaydın.
0: Şimdi üzerine konuşacağımız şeyler özellikle dün gelen makroekonomik çerçeve. Çünkü baktığımızda savaş öncesi dönemi biraz daha belirgin şekilde yansıttığını söyleyebileceğimiz birinci çeyrek büyüme verisi. Beklentileri bir parça altında. Hane halkı tüketimi cephesi yine kuvvetli kalmaya devam etmiş. Sanayideki yavaşlamanın biraz daha belirginleştiği, yatırım tarafınınsa nispeten biraz daha tartışmalı hale geldiği bir veriyle karşı karşıyayız. Biraz belki bunun üzerine konuşabiliriz. Aynı zamanda dün gelen PMI verisi savaş nedeniyle belli başlı termin sorunları nedeniyle Türkiye'ye yönelen bazı siparişlerin başta giyim tarafı olmak üzere yeniden bir parça daha toparlama ivmesi kazandığını gösteriyor bize. Bunun kalıcılığı üzerine de bir miktar değerlendirme yapmaya çalışabiliriz. Ayrıca yine bu hafta gelecek olan enflasyon verisi piyasalar açısından önemli olacak. Biraz buna ilişkin beklentileri ve yaşanan siyasi çerçevenin acaba programı bir noktada örseleyip örselemeyeceğini, beklenti çıkartacağını çapalaması anlamında bir sorun üretip üretmeyeceğini değerlendirmeye çalışacağız. Bu bağlamda rezerv verisi üzerinden de bir parça yorum yapmaya çalışırız. Yurt dışına baktığımızdaysa özellikle yine savaşla ilgili, müzakere süreciyle ilgili indili çıktılı haber akışı devam ediyor. Dün İran cephesinin eğer Lübnan'a saldırılar devam edecekse biz bu müzakereleri bırakıyoruz şeklindeki açıklaması var. Trump'ın öyle bir şey yok, biz yavaş yavaş görüşmeye devam ediyoruz. Ayrıca ben İsrail'le konuştum, Lübnan'a yönelik eylemlerini durduracaklar diyor. Fakat Netanyahu biz planladığımız şekilde devam edeceğiz ifadelerini kullanıyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında piyasanın kafasının bir miktarı karmaşıklaştığı, belirsizliğin biraz daha arttığı ortamdaysa fiyatlamaların bir parça tersine döndüğü bir tabloyla karşı karşıyayız. Özellikle Trump'ın açıklamaları nispi de olsa petrol fiyatlarındaki yükselişi biraz dizginler gibi oldu ama şu an baktığımızda hala $94.26 seviyesinde kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Ayrıca küresel olarak faiz haddinin yüksek kalmaya devam etmesi her ne kadar kısa bir süre içerisinde biraz daha işte 10 yıllık Japon tahvilleri sözlü müdahalelerle aşağı yönlü ivme belirginleşmiş olsa da 2.58'lere doğru geldi Japon 10 yıllığı. Önümüzdeki dönemde acaba sorun üretmeye devam edecek mi? Bu da bizim gibi gelişen ülkeler açısından fonlama adına ne getirir? Bunlar tartışacağımız konular. Önce bir düne dönelim istersen Gizem, sohbetimize başlarken. Büyüme verisi 2.5, çeyrekten çeyreğe 0.1. Dolayısıyla böyle baktığımızda hani medyan beklentinin 2.7 bir tık altında kalmış olabilir. Dolayısıyla 2.5'la baktığımız zaman gördüğümüz hani hala mutedil bir büyüme dedirtebilir ama sonuçta bu savaş etkisini tam olarak gözlemlemediğimiz dönemde bile çeyrekten çeyreğe büyümenin 0.1 ile sınırlı kalmış olması bir şey söylüyor bize. Ne kadar dezenflasyon programıyla uyumlu, belki biraz bunu tartışmak lazım.
1: Tüketim tarafına baktığımızda aslında bir önceki çeyreğe kıyasla belirgin bir yavaşlama var birinci çeyrekte. Ama tabii yıllık baktığımızda Türkiye yaklaşık olarak %4,5'luk bir hane halkı tüketimi üretiyor. Her yıl buna benzer bir görüntü var. Birazcık tabii ki de yavaşladı, bunlar çok daha yüksek rakamlardı. Hani bu açıdan %4,5'luk bir rakam tam arzu edildiği kadar karşılamıyor. Ama çeyreksel anlamda bakıldığında ve bendeki sağ bilgisiyle de birleştirdiğimde birinci çeyrek özellikle perakendenin çok yavaşladığı, tüketimin belirgin yavaşladığı ve sürecin daha da fazla dezenflasyonist olduğu bir süreçti. Ama büyüme datasının alt detaylarına baktığımızda bir dengelenme var mıdır sorusunun cevabı bence net. Bir dengelenme yok büyümede. Zaten ihracattaki daralma %13'e yakın yıllık ve bu savaş etkisi değil. Dolayısıyla arzu ettiğimiz şey daha sınırlı bir tüketim ve daha yüksek bir ihracat katkısı ve daha yüksek bir yatırım katkısıysa henüz o noktadan çok uzak bu veri ve trendi bu işin. Onu da parantez açarak söylemek lazım. Ama toplamda bakıldığında talep açısından o dönem dezenflasyonisti. Yani 2023'ten bu yana gördüğümüz, bir de sanırım geçen yılın yaz ayları birazcık böyleydi. En dezenflasyonist çeyreği geride bıraktık. Şimdi ise enflasyon görünümü zaten bambaşka bir noktada. O ana kadar tabii hep talep yanlı enflasyondan bahsediyorduk ama artık gündemimiz net bir şekilde arz yanlı enflasyon Türkiye açısından da.
0: Şimdi dolayısıyla aslında o arz yanlı enflasyon talep kısmı üzerinde ne kadar etki yaratacak? Biraz daha belki bunun üzerine de konuşmakta fayda var. Çünkü
1: Evet.
0: arz dediğin zaman sonuç itibariyle artan maliyetler, yaşam maliyetini de etkilediği için ister istemez bir noktadan sonra tüketim üzerinde de etkili oluyor. Yani aslında arz kaynaklı fiyat etkisini talep düşüşü ne kadar dengeleyecek buna bakmaya çalışıyoruz. Bunun neresindeyiz? Ne kadar oradaki negativiteyi düzeltici bir etki üstlenebilir?
1: Bunu hesaplamak çok zor. Açıl sadece hani gözlemlerimizle bunu söylüyoruz. Ama genel itibariyle gözlemlerimizle söyleyebiliriz ama henüz elimizde buna dair yeterli bir done yok. Eğer soru şuysa talepteki yavaşlama ve iktisadi yavaşlama evet enflasyon üzerindeki baskıyı tamamen alacaktır. Ama arz tarafındaki sıkıntı ve şok özellikle enerji tarafından gelen şok ve beklentilerin bozulması enflasyonu yukarı ittirecek. Net net de yukarı ittirir. Çünkü büyümeniz sıfıra doğru gelmiyor zaten. Büyümeniz hala daha yani son 8 çeyreğe baktığınızda %3,5'larda. Biraz da böyle büyük resme bakmak gerekiyor. O %3,5'lardan muhtemelen en önce 3'e sonra da 2,5'a gelsek dahi ki bu bayağı bir hareket. Onu da söylemek lazım. Süreci bertaraf etmez. Arz yanlı yediğimiz fiyat şokunu bertaraf etmeye yetmez muhtemelen. Bir de bilmiyoruz bu arada. Bak hala daha 4 ay geçti. Petrol fiyatları çok yüksek seyrediyor. Ve bir tam anlamıyla ya her gün yeni bir haber akışı oluyor. Tam anlamıyla süreç yumuşayamıyor. Bunun da petrol fiyatları üzerinde etkisi devam ediyor. Evet tabii ki sevinelim 150 dolara gitmediği için ama 100 doların altında da çok kalıcı oluyor mu? Şu anda 94'lerden işlem geçse de o da bir soru işareti. Yılbaşından bu yana gene yüksek. Önümüzdeki yıl çalışan senaryolarda 85 dolarlar var. Bunlar çok yüksek rakamlar. Ve bu sadece enerji fiyat kanalıyla düşünülmemeli. Beklentinin bozulmasıyla da bir araya geliyor süreç. Artı bir de bizim yaşadığımız başka politik şoklar var. Bütün bunları işin içine dahil ettiğimizde enflasyonda yukarı yönlü riskler net.
0: Peki petrol üzerinden biraz ilerleyelim. Yılbaşından bu yana ortalama Brent 88 dolara geldi. Şu an itibariyle 3 aşağı 5 yukarı yine Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki öngörüleriyle biraz daha dengeli bir seviyede gibi görünüyor. Eşel Mobil'de buradan gelenin bir kısmını en azından tüketici tarafına yansımasını engellemiş oldu. Fakat tabii ki özellikle birkaç tane temel problem var. Bunlar şu anda ölçülmesi çok mümkün olmayan ya da doğrudan beyanla görebildiğimiz şeyler. Mesela bu Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından kaynaklanan termin problemi sanayinin kendi üretim kapasitesi üzerinde ne kadar etkili oluyor? Ham madde girişleri

0: üzerinde ne kadar etkili oluyor? Buralardan kaynaklanan dolaylı fiyat artışları üretici maliyetleri üzerinde ne kadar baskı yapıyor? Buradan da tüketici enflasyonuna geçiş var mı yok mu? Hani bunları şu andan öngörmek çok kolay değil. Ama sen belki biraz daha net görebiliyorsundur sanayici tarafıyla daha iç içe olduğunuz için.
1: Şimdi o maliyet artışı var fakat talepte de bir soğuma olduğu için fiyata tam hali hazırda, yani diyeceksin ki daha ne kadar fiyata yansır, ama fiyata da tam anlamıyla o maliyet artışı yansıtılamadığı için kar marjı daralması oluyor. Süreç bununla şekilleniyor temelde. Bu uzunca bir süredir zaten böyleydi. Daha sonrası başka tabii bir sürü faktör devreye giriyor. Her çeyrek yeni farklı bir gündemimiz söz konusu oluyor. Ama öyle veya böyle biz bu enflasyonu arzu ettiğimiz kadar hızlı düşüremiyoruz. Şimdi bu hikayenin savaşa kadar olan kısmıydı. Şimdi ise savaştan sonra biz bu enflasyonu 30'un altına getirebilecek miyiz? Yoksa 30'larda mı kapatacağız? Ya da daha yüksek seviyelere gitme ihtimali nedir? Bunu hesaplamaya başladık. O yüzden buradaki görüntü tamamen değişti. Ve para politikası bu aşamada yapabileceğini yapıyor. Arz yanlı bir şok yediğinizde, eğer başlangıç noktanız hala yüksek bir enflasyonsa, yapabilecekleriniz sınırlı. Şimdi ABD tarafına bakıldığında, Avrupa tarafına bakıldığında onların yapabilecekleri belli alanlar var. ABD'de daha çok var. Avrupa'da biraz daha sınırlı çünkü ABD imalatı o kadar etkilenmiş değil, hatta çok kötü gitmiyor. Ama Avrupa imalatı yavaş yavaş zarar görmeye başladı yeniden. Ve Avrupa'nın yeniden bir teknik resesyona girme ihtimali gündeme geliyor. Buna rağmen hala ECB'nin bu fiyat hareketlerini sınırlandırmak adına faiz arttırması senaryoları ilerleyen vade için masamızda duruyor. Fakat Türkiye'nin durumu bunlardan çok çok daha farklı. Çok tabii zaten gelişmekte olan bir ülkeyiz. O apayrı bir konu, ama hem sanayi tarafında, hem büyümenin dengesizliği tarafında, hem çok yüksek bir enflasyondan ancak 30'lara getirebilmiş ve hala yüksek bir enflasyonla olmanın getirdiği bir sürü dezavantajımız var. Dolayısıyla buna verebileceğiniz politika reaksiyonu belli bir noktaya kadar işe yarar. Belli bir noktaya kadar verimlidir, efficient'tır. Bunun ötesinde çok daha fazla bir şey beklemeniz zor kısa vadede. Belli kanalları açabilirsiniz ama işte dediğim gibi fonlama kanalını rahatlatsanız başka yere gidiyor konu, ki Merkez Bankası şu anda o kanalı daha da sıkıyor. Öyle değil mi? İhtiyati tedbirler aldık. Daha da sıkılaşan bir süreç söz konusu. Bunun ötesinde para politikasından ekstra bir adım gelmesi çok olası değil. Maliye politikasının bir kısmı kullanılıyor. Zaten Türkiye'nin iki tamponu vardı. Biri maliye politikası. %2.9'larla bitirmiştik ve %2.5'lara kadar gelmişti milli gelirin birinci çeyrek itibariyle. Dolayısıyla orada bir alanımız mevcut. İkinci tamponum da zaten rezervlerdi. Onu da kullanıyorum. Birazcık daha bütçeden belki kullanılabilir farklı şeyler dizayn edilerek. Ama toplamda bakıldığında bu iki tamponu kullansanız dahi bu enflasyonla ilgili vaziyeti 30'un altına indirmeniz bence çok zor. Hele ki bak bunca şeye rağmen, tamam çeyreklik baktığımızda belirgin bir yavaşlamayı hissediyoruz ama kalıcılığı sorgulanır. Hane halkı tüketimini frenlemek çok güç oluyor açıkçası. Birinci çeyreği gene dışarıda bırakayım, açıl. Ama bundan sonrasında da şimdi politik ortamın daha da kızıştığı bir senaryoya doğru ilerliyoruz. Şimdi eğer bir seçim sattığına giriyorsak, 6 ay dersin sen, ben derim 1 yıl sonra, fark etmez. Bu muhakkak beraberinde bir parasal genişleme de getirecektir. Yani seçim dediğimiz zaten hani buraya doğru gidilen yolda iktisadi tarafta bu tarz bir şekillendirmeyle sonuçlanır. Bunu da işin içine kattığınızda maalesef ben 2-3 yıllık vadede Türkiye'de enflasyonun şu an 30'un altına gelmesi için bir tetikleyici faktör öngöremiyorum diyeyim.
0: Şimdi bu söylediğin kısım bence en önemlisi. Çünkü şöyle bir tablo var önümüzde. Genelde yapılan tartışmalar hep 2023 Haziran'ından bugüne programın aldığı yol üzerinden gidiyor. Bu aslında çok anlamlı ve tartışılabilir.
1: Yanlış.
0: Ama bundan sonrasında bakmak gereken yer bu programın ömrünün ne olacağı. Yani ömrü derken bunun bir doğal ömrü var. O da seçim süresi ya. Sonuçta seçime kadarki süre normal koşullar altında kabaca 2 yıl. Eğer erken seçim olmazsa 2 yılı var bu programın. Eğer erken seçim olursa seçimin olacağı tarihe bağlı olarak onun ömrü ona göre kısalmış olacak. Dolayısıyla sonuçta belki bundan sonra bu programla seçime kadar kalacak olan sürede ulaşılabilecek mesafe nedir? Alınabilecek yol nedir? Bunları tartışmakta fayda var. Bilmiyorum bunun için ne dersin? Yani hani bu ortam içerisinde dönüşüm sağlayabilecek, yapısal sorunları çözebilecek veya önümüzdeki döneme ilişkin belki tohum atabilecek bir alanımız var mı yok mu? Yoksa bu önümüzdeki dönem iç siyasetin baskısı, dış konjonktür, savaş etkisi vesaire derken sadece bu konjonktürü yönetme çabasıyla mı geçecek? Bu ikisi arasında bir karar vermek gerekecek gibi görünüyor.
1: Türkiye'nin siyasi ve iktisadi dokusuna bakarsak açıl, bu süreci yönetmekle geçecektir. Ama her daim her türlü şoka maruz kaldığınızda verebileceğiniz sağlıklı reaksiyonlar, atabileceğiniz sağlıklı adımlar ve belki reform tarafında yapabileceğiniz şeyler vardır. Fakat ben Türkiye'nin o noktada olduğunu düşünmüyorum. Yani bu bahsettiğin kısmen ideal senaryo, çok böyle dedike olursun, kurumların çok güçlü çalışır, o zaman söz konusu. Fakat Türkiye'nin dediğim gibi dokusuna baktığımızda böyle bir süreç çok yok. Kaldı ki bu program para politikası ve maliye politikasına dayalı bir program. Kapsamlı, sektörleri içine alan, ekonomik dönüşümü içine alan bir program değil. Bir dönüşüm var ama biz bunu doğal süreci halinde yaşıyoruz ve globalden aldığımız rüzgarla bir şekilde götürüyoruz. Kimi zaman pozitif, kimi zaman negatif yanları var. O çok uzun bir konu, tartışmamız gerekir. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin burada yapısal, planlanmış, ekonomiyi dönüştürecek kapsamlı detaylı bir programı zaten yok. Şimdi var olan programa gelecek olursak aslında 3-4 tane şanssızlık yaşandı. Evet. Bir geçen yılki İBB olayı olsun, bu yılki İran savaşı olsun, ardından iç siyasette yaşadığımız vaziyetler olsun. Nedir bunlar? Rezerv kaybımla sonuçlanıyor. Süreci daha büyük eforla yönetmeniz gerekiyor. Ve enflasyonda dönem dönem arzu ettiğiniz noktalara kadar çekemiyorsunuz. Ki ben gene parantez açayım. Var olan politika inşasıyla enflasyonu 20'nin altına getirmenin de mümkün olmadığını düşünen bir analisti. Fakat şu anda gidişat tamamen bozuldu. 30'larda olan bir enflasyon var ve biz bu süreci doğru yönetirsek buralarda tutabiliriz. Yani 28'dir, 31'dir onlara ayırt etmek çok zor açıl. Ama böyle çok çok 30'ların altına kalıcı olarak gelmiş bir enflasyon için şu an tetikleyici bir faktör gözükmüyor. Doğru para politikası uygulasanız dahi. Ki onun da şu anda kısıtları var. O yüzden ben Türkiye'nin tüm eforunu bu dışsal şokları yönetmeye harcayacağını doğal olarak düşünüyorum. Onun üzerine bir ek adım, tabii ki bir takım regülasyonlar olabilir, onları dışarıda bırakıyorum. Ama bunun üzerine ekstra bir vaziyet inşa edebilecek süreç olur mu? Ondan şüphelerim var. Bazı bize yarayan vaziyetler var. İstanbul Finans Merkezi olsun, oradaki hukuksal sürecin nasıl evrileceği çok mühim. Diğer kurumların relocate etmeleri için onu birazcık izliyoruz. Onun dışında savunma tarafında Türkiye'nin net bir atılımı var. Bunları izliyoruz ama bunların ötesinde kapsamlı ekonomik dönüşümü planlı bir şekilde gerçekleştirebileceğimiz bir vaziyet, ben 2 yıllık vadede çok göremiyorum. Olanı korumaya çalışacaktır otoriteler bence.
0: O zaman burada
1: ki
0: bir...
1: o da bu arada açıl. O da bir başarı.
0: Tabii yani sonuç itibariyle buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi, eğer ulaşmak istediğin noktaya ulaşamıyorsan ekonomiye bir direnç kazandırabiliyor musun, bunu görmektir. O direncin şu an itibariyle işlevsellik kazandığını görüyoruz. Yani hedefine ulaşamasa dahi finansal istikrarı sağlayabilmek adına bir erişim, bir fayda sağladığını yadsıyamayız herhalde. Buradan sonraki süreçte en önemli sorulardan bir tanesi şu: siyasi iklimin bozulduğu, tartışmanın çok büyüdüğü ortamda beklenti çıpalama imkanı var mı? Yani burası şundan dolayı çok belirleyici. Hani sen diyorsun ki hani seçime kadar, ki seçim takvimini bilmiyoruz ama en az hani şu an baktığımızda zamanında olacak olsa bile 2 sene var. Beklenti çıpalamak adına bu ortam ne vaat ediyor? Biraz belki bunu konuşmak lazım. Bu var olanı korumak adına. Yani yeniden ufkun bozulması, yeniden yükselen bir beklenti silsilesine girilmesinin engellenmesi adına. Çünkü her siyasi şok aslında programın en yumuşak karnı olan hane halkının dövizleşme potansiyeli üzerindeki riski artırdığı için oradaki marjı daha da büyütüyor. Talep edilen faiz marjını biraz daha yukarı çekiyor gibi görünüyor. Yani bu da zaten iyileşmenin önündeki engellerden bir tanesi. Ne dersin?
1: Elbette ki. Yani kimse arzu etmezdi gene faiz düşmeye başladığında, enflasyon düşmeye başladığında yönün yukarı doğru dönmesini. Ama böyle oldu ve dolarize bir ekonomiyiz. Daha doğrusu büyüme modelimiz zaten dış finansmana dayalı olduğu için o modeli değiştirmediğiniz müddetçe vaziyet böyle kalacaktır. Her şok da o beklentiyi bozuyor. Ama beklenti yönetimi adına, özellikle bunu kurla ilgili mi soruyorsun? İkisi birbiriyle alakalı ama kurla ilgili mi sordun tam? Enflasyonla ilgili mi?
0: Hem kur hem enflasyon beklentileri. Yani ikisini birbirinden çok fazla ayıramıyoruz zaten.
1: Şöyle, ben enflasyon beklentilerinin yeterince iyi düzeyde çıpalandığını zaten düşünmüyorum. Datalardan da bunu görüyoruz.
0: Ha, zaten o aşikardı. Bunun daha bozulma potansiyeli var mı?
1: Bu olabilir. Çünkü zaten biraz yön yukarıya gelmeye başladı. Ama kur beklentilerini çıpalama anlamında bence daha büyük bir görev yapıyor Merkez Bankası. Burada tabii en başta yapılan hataların, yani Türkiye'nin kontrollü kura kademe kademe geçtiği dönemlere atıfta bulunmak gerekiyor. 2023 Mayıs'la başlayan programa değil. O da bence çok yanlış tartışılıyor. Bu süreci devam ettirmekten başka çaresi olmayan bir programdı bu. İster istemez kendimizi biraz daha fazla bağladık. Çünkü başka dezenflasyon sürecini destekleyebilecek oluşumları yerine getiremiyorduk. İster kurumlardan bahset, ister daha detaylı bir programdan bahset. Sonuç itibariyle bence bu kur çıpalaması daha şiddetli çalışıyor beklenti anlamında bakıldığında diye düşünürüm enflasyon beklentilerine kıyasla. Yani enflasyon tabii çok zor kura dair de yorum yapmak her zaman, ama şu anda hiçbir meslektaşımın kurda bir kontrol kaybı beklediğini düşünmüyorum açıkçası. Ama enflasyon tarafında bu iş tam nerede biter konusunda hepimizin soru işaretleri var. Oradan pay biç. Hangisinin daha iyi çıpalandığını.
0: O zaman buradan belki birazcık kur çerçevesini tartışırken şunun
1: üzerine de... Bu arada kuru kontrol etmek daha kolay enflasyondan ziyade tabii ki.
0: Elbette. Sonuç itibariyle orada kaynağın nereden geldiği, ne kadar olduğu belli. Sonuç itibariyle belki şunu konuşmakta fayda var o zaman. Eğer kur kontrollü kalmaya devam edecekse, çünkü şu ortamda zaten kuru biraz daha salayım falan dediğin zaman ortaya çıkacak daha da fazla beklenti bozulmasını, ya da program bu kadar hani artık sürenin de kısıtlı olduğu ortamda kur üzerinden gelebilecek bir ekstra enflasyonist baskı falan da kimsenin üstlenmek istemeyeceğini görmek lazım. Sonuçta ama bir yandan da işte bu hafta enflasyon verisi gelecek. Kabaca %1,5 civarında bir beklenti olduğunu dikkate alacak olursak, işte hani biraz daha 16,5'lara 17'lere doğru belki gidecek bir yıllık enflasyon, yani yılbaşından bu yana enflasyon süreci söz konusu. Kura bakıyoruz, %6,5 civarında hareket var yılbaşından bu yana. Yani aslında bu çok tercih edilmemiş olmasına rağmen ister istemez bir yeniden reel değerlenme demek oluyor ya. Dolayısıyla bu süreci nasıl yönetmek gerekecek ve bu işin bundan sonraki süreçte hani her ne kadar Merkez Bankası aylık olarak kontrol ettiği marjı biraz daha açıyor gibi görünse de bu hakikaten bir aşamadan sonra gerçekten bir kez daha reel değerlenmeye kimin nasıl dayanabileceği sorusunu getiriyor.
1: Maalesef öyle. Yani yıla başlarken planımız bu değildi ve aslında çok büyük bir reel değerlenme olmayacağını, enflasyon kaynaklı tabii ki de kur politikasından vazgeçiş anlamında düşünülmesin ve herhangi bir dışsal şok yemeyeceğimiz varsayımıyla başlamıştık. Ama süreç değişti. Bunun arz üzerinde yarattığı baskı hali hazırda var. Zaten birinci çeyrek verisinde de gördük bunu. Bu süreç devam edecek büyük ihtimalle açıl ve o reel değerlenmenin artma ihtimali de mevcut. Dediğim gibi bu enflasyon bacağından kaynaklanıyor daha çok. Enflasyon bacağından kaynaklandığı için de bunu kontrol etmeniz oldukça zor bu geldiğimiz aşamada. Daha da zor diyeyim ya da eskisi kadar kolay değil diyeyim. O yüzden sürecin en azından sanayi açısından bakıldığında sanayinin bu faktör kaynaklı aleyhine işleyeceğini düşünüyorum. Yani bundan sonra kimse reel değerlenmenin daha az olmasını bence beklememeli. Dediğim gibi o da enflasyon bacağından kaynaklanıyor.
0: Peki bir PMI verisinin üzerinden de hızlıca geçelim istersen. Hani 50'ye biraz daha yaklaşmış bir PMI verisi var. Seninle birkaç aydır konuşuyoruz. Aslında biz bunu 2 ay kadar önce Business Week dergisinde kapak olarak da işlemiştik. Yani ilk savaştan sonraki süreçte. Özellikle bu termin problemi nedeniyle siparişlerin bir kısmının Türkiye'ye kaymaya başlamış olabileceğini. Başta giyim gibi daha önceki süreçte çok zorluk çeken tekstil, hazır giyim, konfeksiyon bu alanlarda bir miktar Avrupa'dan sipariş kayması söz konusu olduğunu söylemiştik. Dün gelen PMI verisi ikinci ay üst üste bunun daha belirgin bir şekilde oluştuğunu gösteriyor. Bunun kalıcılığı konusunda ne söylersin?
1: Şimdi bir de stok artışı var dünkü PMI datasında. Bunu biz bir önceki ayda görmüştük. Genel itibariyle tam sipariş kayması mıdır? Sektör olarak doğrudur. Ama toplam PMI'nin içinde yaklaşık 10 ya da 12 tane sektör var. Yanlış bir şey söylemeyeyim şu anda. Bütün hepsi için aynı durum söz konusu değil. Dolayısıyla toplamda bakıldığında PMI verisinin kısmen yüksek gelmesinin sebebi stok artışı ve bunun savaş kaynaklı öne çekilmiş bir üretim tercihinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kalıcılığı sorgulanır açıl. Bu dönem gelen veriler, dış ticaret olsun, PMI olsun, globaldeki PMI olsun, birazcık ve bir takım ihracat göstergeleri, ihracat siparişleri olsun, birazcık karmaşık sinyaller veriyor. Dataların hepsini bir kere böyle temizleyip doğru değerlendirmek gerekiyor. Ama bir aya, iki aya, üç aya bakarak çok zor kalıcılık konuşmak. Bahsettiğin sektör özelinde belki bir miktar kalıcı bir etkisi olabilir ama toplamda bakıldığında ve bendeki sağ bilgisiyle çok sürdürülebilir bir veri olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani şunu soruyorsan sanayi üzerindeki baskı devam edecek gibi gözüküyor.
0: Burada önemli bir soruyla devam edelim. Sürenin de sonuna yaklaşıyoruz ama bir 3-4 dakikamız var. Özellikle yılın geri kalanı bir bilanço yavaşlamasına, bir bilanço resesyonuna doğru evrilme potansiyeli gösteriyor mu? Burada sanayi ile hizmetler sektörü arasında bir farklılaşma beklenebilir mi? Ekonominin geneline yayılmış bir yavaşlama potansiyeli varsa eğer, bundan daha fazla ve daha az nasibini alabilecek olan alanlar nelerdir?
1: En fazla nasibini alacak alan aslında globalde hizmet tarafı biraz daha fazla etkileniyor bu arada. Savaş kaynaklı onu söylemek lazım. Ama ekonomide de bir dönüşüm söz konusu küresel ekonomide. Dolayısıyla bir o ana global temayı değerlendirmek gerekiyor. Bir de bunun üzerine gelen savaş etkisini değerlendirmek gerekiyor. Gün sonunda ben sanayinin ekonomi içindeki payının yavaş da olsa azalma ihtimali olduğunu düşünüyorum Türkiye ekonomisi açısından bakıldığında. Ama bunun sağlıklı şekilde yapılması var. Hizmet kapsamında belli alanlara kayması konusunu düşünüyorum. Bir de plansız bir şekilde gerçekleşmesi var. İkisinin de sonucu farklı olur iktisadi açıdan. Resesyon, bilanço resesyonuna gelince zaten bir yavaşlama mevcut Türkiye'de bilançolarda. Bir daralma veya küçülme bir şekilde mevcut. Ama tabii bu bilanço resesyonu konusu bir bilanço problemi anlamına gelir. O yüzden de onu telaffuz etmekten şu aşamada çekinirim. Ama dediğim gibi zaten ekonomi içindeki payının ilerleyen vadede de azalacağını düşündüğüm için tabii ki de bir bilanço küçülmesi hali hazırda da var. Bundan sonra da olacak. Bunun bir tanesi doğal süreç kaynaklı, küreselden aldığımız etki kaynaklı. İkinci bacağıysa Türkiye'nin kendi planlı ya da plansız gidişatından kaynaklı. Buralarda tam planlı, stratejik bir dizayn oluşturamamamızdan kaynaklı. Hizmetler tarafında da tabii ki oraya da bir kayış var verilere baktığımızda. Bu ama her daim çok çok kötüdür diye bir yorum buradan çıkmaz. O kayışın hangi alanlara ne kadar verimlilik yaratarak ve ne kadar katma değer yaratarak gerçekleştiği önemli. Bunu bu kapsamda tartışmak lazım. Yani sırf veriden sanayinin payı küçülüyor, bu çok çok olumsuzdur diyemeyiz. Bu sürecin nasıl olduğu, ileride ne kadar devam etme ve nasıl evrilme ihtimali olduğu ve nereye kaydı, kayarken de ne kadar katma değer yarattığı ya da katma değer sildiği. Bunu konuşuyor olmamız lazım.
0: Şimdi elbette işte Amerikan ekonomisinde...
1: Anlatabildim mi bilemiyorum. Tabii. Biraz zor bir konu bu
0: Amerikan
1: arada.
0: Ekonomisinde olduğu gibi eğer hani sanayi tarafında nispi bir yavaşlama var ama buradan çıkan istihdam yüksek teknolojili, işte yapay zeka üzerine odaklı çalışan veya işte muazzam katma değer yaratan bir yapıya doğru dönüp toplam faktör verimliliği üretiyorsa o zaman evet. Başka. Ama sonuç itibariyle Türkiye'de de bu arada toplam faktör verimliliği başta savunma sanayi olmak üzere son dönemde buralardan gördüğü katkıyla bir miktar artıyor. Ama sonuçta işte
1: savunma sanayini biliyoruz ama diğerlerini tam bilmiyoruz.
0: Tabii diğer kısımlarını bilmiyoruz sadece. Sadece şunu söyleyecektim ben. Hani mesela sanayi tarafında istihdam endeksine PMI'ye baktığımız zaman 18 aydır düzenli olarak sanayideki istihdamın azaldığını gözlemliyoruz örneğin. PMI verisi öyle söylüyor bize. Tabii buradaki rakamların üzerinden de tartışılabilir vesaire ama hani bu istihdam dengesi ne kadar sürdürülebilir? Belki biraz buna da bakmak lazım. Bu kadar hizmet istihdamıyla katma değeri de çok yüksek değilse o hizmet istihdamının sürdürülebilir bir uzun vadeli strateji kurgulanabilir mi diyebiliriz herhalde.
1: İşte dediğim gibi bunun planlı şekilde yapılıyor olması lazım. Eğer plansız şekilde yapılırsa bir kayıpla sonuçlanır. Ama o sektörden çıkanların hangi alanlara kaydırılacağı ve bunun için nasıl bir eğitim düzeninden geçileceği gibi çok çok uzun konular var. Bu bir dönüşüm, bu bir iktisadi dönüşüm. Zaten dünyada da böyle bir dönüşüm var. Ve herkes de buna kafa yoruyor. Yani oradan 700 kişi çıkartıyorsunuz fabrikadan ve bunları nereye aloke edeceksiniz? Çünkü artık fabrikanın önemi kalmıyor. Bilgi iletişim sistemlerinin, diğer konuların öne çıktığı bir dünyaya doğru ilerlediğimiz için ve bu konuda da yeterince donanımlı kişi sayısı olmadığı için eğitim sistemi de geriden geldiği için buralarda bir istihdam kaybı net şekilde ortaya çıkıyor. Bu kimi ülkelerde çok hızlı oluyor, kimi ülkelerde daha yavaş oluyor olacak elbette ki. Bu dediğim gibi bilgi toplumunun, yani artık sanayiden bilgi toplumuna geçişteki en büyük çıkmazlardan bir tanesi zaten. Yıkıcı mı olacak yoksa daha hızlı bir kaydırma vaziyeti olacak mı? Bu zaten çok tartışılıyor ve cevabı da net değil açıl. Onu söyleyebilirim istihdamla alakalı olarak. Ama Türkiye açısından bakıldığında eğitim anlamında bu konularda biz çok geriyiz zaten. Ve kullanılması anlamında da çok geriyiz. Yüksek teknolojinin ve yapay zekanın. O yüzden bizde net bir bozucu etkisi olmasını beklerim ilerleyen vadede. Daha uzun vadeler için konuşuyoruz. Diğer bir konuysa istihdam ölçümü. Yani anketler, şu an ülkelerin istatistik ofislerinin kullandığı istihdam ölçümleri, iş gücü piyasasına dair kullanılan metotlar, bunların hepsinin yeniden gözden geçirilmesi ve yeni ölçüm tekniklerinin ortaya çıkması gerekiyor. Şunu kastediyorum, işsiz gözüküyor bir genç ama bilgisayar karşısında herhangi bir ortamı kullanarak para kazanabiliyor, projelere katkı sağlayabiliyor ve bunlar registered değil. Şimdi bu genç işsiz mi, değil mi? Para kazanıyor mu, kazanıyor. Bunu ölçebiliyor muyuz? Dünyada da ölçülemiyor şu anda. Öyle de bir metodolojik problem var bence.
0: Gizem çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın yorumlar ve notlar için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümde Sadi Kaymaz'la Asya notları için karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, Avustralya'dan gelen haberler var. Her ülke, her bölge savaş sonrasında ortaya çıkan tabloya karşı kendi önlemini almaya çalışıyor. Avustralya asgari ücreti artırarak enflasyonun arttığı bir dönemde ücret kompansiyonuna gitmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bunun enflasyonist etkisi tartışılabilir bir. İkinci olarak da Çin yuanının değer kaybı üzerine bir miktar yorum yapmakta fayda var.
2: Açıl istersen en uzak ülkeden başlayayım, en azından bize, Türkiye'ye uzak olandan. Tabii uzak ülke, ben çok katıldığım bir şey var sana. Ben de aslında seni beklerken işin dünyayı ilgilendiren tarafına dikkat çekmek istiyordum. Özellikle geçim sıkıntısı tarafına, hızlanan enflasyon tarafına açıl. Şimdi şöyle notlarımdan da bakıyorum, biraz açıklık kazandırmak için, detay vermek için. Şimdi enflasyon açıl ilk çeyrekte %4,1. Haziran çeyreğinde 4,8'e hızlandı Avustralya'da. Başka bir bilgi daha vereyim. Asgari ücrette artışlar 3,5, 3,8 gibi olmuştu geçtiğimiz 2 yılda. Şimdi tabii bir taraftan merkez bankaları aslında tam gevşeme döngüsüne başlamışken, enflasyon soğumaya başlamışken, tekrar bir enerji şoku, tekrar bir geçim sıkıntısı, yükselen enerji fiyatları derken, bugün Avustralya'da asgari ücreti %4,75'lik bir zam geldi. Dolayısıyla oran görece yüksek, beklentilerin de birazcık altında olmakla birlikte hala enflasyonu istemeden de olsa körükleyici bir oran olarak şu anda niteleniyor. Nitekim Avustralya Merkez Bankası 3 kez faiz arttırmıştı açıl. Şu anda bahislere baktığım zaman en azından benim görebildiğim kadarıyla bazı analistlerde 4. arttırım yolda diyor. Bence dünyanın haline de ışık tutabilir. Yine dünyayı ilgilendiren birkaç şey daha var. Açıl hızlı hızlı Avustralya bugün öne çıkacak gibi bizim sohbetimizde. Şimdi eğlenceyi tabii anlatmaya gerek yok. Çok kısıtlı. Avustralya'da da şimdi işçiler 3 büyük tesiste, bir şirketin 3 büyük tesisinde greve gidiyorlar. Onlar da daha fazla ücret istiyorlar. Eğlencenin bu kadar kıt olduğu bir dönemde buna da dikkat çekmek lazım. Üçüncü konuda buğday açıl. Bu da aslında dünyayı ilgilendiriyor. Çünkü hem 2024 yılı, hem de sezon olarak baktığımızda, hem de 2025'te bir bolluk sezonuydu özellikle buğday tarafında. Şimdi o bolluk, en azından Avustralya'ya baktığımızda %26'lık bir rekolte düşüşü bekleniyor buğday tarafında. Diğer tahıllarda da böyle. Aslında genel olarak baktığımızda hem enerji maliyetleri, hem gübre maliyetleri derken, hem başka arz kesintileri, sanki sadece Avustralya değil başka bazı bölgelerde de bunun benzerleri görülebilir. Son olsun açıl, saatimize de bakıyorum. Çin yüeni geçen sene biliyorsun çok tartışılıyordu ama biz de zaman zaman hep vurgulamaya çalıştık. Bazı analistler aslında Çin yuanının olması gerekenden çok daha değersiz olduğunu belirtiyorlardı. Ben de onlara katılıyordum şahsen. Şimdi yavaş yavaş Çin yuanı değerlenmeye başladı. Son 4 senenin de en değerli seviyesine geldi. Üstelik de PBOC bunu biraz yavaşlatmaya çalışıyor, frenlemeye çalışıyor ama yine de değerlenme üst üste seri halde devam ediyor. Çin yuanı açıl.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sade, aktardığım notlar için. Sabah raporunun sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftanın ikinci işlem günü başlatıyoruz. Yoğun bir hafta oldu. Yoğun bir haftayı başlattık. Yoğun bir haftayı da bitireceğiz. Dün büyüme verisini karşıladık. Cuma günü enflasyon verisi, perşembe günü işsizlik verisi derken makro verilerin yoğunlukta olduğu, ekonomi ajandasının oldukça yoğun olduğu bir haftayı başlatmıştık. Peki haftanın ilk işlem gününde nasıl bir fiyatlama öne çıktı? Amerika Birleşik Devletleri ve İran müzakerelerine yönelik gelen taraflardan çelişkili açıklamalar bir tarafta. Bir diğer tarafta ise yapay zeka temelli hisse yükselişinin ivme kaybetmesiyle birlikte hisse senetleri endeksleri bu sabah itibariyle düşüş yaşıyor. MSCI Asya Pasifik tarafına bakıyoruz. Yarım puanlık düşüş yaşarken yapay zeka barometresi niteliğindeki Güney Kore Kospi'deki düşüşler %1,8'i bulmuş bulunmakta. Kospi tarafına bakıyoruz. Bu yıl %105'lik bir rally kaydetmişti. Yapay zeka temelli bir ralliden bahsediyorduk. ABD hisse vadeleri yapay zeka kaynaklı ralliye ara verebileceğinin işaretini veriyor bu sabah itibariyle. Nasdaq 100 tarafında vadeli işlemlerde 0,7'lik bir düşüşe işaret ederken S&P 500 pazartesi günü 0,3, Nasdaq 100 tarafındaki yükseliş ise 0,6 seviyesinde olmuştu. Ardından gelen çelişkili açıklamalar yapay zekaya yönelik ralliye bir nefes alma arası mı yoksa yolun sonu mu, bunu da konuşuyor olacağız. Petrol tarafına bakıyoruz. Yaklaşık bir aydır kaydedilen en büyük yükselişin ardından istikrar kazandığını takip ettik. Pazartesi günü %4,2'lik yükselişle kapatan Ağustos vadeli Brent petrol varil başına $95 altında işlem gördü. WTI tarafında ise $92 civarında seyretmeye devam etti. 10 yıllık tahvil getirileri 4,43 seviyesinden işlem görürken Bloomberg dolar endeksinde yatay bir görüntü, dolar TL'ye yansıması ise 45,90'lar seviyelerini takip ettiriyor. Borsa İstanbul tarafında özellikle dün yükselişte yaşandığı seans içerisinde dalgalanmanın yaşandığı bir seansı geride bıraktık. Gün içerisinde 13.922 puanı gördükten sonra Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin risklerin etkisiyle birlikte kazançların bir kısmını geri vermesine rağmen 0,30'luk bir değer kazancıyla birlikte 13.703 puandan ise kapattığını takip ettik. Yurt içerisinde sakin bir gündemi başlatıyoruz. Küresel piyasalarda ise oldukça hareketli başlıkları yaşandı. Jeopolitik gelişmelerden gelen mesajlar ise önem arz etmeye devam ediyor. Hızlıca bakalım piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıkları nasıl şekilleniyor? Amerika Birleşik Devletleri ve İran müzakerelerinde çelişkili açıklamalar geldikçe piyasalar üzerindeki stres de arttığını takip ettik. Barış anlaşmasına yönelik çabaları yeniden rayına oturtturmaya çalışırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Lübnan'daki çatışmalarla ilgili telefon görüşmeleri hakkında birbirlerinden farklı açıklamalarda bulundular. İsrail'in Lübnan'a yapmış olduğu çıkarma ve bu çatışmalarla birlikte etkilerini yakından takip ediyor. Küresel piyasalar petrol tarafını özellikle yine yakından takip etmeye devam ediyoruz. Antropik halka arzı Alphabet hisse satışı planı. Evet, yapay zeka gelişmelerinin odak noktasındaki şirket Antropik halka arz için taslak belgelerini sundu. Bu hamle şirketin sonbaharda Wall Street'e giriş yarışında uzun süredir rakibi olan OpenAI'yi geride bırakmasına da yol açabilir. Bu kez şunu görüyoruz aslında. Yapay zeka arasında halka arzlarda bir rekabet furyasını da başlatıyor. Rusya'da savaş finansmanı çatlığı ve Rusya'da Ukrayna savaşı finansmanı konusunda devletin üst kademesinde olan yetkililer

0: ve bu konuda bir risk barındırdığı konusunda da Putin'e uyarılarda bulundular. Yakından takip ediyoruz. PIMCO'dan ise tahvil getirisi yükselişi değerlendirmesi. ABD tahvillerindeki yükseliş sebebi tartışması sürerken PIMCO'ya göre yapay zeka harcamalarının bu yıl etkisi şimdilik sınırlı ve PIMCO stratejisti tarafından yayımlanan raporda yapay zekaya ilişkin borçlanma artışının zaman içinde tahvil piyasaları üzerinde daha büyük bir etki yaratabileceğine dair de fikrini sunmuş oldu. Piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıkları küresel ağırlıklı şekilleniyor. Dün büyüme verisini karşılamıştık. Cuma enflasyon verisi bugün yurt içerisinde sakin bir gündem olmakla birlikte dün ve cumayı aslında karşılaştırarak yine konuşacağız. Ancak küresel piyasalarda başlıklar bitmiyor. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Neleri karşılayacağız? Yurt içerisinde karşılayacağımız sadece bir veri var. O da Türkiye'den gelecek olan hane halkı tüketim harcamaları verisi 2025 yılına ait bir veriyi karşılıyor olacağız. Saatler onu gösterdiğinde 12'de ise Euro bölgesinden TÜFE verisi Mayıs ayına ilişkin bugün odak noktası olurken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervini saatler 14.30'u gösterdiğinde ABD'den gelecek olan JOS açık iş pozisyonları verisini saatler 17'yi gösterdiğinde karşılıyor olacağız. Bunun yanı sıra evet gündem biraz daha sakin olmakla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı yapmış olduğu açıklamalar vardı dünkü büyüme verisine yönelik. Sanayi tarafında bir daralma vardı. Buna yönelik adımlar atılabilir mi? Tüm bu detayları kendisiyle konuşalım. Doktor Altuğ Özaslan bizlerle birlikte. Altuğ hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi yayınlar.
0: Altuğ, şimdi küresel piyasalardaki gelişmeler aynen kaldığı yerde devam ediyor. Çelişkili açıklamalar, anlaşma olacak mı, Hürmüz Boğazı açılacak mı, açılmayacak mı, aylardır süren tartışma bugün de yerini koruyor. Piyasalar üzerinde evet bir stres yaratmaya devam ediyor ama biz içerideki gündemimize dönelim. Dün büyüme verisini karşıladık. Büyüme verisine baktığımız zaman harcama yöntemiyle baktığımızda orada farklı bir görüntü var. Üretim yöntemiyle baktığımız zaman ise farklı bir görüntü var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonominin karşı karşıya olduğu çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyor Türkiye dedi. Ve yıllıklandırılmış milli gelirin ise 1,6 trilyon doları aştığını söyledi. 2000 yılında 273 milyar dolardan bugünkü gelinen nokta 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Şöyle diyelim, dünkü hem bu ekonominin büyüklüğü hem de sanayideki daralma hikayesi. Para politikasında farklı bir perspektifi beraberinde getirir mi? Enflasyonla mücadele ne olursa olsun devam mı?
1: Yani şöyle, esasında sondan başlarsam para politikasıyla alakalı burada yapacak bir şey yok herhalde. Aylardır zaten bu konuda bunu söylüyorum. Buradaki hikaye biraz artık şeye döndü. Yani biraz daha geriye sarmak lazım. Bizim 2018 ile 2023 arasında bir politikamız vardı. İki kere türevi oldu politikanın ama bir de 2023 Mayıs itibariyle bir politikamız var. Yani 2018-2023 politikasına teorik olarak yanlış ama hani teknik olarak uygulama bazında doğru diyebiliriz. Ama vadesi sınırlı oldu, etkileri negatif oldu. 2023'ten sonraki politikaya da esasında teorik olarak doğru ama teknik olarak eksik diyebiliriz. Bu yüzden de vadesi itibariyle bir yere kadar getirebildi. Burada asıl hikaye bütün politikaların bütünsel olarak eksikliği, Türkiye'nin gerçek anlamda vadeye yayılan ve kim yönetirse yönetsin kişilerin isminden ırak bir şekilde bütünsel bir kalkınma politikası olmaması. Yani bunlar hep çoğu ekonomiste ya da piyasa yorumcusu da bir şekilde söylüyor bunu. Bunun eksikliği esasında aşağıda uygulanabilirlik konusunda bir süre eksiklikleri getiriyor ve içsel ve dışsal şoklara da bizi her zaman daha maruz, daha hassas bırakıyor. Mevcut politikada esasında bir dezenflasyon politikası olarak başladı. Ama eksiklikleri itibariyle ben hep şöyle nitelendirdim. İçsel ve dışsal şoklara bu kadar maruz kalmasaydık ve bazı şeyler tamamlansaydı bir dezenflasyon politikası olarak belki daha makul kabul edilirdi ama benim için en azından bir finansal istikrar politikası, ne yazık ki dezenflasyon politikası demek için biraz eksik kalıyor. Bu finansal istikrar politikasının da sonucu olarak esasında biz geçen senede işte bir kere, bu senede bir kere dışarıdan, bir kere de içeriden şoklara maruz kalmamız itibariyle enflasyon sürekli beklenenden çok daha yüksek bir yerde kaldı. Bu sebeple politikanın ana unsuru

0: olan Türk lirasının reel değerlenmesini sürdürmek zorunda olmamız sebebiyle faizi de sürekli yukarı tutuyoruz ve artık sanayici ve üretici boğuldu. Sonucunda biz esasında içeride büyüme verilerinin içinde görüyoruz. Bu yılın sonuna kadar da ya da işte seçim bu sene olacaksa seçime kadar da, gelecek sene olacaksa gelecek sene kadar da bu şekilde devam edecek. Tabii kur tarafında ufak ufak frekansı Merkez Bankası biraz yukarıya çıkarıyor ama bu herhangi bir şeye kompanse etmeyecektir. Çünkü kalkınma politikası olarak evet hani biz içeride savunma sanayine öncelik verdik geliyor ama hani onun büyümesi ve bir yere gelmesi de yıllara sahip bir konu. Ne kadar etki edecek ayrı bir şekil. O yüzden de dediğim gibi para politikasının herhangi bir şekilde seçime kadar vazgeçmek gibi bir lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir tercihte bulunacaklarına da açıkçası ihtimal vermiyorum. Ama üst tarafta bir şapka olarak görürsek ana politikayı, kalkınma politikasını, bunu yapacak bir zaman da yok. Bence bunu yapacak bir ortam da yok. O yüzden bugünkü şartlar neyse, Türkiye adı ne olursa olsun erken seçim denilebilir, baskın seçim denilebilir ya da ilk kez seçim denilebilir. Bu seçim ne zaman olacaksa bugünkü şartlarla o seçime gidecektir. Seçimden sonrasını bence kimsenin bildiğini düşünmüyorum bugünkü şartlar itibariyle. O yüzden mali tarafta da çok bu tarafa dokunabilecek bir şey yok. Dediğim gibi zaman da yok. Bence çok araç ve niyet de yok. O yüzden biz mevcut para politikasıyla bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.
1: Şimdi bu baktığın zaman dış ticaret tarafından da gelen bir etki vardı. Şimşek diyor ki küresel belirsizliklerin ve ticaret ortaklarındaki zayıf görünüm ile net dış talebin büyümeyi sınırladığını çiziyor altını ve tüketimin ilk çeyrekte 4,8 yatırımların %3 arttığını da bildiriyor. Şimdi yatırımlardaki artış hızının düşmesi o ayrı ama sonuçta pozitife doğru giden bir serüven var. Ama diğer tarafta dış talep hikayesinin sınırladığı var. Şimdi dün sanayici ile konuştuğumuz zaman finansmana erişim diyor. Diğer tarafta bir bakıyorsun dış pazarda daralma hikayesi var. Sen hangisini öncelikli kılıyorsun?
0: Yani şöyle, esasında bence ikisi de birbirini bir şekilde besleyen kısır döngü. İkisini de birbirinden ayıramam. 6 ay önce olsaydı belki ikisini birbirinden ayırabilirdik ama bugünün şartlarında ayırmak çok zor. Hani şeyleri geçiyorum artık, hepimizin konuştuğu, dilimize pelesenk olan katma değerli bir ihracatımız yok. Yani 1.7 dolarlık bir ihracat var kilogram başına ama savunma sanayi 60 dolarda. Bunun dışında esasında paçalı yukarı çeken bir şey yok. Ama iç tarafta şöyle bir hikaye oldu. Yani hep buna demiyor, vuruyorum hatırlarsan işte Merkez Bankası'nın JP Morgan'ın konferansında gösterdiği bir dolar TL projeksiyonu, time frame'i vardı. Projeksiyon demeyelim de esasında reel değerlenme ile alakalı. Normalde o reel değerlenme 2025'in Haziran'ında bitecekti. Hatırlarsan bu piyasaya da düşmüştü. Yani paylaşılan bir şey değildi de oradaki ekran görüntüsü piyasaya da düşmüştü. Şimdi bizim yaşadığımız şoklar itibariyle doğal olarak faizin yukarıda kalması, enflasyonun hep beklentinin üzerinde gelmesi, reel değerlenmenin sürecini de frekansını da hep bir şekilde burada tuttu. Ve bunun sonucunda esasında sanayici doğal olarak faaliyet, yani brüt marjdan esas faaliyet kârına kalan tarafta hep maliyetleri kendi içinde absorbe etti. Tamam, yani çok kaliteli ürünler ya da çok katma değerli ürün ihraç etmiyoruz ama o sonuçta çok ayrı bir konu. Doğal olarak da içerideki finansal gideri karşılayacak faiz karşılama rasyoları şirketlerin hepsinin yükseldi. Dünün faizi bugünün ana parası oluyor. Bugünün faizi de yarının ana parası olacak ne yazık ki. Ve doğal olarak kredi stoğu finansallar içerisinde çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bu artış 2023'ten 2024'de lineerdi. Bence 2025-2026 itibariyle üstsel bir büyümeye doğru gelmeye başladı. Ve doğal olarak bence artık krediye erişseler bile bu kredilerin ana parasını nasıl bir vadede eritmeye başlayacakları da bence ayrı bir problem konusu. Dış talebe geldiğinde de evet, dış talep sonuçta zayıf. Avrupa hep konuşuluyor işte, hasta adam biliyorsun, yani o şekilde nitelendiriyoruz. Şimdi orada enflasyon %3'e doğru gelmiş vaziyette. Büyüme aşağıya geliyor. Faiz artışı ile alakalı en azından büyük merkez bankaları arasında, Japonya'yı kenara atıyorum özel bir konusu olduğu için, faiz artışını konuşan tek yer. Olur olmaz, olma ihtimali en azından %51 derim. Onun tabii ki doğal olarak bir tarafa, bu tarafa etkisi var ihracatta ama hani biz Mayıs ayında da özellikle bazı sektörlerde Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması sebebiyle Türkiye'ye doğru talep kayması da oldu. Ama bu geçici, palyatif bir şey. Boğaz, yani anlaşma olduğunda ve Boğaz anlaşmadan sonra 4-6 ay arasındaki vadede açıldığında en azından bu tarafta normalize olacak. Bu yüzden de dediğim gibi finansmana erişilse bile ayrı bir problem. Dış talep toparlasa bile ayrı bir problem. Yani tepede biraz önceki soruna verdiğim cevapta kalkınma tarafında Türkiye'nin üretimini, sanayisini, üreteceği ürünleri, iş gücünün, beyin gücünün ne tarafa kaydırılacağı, buna göre eğitim sistemi, mesleki okullar vesaire, ya bununla alakalı bütünsel ve vadeye yayılacak bir şey yapılmadığı müddetçe biz sürekli aynı döngü içerisinde devam edeceğiz. Yani Türkiye'nin sanayicisi, üreticisi 5 sene kazanacak, 5 sene kaybedecek, 5 sene kazanacak, 5 sene kaybedecek. Ve ben artık etrafımda şunu görüyorum. Sonuçta yani sanayi üretimde bazı şirketlerde de yönetim kurulu üyeliklerim olduğu için aileler bu sektörden çıkmak istiyor artık. Yani biz belki 10 yıl, 20 yıl sonra Türkiye'de sanayi yapmak isteyen ikinci ya da üçüncü jenerasyon, bugünün gençlerini söyleyeyim, bir jenerasyonumuz kalmayacak. Biz de böyle bir probleme doğru gidiyoruz. O yüzden yani dediğim gibi bazı şeyler için çok geç kalıyoruz. Geç kaldık da belki ama hani zararın neresinden dönersek kârdır. Ama dediğim gibi sorunun başında bence artık dış taleple finansal erişimi çok birbirinden ayıramıyorum. İkisinden herhangi birini önceliklendiremiyorum. Bence ikisi de ciddi bir problem.
1: Peki. Cuma günü enflasyon verisini karşılayacağız. Enflasyon verisi hikayesinde de burada aslında aylık bazda daha ılımlı bir verinin gelmesi beklentiler dahilinde ki dünkü İTO da bunu biraz daha teyit ediyor. Mayıs ayına ilişkin İTO verisinde %1,5'luk bir enflasyon, 1,53 yıllık bazda da 36,77 olarak hesaplandı. Şimdi içeride de yine bizim anketimizde de 1,5'luk bir beklenti var Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinde, ama yılın tamamına bakacak olursak beklentiler orada yukarı yönlü revize edilmeye devam ediliyor. Şimdi Altuğ, bir tarafta büyüme diyoruz, diğer tarafta enflasyonla mücadele ediyoruz. Ekonomi yönetimi diyor ki sürdürülebilir bir büyümeyi devam ettirebilmek için enflasyonla mücadele bizim önceliğimiz. Şimdi enflasyonda yukarı yönlü riskleri elbette petrol başta olmak üzere konuştuk. Şimdi buradaki risklerin devam etmesini bekliyor musun? Yıl sonu enflasyon beklentinde biraz daha mesafeli mi yaklaşıyorsun? Biraz daha izleyeceğim mi diyorsun? Enflasyondaki en büyük riskimiz ne bizim?
0: Şöyle, en azından şimdi cuma günü açıklanacak veriye de atıfta yaparsak, işte 1,6 ile başladı piyasa beklentisi, herhalde 1,5 civarında falan şu anda çıpalandı. Ben herhalde yani 1,3-1,4 gibi bir verinin gelme ihtimali biraz yüksek görüyorum. Çünkü gıda tarafında pozitif bir sürpriz olabilir. Yıl sonu konusuna geldiğimizde işte geçen programlarda da aynısını söylemiştim. Bence yıl sonunu bugünden tahmin etmek çok zor. Ben %28'in altı olacağını düşünmüyorum. Ama 28'in üzerinde kaç olacağıyla alakalı. Hani bugünden bir şey söylemek çok zor. Çünkü hani anlaşma kısmı ve Hürmüz'ün açılmasını kenara koy. Dün gece de bir rapor vardı. Kimin olduğunu unuttum. Stadeli vesaire olabilir de. Hürmüz açılsa bile şu anda petrol stokları o kadar hızlı eriyor ki cash Brent fiyatının 150'ye 160'a çok hızlı bir şekilde zıpladığını görebiliriz diye bir rapor vardı. Tabii benim ana sektörüm olmadığı için ne yazık ki yani rapor bu petrolle alakalı çok analiz yapamıyorum. Sadece en azından makro raporları değerlendirmeye çalışıyorum diyelim. Şimdi böyle de bir hikaye var. Bu yüzden bunun içeriye yansıması, buradaki aktarım mekanizmasının nasıl çalışacağı, enerji ithal eden ülkelerde ne yazık ki aktarım mekanizması hızlı çalışıyor ve hem cari dengeye, cari açığa hem de enflasyon tarafına negatif bir şekilde etki ediyor. Bu yüzden bence yıl sonunu kestirmek çok zor. Ben daha önce de söylediğim gibi Haziran ayında asgari ücrete artış bekliyorum. %10 olur ya da %15 olur. Aynı zamanda yaz dönemi ben emekli tarafına da, en azından en düşük emekli maaşına da artış bekliyorum. Bunların da kendi beklentimi de aynı söylüyorum. Bunların da bir şekilde enflasyona talep yönlü etkisi olacaktır. Bunları görmeden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, aynı zamanda da ne kadar yüzdeyle gerçekleşeceği ve bunun enflasyona sirayetini görmeden yıl sonunu tahmin etmek çok zor. Dediğim gibi %28'in altında bir şey olmaz. Ama şu anda en büyük risk Brent, en büyük risk petrol, enerji tarafı. Bu taraf sönümlendikten sonra bence içeride artık kendi yaratacağımız içsel şoklar dışında, ki bunun en büyük etkisi esasında enflasyon beklentilerini çıpalamak olur. Çünkü döviz kuru beklentilerini biz çıpaladık. Vade eğrisine bakarsak oradaki implied'lar çok yüksek ama spot taraf ya da kısa vade tarafında en azından beklenti tarafı çıpalandı. Bunun sebebi de faizin yüksek olması ve hem içsel hem dışsal her şokta ne kadar bekleniliyor olsa da, dillendiriliyor olsa da kur tarafında herhangi bir oynama olmasına izin vermememiz, piyasa ya da yurt içi yerleşikler bunu bir şekilde kanıksadı. Bu yüzden ben petrol dışında enflasyon tarafına hani ciddi bir risk görmüyorum.
1: Peki dünkü veride, büyüme verisinde talebi bir araya koyduğumuz zaman, yani hane halkı tüketime baktığımız zaman büyüme kompozisyonunda hala orada aslında baş çekiyor. Evet, Türkiye ekonomisinin modeline baktığında daha çok tüketime dayalı bir büyüme modeli var. Her ne kadar bu değiştirilmeye çalışılsa da. Şimdi bir tarafta bu talep yönlü bir enflasyon hikayesi.

0: Diğer tarafta da şimdi gelen dış şoklarla birlikte acaba finansmana erişimin kısıtlanma hikayesiyle birlikte arz yönlü bir enflasyonda olabilme ihtimali var mıdır? Yani buradaki evet talep kısılıyor ama diğer tarafta üretim de kısılıyor. Böyle bir kompozisyonu okuduğun zaman böyle bir risk görüyor musun?
1: Bugünün şartlarında çok zor. Yani şimdi esasında bu petrolün yansıması iktisadi literatürde negatif arz şok olarak nitelenir. 2007'de Bülent Şart'ın makalesinde çıkmıştı herhalde bu tabir. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Hani bu negatif arz şokunun biz yansımasının bir şekilde içeride fiyatlarda işte petrol tarafında oradan lojistiğe nakliyeye, oradan da en azından ürünlerin içerisinde nakliyenin gideri işte SMM ya da ÜMM içerisinde şirketlerde ne kadarsa o kadar fiyatlar üzerinde görüyoruz. Bu kalıcı olmayacağı için hani en azından ben sonuçta hani ateşkes olduğundan beri bence bu iş bitti. Sadece bir şekilde bir chicken game yapıyorlar. Bir vadeli anlaşma sağlanacaktır diye hep söylüyorum. Beklentim de bu yönde. O yüzden bu tarafta bir kalıcılık beklemediğim için ben arz tarafından bir şey gelmesini beklemiyorum. Talep tarafı ise talep kompozisyonu, ben senelerde seneni program yapıyoruz. 7 sene olacak neredeyse. Hani Türkiye'de esasında talep de, gelir dağılımı da, vergi dağılımı da, hani biz K şeklinde diyoruz ya iktisatta, K şekline dönmüş vaziyette. Yani Türkiye'nin düşük gelirlisi de, orta gelirlisi de, eskiden işte 80'lerde orta üst gelirli vardı. Ben artık Türkiye'de pek kaldığını düşünmüyorum. Ama hani olduğunu varsayalım o sınıfın. O sınıfın hepsinin K'nin alt tarafı olduğunu ama üst tarafta ciddi bir yeni bir kesimin olduğunu ve K'nin oradaki üst bacağını oluşturan tarafın talebi oluşturduğunu düşünüyorum. Alt taraf ne yazık ki artık survive ediyor. Hani onların çok talep enflasyonu yaratacak bir tarafı yok. Yani Türkiye'nin hane halkı tarafı borcu en azından çok düşük. Yani bütün peer grubunda IEM'de, DM'e göre de çok düşük ama sonuçta bir şekilde burada krediler de kısıtlandığı için tüketici kredileri biliyorsun yani erişime yani erişim namümkün, faiz çok yüksek. Kredi kartının aylık faizleri çok yüksek. O yüzden bu taraftan bir şey gelmez. Ama cash harcayan, kayıtsız ekonomiyle geçinen, gayrimenkul rantıyla beslenen kesimde doğal olarak talep var. O yüzden de hani ben talep tarafındaki enflasyon riskinin Türkiye için arz tarafındaki enflasyon riskine bugünün şartları içerisinde önümüzdeki vadede daha baskın olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Altuğ, bugün yani iç şoklar, dış şokları nitelendirdiğimizde bizim için risk temel olarak makro veriler açısından ne görüyorsun? Döviz kurunu görmediğini söyledin. Döviz kurunda herhangi bir oynaklık görmüyorsun. Senin için en büyük risk ne? Bütçe mi mesela bunu yönetmek için? Nedir buradaki ödemeler dengesi? Nedir yani?
1: Ya iktisadi olarak bence şu anda bütün riskler öyle ya da böyle kontrol ediyor. Ben 2023'ün Mart'ından beri söylüyorum.
0: Benim... Sen.
1: Yok şöyle adlandıralım. Yani hani nasıl anlatayım? İşte Cevdet Hoca da diyor hani risk hesaplanamaz diyor. Estimate edilir. Estimate'in de Türkçe karşılığı yok. Yani buradaki riskleri estimate ettiğinde kontrol edilebilir olarak görüyorum diyelim esasında. Yani içeride döviz kuru benim için 2023 Mart'ından beri riskli. Seçim hangi gün olacaksa o güne kadar. Seçimin olduğu güne T dersek T artı bir günle alakalı hiçbir fikrim yok. Yani estimate bile edemiyorum. Ama o güne kadar hiçbir şey yok. Enflasyon ve faiz tarafında faizin yüksek kalması, sanayi, üretim ve buranın iyice bozulmasıyla işsizlik tarafı için bir risk olur. Ne kadar bu risk büyür ve ne kadar gerçek anlamda bir risk kabul edilir tartışılır. Büyüme aşağıya geliyor. Ben artık senenin sonunda %3 olur muyu açıkçası düşünüyorum. 2,5-3 arasında bir şey olur ama artık 3'ün üzerinde bir büyüme bence çok gerçekçi bir büyüme olmaz. Faizler işte zaten söyledik. Tahvil faizleri de bu saatten sonra bence çok aşağı yönlü bir tarafı olmaz. Biraz hedge fund girişleriyle trade'den olur ama Türkiye'de seçim olana kadar tahvil verim erisinin hiçbir tarafında ben öyle kalıcı bir long only giriş beklemiyorum. O yüzden dediğim gibi kontrol edilebilir ya da yönetilebilir daha doğrusu kontrol edilebilir yanlış bir fiil oldu. Yönetilebilir riskler vardır. Estimate ettiğimde de hani bizim kendi içeride yaratacağımız kendi şoklarımız dışında bence ekonomide beklentileri bozacak ya da fiyatlamayı bozacak herhangi majör bir risk beklentim yok.
0: Peki. Altuğ çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz sana da. Ve kısa bir araya gidiyoruz efendim.
2: Reklam.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.

0: araştırma masasıyla devam ediyoruz efendim. Sevcan Ersözlü ile birlikte. Sevcan Ersözlü diyorum. Elif, niye beni iki keredir seni gördüğümde hep Sevcan'a atıyoruz. Sevcan'a selam olsun buradan. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin. Haftanın ikinci işlem günü neler aktaracaksın?
1: Haftaya dün aslında oldukça pozitif bir seyirle başlamıştık Pelin, ama arkasından gün içinde gelen İran cephesinden müzakerelerin sonlandığı yönündeki haber bir miktar daha piyasaları aşağı yönlü etkiledi diyebiliriz. İlk tepki olarak dün zaten üzerine konuşmuştuk ama vadelilerin, Amerikan vadelilerin ve Brent tarafının yükseldiğini, Amerikan vadelilerin aşağıya geldiğini görmüştük. Bu hareketin gün içinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Daha sonradan Trump'ın müzakerelerin bitmediğini söylemesine rağmen Amerikan vadelileri, özellikle Nasdaq tarafında %0.7 aşağı yönlü bir hareket gördüğümüzü söyleyebilirim. Asya hisselerine baktığımızda aslında yapay zeka temasının bir miktar daha kar realizasyonuna gittiğini söyleyebiliriz. Özellikle Çin endeksinden, Nikkei endeksinin kırdığı rekorlardan bahsetmiştik. Nikkei endeksinin şu an açık piyasalarda, Asya piyasasında negatif yönde ilerlediğini, yapay zeka temasından bahsederken Kospi'den, üzerine sıkça vurguladığımız Kospi'den, Kospi'nin bir miktar daha aşağı yönlü hareketlerini koruduğunu Asya piyasalarında şu an söyleyebiliriz. Wall Street tarafına baktığımızda ise az önce söylemiştim, vadelilerde negatif bir seyir izliyoruz. Dün gelen haber akışıyla itibariyle negatifliklerini bir miktar daha koruyorlar diyebiliriz vadeliler tarafı. Bunu birazcık yapay zeka temasının kar realizasyonuna bağlıyoruz ama tabii ki de jeopolitik gelişmelerin doğrudan etkili olduğunu da bu noktada atlamamak gerekir. Asya tarafına bir ufak değinmem gerekir çünkü teknoloji hisseleri hala Çin tarafında, özellikle Nikkei tarafında pozitif ayrışanlardan. Nikkei şu an ne kadar negatif tarafta olsa da özellikle Tencent'in %7,5 yükselmesiyle beraber teknoloji hisselerinin yukarı yönlü hareketlerini Asya hisselerinde bir miktar daha koruduğunu ama jeopolitik risklere karşı dengelenmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz bu noktada. Wall Street tarafında S&P 500 haftalık kazançlarından bahsediyoruz ama dünü de pozitif kapatarak 8 günlük kazanç serisini 2023 Mayıs'tan beri itibariyle en uzun kazanç serisine doğru ilerlemekte gün bazlı olarak. Emtia tarafına baktığımızda ise Brent petrol dün negatif aşağı yönlü hareketlerini korumuştu. Gelen haber akışından sonra yukarı yönlü hareketler görmüştük. 96 dolara kadar çıkan bir Brent petrol seyretmiştik dün. Bugün geldiğimiz noktada Trump tarafından gelen müzakerelerin devam ettiği haberiyle beraber bir miktar daha yukarı yönlü hareket, aşağı yönlü hareketlerin törpülediğini ve 94 dolarlarda işlem gördüğünü söyleyebiliriz Pelin. Burada önemli bir ayrıntı var Emtia tarafında. Çünkü bakır, Citigroup bakırın 14.500 dolarlara kadar yıl içinde çıkabileceğini, bu yapay zeka altyapı harcamalarıyla beraber öngördüğünü açıkladı. Ve biz de takip etmeye devam edeceğiz. Aslında bir diğer önemli başlık da altın tarafında. Çünkü Brent petrolün hareketlerini takip ederken altının hareketlerinde, dün aşağı yönlü yaptığı hareketleri de ve savaş başından beri olan pozisyonlarını da takip ediyor olduk. Savaş başından beri yaklaşık %15 değer kaybetti diyebiliriz altın, ki Ocak ayında 5.400 seviyelerine çıktı ve 2025 yılında yaklaşık %64 değer kazandığından bahsetmiştik. Burada tabii ki de önemli olan, bu altını en önemli diğer emtialardan ayıran merkez bankalarının bir miktar daha altın tarafında talepkar olması. Fakat savaş döneminde güvenli liman algısının bir miktar daha yıkılmış olması diyelim. Fakat önümüzdeki süreçte tabii ki de takip ediyor olacağız. Şu an için aşağı yönlü hareketlerini emtialar da koruyorlar. Citigroup'un bakır için yaptığı açıklama önem arz ediyor diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Elif aktardık için, detaylar için diyoruz ve Elif Cansever'le birlikte araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve info yatırıma gidiyoruz. Bu kez İsmail Güner'den borsa açılış beklentisini karşılıyoruz efendim. İsmail hoş geldin, günaydın. Evet, haftanın ikinci işlem gününde nasıl bir performans bekleriz?
1: Evet, günaydın Belin, sana da. Piyasalar aslında haftaya uzun bayram tatili sonrası oldukça güçlü başladı. Fakat daha sonra gelen haber akışları ve satışlarla birlikte piyasalarda hafif artı kapatmayı başardı. Ama tabii ki haber akışlarının halen çok etkili olduğunu görüyoruz piyasalar üzerinde. Şu an için bugün içeride çok böyle güçlü bir veri akışı yok açıkçası. Daha çok Euro bölgesi enflasyon verisini takip edeceğiz. Onun haricinde bu hafta daha çok Cuma gününe piyasalar veri açısından odaklanmış durumda. Hem bizde enflasyon verisi gelecek, hem de Amerika tarafında istihdam verilerini takip edeceğiz. Küresel tarafta ise bu hafta daha çok Amerika ve İran arasındaki bu müzakereler şu anda devam ediyor. Fakat bu süreç içerisinde özellikle de İran'ın yapmış olduğu açıklamalar dün piyasaları bir miktar risk iştahını bozmuştu. Özellikle de İsrail'in Lübnan üzerindeki saldırılarının halen devam ediyor olması burada özellikle de mesaj trafiğini şimdilik sonlandırdık şeklinde açıklamaları açıkçası piyasalarda bir anda baskıyı arttırdı ve petrol fiyatlarında kısa süreli bir yukarı hareket gördük. Daha sonra Trump'ın açıklamaları biraz daha piyasaları sınırlı da olsa rahatlattı. Bizim görüşmelerimiz devam ediyor şeklinde açıklamalar. Bunlar devam ederken de tabii ki Amerikan borsalarına da baktığımızda orası bambaşka bir gündemi takip ediyor. Orada da şirket haberleri, teknoloji hisselerindeki haberler, o sektöre yönelik haber akışları burada S&P ve Nasdaq tarafında pozitif yönlü kapanışların yapılmasına sebep oldu. Fakat yukarı yönlü ivmenin şimdilik biraz daha azaldığını görüyoruz. Ama yönün halen yukarı olması oldukça dikkat çekici. Onun haricinde biz şu an için diğer alternatif piyasalara da baktığımızda 10 yıllık tahvillerin halen yüksek olduğunu görüyoruz. 4.5'un altında ama burada yüksek seviyeler maalesef altın tarafını da baskılamaya devam ediyor. Hem de aynı zamanda özellikle de İran açıklamaları da burada emtialar tarafında yine baskıyı arttırmış durumda. Şu an ons altın 4500 doların hemen hafif üzerinde dengelendiğini görebiliyoruz. Diğer taraftan petrol fiyatları da 93-94 dolar arasında Brent petrol dengeleniyor. Bizim yurt içi tarafına baktığımızda ise piyasaların seyrine doğru daha çok bizde de İran'dan gelen haber akışları piyasaları şekillendirmeye devam ediyor. Dün hızlı bir yükselişle başladık uzun tatilin arasında ardından. Burada özellikle de 14 bin puan seviyesine yaklaşmış olmamızın ardından gelen haber akışları tekrar endekse satıcılı bir seyir ama günü sınırlı bir pozitif kapanışla sonlandırdığımızı söyleyebiliriz. Dün bizde büyüme verisi geldi, beklentinin hafif altında geldiğini gördük. Diğer taraftan PMI verisi, imalat PMI verisi piyasaları oldukça şaşırttı. Bir önceki aya göre ciddi anlamda 50 kritik eşik seviyesine yakın seviyeden geldiğini görüyoruz, açıklandığını görüyoruz. Bu da açıkçası önümüzdeki süreç için olumlu bir gelişme. Endekse teknik olarak biraz daha detaylandırmamız gerektiğinde de bizim kriterimiz şu an için 60 günlük ortalamanın geçtiği 13.700 seviyesi. Bu seviyelerde endeks tarafında açıkçası üzerindeki yani 14.000'e doğru olan yaklaşımlar Borsa İstanbul tarafında tekrar yükselişin devam edebileceği yöndeki beklentileri arttırıyor. Onun haricinde aşağı yönlü geri gelişlerde ise destek seviyelerinin biraz daha ön plana gireceğini düşünüyoruz. Özellikle de
0: Evet.
1: 13.500'e doğru yaklaşmalar baskıyı arttıracaktır. Ama şu an için burada
0: Evet.
1: daha çok yukarı yönlü beklentiler kısa süreli de olsa biraz ağır basıyor diyebiliriz. VÜYOP tarafı da zaten bugün %1'e yakın yükselişle başlamış durumda.
0: Peki İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Info Yatırım ailesine ve sana. Efendim, evet, programı noktalıyorum. 10.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: En iyi çalışanlar...

0: olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak Katılım, gücüne güven.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir, günaydın.
2: Günaydın Zeynep.
1: 200 milyar TL'nin üzerinde bir hacimle dün yukarı yönlü harekette kapanışı gördük. Bugün neler bekler piyasaları? Hem dünkü istersen fiyatlamayı bir anlamlandıralım, hem de yeni güne ilişkin tahminleri ortaya koyalım.
2: Evet, dün hacimin de yüksek olması aslında gün içinde iki farklı gelişmeyi fiyatlamaya çalışan bir Borsa İstanbul gördük. Neydi? Bayram sonrası bizim bayram tatili süresince gelişmekte olan ülke piyasalarının ve küresel piyasaların savaşın bitebileceğini, anlaşmanın yakın olduğuna dair fiyatlamaları yapmaya çalışarak güne başlaması. Ancak gün içinde İran tarafından gelen açıklamalar, özellikle günün ikinci yarısında İran tarafından gelen açıklamaların yine anlaşmanın olmayabileceği fiyatlamasını tetiklemesiyle iki farklı gelişmeyi fiyatlamaya çalıştı ve işlem hacmi yüksek oldu. Gün içinde %1,5 civarında bir yükselişle hareket ettikten sonra, dediğim gibi, günün ikinci yarısındaki İran'dan gelen açıklamalarla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. Buna rağmen 13.700'ün üzerinde %0,3'lük bir değer kazancıyla tamamlamış oldu. 13.600-13.900 arasında bir hareket bandı izledik dün. 13.800-14.000 bu seviyenin, bu bantın üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece herhalde bu bölgede bir savaşla ilgili gelişmelerin fiyatlanması devam edecek gibi görünüyor. Dolar bazlı 300'ün hemen altındayız. Dediğim gibi TL bazında da 14.000'in altındayız. Teknik görünüşe göre, trade eden, momentuma göre hareket eden yatırımcılar şu an için frene basmış durumda. Yeni bir trend oluşumu gelene kadar da dediğim gibi bant içindeki dalgalı seyir izlenecek gibi görünüyor. Dün sanayi hisseleri iyiydi. Banka hisseleri yine negatif ayrıştı diyebiliriz. Sadece bankacılık endeksi %0,1 yükseliş kaydederken, bunda Halkbank'taki hızlı yükselişin devamına karşın sadece pozitifte kapattığını söyleyebiliriz. Halkbank hisseleri dün yine %3'ün üzerinde değer kazandı. Aylıkta %10'un üzerindeki bir değer kazancı var. Özellikle yurt içi siyasi gelişmelerde mutlak mutlan atanmasından sonraki sert düşüşün ardından Halkbank hisselerinde ciddi bir yükseliş eğiliminin öne çıktığını, burada ilk gün kamu alımlarının tetiklediğini düşünüyoruz. Gördüklerimizden onun analizini yapabiliyoruz. Onun dışında Türk Hava Yolları dün pozitif seyrederken, geçen hafta da savaşın bitebileceğine ilişkin fiyatlamalarla pozitif seyrederken, İran'dan gelen açıklamayla sert bir şekilde geriledi. Gün içinde gördüğü yüksek seviyelerden sert bir şekilde geriledi. Günü de bir önceki kapanışa göre %2'ye yakın değer kaybıyla tamamladı. Endeks üzerinde en büyük katkıyı günün ikinci yarısındaki pozitif gelişmeyi fiyatlayan, petrol fiyatlarındaki yükselişi fiyatlayan TÜPRAŞ en büyük desteği sağladı. Astor ve Aselsan yine pozitif tarafta katkı sunarken, dediğim gibi Türk Hava Yolları en fazla negatif katkıyı veren şirketlerden biri oldu. Bundan sonra ne olacak? Bugün ne olacak? Bugün aslında işte savaşla ilgili gelişmeler fiyatlanmaya devam ederken, ayın 5'inde açıklanacak enflasyon verisi beklenecek. Enflasyon verisiyle ilgili gelişmeler aslında İTO'nun açıkladığı enflasyon verisi, %1,5'ün hemen üzerindeki bir enflasyon verisi, pek perakende sektörünü fiyatlama anlamında çok fazla etkilemedi. Dün market hisselerinde de çok önemli bir hareket yoktu. Hatta günü negatifle tamamladı. BİM endeks üzerinde ağırlığı onun yüksek olduğu için onu söyleyebiliriz. Dün işte Borusan'ın açıklaması, Aselsan açıklamaları, bunlar pozitif fiyatlanan gelişmelerdi. Bundan sonraki petrol fiyatları, bu etilen nafta ve jet yakıt tarafındaki marjları etkileyen haberler, TÜPRAŞ'tan ve Petkim'den gelen açıklamalar var. Onları biraz sonra değiniriz. Bunlar hisse fiyatlamalarını belki biraz negatif yönde etkileyebilir. Ama ana belirleyici ulaştırma, petrol, kimya ve bankacılık hisselerinde yine Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağı olacak gibi görünüyor.
1: Şimdi buradan istersen hemen gidelim bir de şirket haberleri tarafına. Yeni güne başlarken hisse bazlı hareketlerde dikkat çeken başlıkları da aktarmaya çalışalım. Öncelikle bugün temettü ajandasında Limak, Doğu Anadolu, Çimento Sanayi Ticaret var. Onu belirtelim. QNB Bank tarafında bankanın 5 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağını, yine varlık yönetim şirketlerine sattığını görüyoruz. Aksa Enerji tarafında bir haber akışı var. Kazakistan'daki 264 megawattlık doğalgaz santrali için bakanlık kabulü yapıldı. Otokar yine yurt içinde 369 gün vadeli tahvil ihracına ilişkin talep toplama sürecini başlattı. Petkim verilerine göre etilen nafta makası haftalık %33,1 azalışla $379,3 bölü ton şeklinde açıklandı. CVK Maden'de şirketin bağlı ortaklığı Aldrich Mineral Madencilik Yeni Pazar Polimetalik Maden İşletmesi projesi kapsamında detay mühendislik ve tasarım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt içinde yerleşik bir şirkette 1,2 milyon dolar artı KDV tutarında maden tesisi detay mühendislik ve tasarım işleri hizmet sözleşmesi imzaladı. Turkcell tarafında 2025 yılına ilişkin Amerika'nın SPK'sı diyebileceğimiz SEC bildirimi kapsamında kullanılan ihtilaflı madenlerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre ülkelerinden temin edildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. ODMD verileri var. Mayıs 2026'da otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,2 ve sırasıyla %20,1 oranında daralışlar gösterdi. Genele bakıldığında toplam hafif araç satışları %22,6 düşüşle 83.442 adet olarak açıklandı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2026 Ocak-Mayıs dönemi için bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,4'lük azalışla 453.138 adet gerçekleşti. Ebebek tarafında da 31 Mayıs itibarıyla mağaza sayısını 306'dan 309'a yükselttiğini takip ettik. Mayıs ayında Antalya'da bir, İzmir'de iki olmak üzere toplam 3 mağaza açmış oldular. Forte Bilgi İletişim tarafında da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleyi kazanarak 6,8 milyon euro tutarında sözleşme imzaladığı duyuruldu. Şirket haberleri de böyle diyelim. Şimdi ODMD rakamlarını verdik. Biraz otomotiv konuşalım istersen. Ünlü yatırımın bu sabah bir otomotiv raporu da gelmişken hazır. Şöyle bir detaylandıralım buradaki şirketleri.
2: Evet, ünlü Enko Araştırma Departmanı otomotiv pazarını mercek altına almış. Burada özellikle talep tarafındaki azalmaya dikkat çekerek bunun yüksek baz etkisi kaynaklı olduğuna dikkat çekmiş. Araç bulunabilirliğinin artması, yoğun rekabetin fiyatları desteklemesi ve yüksek altın fiyatları ve reel faizin yarattığı pozitif servet etkisine dikkat çekmişler. Çünkü bizde genel olarak konut alımları da otomobil alımları da işte var olan altınların veya birikimlerin kaydırılması ve bozdurulması yönünde gerçekleşiyor. Buradaki pozitif servet etkisinin talebi desteklediğine dikkat çekmiş ünlünün araştırma analistleri de. Binek araçlarda elektrikli araçların ivme kazanmaya devam ettiğine dikkat çekiyorlar. Avrupa otomotiv pazarının ise 2026 yılında olumlu bir başlangıç yaptığını ve birinci çeyrekte artış hacimlerinin %4'e ulaştığını söylüyorlar. Pazarın 2026 yılında %2 seviyelerinde sınırlı bir büyüme ile tamamlamasını bekliyorlar. Şirket bazındaki değerlendirmelere baktığımız zaman Ford Otomotiv'de tavsiyeleri al yönünde hedef fiyat 130 lira olarak belirlenmiş. Yoğun yatırım döngüsünün tamamlanmasıyla nakit akışının iyileşeceğini, hafif ticari araç segmentindeki güçlü konumunun Çinli rakiplere karşı koruma sağlayacağını değerlendiriyorlar. Tofaş'ta al tavsiyesiyle hedef fiyat 421 liraya yükseltilmiş. Yeni modellerin lansmanları ve Stellantis Türkiye hacimlerin konsolidasyonu ile üretim artışının ivme kazanması bekleniyor. Doğuş Otomotiv'de tut tavsiyesi var. Fiyat da aşağı yönlü revize edilmiş 227 liraya. Yurt içi pazardaki fiyat rekabeti burada öne çıkartılmış. Sektördeki yapısal dönüşüm ve rekabet risklerine rağmen Türk otomotiv şirketlerinin özellikle yüksek temettü verimi ve iyileşen nakit akışlarıyla hala gözde olduğunu ifade ediyorlar.
1: Şimdi şöyle bir hemen dönüyorum, otomotiv şirketlerindeki tavsiyelerde hangi noktalardayız bakalım. Mesela Doğuş Otomotiv diyelim 6 Ocak tarihi itibariyle, düzeltelim 1 Haziran itibariyle şeker yatırımdan bir tavsiye güncellemesi var. Piyasa üstü getir diyerek 302 lira 90 kuruşa hedef vermişler. 5 kurum Doğuş Otomotiv için al tavsiyesi, 7 kurum tut tavsiyesi veriyor terminalde. Ford Otomotiv de yine 14 kurum al 5 kurum tut demiş. En güncel tavsiyede 1 Haziran'da şeker yatırım piyasa üstü getir demiş. Son olarak da bir de Tofaş'ı söyleyeyim. Orada da 1 Ocak'ta şeker, 1 Haziran'da düzelttiğim şeker yatırımın piyasa üstü getir tavsiyesi 435 TL ile karşımıza çıkmakta. 13 kurum al, 5 kurum tut diyor Tofaş hissesi için. Ve döndük hemen borsa açılışına. %0.69 yani 94 puanlık artı ile endeks yüz yeni günü 13.798 puanda karşıladı. 86 hisse yükselirken 9 hisse düştü. 5 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı. Mali endeks %0.77, sanayi %0.67, banka endeksi ise %1.17'lik artılarla yeni güne başlangıcını yaptı. Hizmetler endeksiyle devam edecek olursak orada da %0.66, ulaştırmada %0.96 ve turizmde %1.11'lik artılar olduğunu ifade edebiliyoruz. Alıcılı seyir şu anda bir miktar daha genel yayılmış gibi gözüküyor yeni güne başlarken. 45.92-32 seviyesinde dolar TL, euro TL işlemleri 53-54 ondan devam ediyor diyelim ve hemen buradan terminale dönelim. Puan bazlı katkılarda Sabancı Holding, BİM, Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ilk beşiği oluştururken puan bazlı baskılarda Tüpraş, Destek Finans, Margun Enerji, Ral Yatırım ve Petkim var. Yine Tüpraş ve Petkim beraber hareket ediyor. Petrol eşliğinde senin de altını her sabah çizdiğin üzere. Yüzdesel'de en çok yükselen tarafta Sarkuysan'ı Sabancı Holding, Türk Altın İşletmeleri ve Kiler Holding ile Sasa Polyester takip etti. Yüzdesel'de en çok düşen tarafta Ral Yatırım, Margun Enerji, Tüpraş, Petkim, Destek Finans vardı. Şimdi hem açılışla ilgili notlarını merak ediyorum Bekir, hem de bir taraftan da zannediyorum Sabancı Holding ile ilgili bir HSBC güncellemesi geldi. Bilemiyorum hisse üstünde etkili oldu diyebilir miyiz? Çünkü %3.15'lik bir yukarı yönlü hareket var Sahol hissesinde yeni güne başlarken.
2: Evet, dün Sabancı Holding hissesindeki değer kayıpları görülmüştü. Diğerlerinden negatif ayrışmıştı. HSBC'nin raporundan sonra buraya hem gelen tepki alımları hem de rapordan sonra gelen alımların açılışta etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hem onu Tüpraş ve Petkim'de de dediğim gibi azalan marjlar, gerileyen marjların etkili olduğunu, dolayısıyla güne satışla başladığını ve Trump'ın açıklamaları sonrası anlaşmanın tekrar gündeme gelmesiyle ulaştırma tarafının pozitif, petrol tarafından artan fiyatlardan destek bulan Tüpraş ve Petkim'in negatif bir açılış yaptığını görüyoruz. Önce Tüpraş ve Petkim'in marjları ile ilgili açıkladıkları aylık marjlarla ilgili birkaç cümle edelim. Ondan sonra HSBC'nin Sabancı raporuna değiniriz. Deniz Yatırım hem Tüpraş'ın hem Petkim'in açıklanan rakamlarını değerlendirmiş. Tüpraş'la ilgili ürün karlılıklarındaki karışık görünüme karşı maliyet tarafında hızlı artış olduğuna dikkat çekmişler. Sınırlı bir şekilde olumsuz olarak değerlendirdiklerini ifade ediyorlar. Mayıs ayına ilişkin ürün karlılığını bilgilere çıkan verilere baktığımız zaman Brent petrolün fiyatının 120,5 dolardan Mayıs ayında 107,6 dolara gerilediğini, yani önceki baz etkisinin aslında bunda etkili olduğunu görüyoruz. Evet, fiyatlar hala yüksek ama bir önceki aya göre gerilediği için, bir önceki ayın baz etkisi çok yüksek olduğu için burada gerilemeleri normal olduğunu söyleyebiliriz. Dizel ürün karlılığında jet yakıt marjı aylık 16.9 dolar bölü varil azalarak 48.6 dolara gerilemiş. Karlılık son 5 yıllık ortalamanın üzerinde seyretmeye devam ediyorlar. Mayıs ayı rakamlarında dizel ve jet yakıt marjlarındaki normalleşmenin devam ettiğini, benzin marjında güçlü toparlanma olduğunu ifade ediyorlar. Diğer yandan majör ürün karlılıklarındaki önceki çeyrek ve geçen yılın aynı dönemin üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade ederek Tüpraş için 12 aylık hedef fiyatını 359 lira ve önerilerini al olarak koruduklarını ifade ediyorlar. Petkim'de ise etilen nafta makası haftalık bazda azalış gösterdiğini, bu dolayısıyla bunun da sınırlı bir şekilde fiyatları olumsuz etkileyebileceğini dikkat çekmiş Deniz Yatırım analistleri. Son 3 haftadır daralan etilen nafta makasına ek olarak son 4 haftada Platts fiyatlarının görülen düşüşü sınırlı olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte hem etilen nafta makasının hem de Platts'in mevcut seviyelerinin tarihsel olarak hala yüksek olduğunu göz ardı etmemek gerektiğini ifade etmişler. 12 aylık hedef fiyatı petkim için 21 lira, önerisi ise tut olarak koruduklarını söylüyorlar. Bu vesileyle sevgili Orkun Gödey ve arkadaşlarına, ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz böyle hızlı değerlendirmeler için. Hemen vaktimiz daralırken Sabancı Holding, HSBC'nin Sabancı Holding raporunu
1: 5 dakikalık değinelim. Süremiz var.
2: Evet, HSBC Sabancı Holding için al tavsiyesinde bulunurken hedef fiyatını 148 liradan 170 liraya yükseltmiş. Asıl önemli olan burası gibi. Çünkü al tavsiyesi daha önce de vardı. Raporun ana odak noktasına baktığımız zaman holdingin stratejik portföy rotasyonu ve nakit yönetimini öne çıkarmışlar. Neydi bu portföy rotasyonu? İşte Akçansa'nın satışı, Carrefour'un çıkışı, Çimsa'da yapılan değerlendirmeler. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğimizde çok ciddi bir portföy değişimi Sabancı Holding tarafından yapıldığını görüyoruz. Akçansa ve Carrefour'dan çıkış yaparak portföy kalitesini ve bilanço esnekliğini artırmayı hedeflediğini Sabancı Holding ifade etmişler. Carrefour'dan çıkış yüksek borçluluk ve zararlardan kurtulmayı sağlarken Akçansa'nın satışı ile Çimsa grubun hem yerel hem de uluslararası alandaki tek çimento platformu haline geldiğini söylüyorlar. Akçansa'daki yaklaşık %40 hissenin satışından elde edilecek 400 milyon doların üzerindeki bir gelirin holdingin net nakit pozisyonunu 708 milyon dolar seviyesine taşıması bekleniyor. Bu nakit gücünün tamamen yeni sektörler yerine mevcut iş kollarına komşu alanlarda disiplinli satın almalar için kullanılması öngörülmektedir diyor. Burası aslında en önemli noktalardan biri. Bu stratejik satın almaları sevgili Açıl Sezen'in de konuk olan işte Sabancı Holding yöneticilerine ısrarla özellikle altını çizdikleri o buydu. Portföyde önemli değişimler yapacaklarını, verimsiz gördükleri alanlardan çıkarak daha verimli olan yeni satın almalar, birleşmeler üzerinde yoğunlaşacaklarını ifade etmişlerdi. Enerji odaklı büyüme raporda dikkat çekiyor. ABD'deki güneş enerjisi kapasitesinin 1 gigawatt hedefine yaklaştığını, enerjisel üretimin olası halka arzı hisse için önemli katalizörler olarak dikkat çekiyor ifadelerini kullanmışlar. Yine enerjisel dağıtımdan sonra üretimin de halka arzı olabileceğini, olmasının beklendiğini şirket yöneticileri de ısrarla üstünü altını çiziyor. Bundan sonraki dönemde gerekli altyapının da sağlanması durumunda piyasalar tarafında buradan bir halka arz bekleniyor. Gelir kalitesindeki artış, gelir payının Carrefour'un devreden çıkmasıyla birlikte döviz bazlı gelir payı %20'den 23'e çıkıyor. Sabancı Holding hisseleri mevcut durumda %55 net aktif değer iskontosu ile işlem gördüğüne dikkat çekmişler. Risk tarafında ise değer azaltıcı satın almalar, bunlar tabii olursa göreceğimiz, eğer böyle bir şey olursa, enerji talebinde ve fiyatlarında büyük düşüşler, beklenmedik vergi veya düzenleme değişiklikleri, aile üyelerine hisse satışı. Sabancı Holding'in maalesef bu konuda geçmişten gelen kötü yatırımcıların kötü tecrübeleri var. Aile üyelerinden gelen hisse satışları hisselerin yükselişinde işlem sırası üzerinde baskıya, fiyatlar üzerinde baskıya neden oluyordu. Bundan sonra da olacak diye tabii ki bir şey yok ama Sabancı Holding hisselerinde bu risk olarak her zaman ifade edilen şeylerden biri.
1: Şimdi bu arada Bitcoin 70 bin doların altına geldi. 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviyelerde işlem gördü. Bir de TÜİK tarafından gelen hane halkı harcamalarında, yani hane halkının bütçesinde en fazla payı hangi kalemler aldı? Bu konuyla ilgili araştırma sonuçları var. Baktığımız zaman 2025 yılı sonuçlarına göre Türkiye genelinde hane halkının tüketim amaçlı yaptığı harcamaların içinde en yüksek payı %29,3 ile konut ve kira harcamaları aldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada ise %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları yer aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise %0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1,8 ile eğitim hizmetleri, %2,2 ile sağlık harcamaları oldu. Notunu düşelim. Bu arada borsada bankacılık endeksinde gün içi yükseliş %2 seviyesini aşmış vaziyette. Endeks genelindeki son duruma da şöyle bir göz atacak olursak yayını noktalarken 118 puanlık artı var. %0,86 yükselişte 13.820 puanı takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da diyebiliriz. Şu anda Sarkoç'tan Türk Altın İşletmeleri, Halkbank en çok kazananlar. Rally Yatırım, Fenerbahçe, Petkim'de en çok düşenler tarafında yüzdesel bazda baktığımızda. Piyasa masasını bugün de böylece noktalıyoruz efendim. Yarın sabah güne yine birlikte başlamak üzere. Hoşçakalın.
0: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.

0: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, bir tarafta küresel piyasalarda ABD-İran müzakerelerine yönelik taraflardan gelen çelişkili açıklamalar var. Diğer tarafta ise yapay zeka temelli hisselerin yükselişini ivme kaybetmesiyle birlikte küresel anlamda dünkü tablonun aslında arkasında yatan sebep bir düşüş sebebiydi. Ve dolayısıyla Asya Pasifik tarafında düşüşler yaşanırken içeride dün küresel piyasalardaki bu dalgalanmayla birlikte kazançlarının bir kısmını geri verse de pozitif tarafta kapatmıştı. İçeride bugün yine pozitif bir havanın devamını görüyoruz. İçeride dün büyüme verisini karşıladık. Bu hafta makro verilerle yoğun bir tabloyla karşı karşıyayız. Perşembe günü işsizlik verisini karşılayacağız. Cuma günü enflasyon verisi var. Dolayısıyla makro çerçevede oldukça kritik ve yoğun bir haftayı başlattık ve ikinci işlem gününde başlattık. İkinci işlem gününde yurt içerisinde daha sakin bir gündem olmakla birlikte küresel piyasalarda ABD-İran gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Peki içerideki hemen tabloya şöyle bir bakalım. %1,39'luk bir yukarı yön söz konusu. 13.892 puandan işlem geçiyor. 87 hissenin yukarı yönü, 13 hissenin aşağı yönü performansını yakından takip ediyoruz. Sektörel bazda nerelerden geliyor? Bankacılık tarafında %2,5'a varan alımlar var. 2,41'lik yukarı yön söz konusu. 15.888 puandan işlem geçiyor. Sanayi endeksi tarafında %1'in üzerinde alımlar. Mali endeks tarafında %1,29'luk yön yukarı. Hizmetler tarafı ve ulaştırma tarafında da pozitif bir görünüm söz konusu. %1'lik hizmetler tarafındaki alımlar dikkat çekerken ulaştırma endeksi tarafındaki alımlar ise %1,29 oranında. Turizm endeksi tarafında da yine %1'lik pozitif bir seyir var. Borsada alt endeksler tarafında genele yayılan bir alımın dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Hemen hızlıca şöyle bir de pariteler tarafına bakalım. Dolar endeksi tarafında 99 seviyelerine bir geri çekilme var. 0,12'lik bir geri çekilmenin euro dolar çaprazına yansıması da oluyor. 1,1647 seviyesinden işlem geçerken 0,13'lük yön yukarı. Dolar TL güne yatay bir başlangıç, 45,92 seviyesi. Euro TL tarafında 53,5366 seviyesini takip ederken sterlin dolar tarafında 1,3472 seviyesini takip ediyoruz. Tüm bu detayları konuşacağız. Hem pariteler tarafındaki yatay bir görünüm var ama diğer tarafta küresel piyasalardaki hareketlilik, Orta Doğu'daki gelişmeler dikkat çekmeye devam ediyor. Nurol Portföy'e gidiyoruz ve Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur'dan detayları alıyoruz. İlhan Bey, hoş geldiniz. Evet, an itibariyle baktığımızda pozitif bir görünüm söz konusu. Dolayısıyla burada tatil dönüşünde özellikle pozitif kapanış, pozitif bir devam getiriş, makro verilerinde yoğun olduğu bir çerçevedeyiz. Ne bekleriz bugünün özelinde?
1: Evet, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Şimdi önce makro verilerle başlayalım. Yurt içinde açıklanan son veriler ekonomide kontrollü bir yavaşlama sürecinin devam ettiğini gösteriyor. İlk çeyrekte büyüme %2,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran güçlü bir büyümeye işaret etmese de ekonominin sert daralmaya girmediğini ortaya koyuyor. Ancak büyümenin kompozisyonu dikkat çekici. Sanayi tarafı zayıf kalırken hizmetler, finans, iletişim ve inşaat sektörleri ekonomiyi taşımaya devam ediyor. Mayıs PMI verileri de bu tabloyu destekliyor. Endeks 49,8'e yükselerek son 14 ayın en yüksek seviyesini gördü. Hala 50 seviyesinin altında olsa da bozulmanın hız kestiğini söyleyebiliriz. Daha da önemlisi, yaklaşık 20 ay sonra ihracat siparişlerinde yeniden artış görülmeye başlandı. Avrupa'daki kısmi toparlanmanın Türk ihracatçısına olumlu yansımaları görülüyor. Özellikle otomotiv, elektrik, elektronik, giyim sektörlerinde yılın ikinci yarısına yönelik beklentiler biraz iyileşiyor. Buna karşılık iç talep hala zayıf. Yüksek faizler ve finansman maliyetleri tüketimi baskılamaya devam ediyor. Bu nedenle sanayideki toparlamanın kalıcı halinin geldiğini söylemek için henüz erken. Maliyet tarafı ise dikkatli izlenmesi gereken bir alan olmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle enerji ve lojistik maliyetleri yükseliyor. Tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar da sürüyor. Bu durum önümüzdeki dönemde üretici fiyatları üzerinde yeniden baskı yaratabilir. Dolayısıyla büyüme tarafında iyileşme sinyalleri alınsa da enflasyon riskleri tamamen ortadan kalkmış değil. Piyasaların odağında ise enflasyon ve merkezin faiz politikası bulunuyor. Son veriler iç talepte yavaşlamaya işaret etse de enerji fiyatlarında yükseliş ve maliyet baskıları Merkez Bankası'nın elini rahatlatmıyor. Bu nedenle kısa vadede faiz indirim beklentileri sınırlı kalmaya devam ediyor. Mevcut görünüm merkezin bir süre daha temkinli duruşunu koruyacağına işaret ediyor. Borsa İstanbul'a bakarsak da o tarafta jeopolitik gelişmelerin yanı sıra enflasyon verileri ve Merkez Bankası'ndan gelecek mesajlar piyasaların kısa vadeli yön açısından önemli. Siyasi taraftan yaşanan gelişmeler de içinde bulunduğumuz tabloyu pek rahatlatmıyor. Resmi bir bütün olarak bakınca endekste olumlu bir yükseliş trendi oluşması için taşların yerine oturması gerekiyor. O zamana kadar dalgalı bir piyasa görebiliriz. Küresel piyasalarda ise gündem yine Orta Doğu, Amerika ve İran arasındaki görüşmelere ilişkin çelişkili açıklamalar belirsizliği arttırıyor. Bir tarafta diplomatik temasların sürdüğü mesajı verilirken diğer tarafta müzakerelerin askıya alınabileceği yönelik haberler geliyor. Bu durum piyasalarda zaman zaman dalgalanmaya neden olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatları da aynı şekilde yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyon açısından önemli risk oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcıların merkez bankalarının faiz indirimlerinde daha yavaş hareket edebileceğini fiyatladığını düşünüyoruz. Amerika piyasalarında ise teknoloji hisseleri güçlü görünümünü koruyor. Yapay zeka teması hala piyasanın en önemli hikayesi oluyor. Nvidia öncülüğünde yükseliş var. Anthropic halka arzı ve teknoloji şirketlerinin yeni yatırımları sektöre yönelik ilgiyi canlı tutuyor. Ancak son dönemde güçlü liralardan zaman zaman sert kar satışlarını da görebiliyoruz. Bu hafta piyasaların odağında Amerikan istihdam verileri olacak. Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranları rakamları Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından kritik önem taşıyacak. Güçlü veriler faiz indirimlerinin ötelenmesi beklentisini güçlendirebilir. Hatta faiz arttırımı konusunda çeşitli spekülasyonlar oluşmaya başladı. Genel tabloya baktığımızda da hem Türkiye'de hem de dünyada büyüme tamamen durmuyor ancak ivme kaybediyor. Buna karşılık enflasyon riskleri hala masada duruyor. Önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarının seyri, jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının vereceği mesajlar ve piyasaların yönünü belirlemeye devam edecek gibi duruyor açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
0: Peki bizler de teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Nurol Portföy ailesine ve sizlere. Efendim araştırma masasına geçiyorum hızlıca. Yatırım.

0: Ve Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı hoş geldin.
1: Hoş bulduk benim.
0: Aslı, şimdi hemen şöyle Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Özellikle burada büyümeye yönelik ekonominin karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğünü ve yıllıklandırılmış milli gelirin 1,6 trilyon doları aştığını bildirirken dış ticarete yönelik de açıklamalarda bulundu. Hane halkına yönelik de. Şöyle bir o kompozisyonu istersen Mehmet Şimşek'in bu ifadeleriyle birlikte değerlendirelim.
1: Evet, dünkü gelen verileri aslında hepsini birlikte Mehmet Şimşek'in de görüşleriyle belki toparlarsak, özellikle orada paylaştığı birkaç grafik vardı. Belki onların üzerinden de gitmek lazım Pelin. Mesela oradaki önemli grafiklerden bir tanesi bu yatırım tüketimin performansı ile ilgili olan veriydi. Biraz buraya da gelip toplamak gerekirse şunu gördük aslında. Birinci çeyrekte ivme kaybediyor Türkiye ekonomisi beklediğimiz gibi. Yani her çeyrek, aslında son bir yıldır baktığımız zaman çeyreksel artışlara her defasında daha düşük bir artış hızıyla ilerlediğimiz söylemek mümkün. Birinci çeyrekte sadece bir önceki çeyreğe göre 0,1 artış oldu ve yıllık büyümede %2,5'e yavaşladı. Baktığımız zaman ama yıllık bazda evet büyümeler son uzun zamandır sonuçta bir daralmayla karşılaşmadığımız bir ekonomi politikası silsilesiyle ilerliyoruz. Ama alt tarafına baktığımız zaman buradan şunu görmek mümkün. Daha çok tüketim, iç tüketimin belirleyici olduğu, özellikle üretim tarafında, dün bunu ağırlıklı olarak konuştuk, imalat sanayinin son dönemde oldukça zayıf seyrettiği, birinci çeyrekte de bu zayıflamanın devam ettiğini gördük. Şimdi gene tüketim yatırım açısından bakarsak, ekrana gelen grafikte de var. Özellikle birinci çeyrekte tüketimdeki artışın devam ettiğini görüyoruz. Oysa yatırımlarda yaklaşık işte çeyreksel bazda %2,2 bir daralma var. Ama bütün işte 2022'den beri baktığımız zaman aslında yatırımların daha zıpladığı ve daha iyi gittiği dönemler oldu. Belki şunu söylemek mümkün. Şimdi 2022-2023 programa kadar olan dönemde görece aslında faizlerin düşük olduğu, biraz daha imalat sanayinin de yatırımların desteklenmeye çalışıldığı dönemde aslında tüketim de çok hızlı gitti. Yani oradaki faizlerin düşük tutulması aslında tüketimi daha hızlı tetiklemiş. Yatırımlardaki tetiklenme biraz daha sınırlı kalmış gibi gözüküyor. 2023'ten sonra dezenflasyonla birlikte özellikle 2025'te aslında yatırımların biraz daha hızlandığını gördüğümüz dönemler oldu. Bu Mehmet Şimşek'in grafiğinde de bunu görmek mümkün. Büyüme oranları üzerinden bir karşılaştırma yapmış. Dolayısıyla yatırımların heyecanlandığı, aslında buradan da şunu görmek mümkün. Bir dezenflasyon sürecinin getirdiği istikrar aslında yatırımlarda belki de daha etkili oluyor, yatırımları hızlandırmak açısından. Ve fakat son geldiğimiz noktada birinci çeyrekte yatırımların tekrar yavaşladığını görüyoruz, %2,2. Burada da kompozisyona baktığımız zaman hem inşaat tarafında bir yavaşlama var, hem de makine tarafında yıllık bazda %3'ler civarında artışlar var. Burada birkaç şeyin etkili olduğunu söylemek mümkün bence. Bir, program çok uzadığı için faizler de maliyetler yüksek kalmaya uzun süre devam ettiği için bir noktada artık özellikle bu sene beklenen o faiz indirimlerinin ötelendiği, hala gelmediği, yeterince bir faiz indirimi patikası önümüzdeki dönemde de görmüyoruz. Dolayısıyla bir miktar bunların yatırımlar üzerinde negatif etkisi olduğunu söylemek mümkün. İkincisi de Mart ayı ile itibaren işte bu savaş ortamının getirdiği belirsizliğin de yatırımlar üzerinde bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Birinci çeyrek performansını böyle toparlayabiliriz. Buradan belki PMI verilerine de biraz bakıp oradaki görüntüyü de...
0: Orada eşik değerin altında kalmasına rağmen bir toparlamaya da işaret etti dünkü veriyle birlikte. Ama hala daralmaya işaret ediyor. Bu daralmanın boyutunun azaldığı anlamına mı geliyor?
1: Evet. Yani sonuçta buradaki 50 eşik değeri aslında Türkiye için biraz daha bu 50 eşik değerinin biraz daha altında bir seviyeyi daha şey olarak görüyoruz. Büyüme ve ne denir? Büyüme dönemi ya da daralma dönemi olarak. Dolayısıyla 49,8 aslında oldukça iyi bir veri, kötü bir veri değil. 50'nin üzerinde, altında kalmış olmasına rağmen.
0: Sınırda.
1: sınırda bir veri. Ama yani bir önceki Nisan ayına göre bir toparlanma gösteriyor. Ama şimdi buradaki toparlanmanın neden olduğuna biraz bakmak lazım. Çünkü son dönemde sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada mesela küresel imalat sanayi endeksine baktığımız zaman da orada da neredeyse çok yüksek toparlanmalar görüyoruz. Avrupa'da, Amerika'da gene imalat tarafında, özellikle hizmet tarafında değil ama imalat tarafında bu savaşla birlikte çok ciddi iyileşmeler gördük. Şimdi bu iyileşmenin kalıcı mı geçici mi olduğunu belki tartışmak lazım. Çünkü şöyle bir etki olduğunu biliyoruz. Özellikle girdi fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirindeki sıkıntılar biraz bunları öne çekmek, yani fiyatlar artmadan stokları yerine koymak, fiyatları artmadan satın almaları gerçekleştirmek ya da tedarikte daha ileride daha büyük sıkıntıları olmadan tedarikleri satın almaları gerçekleştirmek için bir inisiyatif olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu aslında kısa vadede biraz PMI rakamlarını özellikle imalatta yukarıya doğru çektiğini söylemek mümkün. Bizim özelimizde de biraz önce geldi ekrana, sektörel bazda olan PMI rakamlarına baktığımız zaman şöyle bir etki var sanki. Özellikle giyim deri sektöründe bir artış var ve burada sanki diğer pazarlardan Türkiye'ye doğru bir kayma var. Dolayısıyla buradaki etki kalıcı olma ihtimali belki biraz daha yüksek olabilir ama diğer sektörlerdeki negatif görüntü devam ediyor. Dolayısıyla imalat sanayi için dün de özellikle oldukça konuştuk. Yani evet, PMI rakamları bir artışa işaret ediyor ama son işte bir yıldır imalat sanayindeki o kötü zayıf performansın buradan bittiğini söylemek için henüz erken. Hı hı. Bazı sektörler için daha olumlu bir görüntü olabilir. Ya da işte özellikle bu tedarik zincirindeki sorunlar ve girdi fiyatlarındaki artışlar öncesinde bazı satın almaların öne çekilmesiyle PMI rakamlarında bir artış görüyor olabiliriz.
0: Biraz beklemek lazım.
1: Evet, bunun ne kadar kalıcı olduğunu görmek için biraz beklememiz lazım gibi gözüküyor.
0: Peki, şimdi bir de rezervlere geçelim. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerini karşılayacağız. Mutlak toplam kararının etkisiyle birlikte orada yaklaşık 7 milyarlık bir rezerv yönünde aslında bir eksilme olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla bu süreçte bugünkü verilerden ne bekleriz? Bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervi şu anda nasıl bir bilançoyla karşı karşıya?
1: Evet, senin de söylediğin gibi Pelin, bugün şimdi 22 Mayıs'ın çünkü bayram nedeniyle bazı sarktı verilerin açıklanması. Bugün açıklanacak olan veri 22 Mayıs itibariyle olan rezerv verisi olacak. 29 Mayıs itibariyle, yani bayramın sonunu kapsayan rezerv verisi de Perşembe günü açıklanacak. Şimdi bugün gördüğümüz rezerv rakamında brüt rezervde yaklaşık 8,5 milyar dolar kadar, 8,4 milyar dolar bir azalma göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bu da brüt rezervi 160 milyar dolara geri getirecek. Geri getirecek diyorum çünkü en son 155 milyar dolar görmüştük 27 Mart'ta. Ondan sonra tekrar toparlanmaya başlamıştı rezervler. Yani sonuçta ne zaman görmüştük o 155 milyar doları da, özellikle savaş etkilerinin artmasıyla ve petrol fiyatlarının yüksek kalması ve enflasyon görünümünün bozulmasıyla özellikle carry trade pozisyonlarından yabancı çıkışları olduğunu gördük ve bunların karşılığında da rezervlerde bir düşüş olduğunu görmüştük. Şimdi arkasından da işte enflasyon görünümü biraz daha, işte özellikle ateşkes beklentileriyle rezervlerin tekrar geriye toparladığını ve yabancı çıkışlarında bir kısmının geri döndüğünü görmüştük. Şimdi bu hafta, o 22 Mayıs haftasında dediğim gibi 8.4 milyar dolar brüt rezervde bir azalış göreceğiz. Gene swap hariç net rezervde de 8.5 milyar dolar bir azalış görmüş olacağız. Bu da bizi tekrar seviye olarak swap hariç net rezervleri 3 Nisan haftasına geri götürecek gibi gözüküyor. Bir de sonuçta bu cuma günü daha çok etkisini gördük bu şeyin. Yaklaşık 6.5 milyar dolar bir döviz satışı olduğunu hesap ettik. Pazartesi ve salı da toplam 2,5 milyar dolar gibi döviz satışı olduğunu hesap edersek toplam 3 günde 9 milyar dolara yaklaşan bir döviz satışı gerçekleştirdiğini görüyoruz Merkez Bankası'nın analitik bilançosundan. Bunun da gene daha çok yabancı çıkışlarından kaynaklandığını duyuyoruz. Yani sonuçta buradaki bizim için önemli olan daha çok gerçek kişilerin portföy tercihlerinde nasıl bir pozisyonlanma olduğu. Dolayısıyla bu tarafta şimdilik çok fazla dolarizasyon yönünde bir etki yokmuş gibi. Bir de belki şey söyleyeyim, 29 Mayıs haftasıyla ilişkinde rezervlerle ilgili iki gün, orada da 1,5 gün vardı. O 1,5 günde de gene bir miktar daha brüt rezervdeki düşüşün devam ettiğini söylemek mümkün. Yaklaşık 1,5 milyar dolar daha düşecek. Net swap hariç net rezervde yaklaşık 2,5 milyar dolar daha düşüş göreceğiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla geçtiğimiz 2 haftada rezervlerde tekrar bir düşüş olduğu bir görüntü var. Şimdi önümüzdeki dönemde aslında biraz bunu takip edeceğiz. Yani bu siyasi gelişmeler ve portföy tercihleri ve yabancı yatırımcıların tercihleriyle bu rezervler tekrar toparlanma eğilimine girecek mi?
0: Detayları yarın birlikte değerlendiririz, yine konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Için. Evet, Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Avramoğlu Seren ile birlikte değerlendirip araştırma masasını noktalıyoruz.

0: kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Ve efendim Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç EKK ile birlikteyiz. Sertaç hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Sertaç şimdi hemen şöyle içeride kalan veriyle devam etmek istiyorum. Büyüme verisi, dün büyüme kompozisyona baktığımız zaman özellikle sanayi tarafındaki görüntü orada tüm sektörlerde bir büyüme az ya da çok kaydederken sanayi tarafında bir daralmaya işaret etti. Hem imalat sanayide hem sanayide. Dolayısıyla mevsimsel etkilerden arındırılmış büyüme verisinde de keza aynı şekilde bir daralma vardı hemen hemen her sektörde. İçeride büyüme verisi, büyümede ivme kaybı, enflasyon riski. Dışarıda bakacak olursak petrol, tahvil, jeopolitik riskler. Borsa İstanbul için kısa vadede ana hikaye ne oluyordu? 1.42'lik pozitif bir performanstayız.
2: Paranın akacağı başka yer kalmaması. Yani nasıl Amerika'daki hikayede de üretim dinamiklerinde çok ciddi tartışmalar var ama bir şekilde yapay zeka rallisini görüyoruz. Başta Güney Kore olmak üzere inanılmaz bir destek var. Hani Güney Kore'de de bir iki şirkete dayalı bir yükseliş var. Amerika'da da işte 5-6 şirket sayabiliriz işte. Bizdeki hikaye de şu. Şu an elimizdeki model acayip bir para var ortada. Kağıt para. Basa basa buralara getirdik piyasayı. Herkes bu parayı değerlendirmeye çalışıyor ama kimse üretmek istemiyor. Çünkü üretince rekabet edeceğin ülke artık oraları çok geçti. Yani Çin'le üreterek yarışabileceğinin bir denklemde değilsin. Lojistik olarak önemli yerde. Bizim bundan sonra büyüme rakamlarında biraz toparlanacak yer neresi? İşte diğer ülkelerdeki siparişler biraz Türkiye'ye kayıyor. Hani PMI'larda bunu görüyoruz. Hani tahmin olarak buralar biraz rahatlar. Biraz da barış atmosferiyle birlikte ticarette bir rahatlama gelir. Ama kompozisyon şuna dönüyor. Türkiye hizmetlerle istihdamı kompansa edebileceği bir sanayide sermaye yoğun ve teknoloji yoğun tarafa kaymaya çalışıyor. Bu da tabii ki istihdam üzerinde önemli bir sıkıntı yaratıyor. Belirli sektörlerde çok ciddi büyüme var. İşte savunma sanayi gibi sektörler ön plana çıkıyor ama onlar çok kapsül. Ama geride kalan senin bugüne kadar sırtını dayadığın tekstil gibi, işte ayakkabı imalat gibi, otomotiv, yan sanayi gibi sektörlerde de ciddi patinajlar var. Hani orası gerçekten üretim motivasyonunun bozulduğunu zaten hani genel sohbetlerde de görüyoruz. Bir de şu var, krediye ulaşmak zor diyoruz ama bu dakikadan sonra krediye bu faizlerle ulaşmak da çok tehlikeli. Şimdi döndürülen hani finans maliyetlerini bilançolarda görüyoruz, inanılmaz bel büken noktalarda. O yüzden üretim motivasyonu gördüğümüz kadarıyla büyümede ana sorun. O yüzden ben neredeyse bir senedir hep diyorum, enflasyon bir şekilde evcilleşir ama büyüme çok temeldeki dinamikleri sarsan bir tehlike. Ve dünyanın temel sorunu bence büyüme motivasyonu. Çünkü biz ne öğrendik 30 senedir? Hani biz 1970'lerden hatta artık neredeyse 50 senedir neoliberal dönemde abi üret, bir şekilde tükettiririz öğrendik. Şu an dünya değişiyor, tükettiremiyor işte. Yani artık büyümelerde motivasyonda sorun var. Hani ne var? Türkiye gibi, Amerika gibi ülkeler hala ciddi tüketiyor. Neden? Asimetrik gelir dağılımı var. Bir grubun elinde çok fazla para var. Bir grubun da yatırım ümidi kalmadığı için, yani ben artık zaten ev alamam diye para burada yiyeyim diyor. O da enflasyon yaratıyor. Büyüme. Aslında ana sorun büyüme yani. Büyümedeki kompozisyon yanlışsa sen baştan aşağı her şey. Yani gömleğin ilk düğmesi.
1: Şu an onu değiştirmek istiyoruz. Sertaç, yani değiştirmek istiyoruz derken ekonomi yönetimi bir değişim ve dönüşüm yaşatmak istiyor ve diyor ki ben artık teknoloji ağırlıklı bir büyüme gerçekleştirmek, savunma ağırlıklı bir büyüme gerçekleştirmek istiyorum. Ben ithal girdiği bağımlı olan bir üretimi ya da katma değersiz üretimi gerçekleştirmek istemiyorum. İhracatı 1.7 dolar olan kilogramı 1.7 dolar olan ihracatı gerçekleştirmek istemiyorum diyor.
2: Çok doğru yere parmak basıyorlar. Ben de aynı kanaatteyim. Fakat bir sorunumuz var. Türkiye bölgesel olarak güçle baktım işte 120-150 milyon insanı etkileyen, zaten nüfus yoğunluğu olarak 90 milyon insanın yaşadığı, 33 milyon atılı iş gücü olan, tarımdan neredeyse çıkmış. Hani o taraftaki üretimde de sorun var. Senin bu iş gücünü kaydıracağın yer neresi? Buradaki ana sorunlardan bir tanesi burası. Buraya geçerken çok sancılı geçiyorsun. Buranın kompansı olması zor. İki, bizim belirli dönemlerde çok sağlam motivasyonlarımız vardı. 2001 krizinden 2010'lu yılların başına kadar. Hatta bir 2011-2012'deki zirveye kadar. İki, 2018-2023'e kadar ki o süreç kötü bir politika da olsa bize göre, hani oradaki politikanın bedelini ödüyoruz diye konuşsak da çok motive ve bir şekilde denendi o. Biz 2001'lerde de çok motive bir şekilde denedik. Enflasyonu düşürdük, ciddi bir büyüme ivmesi yakaladık. Fakat şu anki ana konu şu, enflasyonla mücadele kamu tarafı çok motive gelmedi o tarafa. Bir tarafta da dönüşüm, bir tarafta deprem etkisi. Hani bunlar da var.
1: Dış şoklar var ekonomi işte yönetimi
2: zaten
1: dahil olmadı.
2: Oradaki denklemi bozan çok fazla şey var. Biz programı sadece dezenflasyon sürecine baktığımız zaman evcilleştirilmiş bir enflasyon ama istediğimiz yere gelemediğini başarısız diyor. Oysa ki program birçok yeri onardı. İşte ödemeler dengesi toparlandı, senin kredibiliten arttı, dış tarafta
1: bütçe
2: kendini anlatabildin.
1: Bütçe sıkıntısı seçim öncesinde bütçe
2: kuru korumalıdan çıktın. En önemli Android'i yendin yani. Bölüm sonu canavarını bitirdin orada. Bunları toparladın fakat enflasyon evcil kaldı. Hani bu olmasaydı başka noktaya gidecekti. Fakat yenemediğimiz tek şey şu. Dünya çok hızlı dönüşüyor. Bu dünya dönüşümü içerisinde sen çip teknolojisine tabii ki entegre olamayacaksın. Bu iki ülkenin arasındaki itiş kakışta kalıyor neredeyse. 2-3 ülke var bunun içinde. Sen yan sektörlere geçerken çok sancılı geçiyorsun. Buradaki de hani 5 yıllık bir kalkınma projeksiyonu henüz olmadığı için oraya geçerken çok parçalı geçiyor. Evet. O da belirli bir yerde kapsül. Yani çok minimal bir alanda kalıyor. Gerisini yönetmemiz lazım.
1: Peki borsa dışında paranın akacağı yer kalmadı. Pek kalmadı diyorsun. Ama faiz
2: borsanın borsa. Yani o faiz zaten şey. Yani sabit getiriliği köşeye yazıyorsun. Hı-hı. Faiz buradayken o para oradan oynamaz. Yani o bir kere temel gerçek. Ama geçen seneyi hatırla. Bitcoin'de de acayip bir fırsat vardı. Altın, gümüş inanılmaz cezbediyordu. Bu sene onların hepsi oyun dışı kaldı. Yani Amerikan borsası için de geçerli. Şimdi ufak ufak kar satışları geliyor. İşte Nvidia'nın üzerinde karlılık iyi olmasına rağmen bir baskı var. Yapay zekanın yan tarafı işte soğutma teknolojisi gibi yerlere kayıyoruz. Hı. Ama bunlar alım fırsatı. Çünkü neden biliyor musun? Reel değil bu fiyatlamalar. Hani bu geçmişte böyle fiyatlansa balon oldu derdik. Fakat şu an dönüşen dünyada para belirli yerlere akmaya devam edecek. Çünkü malın değer kazandığı, paranın değer kaybettiği, kağıt paranın değer kaybettiği bir dönemdeyiz. O yüzden mal fiyatları yükselmeye devam edecek. Ta ki nereye kadar? Müziğin sustuğu, dansın bittiği yere kadar. O da çok uzak bir vade değil. 1-1,5 sene içerisinde biz çok ciddi başka şeyleri konuşuyor oluruz.
1: Seçim.
2: Şöyle bizim tarafta seçim, bizdeki seçim atmosferi çok önemli
1: seçim
2: olacak.
1: Seçim atmosferi, geçen seçim atmosferinde gördük ki Borsa İstanbul rekor üstüne rekor.
2: Gene olacak. Ben borsa tarafında görüntünün
1: kötü olduğu
2: kanaatim
1: değil. O zaman bu seviyelerden maliyetlenmek, çok uzun vadeden bahsetmiyoruz böyle
2: borsa
1: bir durumda.
2: Borsa kompozisyonumu
1: yani
2: değiştirmem.
1: Zamanında olursa 2 yıl.
2: Borsa kompozisyonumu değiştirmem ama borsada ne gideceğine bakarım. Ya benim hani risk iştahımda konu zaten genellikle hani bu borsa, mümkünse yabancı piyasalarda da borsa. Hı hı. Hani benim öyle alternatif sabit getirilerde olabilecek bir adam değilim. Sabit getirilerde daha çok plak yatırımlarım benim. Hani plak alıyorum, onları koleksiyona katıyorum. Onun haricinde risk aldığım tarafta benim için borsa önemli
1: bir
2: etken.
1: Hangi temalara odaklanırsın peki?
2: Bir, Türkiye için içerisine bakarsan enerji. Türkiye'nin en önemli konusunun hala enerji olduğunu düşünüyorum.
1: Seçim gündemi olursa daha iyi.
2: Banka. Seçim gündemi olursa banka koyarım. Enerji rallisinin devamını düşünürüm. Demir çeliğin hala güçlü olduğunu düşünüyorum. O tarafı oyuna sokarım. Eğer seçim gündemine girersek gayrimenkul yatırım ortaklıkları dolayısıyla çimentoları da işin içine koyarım. Perakende gıdayı da hiç çıkarmam. Barış atmosferi gelişirse şu bir türlü netleşemeyen şu

0: yarış sürecine bir girebilirsek havacılığı da buraya eklemek lazım. Havacılık bir türlü oyuna giremediği için kalıcı yükseliş yaşayamıyoruz.
1: Performansı, potansiyeli ne kadar peki? Burada en büyük potansiyeli kim barındırıyor? Şimdi 2 yıl sonra seçim var. Erken seçim hikayelerinin konuşulmaya başlandığı süreçten de geçiyoruz. Evet. Yani bu tartışmaların yok. Gerçi herhangi bir yönetimden şu anda bir sinyal, mesaj gelmedi ama
0: hatta bilakis zamanında yapılacak
1: açıklamaları var. Şimdi böyle bir durum içerisinde bu senaryoyu da baktığında jeopolitik gelişmeler, riskler, büyümenin daha ivme kaybetmesi, enflasyon riskinin masada durması hikayesinde en büyük potansiyel barındıran sektör nedir birincil olarak?
0: Ben orada o tarafta net bir şekilde enerji derim hala.
1: Enerji.
0: Yani enerji tarafındaki hareketin biteceği kanaatinde değilim. Bunun arkasına ikinci sırada en çok potansiyeli demir çelik de görüyorum. Çünkü bu dünya konjonktüründe bizim önemli olacağımız noktalardan biri lojistik olarak. Ondan sonra gelenler bu ikisinin arkasında kalırlar. Yani enerjiyle demir çeliği bire yazarım. Ha bu arada havacılıkta da potansiyel var. Barış olursa hala iletişim hiçbir yere gitmedi. Bunları dönem dönem trade edeceğiz. İşin içerisine alacağız. Bankalardaki ana dinamik şu. İşte Halk Bankası önderliğinde tutunmaya çalışıyor şu an bankalar. Gene işte biz böyle biraz momentum kazanalım bankalar tarafında. Haber akışı gelir orada. İşte yabancılar fiyat sordu. İşte Halk Bankası Amerika gündemi tekrar gündeme gelir. Bankalara bu lazım. Şu an çünkü bilançolarla fiyatlanacak yerde değiliz. Bir de önemli konu şu. Bizim belli ki içeride bilançoları düzeltebilecek bir iş atmosferine girecek yerde değiliz.
1: Peki.
0: Hani bu atmosfer büyüme rakamlarından da gösteriyor. Çok nadir şirket. Yani neredeyse sadece %10'u iyi durumda. Yani 60 şirket falan iyi bilanço tarafında. Onlarda da Avrupa ve Amerika'ya göre karlılıklar çok düşük kalıyor. Yani ona rağmen 60 tane şirket çıkartırız. Gerideki bütün şahine taşıma suyu. O taşıma suyu ne? Yabancı. Bizim swap kanallarından para sokmamız ve yabancının buraya gelmesi lazım. Çünkü yerli yatırımcının faiz motivasyonu var. Hala o tarafta bir durum var ve yerli yatırımcı momentum'a trade ediyor. Borsa gene 15 binlerin üstüne geçsin. Gene yerli yatırımcının buraya teveccüh gösterdiğini görürüz. Ama ne zaman testereye giriyoruz? Eldeki pozisyonlar korunuyor. Hatta bir kısım nakde geçebilen geçiyor. Ve borsa bir sistemle para girişinin önüne geçen bir noktaya geliyor. Yabancının tetiklemesi gereken gene bir sürece girmiş durumdayız.
1: Peki o yabancı bu arada bankacılık endeksi gün içi yükselişinin %3'ü aşmış bulunmakta.
0: Halk Bankası tamamen iki, hani bir şöyle söyleyeyim.
1: Beklenti.
0: Hani 90 gündü zaten oradaki reel süreç. Trump da hazır Temmuz'da geliyor. Bu kadar da dostluk var arada. Artık kaldırsın şu bitsin bu şey hasret.
1: Bitirsinler.
0: Çünkü gerçekten Halk Bankası üzerindeki şey özleme dönüştü. Yani biz aylardır yıllardır Halk Bankası konusu nereye bağlanacağı bakıyoruz. Türkiye konusundaki hani bu haber beklentisinde bir yerde bitirsinler diye bekliyoruz yani.
1: Peki şimdi yabancı girişlerinden bahsediyoruz. Buradaki girişlerin hızlanması ama küresel tahviye getirileri bu kadar yüksek kalırken yabancı yatırımcılar açısından Türkiye hikayesi ne kadar cazip olur?
0: Şöyle biz çok büyük bir faizle buradaki programı çalıştırıyoruz. Yani bunu vermek zorundayız zaten. Hani bazı şeylerin bedeli var. Ama diğer tarafta da çarpan etkisi olarak ben yine buraya Akmasa'da damlayacak bir yabancı, en azından momentum sağlayacak bir yabancı girebileceği kanaatindeyim. O yüzden hisse senetlerinde geri çekilmeler alım fırsatı. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Çok nadir hisse senedinde yukarı yönlü hareket göreceğiz. Yani işte biraz önce söylediğimiz gibi biz demir çeliklerde de çok büyük bir yukarı hareket beklentisi içerisinde değildik sene başında. Ama hep şunu söylüyorduk. İşler toparlanmaya başladığında bunlar çok ucuz kaldı. Yani bir reaksiyon gösterecekler. Çok dipte fiyatlanıyor. İşte bu dipte fiyatlanmalardan zaten çarpan yaratıyorsun. Bu sene demir çelik o yüzden gidiyor. İşler süperleşti mi? Hayır. Bilançolar toparlanıyor mu? Evet. Ama işler hani muazzam çalışıyorlar. Harika dönemlere geldiler değiller. Fakat öyle fiyatlara geldiler ki. Hani şöyle düşün. Karabük'te kardemir açılsın diye o dönemin kurmayları Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere birbirlerine girmişler. Hani burada açılsın, şurada açılsın bölge. Bu kadar önemli tesisler bunlar. 20 liraya alıyordum bunları. Hani hisse başına düşün. 1 dolar değillerdi. Normal yani. Bunlarda reaksiyon gelmesi bu kadar normal. O yüzden böyle baktığın zaman bu tarz sektörler hele ki jeopolitik anlamda bundan sonraki konjonktürde önemli olacak sektörler ön plana çıkacak. Bankacılıktaki konu da şu. Kamu bankaları oyuna girdi. Bilançolar toparlanıyor. Bir sıkılaşma devam ediyor. Orada kredi kanalları, bir de buradan kredi kanallarını saldığın zaman bu kredi puanıyla ya da faiziyle girecek şirketlerin zaten döngüleri de tartışma olur. Hani sağlıklı ödeme planları da tartışma olur. O yüzden orası rahatlamadan bankacılık tarafındaki ana dinamik işte Halk Bankası haberi ya da işte Yapı Kredi'nin geçmiş

0: dönemde olduğu gibi işte görüşmesi gibi bir haber oluyor. Bankacılığın oyuna girmesi için biraz yabancıya ve bu tarz bir habere ihtiyaç var.
1: Kur tartışması yapıyoruz. Bir dakikam kaldı ama hızlıca sorayım. Reel kur baskısı özellikle bilançolara daha fazla yansımaya başladı mı? Bunu nasıl
0: evet yapıyorsun? Biraz daha yansımaya başladı. Hatta bel bükmeye başladı. Ama orada çok büyük bir değişiklik beklemiyorum. Hani sene sonunda da 50-52 hattına doğru bir hareketle seneyi kapatırız. Orada beklenti tabii çok daha büyük. Hani sanayinin beklentisi daha büyük çünkü. Ondan.
1: Pelin, o yüzden ben zaten artık bilanço normalde okunması lazım evet yani, ama işin esprisi bilançoya bakıp da fiyatlama da olmuyor diyorsun şu anda artık.
0: Şu an zaten konu şuna döndü. Bilanço bana neyi gösteriyor? 3-5 sene sonra bu şirket yaşayacak mı? Bu şirket doğru adımları atıyor mu? Benim için en azından güvenli limanları gösteriyor. Yoksa onun haricinde buradaki fiyatlamalar ne teknik ne temel, çok başka şeyleri fiyatlamaya başladık.
1: Hikaye fiyatlıyoruz.
0: Tamamen hikaye fiyatlıyoruz. Bak gerçekten Andersen'den masallar fiyatlıyoruz.
1: Yatırımcı da şu anda maslı olmazsa olmazı bir şirket seçerken ilk üç kriter ne olarak bana söylersin?
0: 5 sene sonra yaşayacak mı? İlk soru bu. Bu şirketlerin büyük bir çoğunluğu olmayacak. İkinci soru, kısa vadeli borçları döndürebiliyor mu? Çünkü büyük denklem bu olacak. Güzel. Üçüncü soru, sektörde lider mi? Sektörde lider olmayan orta... Bu kriz hem orta sınıfın hem gençliğin krizidir. Her iki tarafta çöküyor şu an. Çünkü gençliğin ümidi bitiyor. Orta sınıfın fakirleştiğini görüyorsun. Orta segment şirketlerde yaşayamayacak burada.
1: O yüzden sektör liderleri. Sektör liderleri. Çok güzel üç kriteri de bize özetlemiş oldun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Her zamanki gibi çok mutlu. Efendim evet, programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Filoğlu ile birlikte Mehmet borçluluğu konuşalım biraz isterim. Çünkü 2035'e giderken dünya sadece aslında bu jeopolitik gelişmelerle değil borçlarla da savaşacak gibi duruyor. Ama yine müttefiki de enflasyon olacak bu süreç içerisinde evet, sanıyorum. Yani,
2: çünkü enflasyon aslında borçların bir kısmını kendi kendine ödüyor.
1: Eritiyor.
2: Eritiyor evet. Burada borçlar açısından biraz daha olumlu bir tablo oluyor. Ama o borcu veren kişi açısından o tahvil sahipleri açısından da negatif bir haber tabii.
1: Evet, tahvil yatırımcısı açısından kötü bir haber, yatırımcı açısından kötü bir haber ama borçlular açısından enflasyonun erittiği bir borçluluk dönemi yaklaşıyor gibi duruyor. Hemen o tarafa bakacağız, bir de tüketim tarafındaki harcamalara şöyle bir bakacağız. Hane halkı nerelerde ne harcama yapmış? Hemen başlasın grafik tüellosu diyoruz ve grafiklerimizin başına geçelim. Evet, ilk olarak şöyle bakalım. Kamu borçluluğu her yerde yükseliyor. Şimdi aslında burada dünyanın borçluluk oranına bakıyoruz. Yükseliş sergiliyor. 2020'lerin itibariyle, 2020'lerle itibariyle baktığımız zaman sert bir yükseliş kendini gösteriyor. Turuncu ile göstermiş olduğumuz eksen gelişmiş ülkeler, mavi gelişen ülkeler, beyaz ise tüm dünya ortalamasını gösteriyor. Ve milli geliri oranına bakacak olursak 2035'e giderkenki süreçte ne nasıl şekillenecek? Dünya yalnızca borçlu olmayacak efendim. Aynı zamanda borcunu enflasyonla yönetmeye, eritmeye çalışan da aslında bir dünya profili olacak gibi duruyor. Bir ekonomik düzene doğru yaklaşıyoruz gibi duruyor. Özellikle şimdi şöyle, buradaki haberde gelişmiş ülkeler zaten yüksek borçluydu. Yani burada turuncuyla göstermiş olduğumuz hem gelişmiş ve hem dünya ortalamasının üzerinde bir borçluluğa sahip ülkelerdi. Burada %95 ile 100 milli geliri oranına bakacak olursak bu sürece işaret ediyor. 2025'te %117 civarına kadar çıkan borç bugün geldiğimiz noktada 2035'lere doğru giderken %130'lara doğru yaklaşan bir borca aslında tekabül ediyor. Bunun yanı sıra özellikle burada İran Savaşı'nın kaynaklı enerji şoku bu borçluluğu itmiş gibi duruyor. Savunma harcamalarının artması tüm dünyanın özelinde yine borçluluğu yüksek tutan bir faktör. Yüksek faiz ortamı ve büyüyen bütçe açıkları aslında bu borçluluğu beraberinde getiriyor. Yüksek nominal büyüme, enflasyon borcun milli geliri oranını aşağı çekici de bir etki yaratıyor. Yani hane halkı ve tahvil yatırımcısı açısından enflasyon bir risk oluştururken tüm dünya açısından yani devlet açısından eski borcun reel değerini eriterek aynı zamanda enflasyon bir müttefiki olarak da ortaya çıkıyor. Gelişen ülkelerde de 2015'lerde %41 iken 2025'te %64, 2035'lere geldiğimiz noktada %80'lere varan da bir borçluk öngörülüyor.
2: Evet, ve dediğin gibi aslında dünyanın her yerinde borçluluk oranı yükseliyor ve önümüzdeki dönemde de bu yükselişin devam etmesi öngörülüyor. Temel sebepler, yapısal sebepler aslında kamu borcunun artmasına yol açıyor. Her yerde gördüğümüz gibi borçluluk oranı yükseliyor. Ülke bazında baktığımızda ise ben iki ülkeyi biraz önce çıkaracağım. Diğer grafimizde tek tek ülkelerin borçluluk oranlarını 2015'te, 2025'te ve 2035'te hangi seviyelere geleceğini gösteren bir grafik. Türkiye'de çok ciddi bir değişim beklenmiyor. Türkiye'nin borçluluğu genel olarak tarihsel olarak zaten düşüktür. Milli gelir oranı düşüktür. Önümüzdeki yıllarda da 2035'e doğru giderken de burada herhangi bir Türkiye'de borçluluk oranında yükseliş öngörülmüyor. Ama iki önemli ülke burada belirleyici. O da dünyanın en büyük birinci ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki gelişmelerden bahsediyoruz. Bunda küresel tahvil piyasaları ve dünyayı oldukça etkileyen iki gelişme. Çin'deki borçluluğa baktığımızda şu anda %69 civarında borcun milli geliri oranı var Çin'de. 2035'te bu oranın %100'ü aşması bekleniyor ki Çin özelinde şunu da belirtmemiz lazım ki Çin'de merkezi hükümet borcu kadar aslında yerel yönetim borçları da çok önemli. Hatta yerel yönetim borçlarında sayılmayan kurumsal şirket borcu sayılan birçok kamuya ait kit de aslında bir şekilde kamu borcu olarak görülebilir. Onları da eklediğimizde aslında Çin'in çok ciddi bir borç sorunuyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor ki Çin'de Çin özellikle önümüzdeki yıllarda yaşayacağı demografik sorunlar, çok hızlı bir şekilde yaşlanması ve sosyal güvenlik sistemine binecek yükleri de düşünüldüğünde bu borçluluk oranı Çin açısından, Çin ekonomisi açısından ciddi bir risk yaratıyor. %100'ün üzerine çıkan bir Çin borçluluğu yönetebilir mi? Yönetebilir. Ancak önümüzdeki dönemde Çin'de yüksek büyüme oranlarını borçlulukla, yani yüksek borçlanmayla gerçekleşen yüksek büyüme oranlarını görmemiz çok da olası görünmüyor ki 2008 sonrasında aslında Çin'in yüksek büyümesi de ciddi şekilde borçlanmayla gerçekleşmişti. Onu hatırlatalım. Bir diğer önemli ülke tabii ki Amerika. Şu anda %100 civarında bir kamu borçluluğu var. 2015'lerde bu %70'ler civarındaydı ama 2035'e baktığımızda, yani önümüzdeki yaklaşık bir 10 yıl sonrasına baktığımızda %130'u aşan bir borçluluk oranı var ki bu da artık tahvil piyasasındaki ciddi baskı

0: ciddi şekilde baskı yaratması anlamına gelir ki geçen yıl Amerika ekonomisi sadece bu borçların faizinde 1 trilyon üzerinde bir para ödemişti ve bu savunma harcamalarını da aşan bir tutardı. Bunu da ekledim.
1: Fransa da herhalde sanıyorum orada savunma harcamalarının etkisi biraz da kendini gösteriyor. Aynen. O da mesela 2035'te şu andaki var olduğundan daha yüksek bir
0: borçluluğu var. Olumlu ayrışan ülke orada bir Japonya ama ondan hali hazırda çok yüksek bir borçluluğu var. 2035'e kadar

0: onu gösterdiğinde hane halkının harcama kalemlerini karşıladık. Biraz bu tarafa bakalım. Harcama türlerine göre hane halkı tüketim harcamasının dağılımı hizmet enflasyonunu gösterdi bize burada aslında Mehmet. 2024 ve 25'i kıyasladığım noktada konut ve kira 24'ten 25'e göründüğünde %29,3 oranına yükselmiş. 3 puanlık bir artış var burada 2024'teki hikayede. Ulaştırma tarafında bir geri çekilme vardı. Orada enerji kaynaklarının aslında yani enerji maliyetlerinin 2025'te daha düşük seyretmesinin etkisini görüyoruz ama bunun dışında mesela lokanta, konaklama, otel hizmetleri, konut ve kira yani 2025'in ana sorunsalı hizmet olmuştu. Hane halkı tüketim harcamasının dağılımında da bunu net bir şekilde gösteriyor bize.
1: Bu enflasyon sohbetinin hazırlanmasında da bu grafik önemli bir pay sahibi. Onu da ekleyelim. Buradaki değişimler gelecek senenin enflasyon sohbetinde hangi maddenin, hangi grubun ağırlığının nasıl olacağını da belirliyor. Bununla birlikte gayri safi yurt içi hasılat verilerini de bir ortalaması kullanıyor. Onu da hatırlatalım. Ben bu daha aslında gelir grubu ve meslek grubuna göre nasıl bir harcama şekillenmiş ona biraz baktım. En düşük gelirli %20'lik gruba baktığımızda aslında harcamaların çok büyük bir kısmının gıdaya ve barınmaya gittiğini görüyoruz. %29 bu en düşük %20'lik grup gelirini %29'unu gıdaya harcıyor. %38'ini konut ve kiraya harcıyor. %8,6'sını ise ulaştırmaya harcıyor. Yani gelirinin çok önemli bir kısmını aslında temel ihtiyaçlarına harcıyor ve diğer alanlara çok fazla bir şey kalmıyor. En yüksek %20'lik grupta ise tam tersi gıdanın payı %12'ye kadar düşüyor. Ancak konutun ve ulaştırmanın payı bir miktar daha yükseliyor. Özellikle ulaştırma otomobil satın almalarıyla ulaştırmanın payı çok daha yüksek. Burada da meslek grupları var. Maaş ve ücretle geçinenler gelirlerinin %16'sını gıdaya harcarken emekliler de bu oran %22,7'ye çıkıyor. Ya da diğer karşılıksız transfer gelirleri yani sosyal yardımlarla geçinenler bir şekilde bunlarla hayatını devam ettirenler de bu oran %23'e kadar çıkıyor. Burada gayrimenkul ve menkul kıymet geliri elde edenler aslında gıdaya en düşük pay ayıranlar. Bunlar %13'lük bir pay var burada. Onların da en yüksek payını konut ve kiraya ayırdığını görüyoruz. Ama bu şöyle yanlış anlaşılmasın, onlar barınma için ayırmıyorlar bu parayı. Aslında gayrimenkul gelirleriyle yeni gayrimenkul alıyorlar ve aslında buradaki giderlerin önemli bir kısmının oluşturmasının sebebi de bu ve bu da aslında uzun vadede onların gayrimenkul gelirlerini daha da artırmasına yol açıyor. Bir kendi içerisinde bir döngü yaratıyor diyebiliriz buraya.
0: Evet yani para para çekiyor.
1: Para para çekiyor.
0: Evet bu süreçte diyebiliriz. Efendim evet hane halkının tüketim harcamalarını da böylece ekranlara getirmiş olduk. Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programıyla karşınızdayız. Evet, haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında dün gelen jeopolitik tansiyona dair olumsuz haber akışıyla beraber piyasalarda bir dalgalı seyrin olduğunu görmüştük. Bu sabah saatlerinde ise daha hızlı bir toparlanma çabasının olduğunu fiyatlamalar nezdinde okuyoruz diyelim. Çünkü dün İran, ABD ile müzakereleri sonlandıracağız mesajını verdi ve ardından Başkan Trump'tansa bir kısa durumda bir aksaklık yaşıyoruz ama gelecek hafta bu süreç sonlanabilir açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından dünkü piyasalardaki dalgalı seyir bugün biraz daha normalleşmeye doğru ilerliyor diyebiliriz. Tabii şimdi bu tarz bir haber akışı varken içeri tarafa bakıldığında büyüme verisini aldık ve piyasalara çok büyük bir etkisi olmadığını gördük. Beklentilerin biraz daha altında gelen rakamla karşı karşıya kalmıştık. Bu hafta içerisinde cuma günü yurt içinde Mayıs enflasyonu gelecek ve gözler o veride olacak. Avrupa tarafında bakıldığında bugün Euro bölgesi enflasyon rakamı önem arz edecek ve ardındansa bu hafta Amerika'da istihdam rakamları gelecek diyelim ve başlıklara biraz bakalım dilerseniz. Haftanın ikinci işlem gününe baktığımızda jeopolitik tansiyona dair başlıklar ön plana çıkmaya devam ediyor. Dün İran, ABD ile müzakereler sonlanabilir açıklamasını yaptı ve ardından ABD Başkanı Trump da ABC'ye açıklamalarda bulundu ve bazı konularda aksaklıklar olduğunu açıkladı. İsrail-Lübnan saldırısının ardından iki tarafında bir saldırı olmayacak sözünü Trump aldığını açıkladı ve ardından gelecek hafta İran'la müzakereler sonlanabilir açıklamasında da bulundu diyelim ve tabii bu mutabakat zaptı için de bazı maddelerin henüz İran netleşmediği tarafında da açıklamalarda bulunduğunu söyleyebiliriz diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Yurt içerisinden geliyor bu ikinci başlıkta otomotiv pazarı baktığımızda Mayıs ayında %22,55 bir daralma kaydetti. Şimdi bu süreçte ODMD verilerinde bu daralmanın ardından alt kalemlere bakıldığında otomobil satışları %23,19 daraldı. Hafif ticari araç pazarı ise aynı ay yani Mayıs ayında %20,13 bir gerileme kaydetti. Tabi 10 yıllık tabloya bakıldığında ortalamalar daha pozitif bir sürece de işaret ediyor diyebiliriz. Burada pozitif tablonun devam ettiğini gördük ve 10 yıllıklarda burada bakıldığında hafif ticari araç pazarı Mayıs ortalamalarına göre %12,8 artış kaydederken genel tarafta otomotiv pazarında ise %10'a varan bir artış olduğunu gördük. Ve son başlığımıza buradan bir de göz gezelim. Yine içeriden geliyor. Hububat alımında fiyatlar açıklandı. Aslında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden her hasat öncesi gelen bir açıklama bu ve piyasayı dengelemek, çiftçiyi korumak amaçlı bu fiyatlar açıklanıyor ve alımlar açıklanıyor diyebiliriz. Bu süreçte bakıldığında ton başına makarnalık, ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak açıklandığını TMO ofisinden söyleyebiliriz. Genel tarafta planlı üretime bakıldığında ise tohum kullanma destekleri ise 980 liraya kadar çıkarıldı. Thank you.

0: Evet, haftanın ikinci işlem gününde öne çıkan başlıkları sizlere aktardık. Peki fiyatlamalara etkisi ne oldu? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Bu süreçte bakıldığında 14 bin puan sınırında ilerleyen bir BIST endeksi fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldık tabii. Şu an %2'lik bir prim var. Tabii alt endekslere de bakmak lazım. Çünkü puan bazlı katkılarda bu sabah saatlerinde bankacılık endeksini görüyoruz. %3'ün de üzerinde bir primle fiyatlanmasını sürdürüyor. Onun ardından bu tarafta sanayi, mali, turizm ve ulaştırma tarafından da puan bazlı katkıların geldiği, aslında primli bir piyasaya uyandığımız bir ikinci işlem günü olduğunu görüyoruz. Tabi alt detaylarına bakıldığında büyüme verisi etkili olmuş olabilir. Cuma günü gelebilecek enflasyon verisi öncesi bir alım süreci olabilir ve bayramın ardından tabii ki bu süreçte satışlardan sonra alımların gerçekleştiğini bu fiyatlamalardan görüyoruz diyelim ve buradan bir de küresel para piyasalarına göz gezdirmek lazım. Dün tabii İran Teslim Haber Ajansı'ndan gelen ABD ile müzakereler sonlanacak açıklamasının ardından dolar endeksi hafif yükselmişti. Altın gerilemeye yüz tutmuştu demiştik. Aslında şu an bakıldığında dolar endeksi yönünü hafif aşağıya doğru çevirmiş bir şekilde fiyatlanıyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem görerek devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1.1647 seviyesinden fiyatlanırken sterlin dolar 1.3470 seviyesinden işlem görüyor diyelim ve buradan bir de Avrupa tarafına göz gezdirelim. Çünkü OECD tarafından bir açıklama geldi ve küresel tarafta 2008 finansal krizinden bu yana en büyük devlet teşviğinin verildiği bir süreçten geçiyoruz ki Avrupa'da bunları örnek bir aslında ülke ve bölge olarak da gözüküyor diyebiliriz. Bugün Avrupa'dan Euro bölgesi TÜFE rakamları gelecek. Aylık %1, yıllıksa %3,2'lik bir beklenti var enflasyon nezdinde konuştuğumuzda. Saatler 12'yi gösterince bu rakam sonrası piyasalardaki fiyatlamaları da göz gezdireceğiz diyelim tabii ki ekranlarımızda. Londra FTSE, Paris CAC, Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında %1,5 hatta birilerinde biraz üzerinde bir prim olduğunu, pozitif bir seyrin olduğunu fiyatlamalar nezdinde gördük. 11 Haziran'da ECB faiz kararı Merkez Bankası, yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile aynı günde gelecek ve piyasalar nezdinde dün gelen fiyatlamalara bakıldığında %100'ün üzerinde 25 bas puanlık bir artış olabileceği şu an hakim bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Ve buradan ABD vadelilere bakmak lazım. Çünkü Amerika tarafında 17 Haziran'da Fed faiz kararını verecek ve yeni başkan Kevin Warsh dönemi başladı. Tabi bağımsızlık indirim süreci derken büyük bir belirsizliğin de olduğunu Amerika tarafından görmüş oluyoruz. Şu an vadelerde yatay negatif bir seyrin olduğunu görüyoruz. Tabi endeks rekor tazelemişti ABD borsalarına bakıldığında. S&P 500 önderliğinde aslında 8 günlük bir yükseliş vardı. Burada vadelerde bir toparlanma, düzeltme olduğunda yatay negatif seyri de görmüş olduk. Tabi şirket haberlerine bakıldığında Nvidia tarafında bir çip üretimi tarafında PC çipi üretimi haberi S&P 500'ü destekleyen bir haber akışı olmuştu. HP bilançosunu verdi. %26 net kar var demiştik. Ve ardındansa bakıldığında aslında burada Anthropic gizlice halka arz başvurusunda bulunmuştu ki SpaceX'i biz bekliyorduk. O, buna bakıldığında da 12 Haziran onun da halka arzının gerçekleşeceği konuşuluyor Amerika piyasalarında diyebiliriz. Ve buradan bir de MTA tarafına bakmak lazım. Şimdi dolar endeksi yönünü hafif aşağı çekerken altın tarafında spot piyasada onsu yukarı yönlü bir hareketle ilerliyor. %1'lik bir prim var ve 4500 dolarında üzerine kendini atmış durumda. Ons gümüş 76 dolardan bir işlem görüyor ve %2,5'un üzerinde bir prim hakim şu an. Bitcoin tarafını konuşmak lazım. Çünkü geçtiğimiz haftalarda 82 bin dolarlara kadar çıkan bir fiyatlama görmüştük. Şu an bakıldığında aslında 70 bin doların da altına sarkan bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık ve 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesinde işlem görüyor Bitcoin tarafı. Çünkü ETF çıkışlarının BTC yani Bitcoin nezdinde çok yüksek olduğunu son günlerde görüyorduk. Bir de son olarak petrol tarafına bakmak lazım. Dünkü İran haber akışıyla beraber aslında müzakereler olmayacak mı denilince petrol %7 hatta %6'lara varan bir yükseliş göstermişti. Şu an bakıldığında aşağı doğru giden bir petrol fiyatlaması var ve genel taraftaki fiyatlamalarda aslında burada Hürmüz'ün açılması şu an petrol fiyatlaması için bir önem arz ediyor diyebiliriz. Fiyatlamaları verdik. Şimdi kısa bir araya gidelim.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaz özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Bayram süreci kullanıcı, tüketici ve davranışlarını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Hangi Kredi CEO'su Onur Oğuz bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Onur Bey, aslında bakıldığında bir bayram dönemini daha geride bıraktık ve aslında alım gücünün biraz daha zorlaştığı, küresel şoklardan dolayı da finansal taraftan erişimin daha kısıtlı hale geldiği bir dönemden de geçiyoruz. Bu süreçte peki bu bayram öncesinde nasıl bir tüketici talebiyle karşı karşıya kaldınız ve bir diğer yandan bu dönemde kredi kartı mı yoksa ihtiyaç kredileri mi daha fazla talep gösterdi sizce?
1: Evet, aslında en başta belirttiğiniz gibi bu tür özel dönemlerde finansman arayışları artar kullanıcıların. Özellikle krediye erişim isteği daha da yükselir. Bunlar nedir? İşte klasik bayram süreçleri, yılbaşı süreçleri veya okul öncesi dönemler gibi. Fakat bu bayramda bir önceki özel günlere nazaran biraz daha farklı bir grafikle karşılaştık. Arama hacimlerinin, aslında krediye ulaşım taleplerinin daha düşük olduğunu gördük önceki bayram dönemlerine göre. Normal döneme göre gene bir çıt yukarıdaydı. Fakat hani bayram etkisini, beklediğimiz bayram etkisini gözlemleyemediğimiz bir dönemdi. İkinci sorunuza gelirsek, kredi mi kredi kartı mı? Aslında bunlar daha çok kısa vadeli finansman ihtiyaçları olduğu için kullanıcıların kredi kartı aramalarının daha yoğun olduğunu gördüğümüz bir dönem. Aslında geriye dönük 6 ay, 1 senelik dönemde de baktığınızda kredi kartı bakiyelerinin ciddi arttığını görüyoruz Türkiye'de. Bugün kredi kartı bakiyeleri 3 trilyon TL'yi aşmış durumda. Aslında bu tür kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını daha çok kredi kartıyla karşılamaya yöneldiğini söyleyebiliriz kullanıcılara.
0: Peki bu süreçten sonra artışın devamını öngörüyor musunuz?
1: Bu aslında çok değişkenli bir denklem. Biliyorsunuz sıkılaşma politikaları çerçevesinde bankaların büyüme limitleri sınırlandı. Bu 2 aylık evet. Dönemde %4'tü. En son gelen güncellemeyle bu %3'e çekildi. Dolayısıyla bu aslında kredi büyümelerini kısıtlayan önemli bir unsur enflasyonla mücadele kapsamında. Önümüzdeki dönemde bunun etkilerini hissedeceğimizi düşünüyoruz. Nitekim geçtiğimiz dönemde de o %4'lük sınırlama döneminde de hissettik önceki sürece göre. Fakat şimdi bu rakamın düşmesi, yani 4'ten 3'e düşmesi yüzdesel anlamda önümüzdeki dönemde gene bu kredi taleplerini kısıtlayacak olarak yorumlanabilir.
0: Normalde tabii 2025 yıl sonuna bakıldığında 2026'nın ikinci yarı için finansman erişiminde bir ucuzluk beklentisi vardı. Fakat küresel şoklar da bunun üzerine eklenince bu beklentilerde bir öteleme olduğunu da gördük. Bu son 2-3 aydır içinde bulunduğumuz süreçten kaynaklı tabii ki. Peki siz bu ötelemeye katılıyor musunuz ve önümüzdeki dönemde bir kredi erişiminde ucuzlama beklentiniz var mı?
1: İlk başta aslında sene başında ve geçen senenin sonunda biraz daha faiz oranlarının düşüş eğilimine girdiğini, politika faizine bağlı olarak hepimiz yaşadık. Ama az önce sizin de belirttiğiniz gibi dışsal faktörler buna engel oldu diyebiliriz. Bu senenin ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de kredi erişiminde enflasyonla mücadele kapsamında bir rahatlamanın, bir genişlemenin olacağını düşünmüyoruz aslına bakarsanız. Belki senenin son çeyreği, belki önümüzdeki senenin ilk çeyreği. Bunlar tabii tamamen aslında dışsal faktörler de çok etkili belirttiğimiz gibi ve şu an içinde bulunduğumuz dönemde de yaşadığımız gibi. Ama kısa vadede bir rahatlama veya kredi arzında bir genişleme beklemiyoruz diyebilirim.
0: Peki 2026'nın ilk yarı yılını biraz konuşalım sizinle. Hazır aslında ilk yarı yılının son ayına girmiş bulunuyoruz. Burada kredi kartı ve mevduat tarafındaki kullanımlara nasıl bir eğilim ön plana çıktı sizce?
1: Üçe ayırırsak, önce kredi tarafına baktığımızda aslında kullanıcılar geçen sene de hayatımızda olan sıfır faizli nakit avanslara kredi ve kredi kartı bacağından ulaşmaya çok tercih ettiler. Bankalar da bu kampanyaları destekledi. Bunun 2 tane sebebi var. Aslında az önce belirttiğimiz büyüme sınırı, daha sonra bir de aslında faiz oranlarının yüksek olması bu sıfır faizli taksit nakit avanslara talebi ciddi arttırdı. Geçtiğimiz sene ve bu senenin başında da. Fakat burada kredi kartını biraz ayırmak lazım. Bu bayram döneminde de en başta bahsettiğim gibi kredi kartı talepleri çok ciddi arttı. Bu tabii enflasyonist ortamda taksitlendirmenin getirdiği cazibe kullanıcıyı daha çok kredi kartına yönlendirdi diyebiliriz. Az önce belirttiğim rakamlarda kredi kartı bakiyeleri en üst seviyelere ulaşmış durumda şu anda. Üçüncü nokta ise mevduat tarafı. Vadeli mevduat faiz oranlarına baktığımızda aslında bir düşüş eğilimine giriyordu sene başında. Fakat bu dışsal faktörler de dolayı maliyetler yükselince bu sefer vadeli mevduat faiz oranları da gene yükselmeye başladı. Özellikle son bir aylık dönemde. Önümüzdeki dönemde de bu yüksek seyirde devam edeceğini öngörebiliriz. En azından kısa vade için bu yorumu yapabiliriz. Tabii orta ve uzun vadede yaşananlara ve yaşanacaklara bağlı olarak değişiklik gösterecek muhakkak.
0: Tabii yılbaşındaki beklentilerin tam tersi olan bir görünümle şu an karşı karşıya kaldık. Vadeli mevduat tarafındaki tabloyu konuştuğumuzda. Peki şu an kredi faizlerinde durum ne yönde ilerliyor? Ve yılın geri kalanına baktığımızda nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Yani yükselişlerin olabileceği bir tabloyla karşı karşıya kalacak mıyız sizce?
1: Politika faizleri biliyorsunuz en sonki kararda sabit tutuldu. Evet. Aslında bir düşüş döneminin sonu gibi olarak yorumlandı aslında. Bu tabii direkt kredi faizlerini de etki etti. Ama bunu tabii sadece buna da bağlayamayız. Burada fonlama maliyetlerinin yükselmesi globaldeki aksiyonlardan dolayı. Bu da direkt hem vadeli mevduat faiz oranlarına hem de kredi faiz oranlarına yansıdı diyebiliriz. Sene sonunda ve belki bir miktarda sene başında gözlemlediğimiz düşüş eğilimi aslında kredi faizlerinde de son buldu. Hatta son dönemde biraz daha yükseldi diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz Mayıs ayı, içinde bulunduğumuz Haziran ayı öncesinde Mayıs toplamında vadeli mevduat faiz oranları da bu doğrultuda yükseldi aslında. Az önce belirttiğim gibi en azından yılın ilk yarısında bu şekilde bitireceğiz gibi içinde bulunduğumuz ay itibariyle söylemek mümkün.
0: Şimdi Merkez Bankası ihtiyaç taşıt ve ticari kredilerde büyümede aslında bir puanlık da olsa bir düşük büyüme uygulayacağını açıklamıştı. Böyle bir kredi tarafında fren haberinin geldiğini görmüştük. Peki büyüme haberinin ardından yeni bir adım bekliyor musunuz sektör nezdinde konuştuğumuzda? Bir beklenti şu an hakim mi piyasada?
1: Şu an net bir beklentinin hakim olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Biraz daha aslında bunun fiyatlandığı bir dönemden geçiyoruz. İşte az önce belirttiğimiz gibi kredi faiz oranları.

0: bir miktar daha yükseldiği, bayram sonrası bir miktar daha yükseldiği bir dönem. Burada tabii biz hangi kredi olarak arama hacimlerinden de bunu çok net görüyoruz. Baktığınızda kullanıcılar sıfır faizle, en başta belirttiğim gibi sıfır faizli fırsatlara daha çok yöneliyorlar. Hemen hemen bütün bankaların artık belli oranda, farklılaşsa da belli oranda bir sıfır faizli müşteri olma karşısında kullanıcılara sunduğu fırsatlar var. Tabii bu tür faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde bu fırsatlar daha da önem kazanıyor. Kullanıcıların da bunlara daha çok yöneldiklerini rakamsal olarak da gözlemlemek çok net aslında.
1: Ki politika faizde yeni karar 11 Haziran'da gelecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde konuştuğumuzda ve yabancı kurumlar geçtiğimiz hafta bir rapor yayınlamışlardı ve iki kurumda 11 Haziran'da Merkez Bankamızdan faiz artışı beklentisi içinde bulunduklarını söylemişti. Peki siz de aynı kanıda mısınız?
0: Günümüzde yani bugün itibariyle baktığımızda evet bir arttırım beklemesi çok normal aslında piyasaların. Gidişat da onu gösteriyor. Ama tabii 11 Haziran'a şurada az kaldı. Ekstra bir durum olur mu veya sabit tutar mı bilemiyoruz ama bugün itibariyle göstergelere baktığımızda evet bir miktar arttırımı yorumlamak çok yanlış evet. Gözükmüyor bizim açımızdan da.
1: Tabii son olarak da biraz dijital finans platformlarını konuşmak lazım. Avrupa ile hep kendimizi kıyaslarız aslında ve her zaman da burada gelişen, dönüşen dünyaya ayak uyduran bir sistemle ilerliyoruz deriz. Peki şu an hangi durumdayız ve burada bakıldığında bu dönüşüme nasıl bir rol üstleniyoruz sizce ve kullanıcılar bu dönüşüme alışabildi mi Onur Bey?
0: Biz biliyorsunuz dijitalleşmeyi toplum olarak çok ciddi benimsemiş ve yaşamakta olan bir toplumuz. Bunu finans özelinde çok ciddi görüyoruz. Bizim hakikaten hem globalde de yapılan söyleşilerde de söylenen, bizim kendi içimizde de aslında gözlemlediğimiz, bizim bankacılık sektörümüz dışarıya göre hakikaten çok önde dijitalleşme anlamında. Bütün bankaların çok ciddi yatırımları da var. Nitekim bugün uzaktan müşteri edinimi artık sektörün yarısından fazlasını ele geçirmiş durumda. Kişiler bir şubeye gitmeden bugün istediği bankanın cep telefonundan müşterisi olup o bankanın ürününü kullanabiliyor. Evet. Finansal teknolojiler anlamında bunun yansıması da tabii bizim gibi kurumlar için başta hangi kredi olmak üzere çok önem arz ediyor. Biz de tabii bankaların bu tür dijital ürünlerini kullanıcılara çok rahat bir şekilde sunabiliyoruz. Bu hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de maliyet tasarrufu sağlıyor aslında kullanıcılar açısından. Günün sonunda nihai faydalanıcı gene kullanıcılar oluyor bu tür gelişmelerin diyebiliriz.
1: Tabii kullanıcı eğilimlerine bakınca akla bir diğer soru da şu geliyor. Tasarruf finansman modelindeki maliyetler bazanında alındığında konut ve taşıt kredilerindeki maliyetleri karşılaştırırsak nasıl bir fark ortaya çıkıyor sizce?
0: Evet, son dönemde tasarruf finansmanı noktasında özellikle taşıt ve konut kredilerinin hem büyüme sınırı anlamında sınırlandırılması hem de faiz oranlarının yüksek olması bankalar tarafından kullanıcıları tasarruf finansmanına yönlendirdi. Son dönemde farklı firmaların farklı fırsatları var. Hatta biliyorsunuz belli bir bekleme süresi var. Son dönemde yapılan kampanyalarla o bekleme süreleri de aslında ortadan kaldırıldı gibi. Önümüzdeki dönemde bu taşıt ve konut noktasında bankaların limitlerinin yani büyüme sınırlarının açılmaması ve faiz oranlarının düşmediği noktada bu tasarruf finansmanına olan ilginin artarak devam edeceğini çok net bir şekilde söylemek rahat olur.
1: Evet, hangi kredi CEO'su Onur Oğuz, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, buradan bir de hububat alım fiyatlarını konuşmak üzere diğer konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru bizimle. Mutlu Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Alara Hanım, hoş bulduk.
1: İyi haftalar dileyelim şimdiden sizlere Mutlu Bey. Çok teşekkür ederiz. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatlarını açıkladı ve burada bakıldığında buğday alımı ton başına 16.500 lira, arpa ise 12.750 lira olarak açıklandı. Gübre, mazot ve sulama maliyetleri göz önüne alındığında bu fiyatlar sizce yeterli mi çiftçiler tarafındaki nezle bakıldığında ve bu fiyatlarda artışın devamını öngörüyor musunuz?
2: Şimdi öncelikle bir kere piyasa şartları ve dünyadaki hububat piyasalarını yine dünya konjonktüründe ele aldığımızda hepsini birlikte değerlendirdiğimizde bizim de yaklaşık bir 15-20 gün önce sizin kanalınızda canlı olarak Sayın İrfan Donat'ın sunduğu programda bir maliyet ve çiftçimizin fiyat beklentisini açıklamıştık. Tam 16,5 liraydı ve dün bugün sabahta TMO'nun açıkladığı fiyatta aynı oldu, 16,5 lira. Şimdi burada şunu değerlendirmek lazım. Bir, bu sene genel Anadolu'da yağışlar iyi. bu yağışların neticesinde de buğday rekoltesinin yaklaşık 23 milyon ton, belki de 23 milyon

0: Kontonun biraz daha üzerinde olması bekleniyor ki Türkiye'nin biliyorsunuz buğday ihtiyacı yaklaşık 20 milyon ton civarında, 19,5-20 milyon ton civarındadır. Yani kendi kendimize yetecek, hatta fazlamız olacağı bir sene yaşayacağız. İnşallah bundan sonra da herhangi bir olumsuz koşul yaşamazsak iklim açısından. Bu buğdayın bu kadar büyük bir verimin olması neticesinde biz açıklanan fiyatın çiftçimizi memnun edeceği inancındayız. Ancak bizim şöyle iki şartımız daha vardı. Yani hem 16,5 lira gibi bir fiyat açıklanması artı 1 lira gibi de en az 1 lira bir fiyat fark desteği, yani çiftçimizin anlayacağı şekilde prim. Fiyata ek olarak da bir prim açıklanmasını istemiştik.
1: Evet.
0: Şu anda bunun açıklanmadığını görüyoruz. Bir de ödemenin peşin olması hala ararım. Çok önemliydi. Çünkü biliyorsunuz az önce siz de konuğunuzla konuştuğunuzda kredi faizleri yüksek. Yani fiyat paranın finans değeri yüksek. Yaklaşık aylık %3,5-4 gibi. 45 günde yapılacak ödeme bu 16,5 liralık fiyatı yaklaşık %6 civarında eritecek ve 15,5 lira seviyelerine çekecektir. Şu anda zaten piyasa 15,5 lira civarındayken 16,5 liralık fiyatın peşin ödenmesi piyasayı olumlu etkileyecek ve çiftçiler açısından da bir miktar yukarıya çekecek beklentisi vardı. Sadece bunun revize edilmesi, yani buğday ödemelerinin peşin yapılacağının açıklanması piyasaya çiftçi açısından olumlu yansıyacaktır. Burada bütün yönleri düşünmek lazım. Yani tüketiciyi, ekmek fiyatlarını, çiftçimizin maliyetlerini, biz bunların hepsini ortak değerlendirdiğimiz zaman alınacak yüksek verimle beraber 16,5 liranın çiftçimizi peşin ödeme şartıyla artı 1 lirada prim açıklanması şartıyla memnun edeceği inancındayız.
1: Peki bakanlık desteklerine biraz daha konuşmak lazım. Çünkü buğday üreticisine bakıldığında eline ton başına 19.514 lira geçeceği bu yeni alım fiyatlarıyla belirtilmiş durumda. Çiftçi açısından asıl belirleyici taban fiyat mı, yoksa bakıldığında oluşan toplam gelir mi olacak ve bu verilen ton başına fiyatlar üreticiyi ele tutabilecek fiyatlar mı sizce?
0: Şimdi aslında tabii ki destekler de çok önemli. Bunların yanında, desteklerin yanında Ziraat Bankası aracılığıyla verilen neredeyse sıfır faizli krediler de çiftçinin finansmanı açısından çok çok önemli. Ben tüm tarımsal destekleri bir yana ama Ziraat Bankası tarafından verilen kredi desteğini de diğer tarafa koymak istiyorum. Çünkü çiftçinin üretime devam edebilmesi için bu finans kaynağı çok çok önemli. Ancak burada tabii ki diğer tarımsal destekler, Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan destekler de çok önemli. Tarım Bakanlığımız 408 lira dekara planlı üretim desteği artı 408 lira da temel üretim desteği veriyordu. Bunun yanında da sertifikalı buğday tohumu kullananlara bir destek. Bunun hepsini topladığımız zaman 980 lira gibi bir destek yapıyor. Ancak bu tabii burada hesaplamada sanırım bir farklılık var. Yani Türkiye'nin TÜİK'in ortalamasına göre bölündüğünde bu 3 liralık bir destek kilo başına hesap edilmiş bakanlığımız tarafından. Ben bunu çok fazla açıkçası doğru bulmuyorum. Evet, destekler var ama sadece Tarım Bakanlığımız tarafından verilen temel üretim desteği ve planlı üretim desteği çiftçimiz için çok da yeterli değil. Asıl önemlisi, az önce de vurguladım, finansman desteği Ziraat Bankası tarafından verilen çiftçimizin üretime devamı için çok çok önemli. Bunun bir miktar daha üst limitlerinin arttırılması, erişimin daha kolaylaştırılması çiftçi açısından şu anda en büyük beklenti.
1: Tabii bir yandan da dekolte ve kalite verimi konuşmak lazım çiftçiler nezdinden bakıldığında. Çukurova'da hasat başlamış durumda ve geçtiğimiz seneye baktığımızda Mutlu Bey, zirai dondan kaynaklı birçok bölgede büyük bir etkinin olduğunu ve üretimin sınırlandığını, kısıtlandığını görmüştük. Fiyatlarda büyük bir artış vardı. Peki bu sene şu an Çukurova'da hasat başlangıcı nasıl geçiyor? Kalite verim tarafında seyir iyi devam ediyor mu ve rekolte tarafında beklentileri karşılayabilecek miyiz sizce?
0: Aslında yağışlar çok fazla olduğu için biz bu dönemde Adana'da Çukurova buğdayın hasadı bitmiş olması lazım. Yani 20 Mayıs civarında, 25 Mayıs'ta başlayıp bugünlerde bitirmemiz lazımdı. Fakat aşırı yağışlar neticesinde, ki bayramda dahi yağış aldı Adana, bu nedenle biraz gecikti. Türkiye'nin ilk hasatı Adana'da, Çukurova'da başlar. Bir haftaya kadar da bu hasatı sanırım bitiririz Adana'da. Şu anda aldığımız rakamlar çok iyi, ki şahsen benim de bir

0: 3 olarak buğdayım var. Aldığımız rakamlar iyi. Geçen seneye göre %20 ila 25 daha fazla. Geçen sene kuraklık yaşanan bir seneydi. Az önce sizin söylediğiniz gibi yine don felaketi yaşadık ki bütün Türkiye böyleydi. Fakat şu anda Anadolu genelinde yağışlar çok yeterli. Buğday için, arpa için çok iyi. Ama buğday ve arpa demişken fiyatta burada çiftçimizin bir beklentisi daha var. Eskiden makarnalık buğday ekmeklik buğdayın biraz daha üzerinde bir fiyatla açıklanırdı. Ancak geçen seneden beri makarnalık ve ekmeklik buğday fiyatları aynı seviyede açıklanıyor. Oysa ki tüm dünyada makarnalık buğday yani durum buğdayının değeri daha fazladır. Durum buğdayı, makarnalık buğdayı yetiştiren çiftçilerimiz bu farkın da yine eskiden olduğu gibi verilmesini bekliyor. Bir diğeri de arpa fiyatları buğday fiyatına göre biraz daha düşük açıklandı. Buğday fiyatı %23 civarında geçen seneye göre artış var ama aynı artışı arpada göremiyoruz. Arpa çiftçimiz de burada hayvan beslenmesi açısından yani yem sektörü açısından çok çok önemli bir görevi var. Arpa çiftçimizin beklentilerinin biraz altında olduğunu da bu vesileyle vurgulamak isterim fiyatın.
1: Peki Mutlu Bey, bu sezon hububatta ana alıcı kim olur? Toprak Mahsulleri Ofisi mi yoksa özel sektör mü olacaktır sizce?
0: Şimdi Alara Hanım gönül ister ki 18 lira olsun 20 lira olsun az önce de söyledim benim de Adana'da en büyük buğday üreticilerinden bir tanesiyim ben de. Ben de isterim 20 lira 25 lira olsaydı fiyat ama bu şekilde piyasaya uymayan ve konjonktürel olarak dünya piyasalarına da aynı seyirde devam etmeyecek çok yüksek bir fiyat açıklanması tüm buğdayın Toprak Mahsulleri Ofisi'ne gitmesine sebep olacak. Yığılma olacak. Ödeme de 45 gün olunca tabii ki çiftçi mutsuz olunca dışarıya piyasaya serbest piyasaya koşacaktır.
1: Sanıyorum sesimizde bir sıkıntı oldu. Evet, Mutlu Bey ile aslında burada hububat tarafındaki alımları konuşmuştuk ve kendisinden çok değerli bilgiler aldık. Şimdilik fokusu noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatler 14.45'i gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Maden Dünyası programı ile karşınızdayız efendim. Maden Platformu Sözcüsü, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'la birlikteyiz. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Şimdi Mehmet Bey, küresel güncel gelişmeler ışığına şöyle bir dönelim. Hakikaten dünya tarihi aratmıyor, adeta tarihi yaşıyor şu anda. Evet. Bugün geldiğimiz noktada aslında birçok bölgede savaşın yaşanma hikayesi. Bu küresel gelişmeler ışığında da baktığımız zaman madencilik sektörünün önündeki risklerden biraz bahsetmek isterim. Nedir en büyük risk sizce?
2: Şimdi öncelikle yeni bir bayramdan çıktık. Umarım herkes çok keyifli, sağlıklı, güzel bir bayram geçirmiştir. Nice de mutlu bayramlar
1: evet,
2: daha
1: evet, güzel bir bayram görürüz. Diliyoruz.
2: Evet. Şimdi çok önemli bir nokta. Bütün dünyada aslında biz madenciliğin risklerini konuştuğumuz zaman sadece madenciliği konuşmadığımızın artık farkında olduğumuz bir döneme girdik. Hı hı. Çünkü madencilik dediğinizde savunma sanayi akla geliyor. Madencilik dediğinizde dijital dönüşüm akla geliyor. Hı hı. Yine madencilik dediğinizde yeşil dönüşüm akla geliyor. Dolayısıyla madencilikte olan her bir risk bu alanlarda da aslında bir riskin habercisi olarak kendini gösteriyor. Peki madencilikte bizim şu son dönemde gördüğümüz en önemli risk nedir derseniz, hı hı, global ölçekte söylüyorum. Daha çok işletme tarafına herkes metal ve emtia fiyatlarındaki ani dalgalanmalardan dolayı herkes işletmeyi düşünürken bence en önemli risk aramalar tarafında, yani bizim çok kolay anlaşılabilir biçimiyle Ar-Ge tarafına yapılan yatırımların azaldığını görüyoruz. Bu da uzun vadede tedarik sağlayıcı, ham madde tedarikini sağlayan madenciliğin işletme tarafında bir aksamaya, hı hı, giden bir sürece doğru dönüşebilme riski var. Bunu neden böyle söylüyoruz? Çünkü son dönemde özellikle kritik minerallere yapılan yatırımlarda yaklaşık %14'ten %5'lere kadar gerilediğini görüyoruz ki bunu Dünya Enerji Konseyi'nin verilerinden alıyoruz. Bu ne demek kritik mineraller dediğimiz? Nikel, hı-hı, kobalt, kadmiyum, bakır, grafit ki tüm bu demin saydığımız sektörlerin lokomotif mineralleri bunlar. Bir altında çok ilginçtir. Altında arama yatırımlarında bir artış var. Çünkü altın fiyatları gerçekten yani böyle bir ciddi bir ralli ile gittiği için insanlar o alana biraz daha fazla işletmeciler yatırım yapıyorlar. Orada da şöyle bir şey var. Aramalara çok fazla gitmese bile var olan işletmelerin geliştirilmesi veya, hı hı, kapasitesinin artılması şeklinde bir yatırım oluyor. Şimdi şunu söyleyeyim, bir sefer artık bütün dünya madencilik yatırımlarında olası bir hıçkırmanın bu tarafta çok ciddi bir nefes almaya yönelik bir sorun şekline dönüştüğünü bildiği için bu alanı çok ciddiye alıyorlar. Ama, hı, genel anlamda da bu riskin sektör ciddi şekilde farkında. Bunu ifade edebiliriz. Peki ne önlemler, neler yaptılar, evet, bu anlamda diye baktığımızda da şunu görüyoruz. Ya da bu riskler neden böyle oluyor? Yani aramalara neden daha az yatırım gidiyor diye baktığımızda temel birkaç tane şey var. Bir tanesi ilk başta maliyetler. Bütün dünyada enerji maliyetleri, ham madde girdileri, bütün tedarik zincirlerinde olan aksamalar ki pandeminin etkileri halen kısmen bazı noktalarda görünüyor. En önemlilerinden bir tanesi demin de söyledik maliyetler. İkincisi izin ve ruhsatlandırma alanında belirli aksamalar oluyor. Belirli tedarik noktalarında. Fakat dünyada yine buna da yönelik işte Amerika'da seçimlerden hemen sonra verilen ilk orderlardan bir tanesi şu madencilik sektörünün önündeki bütün engelleri kaldırın oldu.
1: Bürokratik engelleri.
2: Bürokratik engellerin hepsini kaldırın. Yani netice itibarıyla risk sermayesinin arama tarafına akmasını hızlandırması lazım sektörün. Hı hı. İzin süreçlerindeki bu aksamaların artık giderilmesi gerekiyor. Tedarik aksamalarındaki tedarik zincirlerinde özellikle tek noktada odaklanmanın biraz daha böyle diversifiye edilmesi, dağıtılması hı hı, gerekiyor. Hı hı. Buralar işin açıkçası riskler ve bertaraf edilmesi gereken problem noktaları diye görebiliriz.
1: Sizler de aslında maliyet tarafını yine öne sürüyorsunuz madenciler olarak. Buradaki maden yatırımları hikayesinde bir altın madenciliği öne çıkıyor. Diğer tarafta Ar-Ge yatırımları biraz daha gölgede kalmış gibi.
2: Birazcık aksama var ama altının o atraktivitesi işte bu psikolojik hı hı, hı. Hani bizim halk arasında güvenli liman olma özelliği, merkez bankalarının çok fazla karşılık değer olarak altına yüklenmiş olması, Çin Merkez Bankası, bizim Merkez Bankamız hakeza, hı hı. ki bana göre doğruyu yapıyorlar. Yani çünkü ileriye doğru baktığımızda bu jeopolitik gerilimlerin etkilerinin çok kolay da biteceği öngörülmüyor işin açıkçası.
1: Peki şimdi sizce özellikle burada dünya gerçekten daha parçalı ve bloklaşmış bir tedarik zinciri mimarisine doğru mu evriliyor? Yani bugün bu durum madencilik yatırımlarını ya da arz güvenliği açısından ne teşkil ediyor diye soracak olursam ne dersiniz?
2: Şimdi aslında bu parçalı yapılanmaya doğru.

0: belirli önlemler ve değişik stratejiler geliştirme yoluna gidiyorlar. Neden bahsettiğimizi şöyle belki ifade edebiliriz. Bakın artık öyle bir noktaya geliyoruz ki hani madenden mıknatısa, madenden pile veya işte madenden otomobile diye söylemler geliştiriliyor. Hı hı. Bunun da sebebi şu, siz madeni istediğiniz kadar kendi topraklarınızda bulmuş olsanız dahi, onu çıkartıyor olsanız dahi, bunu mıknatısa kadar, bunu işte pile kadar, teknolojik ürüne dönüştürme aşamalarını gerçekleştirene kadar gitmek zorundasınız. Gitmediğiniz zaman kaynak sizde bile olsa, hani tırnak içinde kaynak milliyetçiliği diye bir tabir var bugünlerde. Bunun ne kadar milliyetçiliğini yaparsanız yapın, hani ben üreteyim, ben çıkartayım derseniz deyin, sonucunda siz bunu uç ürüne çeviriyor musunuz, çevirmiyor musunuz? O teknolojiyi geliştirebiliyor musunuz, geliştiremiyor musunuz? Yani işin açıkçası kimin çıkarttığı, nerede çıkarttığı pek önemli değil ama onun uç ürüne çıktığı yerde dönüşmesi o bulunduğu nokta için en büyük katma değer noktası oluyor ki biz buna Türkiye Madenciler Derneği olarak mottolarımızda hep kullanıyoruz. Evet, önce insan, sonra çevre ama ondan sonra da katma değerli madencilik. Bunu yapmak zorundayız. Yani bakın, özellikle Avrupa Birliği'nin Çin'e bağımlılığını azaltmak için Avrupa Birliği'nin son dönemde aldığı bazı kararlar var. Diyor ki ürettiklerin en az %10'unu Avrupa Birliği'nde üretmek durumundasın, üretmek zorundasın diyor. Hı hı. %40'ını işleyeceksin, %25'ini de geri dönüşümle kazanacaksın. Hı. Bazı noktalarda şöyle yanılsamalar oluyor. Yani geri dönüşüm sanki üretimin alternatifiymiş gibi. Madencilik sektörü için de geçer. Hayır, bu böyle değil. Yani hiçbir zaman geri dönüşüm üretimin alternatifi olamaz. Ancak şu olabilir. Bu sürdürülebilir konsepti içerisinde hani bizim geleneksel tabirle israfı önlemek ve geri kazanımı teşvik etmek anlamında çok da önemli bir nokta olduğunu biliyoruz. Bir de bunun yanı sıra ilave bir şey daha söyleyeyim. Kendimize bazı arkadaşlar bulmamız lazım. Arkadaş ülkeler bulmamız lazım. Hı hı. Teknoloji transferini gerçekleştirebileceğimiz, birlikte yeni teknolojileri gerçekleştirebileceğimiz ve kazan kazan modeliyle, yani bir başka ülkede üretip burada uç ürüne döndürmek olabilir veya bir başka ülkeyle birlikte başka bir coğrafyada birlikte teknolojiyi götürüp orada üretip oradan katma değer elde etmek olabilir. Bunlar artık dünyanın her yerinde var. Yatsınmayacak gerçekler. Sadece hep söylüyoruz, insanı ve çevreyi önceleyerek bu işleri yapmak lazım ki işte bu tedarik zincirinde oluşabilen riskleri bertaraf edebilelim. Coğrafi odaklanmaları bir anlamda daha dağıtıp riskleri dağıtabilelim ve tedarik zincirinde oluşabilecek tekelleşmeleri daha en baştan kontrol altına alabilelim.
1: Türkiye'nin en büyük buradaki ana hikayelerinden bir tanesi, üretim başına baktığınız zaman özellikle işte ihracat kaleminde de olsun kilogram başına fiyatı arttırmak. Bu da madencilikte de siz de diyorsunuz ki uç ürün dediniz,
0: çok,
1: değil mi?
0: Çok şimdi önemli.
1: Türkiye yıllara göre burada bir artış sağladı mı? Kayda değer bir artış sağladı mı? Yoksa bu dış şoklar diye nitelendirebileceğimiz üreticinin dışında gelişen hem iç siyasi gelişmeler hem dış konjonktür gelişmeler, yaşanan savaşlar biraz daha burayı sekteye uğrattı mı?
0: Şimdi aslında bizim sektörümüz normalde gerçekten şu anda hak ettiği bir seviyede değil. Yeraltı kaynaklarımızın yoğunlaşmasına ve kaynakların ülkedeki dağılımına baktığınızda gayri safi milli hasıla içindeki payımız bugün %1'lerde ama en aşağı %7-8-10'larda olmak zorunda. Ya bu geçmiş dönemlerde çok eskiden Cumhuriyet'in ilk yıllarında %20'ler mertebesindeymiş. Hı hı. Sonradan bir şekilde değişik politikaların uygulanmasıyla 50'li 60'lı yıllarda bu biraz şirazesinden çıkmış. Evet, ama şu anda biz çok ciddi bir çaba gösteriyoruz. Yani ülke olarak nadir toprak elementlerinde, kritik minerallerde, metaller.

0: Hakeza ayrıca bütün bunlar endüstriyel ham maddelerde, doğal taşta, agregada, bakın çok ciddi bir atılım içerisindeyiz. Bunu yapmak zorundayız. Bunun da bir tek sebebi yok. Birkaç tane sebebi var. Ama bu jeolojik potansiyelle kişi başına tüketimin de dünya toplumlarında maden tüketiminin de bu kadar arttığı bir ivmeyle gittiği noktada metal fiyatlarının istikameti belli. Dolayısıyla bunu artırmak durumundayız. İhracat tarafında işin açıkçası tüm zorluklara kadar 6,2 milyar dolar mertebelerindeyiz ki bunu da daha da artırmak, 10 milyar dolarlara doğru götürmek önümüzdeki 5 yıl içerisinde gibi bir hedefimiz var.
1: Peki şimdi bugün pandemi işte yaşayan bir sektör var, geride bıraktı. Etkileri bazı bölgelerde hala sürüyor diyorsunuz. İşte Rusya-Ukrayna savaşı, Hürmüz krizi, işte son dönemde yaşanan yine bölgeler arası ticaret gerilimleri, küresel tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu aslında bize göstermiş oldu. Bunu enflasyonist baskıyla karşı karşıya kalan dünya için de söylüyoruz. Bugün sizce madencilik şirketleri ve devletler açısından özellikle gerçek dayanıklılık dediğimiz zaman ne anlama geliyor?
0: Şimdi tabii hem şirketler açısından hem de ülke ekonomilerinin kendilerini sağlama alması babından bu kırılganlıklara karşı gerçekten belirli stres noktaları ve belirli test noktaları var. Bunların en başında hiç şüphesiz finansal esneklik geliyor. Neden bahsediyoruz? Bugünkü fiyatlara bakarak teknolojiyi ve gelişimi, Ar-Ge'yi tamamen bir tarafa bırakarak sadece bugünün durumlarına baktığınızda ve bir bilanço, bir finansal model ortaya koyarak yaptığınız yatırımda siz aslında finansal bir esnekliğe sahip değilsiniz demektir. Yani örnek veriyorum, altında bugün işte 4500 dolarlar mertebesindeyiz. Siz bugün eğer bir projeye yatırım yapacaksanız altının bu ani kırılganlıklar, hızlı dalgalanmalar karşısında nereye gelebileceğini öngörüp, yani işte 2500-3000 dolarlara kadar geri çekileceğini öngörüp uzun vadeli bir yatırımda kendinizi böyle bir şoka karşı dayanıklı kılmanız lazım ki biz buna en önemlisi işte finansal parametrelerde daha esnek olmak, vergilendirmede daha ileriyi görmek, bazı teknik olumsuzlukları şimdiden bir böyle buffer gibi önünüze bir tampon gibi koyup orada bir range vermek. Bütün bunlarla beraber biz işte buna finansal esneklik diyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani bunu yapmadığınız takdirde bugün çok feasible olan böyle çatının en üstündeyken çok iyi görünen şey bir kat aşağı indiğinizde, iki kat aşağı indiğinizde kendinizi boğulmuş gibi hissedebilirsiniz ve yatırımınızı yok edebilirsiniz. Diğer bir konu da tabii hep söylüyoruz. Hani bu dayanıklılık sadece fiyat esnekliğiyle mi olur? Hayır. Yani bunun çok önemli başka parametrelerinden bir tanesi de tedarik zinciri. Yani siz oradaki madeninizde kullandığınız ürünlerin tedarikini tek noktaya bağımlı ya da tek ülkeye bağımlı halde planladığınız zaman işte orada da kendinizi böyle bir anlamda ayağınızı prangadan bağlamış oluyorsunuz. Yine aynı şekilde ürün çeşitlendirmesi. Yani siz madende ürettiğiniz, üretebileceğiniz ürünü başka hangi değişik çeşitlerde üretebilirsiniz? Artı bunu uç ürüne nasıl dönüştürebilirsiniz? Bunların hepsi çok önemli ve ülkenizin ihtiyacı. Örnek veriyorum yine. Biz bugün Türkiye'de ürettiğimiz bir maden ürününü ilk etapta ülkemizin kaynaklarının, ülkemizin sanayisinin ihtiyacı için kullanıyoruz. Ki bunda devletin kurduğu bazı mekanizmalar var. Mesela altında ürettiğimiz altını Merkez Bankamızın ön alım hakkı var. Biz onu başkasına satamıyoruz. Ülke menfaati burada direkt devreye girmiş oluyor. Doğru. Yani netice itibariyle bu tür olası şeylere karşı, kırılganlıklara karşı bunlar bir grup önlem. Fakat bence en önemlisi, size çok samimiyetle söyleyeyim, artık neyi, nerede, nasıl ürettiğiniz, ne ürettiğiniz hiç önemli değil, nasıl ürettiğiniz çok daha önemli. Demin söyledik, insanı önceliyor musunuz? Doğayı koruyor musunuz? Finansal şeffaflığınız var mı? şeffaf.

0: bir şekilde raporlama yapabiliyor musunuz ve bunu ortaya koyabiliyor musunuz? Onun için bu da aslında bizim sektörümüz için önemli kırılganlık noktalarından bir tanesi. Ben bunu her fırsatta dile getiriyorum. Çünkü artık bu standardı biz sektör olarak yükseltebilirsek, işte bu algı problemi diye bahsettiğimiz konuyu ki sizlerle bugün burada yaklaşık işte 10-12 programdır beraber yaptığımız bu işin de amacı bu. Madenciliği doğru anlatmak, standardını yükseltmek, bu algısını düzeltmek ki kamuoyu desteğini arkasına alabilmek.
1: Alabilmek önemli nokta. Peki bugün küresel madencilikte Türkiye nerede konumlanıyor? Yani Türkiye nasıl bir pozisyon alacak? Türkiye'nin önündeki fırsatı nedir küresel madencilikte? Bunun yanı sıra reform alanları ne olabilir ki küresel rekabet bağlamında madencilik de Türkiye'de öne çıkabilsin ya da var olan pozisyonunu arttırabilsin?
0: Yani şöyle söyleyeyim, az önce biraz böyle hafif dokunup geçtik. 3,5 trilyon dolarlık ki çok eski bir hesaplama bu. Yani bunu güncellediğimizde belki bu rakam böyle çok gerçekten ilginç, böyle flashy bir şekle dönüşebilir. Böyle bir yeraltı servetiniz var. Ve biz Asya'da, yani ön Asya'da bu işte jeopolitik olarak, jeolojik olarak, tektonik olarak çok kritik bir noktada bulunuyoruz. Dolayısıyla madencilik açısından Türkiye'nin gerçekten kaynakları açısından çok önemli bir yeri var. Bunu lehe nasıl çevirebiliriz? Evet. Bu asıl sorulardan bir tanesi bu. Madenciliği nasıl daha fazla promote edebiliriz, daha fazla parlatabiliriz? Biz zaten burada özellikle son dönemde yapılan torba kanun değişiklikleriyle bir iki güzel dokunuşlar oldu. Ama halen şunu söylüyoruz. Bu izin süreçlerinin, bizim biliyorsunuz bir tane bakanlıkla yönetilen bir izin sürecimiz yok. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı var, Çevre Bakanlığı var, Tarım Orman Bakanlığı var, Çalışma Bakanlığı var ve birçok yerden yaklaşık 7-8-9 değişik bakanlıktan izin alıyoruz. Biz diyoruz ki bunların artık böyle bir hızlandırılmış, şeffaf hale getirilmiş hepsi için, bazılarında tek tek oldu. Geçen Enerji Bakanlığı'nın bir maden kanunundaki, torba kanunundaki değişiklikle bazı süreçler netleşti, iyi de oldu. Ama bunları toplulaştırıp daha da böyle bir öngörülebilir, şeffaf hale getirebilmek çok önemli. İkinci bir konu da ki Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamış olduğu en son kalkınma planında da var bu. Böyle bir tek durak ofis gibi bir izinlendirme. Yani bütün çevresiyle, madencilik tarafıyla, iş güvenliği tarafıyla hep bütün izinlerin dört başı mamur tanımlanıp tek yerden alıp çıkmak. Bu da çok önemli bir şey olabilir. Türkiye'nin kendini, bu sözünü ettiğimiz madencilik, global madencilik piyasasında iyi bir pozisyonda görebilmesi, işte bu ülke içindeki gayri safi milli hasıladaki payının artması anlamında önemli bir şey olabilir. Biz işin açıkçası bu noktada biraz da çuvaldızı kendimize de batırıyoruz. Peki hani biz bunları devletten bekliyoruz ama biz ne yapmalıyız? İşte biz de bu sürdürülebilir madencilik ilkeleri diye tanımladığımız ilkeleri sektörümüzün bütün alanlarında istisnasız uygulamamız lazım. Standartlarımızı geliştirmemiz lazım. Birazcık kendimize hani hedefler koymamız lazım. Su, hava, toprak, demin söylediğim halkla ilişkiler. Yani siz bütün izinlerini almış olabilirsiniz ama arka tarafta bir şeyler yapıyorsanız o insanların sizin ne yaptığınızı bilmesi lazım. Anlatmanız lazım. Ve en başta da tabii bunların en birinci sırasında da size çalışmaya gelen insanı sağ salim akşam evine göndermeniz lazım. İş güvenliği çok çok çok önemli. Bu anlamda madenciliği eğer bunları yaparsak Türkiye'yi çok iyi yerde konumlandırabiliriz. Nadir toprak elementlerimiz var. Kurşun bakır, doğru, çinkomuz var. Altınımız var. Borumuz var. Tronamız var. Doğal taşlarımız var. Demin söyledim, agregamız var. Kromumuz var. Yani bunların hepsini bir gün gelip iyi bir metal fiyatları yükseldiğinde hepsini çok hızlıca değerlendirebilecek hazırlığa sahip.

0: sahip olmamız
1: Türkiye
0: lazım.
1: Türkiye ekonomisine giriş dersimde mesela şöyle söylerim, işte Türkiye'de avantajlı olarak işte coğrafi kaynaklarının vermiş olduğu, işte o getirdiği doğal kaynaklar bağlamında
0: Evet.
1: Türkiye zengin bir ülkedir. Madencilik anlamında
0: Kesinlikle
1: zengin bir
0: öyle.
1: ülkedir diye bunu
0: Kesinlikle.
1: böyle bir entry dersinde mutlaka konuşuruz, söyleriz. Mehmet Bey, ve bu programın da aslında misyonu buydu değil mi? Yani
0: Evet,
1: bu programın
0: evet.
1: son sözlerinizi de alalım, programı noktalayacağım ona
0: Şimdi bu
1: göre.
0: program Bloomberg kanalı gerçekten çevre dostu bir kanal, insan dostu bir kanal ve madenciliği seven bir kanal. Onun için biz Bloomberg'i çok seviyoruz. Bir
1: Biz de
0: sefer bunu ifade
1: çok
0: edeyim.
1: teşekkür ederiz.
0: Bloomberg'in tüm yönetim kadrosuna gerçekten yürekten bir teşekkür borçluyuz sizin nezdinizde.
1: Çok
0: En
1: teşekkür ederim.
0: üstünden en aşağıda bu program sırasında bizimle birlikte olduğunuz için ve bize bu fırsatı verdiğiniz için
1: Çok sağ
0: biz size çok çok çok müteşekkiriz. Ayrıca bir teşekkürü de Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanımız Sayın Ali Türkoğlu'na da bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o da bu programın olması ve gerçekleşmesi için bizim yönetiminde olduğumuz yönetim grubumuz olarak çok ciddi çaba gösterdi. Kendisine de çok müteşekkiriz. Umarım ileride bu tatil döneminden sonra tekrar bir arada oluruz. Eksik
1: Evet.
0: olmayın. Size de ayrıca
1: Evet.
0: çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de
0: Bu
1: sizlere çok
0: programda
1: teşekkür
0: olan katkınız, bilgi dağarcığınızı bizimle paylaşmanız bizim için çok önemliydi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyif alarak yürüttük bu programı. Benim de yanlış bildiğim doğrular vardı. Dolayısıyla doğru bildiğim yanlışlar vardı daha doğrusu. Dolayısıyla bunları ben de sizin vesilenizle birlikte düzeltmiş oldum. Çok çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum Mehmet
0: teşekkür
1: Bey,
0: ederim.
1: katıldığınız için. Efendim, evet, Maden Dünyası programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir ara vereceğiz, ardından tekrar birlikte olacağız Maden Dünyası ile, ama şimdi hoşça kalın.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Günün konuğu Kenan Açıkelli olacak. Mükellef Teknoloji kurucu ortağı ve CEO'su. Hemen davet edelim kendisini yayına ve hoş geldiniz diyelim. Merhaba.
1: Zeynep Hanım merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Merhaba.
0: Teşekkür ederiz katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Şimdi tabii mükellef teknoloji Türkiye'de ve küreselde şirketin kuruluşundan itibaren etkin olan bir yapı, sanırım öyle tarif edebilirim. Yani ön muhasebesinde, finansal operasyonlarında uçtan uça dijital çözümler sunan bir teknoloji şirketi. Şimdi biraz bize hem faaliyet alanlarınızdan bahseder misiniz? Bir de tabii hani dijital muhasebe ve regülasyon teknolojilerinin odağında bu sizin modelinizin yeri nedir? Yani uçtan uca dijital modelin arkasında nasıl bir ihtiyaç var? Biraz buraları konuşarak başlayalım.
1: Çok teşekkürler. Elbette mükellef teknoloji olarak biz mikro işletmeler ve KOBİ'lerimizin şirket kuruluşundan vergi yönetimine kadar Türkiye'den başlayan hikayemiz, daha sonrasında bugün yaklaşık 9 ülkeye yaydığımız şirket kuruluşu, elektronik fatura, ön muhasebe yazılımı, elektronik imza, sanal ofis, marka tescil gibi bir girişimcinin, mikro ve KOBİ işletmemizin muhasebe ve finans alanında ihtiyaç duyduğu bütün iş çözümlerini bir arada toplayan bir platformuz. Bugün Türkiye'de yazılım ihracatı yapan teknoloji şirketleri arasında 19. şirketiz. Yapmış olduğumuz ihracatla ülkemize de naçizane katkı sunmaya çalışıyoruz. Aslında geleneksel olarak yapılan muhasebe ve iş süreçlerinin Türkiye'de kurulan başta yazılım ve teknoloji şirketleri olmak üzere mikro işletmelerimiz ve KOBİ işletmelerimizi yorma noktasında olduğunu görmemizle çıkan bir hikayemiz var. Türkiye'de özellikle dijital şirket vizyonuna bağlı olarak tüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün sizin söylemiş olduğunuz bu vizyon kapsamında da aslında ortaya konan regülasyon destekli olan bütün bu regülasyonel güncellemeleri de destekliyoruz. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz çok genç bir nüfusa sahibiz. İyi bir yazılımcı ve mühendislik kadrosuna sahibiz. Türkiye'de yapmış olduğumuz çok iyi teknolojik altyapılarımız var. E-Devlet gibi, Gelir Dersi Başkanlığı'nın çıkarmış olduğu çözümler gibi birçok gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok dünya ülkesine, hatta ekonomik olarak çok güçlü olan dünya ülkelerine refere olan elektronik fatura, elektronik defter gibi de regülasyonel çözüm hikayelerimiz var. Tüm bu deneyim ve tecrübenin dijital şirket vizyonuyla birlikte mikro ve KOBİ işletmelerimizi destekleyecek, onların nefes alarak hayatlarına, ticari hayatlarına başlayacaklarına olan inancımızdan geliyor. Çünkü kuruluş aşamasında Türkiye'deki bütün girişimlerimizin bu platformlar tarafından destekleniyor olması gelecekte ticari anlamda daha güçlü, ülkemize de kendilerine de güçlü hikayeler yazabilecek ortam ve olanağa sahip olacaklarını düşünüyoruz.
0: Şimdi bu dijital şirket vizyonu tarafını biraz açalım. Yani buradan ne anlamak lazım? Neden ihtiyaç var böyle bir vizyona? Değişen iş yapma biçimleri, değişen küresel koşullar noktasında dijital vizyonun içeriği ne olmalı?
1: Evet Zeynep Hanım, güzel soru. Çok teşekkür ederim. Öncelikle dijital şirketin bugün finans, muhasebe, şirketleşme konularında paydaş olan herkese büyük fırsatlar getireceğini iyi okumak lazım. Bunun bugün bu paydaşlarımızın mevcut iş havuzlarını küçültmeyi bırakalım bir kenara, çok daha büyük fırsatlara bizi götüreceğini görüyoruz. Ve bunun sebebini de şöyle sıralayabilirim aslında teknik olarak. Bugün Türkiye'de özellikle kamu otoritesinin dijital entegrasyonlarda iyi işler çıkardığına hepimiz şahit oluyoruz. Gelir Dersi Başkanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar, E-Devlet altyapısının bugün tüm vatandaşlarımıza sunmuş olduğu avantajlar, elektronik fatura, elektronik defter gibi mikro ve KOBİ işletmelerimiz başta olmak üzere bütün ticari yaşamı olan şirketlerin hayatlarını kolaylaştıran dijital çözümlerin artık bütün bunların konsolide olma gerekliliğini, şirketlerin bu karmaşık ve sürekli güncellenen regülasyonları teknoloji şirketlerine, bu teknoloji şirketlerinin çıkarmış olduğu platformlarda iş yapan paydaşlara bırakması gerekliliği ortada. Mikro işletmelerimiz ve KOBİ'lerimiz sadece kendi ticaretlerini büyütmeye odaklanmalılar. Çünkü şirketler kurulurken de, büyürken de bir kurucunun şirket kuruluşundan vergi yönetimine kadar bütün finansal ve muhasebesel regülasyonu, şirketini kurmuş olduğu ülke özelinde bilmesi ve takip etmesinin zor olduğunu kabul etmeliyiz. Bu onların daha hızlı koşmasını da engelleyen bir araç haline dönüşüyor. Dolayısıyla artık dijital şirket platformunun yeni doğan özellikle şirketlerin belli bir yıl içerisinde nefes almasını sağlayacak teşvik edici adımlarla desteklenmesi ve ticaretine çok hızlı atılmasını sağlayacaktır. Elbette dijital şirket platformu bu yönüyle baktığımızda bugün geleneksel olarak nitelendirdiğimiz iş yapış şeklinde dijitalleştiriyor olacaktır ve bizim ortaya koymuş olduğumuz, ülkece koymuş olduğumuz teknolojik ve vizyoner bütün çalışmaların da bu platformla birlikte yakışır seviyelere çıkacağını düşünüyoruz.
0: Şimdi Türkiye'nin küresel girişimcilik merkezi olma hedefleri doğrultusunda dijitalleşme nereye oturuyor? Ne kadar kritik bir yer tutuyor?
1: Zor gibi geliyor değil mi hepimize aslında, ama baktığımızda Türkiye'nin teknolojik ve yazılım anlamında sahip olduğu insan kaynağının farkında olmamız gerekiyor. Bugün gelişmiş ekonomilere baktığımızda Amerika'da ayda yaklaşık 100.000 150.000 şirket kuruluyor. İngiltere'de yaklaşık, Amerika'da düzeltiyorum, 300.000 400.000 aralığında hem Amerika vatandaşlarının hem de bütün dünya vatandaşlarının kurmuş olduğu non-resident dediğimiz Amerika vatandaşı olmayan kişilerin de şirket kurduğu sayılar var. İngiltere'ye baktığımızda bu rakam yine aylık 100.000'in üzerinde. Türkiye'ye baktığımızda bugün 10.000 12.000 aralığında her ay değişiklik göstermekle beraber sermaye şirketi kuruluyor. Bunun yanına şahıs şirketlerini eklediğimizde, ki çok kolay şahıs şirketi kurabiliyoruz ve ticaret hızla atılabiliyor bugün Türkiye'de, yine de gidecek yerimizin olduğunu görüyoruz. Hele ki özellikle Körfez ülkelerinin bu son dönemdeki jeopolitik riskleriyle beraber ortaya çıkan o sürdürülebilir olmayan riskler bize Türkiye'nin bu anlamda güvenli liman olduğunu gösteriyor. Neden bizim ülkemizde her ay 10.000 değil, 10.000'lerce şirket kurulmasın? Neden bu şirketleri kuranlar yabancı girişimciler olmasın? Ben bunun mümkün olduğunu, bu vizyonun mutlaka uzun yıllar sürdürülebilir bir iş modelinde siyaset üstü bir konu olarak görülme gerekliliğine inanıyorum. Hepimize düşen işler var burada, ama nasıl Türkiye olarak biz bütün dünya ülkeleri

0: örnek olan, refere olan elektronik fatura, elektronik defter gibi dijital çözümleri ortaya koyduysak, olgunlaştırabildiysek, üzerinden yıllarca geçtiysek ve burada büyük bir deneyim kazandıysak, ben aynı hikayenin şirket kuruluşundan yönetimine kadar olan süreçte dijital şirket platformu içinde yazılacağına inanıyorum. Bununla ilgili çok güçlü adımlar atıldı. Elbette sürdürülebilir, takip edilebilir, hepimizin destek sunduğu bir model olma gerekliliği ortada. Özellikle son açıklanan paketle hem Türkiye'de hem de Türkiye'den yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan girişimcilere çok ciddi teşvikler açıklandı. Bugün Türkiye'de yazılım ihracatı yapıyorsanız eğer vergi avantajınız %100 oranında yükseltildi. Yani Türkiye'de bugün bir yazılım ihracatı yapıyorsanız, yurt dışına satıyorsanız, bu parayı ülkemize sokuyorsanız eğer o gelirinizden vergi ödeyemeyeceğiniz bir avantaja kavuşmuş olduk. Bu oran %80'lerdeydi, %100'lere çıktı. Yurt dışından Türkiye'ye gelen, özellikle az önce söylediğim gibi jeopolitik anlamda risk gördükleri ülkelerden Türkiye'yi bir fırsat ülke olarak görüp bütün yazılım teknoloji ihracatını bizim ülkemizden yapma tercihinde bulunan yabancı girişimciler için de çok büyük avantajlar sunan bir paket bu paket. Eğer son 3 yıl içerisinde Türkiye'de bir mükellefiyetiniz yoksa ve bugün Türkiye'ye şirketini taşıyıp Türkiye'de yazılımlarınızı, teknolojinizi üretecek bir yapı kurduysanız eğer onlarca yıl boyunca bu vergi avantajından faydalanacağınız modeller üretildi. Bütün bunların aslında dediğim gibi yani o çıkan kanunlar bizim Türkiye'deki bütün girişimcilerin ve yurt dışında Türkiye'ye gelmek isteyen bütün girişimcileri desteklediğimiz o platformda el ele kol kola bu modeli sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için uğraşmalıyız. Çünkü geleceğimizin güçlü ekonomiye sahip olmamızın en temel yerlerinin burası olduğuna çok inanıyorum. Bunu yapabilecek enerjimizin, potansiyelimizin, bilgi birikimimizin, deneyimimizin küresel anlamda bizlerde Türkiye girişimcilik ekosisteminde olduğuna inanıyorum.
1: Özellikle yabancı yatırımcı için bu tarafta ana metrik ne? Yani regülasyonlar ve teşvikler noktasında temel olarak neye dikkat ediyorlar? Ya da ne bekliyorlar?
0: Evet, şöyle aslında Zeynep Hanım, Türkiye nitelikli ve dinamik yazılımcı ve bir girişimci havuzuna sahip, söylediğim gibi. Bu hem jeopolitik konumu sebebiyle hem de Avrupa, MENA ve Orta Asya pazarlarına olan yakınlığımızla uluslararası girişimciler için son derece güçlü bir merkez olma potansiyeline sahip olmamızdan kaynaklı bir durum. Doğru teşviklerin, bürokrasiyi azaltan regülasyonların, yabancı yatırımcıları ülkemize çekecek adımların sürdürülebilir bir modele oturtulması burada kritik rol üstleniyor. Bunu kısa dönemli uygulamalar olarak görmemeli. Gelecek 5 yıl, 10 yıl, 20 yıllık planlar içerisinde bu değerlendirmeleri yapmalıyız. Çünkü çok fazla haber akışının olduğu bir ülkede yaşadığımız gerçek, hem siyasi anlamda hem bulunduğumuz bölge ve yakın olduğumuz komşu ülkelerdeki trafikler sebebiyle. Dolayısıyla buranın çok güçlü ve o gündelik haberlerle, haber akışlarıyla etkilenmeme gerekliliği sadece bütün bu regülasyonel kanun ve teşvik konularının sürdürülebilir bir modelde olduğunu mutlaka ortaya koyuyor ve olgunlaştırıyor olmamız gerekiyor. Öyle olunca yabancı girişimci de yabancı yatırımcı da Türkiye'nin gündelik haberleri dışında bu konuları değerlendirerek gelecek vizyonu anlamında bu teşviklerden faydalanıp buraya gelmekten daha çok burada sürdürülebilir bir iş modeli kurma ve inşa etme konusuna daha fazla sarılacaktır. Ama bunun için dediğim gibi ülke olarak, yani ülkede yazılım ihracatı yapan, Türkiye'de lokalde teknoloji üreten girişimciler olarak, ekosistem olarak bizimle beraber kamu otoritelerine çok büyük ödevler elbette düşüyor. Ama daha önce de söylediğim ve belirttiğim gibi bunu yapabilecek potansiyelde olduğumuzu çok net bir şekilde ifade etmek isterim.
1: Kenan Bey, biraz mükellef teknolojinin performansını da konuşalım. Özellikle ilk çeyrek itibariyle nasıl bir görünüm var? Beklentilerle paralel mi?

0: Farklı bir durum var mı? Çıktılar ne söylüyor?
1: Çok teşekkürler. 2026 yılı bizim için ürünlerde derinleşme yılı oldu diyebilirim aslında. Bu yıl Türkiye Kalkınma Fonu liderliğinde almış olduğumuz yatırım turu ile birlikte büyümemizi ivmelendirdiğimizi söyleyebilirim. Elbette zorlukları olan bir yıl, hem ülkemizde hem global anlamda, işte hem etrafımızdaki savaşlar ve diğer jeopolitik risklere baktığımızda her gün yeni bir konuyla uyanabiliyoruz. Ama Türkiye girişimcilik ekosisteminin kasları bu dinamizm sebebiyle çok güçlü diyebilirim. O yüzden üretmeye, almış olduğumuz yatırımla beraber büyümeye devam ettiğimizi de eklemek isterim. Tabii Türkiye'de mikro ve KOBİ işletmelerinin bulunmuş olduğu pazarda büyümemizi devam ettirmek istiyoruz. Biz bütünleşik bir paket modelinden şirketi olan işletmelere, mikro işletmelere ve KOBİ'lere de artık dijital muhasebe çözümlerimizi sunmaya başladığımız bir yılla 2026 yılını sürdürüyoruz. Bu büyümemizi devam ettirmek istiyoruz. Bununla birlikte elbette 2026 planlarımızı işlettiğimizi de aktarmak isterim. 2026 yılı her ne kadar zor bir yıl desek de biz Türkiye pazarına, ülkemize, buradaki yazılım, bilişim ekosistemine ve mikro işletmelerimizin, KOBİ'lerimizin dijital iştahına inanıyoruz. Bu inanç sebebiyle de yatırımlarımızı yapmaya, ülkemizde üretmeye devam ediyoruz diyebilirim.
0: Burada temel riskler noktasında nasıl bir analiz yapıyorsunuz 2026 projeksiyonunu yaparken, hem içeriden hem dışarıdan baskı üretebilecek unsurlar neler?
1: Aslında şöyle, yani biz temel bütün temel riskleri erittik desek herhalde yanlış bir tanım olmayacak, ama her uyandığımız gün hayda bunu da mı duymamız gerekiyordu, bunu da mı yaşamamız gerekiyordu dediğimiz bir haber akışıyla çalışmalarımıza devam ettirmek zorunda kalıyoruz. Ama bunların hiçbirinin bizleri düşürdüğünü de düşünmüyorum. Aksine bazen bu kriz ortamlarında şirketlerin bu kriz ortamlarında geçmesinin sürdürülebilir yaşayan gelecek yıllara devrettiğimiz o iş modelinin daha da güçlenmesine zemin hazırladığını düşünüyorum. Önümüzde her ne kadar riskler olsa da hem lokal hem global anlamda, ben 2027 başı itibariyle artık bütün ekosistemin ticari anlamda iş yapmaya çalışan herkesin bulunduğu sektörün hem lokal ülkemizde hem global anlamda, küresel ölçekte nefes almaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü nasıl ki savaşları, bu krizleri isteyen birileri ya da gruplar varsa, bunların durma gerekliliğini ortaya koyan mekanizmaların da fazlasıyla olduğuna inanıyorum, inanmak istiyorum. Beklentim 2027 Ocak itibariyle de bu nefes alma sürecinin katlanarak, büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum.
0: Son bir dakika, şöyle bir 2026 sonu finansal görünüm beklentinizi sorarak tamamlayayım. Yani karlılık, büyüme, operasyonel maliyetler ekseninde.
1: Evet, kurulduğumuz günden beri biz büyümeyi agresif bir şekilde odağına alan bir teknoloji şirketiyiz. İşin doğası ve girişimciliğin de doğası sebebiyle aslında çalışmalarımızı böyle yürütüyoruz. Ama artık olgunlaşan şirket yapımızla birlikte biz 2026 itibariyle karlılığımızı ortaya koyan bir iş modelinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir pazar yeri modelinde daha önce üçüncü parti yazılım şirketlerinin ürünlerini veriyor olsak da, bugün kendi ürünlerimizi, kendi teknolojilerimizi bulunduğumuz ülkelerde tüm müşterilerimize sunmaya başladık. Kendi faturamızı veriyoruz müşterilerimize. Kendi ön muhasebe yazılımımızı müşterilerimize üretiyoruz. Onların global aranada ihtiyaç duydukları kuruluş, vergi teknolojilerini artık kendi çözümlerimiz üzerinden veriyoruz. Türkiye'de evet, bugün bir mikro ve KOBİ işletmenin Amerika'da da, İngiltere'de de ihtiyaç duyduğu bütün vergi teknolojisini sunabilir durumdayız. Derinlemesine bu ürünlerimizi geliştirmeye devam edeceğimizi söyleyebilirim Zeynep Hanım.
0: Kenan Bey, çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Bir değerlendirmeyle devam edelim, tamamlayalım daha doğrusu programı. Shangri-La Diyalog etkinliği kapsamında Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Brauer açıklamalar yapmış. Çin'in bu hafta sonu Asya ve ve ötesindeki diğer ülkelerle siyasi ve

0: Askeri düzeyde iletişim kurma fırsatını kaçırdığı yönünde bir değerlendirmesi var. Kulak vererek bitirelim girişimcilik dünyasını. Seans ortasında görüşürüz bir yarım saat sonra.
1: Çin Savunma Bakanı bu diyaloğu üst üste ikinci yılda pas geçti. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Sizce buradan nasıl bir mesaj çıkarmalıyız?
2: Burada olmak bir zevk ve benim için bir kez daha Shangri-La'da bulunmak ilk kez olmuyor. Bu benim 5. gelişim. Çin delegasyonlarını kalabalık sayılarda da gördüm. Kalabalık sayılarda ve ayrıca az sayılarda da. Benim için önemli olan her zaman diyaloğun sürmesidir. Yani konuşabiliyor, iletişim kurabiliyor olmamızdır. Çin delegasyonunun büyüklüğü bu kez çok küçük ve ayrıca rütbe olarak da çok düşük. Bu yüzden bence Çin burada konuşmak, bölge içindekilerle ama aynı zamanda diğer ortaklar, ordular ve politikacılarla konuşmak için bir fırsatı kaçırıyor.
1: Avrupa hakkında konuşalım. Avrupa'ya karşı epey eleştirildi. Asyalı müttefikleri övüyordu. Sanırım rakamlar pek uyuşmuyor. Çünkü Avrupa savunma harcamalarını artırdı. Sizce Avrupa bu açığı kapatmak ve belki de ABD ile olan bu ilişkiyi gözden geçirmek için başka neler yapabilir?
2: Dün Bakan Austin'in konuşmasını duyduğumda muhtemelen biraz arkama yaslanmıştım sadece. Sadece biraz çünkü onun sunduğu sınırlar olarak, gitmemiz gereken çizgiler olarak şunu söylemeliyim ki biz bunu Alman ordusuyla, Alman kara kuvvetleriyle yerine getiriyoruz. Yani Almanya'daki savunma harcamaları şu aşamada. Biz muazzam bir şekilde bunu artırıyoruz. Önceki yıl Bakan Austin buradayken bu konudan bahsediyordu. Almanya bile bunu yapıyor diyordu. Mesajı anladık. Mesajı anladık ve yapmamız ya da ne yapmamız gerektiğini anladık. Ve bu sadece için Almanya değil, diğer ülkeler için de öyle.
1: Yetenek açığı konusunda endişeli misiniz? Avrupa'nın 10 yılın sonuna kadar kendini savunabileceğini söylediğini biliyoruz. Sadece merak ediyorum. Bu arada zayıf noktalar nerede? Yetenek açığı nerede? Bazıları nükleerin bir alan olabileceğini söylüyor.
2: Benim için bu konuda diyalogda olmamız önemli. Yeteneklerden bahsederken bir yol haritasına ihtiyacımız var. ABD'nin ana çabasını artık bu bölgede gördüğü açık. Ancak burada yapmamız gereken şey, eğer yetenekleri çekiyorlarsa bu boşlukları, yetenekleri telafi etmeliyiz. Yani net olmalı, şeffaf olmalı ve bunu hangi zaman diliminde yapacağımıza dair bir yol haritası olmalı. Yani bu bir nevi karşı karşıya olduğumuz bir Avrupa ikilemi. Hepimiz kendi güvenliğimizle kendimiz ilgilenmemiz gerektiğini, daha fazla sorumluluk almamız gerektiğini anladık. Ama gereken yetenekleri gerektiği kadar hızlı inşa edemiyoruz. Bu yüzden bu sürecin tasarlanması gerekiyor, yönetilmesi gerekiyor ve bu öncelik üzerine. Listenin en başında istihbarat, gözlem ve keşif geliyor. Hava sahasındaki yetenekler, uzaydaki kabiliyetler gibi tabii ki hava savunması, orada ne varsa dijitalleşme, yaptığımız işin çok daha ilerisine geçmemiz gereken yer, yani çok alanlı operasyonlar akla geliyor. Derin hassas vuruş, silahları veya uzun menzilli atışlarda bunlar arasında, yani isterseniz bunlar en önemli öncelikler. Ama biliyorsunuz öncelikler hakkında konuşmakta biraz tereddütlüyüm. Çünkü öncelikleri belirlediğinizde muhtemelen neyin gerekli olduğuna bakmıyorsunuz. Yani yıllardır savunma bütçesinde yetersiz harcama yapıyoruz. Bu yüzden bir temel oluşturmak için boşluğu doldurmalı ve ardından oradan başlamalıyız.

0: Bloomberg HT'den tarım ve gıda sektörüne yönelik bir program. Akıllı Tarım. İrfan Donat'ın sunumu ve uzman konukların yorumlarıyla Türkiye ve dünyada sektörün bugünü ve geleceği masaya yatırılıyor. Tarımsal üretim stratejileri, modern tarımın finansmanı, yeni teknolojiler, sektörde risk yönetimi ve tüketici tercihlerinin ekonomiye yansıması Akıllı Tarım'da inceleniyor. Akıllı Tarım bugün 13.30'da Bloomberg HT'de.
1: Reklam. Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle önce bir rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Önce Borsa İstanbul cephesi 13.930 puanda Borsa İstanbul an itibariyle %1,66'lık yukarı yönlü bir hareketle. Dün 200 milyar üzeri hacimle 13.700'ün üzerinde kapanış yapmıştı. 13.600-13.900 aralığındaki hareketinin devam ettiğini söylemek mümkün. Devamı nasıl gelecek tabii, 14.000 ve üzeri noktasında nasıl seyredecek o tarafta beklentiler devam ediyor. Baktığımızda bankacılık tarafı bugün yukarı yönlüydü. Dolar TL tarafına bakarsak 45.92'lerde alt kırılımları da getirdi arkadaşlar. Bankacılık %3,23 yukarı yönlü. Sanayi taraf %1,47. Mali tarafsa %1,60 kadar primli seyrediyor bugün itibariyle. Hizmetler, turizm diye bakacak olursak ve ulaştırma, özellikle jeopolitik tarafın etki ürettiği alanlar, ulaştırma ve turizm için söylüyorum. Hizmetler tarafında da tabii belli bir etki var. Özellikle maliyetler ve dolaylı erişim üzerinden %1,19 hizmetler tarafı yukarı yönlü. Turizm tarafı %1, ulaştırma tarafı ise %1,64 pozitif bölgede seyrediyor diyebiliriz. Paralara bakacak olursak dolar TL'de 45.92 seviyesi var. Euro TL'de 53.49'da seviye. Euro dolar çaprazı 1.16.42'de seyrediyor. Dolar endeksi 99.10.

0: 3 seviyesine gelirken hafif bir geri çekilmeyle, yatay negatif görünümle. Avrupa borsalarıyla bir devam edelim bakalım. Borsalarda Avrupa tarafında fiyatlama ne yönde? Yeşil bir tablo karşımızda bugün itibariyle. En pozitif ayrışan İtalya'daki Milano borsası %1,17 ile. Onu DAX endeksi, Almanya Frankfurt DAX endeksi takip ediyor. %0,1'e yaklaşan primli görünüm var. Kakaren endeksinde yukarı yönlü hareketli %0,65 seviyesinde. Londra borsasında da %0,31'lik bir pozitif bölge fiyatlamasını görüyoruz diyebiliriz. Amerikan vadelilerine de bir bakalım. Bugün itibariyle o tarafta görünüm ne arz ediyor diye. Negatife dönen bir Dow Jones endeksi var. Dow Jones vadeliler %0,45 geri çekilmiş. Nasdaq'ta yatay negatif bir görünüm var. S&P 500'de ise %0,17'lik aşağı yönlü bir görünümü takip ediyoruz. Amerika tarafında özellikle dev şirketlerin dev halka arzları da gündemdeyken. Bir bakalım getiri eğrisinde görünüm bize ne söylüyor? Özellikle uzun bacağın yüksek seyretmesi eğilimi küreselde tartışılan konu. 10 yıllık tahvil faizi 4,43'e gelmiş, bir miktar alım geldiğini görüyoruz tahvil tarafında. 5 yıllıklar 4,14'te, 2 yıllıklar 4,02'de seyrediyor. Son olarak bir emtia kripto para tarafına da göz atalım. Brent petrol nereye geldi diye. 93,70 seviyesinde, yani 93 dolar 70 sentte Brent petrol. Amerikan tipi 91 dolar 17 sentten işlem görürken spot altının ons fiyatı 4528 dolarda, gümüş 76 doların üzerinde, bitcoin 70 binin altına geldi, 70 bin dolar seviyesinin altına geldi. Nisan başından beri gördüğü en düşük seviyede an itibariyle diyelim ve böylece rakamlarla görünümü özetlemiş olalım. Konuğumuzu çağıralım, Murat Özsoy Biz Finansal Danışmanlık kurucusu. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk.
0: Dün takip ettiğimiz makroekonomik çerçeve içeride önemliydi. Küreselde başlık jeopolitik eksende çok bir farklılaşma göstermiyor. Yani deyim yerindeyse o iki ileri bir geri görünüm ve belirsizliğin tam olarak ortadan kalkmadığı ama sıcak savaş ihtimalinin de fiyatlanmadığı bir görünümü takip ediyoruz. Şimdi içeriden başlayacak olursak dediğim gibi dün gelen makro veriler önemliydi. Savaş öncesi dönemi yansıtan bir veri, büyüme verisinden bahsediyorum. Yani henüz onun etkisinin görülmediği, biraz beklenti altı gelen bir veri vardı. Biraz bunu değerlendirmeye çalışalım. Ne dersiniz? Yani bu büyüme için ne söylenebilir? Dediğim gibi henüz savaş etkisinin yansımadığı hali bize ne söylüyor? Ve de mevcut program açısından ne ifade eder? Yani dezenflasyon süreci açısından, para politikası perspektifi açısından.
1: Evet, yani büyümeyi tetikleyecek ana motorlar olan sanayi ve üretimde halen problem olduğunu, sıkıntı olduğunu söyleyen bir veri olarak okuyorum ben dün gelen büyüme verisini. Her ne kadar çeyreklik bazda geçen seneyle böyle çok farklılık olmuyor gibi olsa da, rakam olarak, rasyo olarak baktığımızda belki tatminkar gibi görünüyor olsa da, bunun ana kaynağı aslında büyüme arkasında çok da öyle görmek istemediğimiz tüketim ağırlıklı olduğunu görüyoruz manşet veriden baktığımız zaman. Ancak buradaki hane halkı tüketiminin ben önceki büyüme verilerine kıyasla biraz farklı bir dinamik içerisinde olduğunu tahmin ediyorum. İşte BDDK'nın verilerine, kredi verilerine baktığımızda burada özellikle kredi kartlarında, KMH'larda, hele hele ihtiyaç kredilerinde de büyümelerin olduğunu gördüğümüzde bu hane halkı tüketimlerinin arkasında muhtemelen böyle finansman kaynaklı, kredi kaynaklı ve borçlanma kaynaklı bir büyüme olabilir diye düşünüyorum. Ama şimdi sanayiye ve üretime döndüğümüzde neler var? Yüksek finansal maliyetler var, finansman erişim sıkıntısı var, artan enerji maliyetleri var, içeride kontrollü bir kur var, TL maliyetleri giderlerinin yükselmesi var, şu küresel tarafta jeopolitik riskler var. İçeriye döndüğümüzde içeride de bir takım böyle özellikle işte mutlak kararı sonrasında gelen siyasi belirsizlik ve bunun içeriye yansıması var. Bütün bunların hiçbiri bir KOBİ patronunun, bir sanayicinin, bir üreticinin böyle hepsinin bir arada olmak istemeyeceği bir durum. Gerçekten ürkütücü bir senaryo ve bu büyümenin bir sonraki çeyrekte sanayiye ve imalata daha da negatif yansımasına sebebiyet verebilir gibi gözüküyor. Ancak makro gösterge açısından, makro politika açısından baktığımız vakit ekonomi yönetimi İşte bir taraf

tarafta büyüme, bir tarafta enflasyonu koysanız hangisine daha çok önceliklendirir, hangisini daha çok tercih eder diye soracak olduğumuzda bir karnede Türkiye'yi anlatırken hangisine öncelik göstermek ister diye sordum.

0: bir kısır döngü ki üretimi arttırarak, imalatı arttırarak, arzı arttırarak, maliyeti düşürüp enflasyondaki o ateşi indirmek gerekirken bir taraftan da bunu sağlayamadığınız bir büyüme modeli içerisindesiniz. Bu modelden, bu kısır döngüden bana kalırsa çıkabilmenin en sağlıklı yönü bir şekilde nakit sıkıntısı çeken, işletme sermaye sıkıntısı çeken KOBİ'lerin ve imalatta, üretimde ham maddeye erişim sıkıntısını ve bunu finansmanla sağlama konusunda problem çeken işletmelerin, firmaların uygun şartlarla finansmana kademe kademe artmasıyla gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de bunları izliyor olacağız. Dolayısıyla enflasyonu mücadele ile büyüme arasında böyle birbirine girift bir modeli takip ediyor olacağız gibi gözüküyor makro dengelerde.
1: Peki buradaki bu yavaşlamanın dezenflasyona desteği noktasındaki dengeyi nasıl görüyorsunuz? Yani öyle bir etki üretmesi analizlerini de beklentilerini de takip ediyoruz zira. O noktada siz ne düşünüyorsunuz?
0: Bütün mesele zaten bu dengeyi yönetebilmek. Bu dengede bence Türkiye çok da öyle kolay bir sınav verecek gibi gözükmüyor. Çünkü enflasyonun sebeplerine baktığımız zaman şu anda ekonomik dünyada benim daha çok gördüğüm, deneyimlediğim ve tecrübe ettiğim kadarıyla reel sektörün üretim tarafında yeterli şekilde arz ortaya koyamaması ve çünkü yükselen maliyetleri var, üretim maliyetleri var. Gerektiği kadar arz ortaya koyamadığı için de burada bir şey var, fiyatların artması gibi bir problem var. Bir taraftan büyüme için ne gerekiyor? Sanayi motorlarının, üretim motorlarının, imalat motorlarının çalışması gerekiyor. Bunun için de işte bahsettiğim gibi bir finansman enjeksiyonu lazım. İhtiyaç olan şey de bu. Dolayısıyla bu finansman enjeksiyonunu gerçekleştirmek için de tabii fonlama maliyetinin aşağı inmesi lazım. O da %40 olan piyasadaki fonlama maliyetinin Merkez Bankası kontrolünde aşağı inmesi lazım. Buna hazır mı şu anda enflasyonist görünüm? Hayır, hazır değil. O nedenle yani bir şey gibi düşünsek, bunu bir equalizer gibi düşünsek, yani nereye indirsek, nereye çıkarsak sonuçta kaliteli ses elde edemiyoruz gibi bir durum söz konusu. Bence buradan çıkar yol şu olacak gibi gözüküyor. Sektör bazlı gerçekten bu finansmana büyüme motorlarında kullanabilecek sektörel bazlı bir takım açılımlar yapmak gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde pek öyle kolay gözükmüyor. Nitekim enflasyon açıklandığı vakit bu cuma günü. Bence bunu biraz enflasyon rakamlarının alt detaylarını da görme imkanına sahip olacağız diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi tabii Mayıs'ta bir sınırlı iyileşme beklentisi var. Biraz orayı da konuşalım. Oradan enflasyon tarafından devam edelim. Dediğiniz gibi bu cuma alacağız. Ama tabii yıl sonu beklentileri yüksek seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla hani Mayıs verisi sürecin devamı için ne ifade eder? Piyasa açısından ne söyler?
0: Şöyle, şimdi Mayıs verisi her ne kadar işte medyan beklenti 1,59'larda olsa da ya da piyasa beklentisi 2'lere kadar, 2'nin üzerine kadar da çıkıyor. Orada olsa da önemli olan konu yıllık enflasyon nerede olacağı. Yıllık enflasyonun manşetinde bir değişim görmeyeceğiz gibi gözüküyor. %32'lerde bir yıllık manşet enflasyon karşılayacağız. Mayıs'tan sonra Haziran'dan Aralık'a kadar olan döneme baktığımızda aylık enflasyonların ortalamasının son 4 yılın altında olması gerekiyor ki biz bu yılı %30'un altını veren enflasyonla kapatabilelim. Ancak bu çok kolay bir durum değil. Mesela Mayıs'tan Aralık'a kadar 1,7'lik bir ortalama yakalamamız gerekiyor. Ama biliyoruz ki Türkiye'de enflasyonun kronik bir yapısı var. Eylül'de, Ekim'de artma eğilimini gösteren bir durum söz konusu oluyor. O nedenle Mayıs ayı enflasyonu bize ancak şunu gösterecek bence 30'un altına yani 30'un altına inme olasılığı çok yüksek de 30'un üzerinde ne kadar çok çıkabilecek onu bence en azından bir sinyal olarak verecek gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi daha çok ana monitör manşet, ama manşetin de altında bence çekirdek enflasyon çok dikkat çekici olmalı. Çünkü geçen ayın enflasyonunda çekirdek enflasyon bize şunu söyledi. Dedi ki savaş kaynaklı, petrol, gıda kaynaklı olduğu söyleniyor enflasyon, ama iş öyle değil dedi. Çünkü çekirdek enflasyonun da arttığını gördük. 4 ay üst üste üzerine koyarak artan bir çekirdek enflasyon var. O nedenle bence Mayıs ayında çok özellikle dikkat edilmesi gereken konu çekirdek enflasyonun yıllık seyri acaba aşağı doğru inecek mi inmeyecek mi? Aşağı doğru inecekse önümüzdeki dönem için bu iyi bir gösterge olabilir. Ama çekirdek enflasyon 4 aylık artış serisinde yıllık

0: fazla üzerine ilave ederse bu yıl sonundaki enflasyonun biraz daha zaten riskliydi. Daha da riskli hale geleceğini bir öncü göstergesi olacak bence.
1: Murat Bey, bir yandan da hani PMI tarafına baktığımızda o veriyi de takip ettik. Biraz yine bu savaş ekseninden gidecek olursak oradaki gelişmeler sebebiyle Türkiye'ye siparişlerde yönelme olduğu notunu da düşmek lazım sanırım. Biraz toparlanma ivmesi olduğunu söylemek lazım ya da daha doğru bir ifadeyle. Tabii burada iki soru var. Bir, bunun kalıcılığı noktasını nasıl değerlendirirsiniz? Kalıcı olması halinde üreticiye etki ne olur?
0: Aslında şimdi bu sorunuzun öyle güzel bir yere yönlendirebiliriz ki şimdi evet savaştan ötürü bir takım şeyler var, gelen siparişler var. Bu siparişlerin bütün sektörlere geldiğini görmüyoruz ama belli başlı bazı sektörlere geliyor bu siparişler. İşte o sektörler eğer uygun ham maddeye erişebilirse, uygun maliyetli ham maddeye erişebilirse ve üretim hatlarını çalıştırabilirlerse bu durumda o savaştan kaynaklı bize gelen siparişleri den fayda sağlamak mümkün olabilir. Bu da dönüyor dolaşıyor yine her zaman söylediğim gibi işte o önceki toplantılarda söylenen ancak faaliyette henüz geçmemiş selektif kredilerle mümkün olabiliyor. Bence ekonomi yönetiminin oturup şuna bakması lazım. ABD-İran savaşı kaynaklı biz hangi alanlardan, hangi sektörlerden sipariş alıyoruz? Hangi sektörlerdeki siparişler içeriye geliyor? Dış ticaretimiz hangileri olumlu destekliyor? Ve bu sektörlere öncelikli finansman erişimi, uygun maliyetlerle finansman erişimi sağlayalım ki buradan bir şekilde bir kıvılcım gelsin. Yani biz belli başlı yerlerden kıvılcımın ateşlenmesi lazım. Aksi takdirde bütün her yere aynı metot, aynı model, aynı imkanlar, aynı şekilde süreçler tatbik edilirse ben başarının olmasını çok olası bulmuyorum ve sorunuzun geçici mi olacak tarafını evet geçici olacak, geçici olur diyorum. Fakat farklı sektörlere yönelik farklı finansman opsiyonlara uygunlaştırılması, farklılaştırılması söz konusu olursa sorunuzun geçici mi olacak tarafı bence hayır geçici olmaz. Burada süreklilik sağlanır ve bu da bence büyümeyi olumlu etkiler.
1: Şimdi mesela baktığımızda yine veriye başta giyim tarafında bu ivmeyi görüyoruz biz. O zaman orayı sorayım yani. Mesela buranın özelinde kastettiğiniz ne sürdürülebilir olması için?
0: Tabii mesela giyim zaten bu şey olmasa bile zaten tekstilde bir takım zorluklardan bahsediyoruz, bir takım problemlerden bahsediyoruz. Şimdi giyim tarafında bu fırsatla burada bir ışık yanmış durumda aslında bakarsanız. Dolayısıyla tekstil sektörüne yönelik olarak belki ya kamu bankaları önderliğinde ya kurulan bir bankalar konsorsiyumu önderliğinde uygun reytinglere puanlamaları yapılarak o sektörlerdeki bu taraftan işte savaş kaynaklı fırsat sağlayan, buradan sipariş alan firmalara yönelik daha uzun vadeli, ne bileyim ana paraları ertelemeli, uygun maliyetli gibi daha önemli finansal kaynaklara erişme imkanları sağlanabilir ki bu sefer ne olacak? O tekstil tarafında, giyim tarafındaki sektörler, firmalar ayağa kalkmaya başlayınca onların ilişkili olduğu bir sürü başka sektörlerde yer alan firmalar var. Onlar da yavaş yavaş bir çarpan etkisiyle, kelebek etkisiyle diyeyim, artmaya başlayacaklar. Bu bence çok önemli bir fırsat olur ve bir başlangıç noktası olarak tespit edilebilir diye düşünüyorum.
1: Murat Bey, son olarak şunu da sorayım. Şimdi küreseldeki temalar üzerinden bakacak olursak yine çokça konuştuğumuz bu İran-ABD savaşı odaklı jeopolitik gelişmeler ekseninde neye bakıyoruz? Petrol yüksek seyrediyor, tahvil tarafı yüksek seyrediyor. Özellikle uzun bacak. Amerikan hisse senedi tarafı, orası zaten kendi hikayesini sürekli ivmelendiren, yenileyen bir görünüme sahip. Tabii ki bu görünümde bir yandan da gelişmekte olan ülkeler açısından, fonlama tarafı açısından nasıl bir resim belirginleşiyor? Burada ayrışmaları yeniden konuşuyoruz. Dolayısıyla Türkiye açısından potansiyel nereye oturuyor?
0: Burada ana oyun kurucu bence tahvil faizleri olacak Ziya'nın bakın. Özellikle ABD 10 yıllıklar tarafındaki hareket önemli. ABD 10 yıllıklar 4.60 seviyelerin üzerine çıkmıştı ve oradan biraz böyle alımlarla aşağıya doğru inen bir faiz gördük. Ancak yeterli mi? Yeterli değil. Halen yüksek. Yani diyor ki Amerika tarafındaki tahvil yatırımcıları bizim enflasyonun beklentilerimiz nispeten biraz aşağı iner gibi oldu ama halen riskli olduğunu görüyoruz diyor ABD tahvil yatırımcısı. Bunu zaten FED toplantısında daha net görüyor olacağız. Şimdi buradaki alımlar tamamen kırılmadığı müddetçe gelişmekte olan ülkelere ve dolayısıyla Türkiye'ye bir kere uzun vadeli fonların akmasını beklemek biraz zor gibi gözüküyor. Kaldı ki bizim iş dengelerimiz zaten orada bir takım şeyler var. Kırılganlıklar, öngörülemezlik durumlar var. Bir taraftan ikinci bir bariyer tabii o çıkacak yatırımcıların karşısına. Ancak petrol bence o kadar çok fazla bir belirgin unsur değil. Çünkü artık öyle bir hale geldi ki şeylere göre ABD tarafından, yani İran tarafından gelen sözel haberlere göre inip çıkan, zikzak yapan petrol görüyoruz. Ama tahmin öyle değil. FED toplantısı önemli olacak. ABD tahvil yatırımcısı, ABD'nin enflasyon beklentisini nasıl yorumluyor? Bundan sonra da bence oturup acaba oradan gelişmekte olan ülkeler olarak ve Türkiye olarak bir fırsat alabilir miyiz, ona bakacağız. Ve bizim o zamana kadar da bence içerideki siyasi tansiyonu bir şekilde mümkün mertebe yavaşlatıyor olmamız ve biraz öngörülebilir ve biraz daha böyle belirsizliğin dağılıyor olması lazım ki bu fırsattan bence faydalanma imkanımız olsun.
1: Murat Öztürk, çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için çok sağ olun. Murat Bey'i uğurlayıp araştırma masasına gidelim.

0: Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir piyasa notlarıyla yayına katılacak. Mehmet.
1: Merhabalar Zeynep. Tabii özellikle öğle seansını öğle saatlerine gelmişken şöyle bir endeks fiyatlamalarına baktığımızda özellikle dünkü yarım kalan yükseliş Zeynep bugün bir miktar daha tamamlanıyor ya da devam ediyor diyebiliriz ki dünkü yarıda kalan yükseliş derken şunu kastediyorum. Özellikle öğleden sonra gelen haber akışıyla birlikte bazı İranlıların masadan kalkmasına ilişkin, müzakereleri sonlandırmasına ilişkin haber akışlarıyla birlikte Borsa İstanbul 100 ana endekste primlerin birçoğunun silindiği bir ortamı görmüştük. Haftanın ilk işlem gününde yani dün. Fakat bugün Zeynep özellikle %2'ler çerçevesinde gezen, bunu da hatta aşan bir endeks fiyatlamasıyla karşı karşıyayız. Endeks bugün en yüksek 14.004 seviyesini görerek 14.000 seviyesinde tekrar bir test ettiğini söyleyebiliriz. Genel anlamda belki de grafiklere bakacak olursak bugünün sürükleyicisi özellikle iyileşen risk primleriyle birlikte bankalar diyebiliriz. Eğer grafiğimiz hazırsa ekrana verebiliriz. Şu anda özellikle CDS tarafındaki bir iyileşmeyi ki bugün yaklaşık 240 bas puanın altına gelen CDS rakamlarından bahsediyoruz Zeynep. Biz özellikle savaşla birlikte 300'ün üzerine geldiğimiz CDS ortamında yakın zamanda yaşadığımız siyasi gelişmelerle birlikte 260 seviyesinin de aşıldığı bir ortamdaydık. Fakat o günden bu yana yani son siyasi gündemimizden bu yana 7-8 işlem gününde ciddi anlamda geri gelen CDS'ler bankaları da destekliyor gibi. Zaten özellikle ekranda görülen korelasyona da baktığımız zaman bugün tekrar bir dipten toparlanma çabası da var. Bankalar tarafındaki özellikle savaşa ilişkin, enflasyon korkularına ilişkin bütün endişeler, ardından siyasi gelişmeler biraz daha bankacılık endeksi üzerinde daha da bir sert bir şekilde fiyatlandığını görmüştük ama bugün orası tekrar yukarı doğru dönüyor. Diğer hisselere baktığım zaman şöyle puan bazlı katkı baskılara Zeynep. O tarafta da bugün Astor tarafını yine puan bazlı katkılarda düne çok benzer bir şekilde lider bir zirvede görüyoruz. Aselsan tarafında keza dünkü yükselişin devamını görüyoruz. Orada da %2'ye varan primler var. Ardından biraz önce bahsettiğim şekilde bankalar geliyor. Baskılarda ise bugün özellikle petrol fiyatı geri gelirken Tüpraş tarafının 10 puan civarında endeksi negatif yöne doğru çektiği ama 84 hissenin yukarı doğru gittiği bir görünüm var öğle saatlerinde.
0: Mehmet çok çok teşekkürler.

0: Seans ortasını noktalayalım. 14'te piyasa hattında görüşelim.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Akıl Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat Ersal olduğu gibi karşınızdayız. Bugün şeker piyasasındaki gelişmeleri biraz konuşacağız. Türkiye'de ve dünyada şeker üretimi, tüketimi, trendler bize ne söylüyor? Bir taraftan da aslında biraz deyim yerindeyse sektörün röntgenini çekeceğiz. Hani kamu, özel sektör, kooperatifler denkleminde üretim kotalarını, stokları, fiyat gelişmelerini biraz analiz etmeye çalışacağız ki aslında rekabet noktasında sektörün durumunu sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akkay bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkürler İrfan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olasınız. Teşekkür ederiz biz de. Katıldınız bize, kırmadınız, geldiniz. Şimdi bu sene geçen hafta bayram öncesi TÜİK bitkisel üretim tahminlerini yayınladı. Birinci tahminini yayınladı. Birçok üründe deyim yerindeyse rekor üretim bekleniyor. Bu hububatta buğday arpa için geçerli. İşte bazı meyve türlerindeki geçen yıl zirai don kuraklığının çok negatif yansımalarını görmüştük. Biliyorum ki genel itibariyle böyle Mart sonu Nisan başı da pancar ekiminin yapıldığı dönemdir. Ama yağışlar da maşallah bu sene iyi gidiyor. Birçok üründe ekim ve hasat dönemleri kaydı. Sizin tarafta nasıldı durum? Yani orada bir kayış var mı? Pancar ekim dönemi nasıl geçti?
1: Evet, aslında Haziran'ın başındayız. Haziran başı itibariyle pancar ekiminin tamamlanmış olması gerekiyor. Eskiden Mart ayında başlardı, hatta bazı bölgelerde Şubat ayının sonlarında başlardı pancar ekimi. Ama şimdi özellikle Nisan, hatta artık Mayıs dönemlerine kaydı. Şu anda bütün bölgeler açısından, Türkiye'deki pancar ekilen bölgeler açısından tamamında pancar ekimi tamamlanmış durumda değil. Özellikle yağışların çok olması nedeniyle bazı arazilerde maalesef ekim gecikme durumu söz konusu oldu. Tamamlayan fabrikalar var bizim edindiğimiz istihbarata göre. Ama bizim kendi açımızdan Kayseri Şeker açısından değerlendirecek olursak özellikle Tokat Turhal fabrikamız bölgesinde yağışlarla ilgili ve su baskınlarıyla ilgili önemli sorunlar
0: yaşandı.
1: Tarlalar su altında kaldı. Ki bunu tabii devlet su işleri barajlardaki suyu yönetme konusunda çok gayret gösterdi. Onu biliyoruz. Bu barajlar artık taşma noktasına gelince, savaklardan su akmaya başlayınca bu akan suyun da dere yatağını ya da ırmak yatağını doldurduğu ortaya çıkınca bir kısmının bunun araziye verilmesi gibi bir durum ortaya çıkmış özellikle o bölgede. Ve bundan dolayı önemli bir arazi o su altında kaldı. Tabii şehri kurtarmak için, Turhal'ı kurtarmak için ya da bazı köyleri kurtarmak için buna ihtiyaç duyuldu. Aşağı yukarı 10 köy boşaltıldı o bölgede. 30 civarında köyde hasar tespit edildi. 30 bin dekar arazi, ekili arazi su altında kaldı. Bunun yaklaşık 3700 dekarı pancar ekili arazi. Şimdi burada tabii bütün ürünlerin zarar görmesi söz konusu. Çünkü bu su kolayına çekilecek gibi görülmüyor. Dolayısıyla öncelikle o bölgede, hazır yeri gelmişken onu söyleyeyim, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi açısından ümit ediyorum afet bölgesi ilan edilir ve çiftçilerin bu konuda ortaya çıkan zararları bir şekilde karşılanmış olur. Çünkü bütün ürünler sigortalı değil maalesef. O nedenle çiftçinin geçen sene bu don vesilesiyle işte zarar gören meyve yetiştiricilerine falan devletin desteği olmuştu. Sigortalı olmasa da desteği olmuştu. Şimdi bu bölgede de böyle bir ihtiyaç var olduğunu ifade etmem gerekiyor.
0: Bu kotalarla ilgili bir şey yapar mı? Yani ekilişlerin gecikmesi ya da işte bazı bölgelerin su altında kalması ya da ekiliş yapılamaması gibi?
1: Bizde maalesef buna etkiliyor tabii. Yani bazı bölgelerde tam planladığımız şekilde ekimin tamamlanması mümkün olmayacak gibi görünüyor. Aşağı yukarı yani herhalde 20 bin dekar kadar bir eksiğimiz olacak. 550 bin dekar olarak hesaplamıştık biz toplam ekimi. Kayseri'nin 3 fabrikası açısından söylüyorum. Bu da 530 bin civarında bir alanda ekilmiş olacak. Ama bunu şöyle ümit ediyorum. Verimlilikte bir artış olur. Kota sorunu, herhangi bir kota sorunu yaşanmaz. İnşallah onu temenni ediyorum. Çünkü yağışlar bol olması elbette ürüne olumlu katkı sağlayacak. Her ne kadar bazı yönleriyle zarar olursa da özellikle barajların dolu olması sadece bu seneyi değil gelecek senelerde olumlu etkileyecek bir durum olarak görmek lazım. Yani toplam üretimde Türkiye'nin işte biliyorsunuz kotalı üretim, şeker pancarı üretimi planlı bir üretim. Bu planlanan üretimde çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama geçmiş yıllar itibariyle baktığımız zaman zaman zaman özellikle tespit edilen kotalarla ilgili üretimlerde problemler yaşandı.
0: Ne tür problemler?
1: Mesela 2020 yılında iyi bir üretim gerçekleşmişti. Sonra 2021 yılında bu düşmeye başladı. Ve hatırlayın 2021 yılının işte Ekim'inden itibaren ki o zamanlar biz yine sizinle programlar yapmıştık. Hı hı. Ben bunu söylemiştim. Kriz, şeker sektöründe bir kriz yaşanabilir
0: İthalat
1: demiştim.
0: Falan gündeme gelmişti.
1: Evet zaten. Sonra 2022 yılında ithalat gündeme gelmişti. 400 bin ton şekerin ithalatına karar vermişti Tarım Bakanlığı. Buna benzer ve şeker fiyatlarına da anormal artışlar meydana gelmişti. 2022 yılında ciddi sorunlar yaşanmıştı. Sonra 2023'te tekrardan bir üretim rekoru falan kırıldı. Yani Türkiye tarihinin en yüksek pancar üretimi 2023 yılında gerçekleşti. 25 milyon tonu buldu. Şeker üretimi aşağı yukarı 3,5 milyon tona yaklaştı. Buna benzer rekorlar kırıldı. Ve ciddi bir iniş çıkış oluyor. Mesela 2023 yılında işte üretilen şeker ya da üretilen pancar 25 milyon tonken bu 2024'te 22 milyon tona, 2025'te 20 milyon tona geriledi. Dolayısıyla çok bir iniş çıkış meydana geliyor.
0: Peki bu
1: planlı yani, olmasına rağmen bu iniş çıkışın yani, olmaması
0: nasıl olmaması bu? Lazım. Yani kota var, planlama var.
1: Planlama var.
0: Birçok daha Türkiye'de üretim planlaması olması gerektiğini konuşurken örnek olarak pancar tarafı verildi. Şeker pancarı verildi ama siz diyorsunuz ki ona rağmen evet, bu inişler çıkışlar.
1: Bu tabii biraz şey fiyatla da ilgili bir konu. Hatırlayın işte 2021 tarihlerinde Türkiye'de şeker sektörünün 100 yıllık bir geçmişi var.
0: Doğru.
1: Geçtiğimiz 10 Nisan'da da bunun töreni yapılmıştı zaten. Yani
0: 100. yılını devirdi.
1: 100. yılı devirdi. 100 yıllık şeker sektörü tarihinde belki dünya fiyatlarından düşük şeker fiyatının oluştuğu tek tarih 2021-2022 yılı. Yani dünyada 750 dolardı şekerin fiyatı, Türkiye'de 700 doların altına düşmüştü. Bu tabii hem fabrikaları olumsuz etkiliyor hem üreten çiftçiyi olumsuz etkiliyor. Yani şeker pancarı aslında İrfan Bey siz de gayet iyi biliyorsunuz. Türkiye'de vazgeçilmez bir ürün, stratejik bir ürün. Bakın 25 milyon ton gibi bir üretimden bahsediyoruz. 25 milyon ton başka bir üretim yok Türkiye'de. Siz bunu iyi takip eden bir insansınız. Dolayısıyla şeker pancarı bir numara ve şeker pancarı stratejik bir ürün. O nedenle bunun fiyatlaması, çiftçinin kazancı ve fabrikaların maliyet fiyat dengesinin iyi bir şekilde yürütülmesi, yönetilmesine ihtiyaç var.
0: Peki yönetiliyor mu? Bunu şunun için soruyorum. Şimdi ben tüketici tarafından bakıyorum. Yayın öncesi şöyle bir TÜİK verilerine baktım. Şimdi Mayıs ayı verileri Cuma günü gelecek ama Nisan ayı verileri, Nisan ayında TÜFE verilerine göre şeker fiyatları aylık bazda %0,9 artmış. Yıllıkta da %10 artmış. Manşet enflasyonu oldukça altında. Bu tüketici tarafı. Tabii bu fiyat artmıyorsa rafta, üretici tarafında da artmıyor mu? Böyle mi yorumlamak lazım? Ya da şu anki fiyat seyri bize ne söylüyor şeker sektöründe?
1: Fiyat seyri iyi bir şey söylemiyor. Pancar Şeker Üreticileri Derneği var biliyorsunuz. Hı hı. Pancar Şeker Üreticileri Derneği'nin sektör bazında ki bunun içerisinde Türk Şeker var, kooperatif fabrikaları var, özel sektör fabrikaları var. Hepsinin ortalama maliyet hesaplaması yapıldı ve bu bir rapor haline getirildi. Bu rapora göre şekerin maliyet fiyatı 47 lira 60 kuruş. 1 kilo şeker 47 lira 60 kuruş.
0: 47 lira 60 kuruş 1 kilogram şekerin maliyeti.
1: Evet. Üretim ve diğer pazarlama maliyetleri falan dahil. Sadece üretim maliyeti değil. Pazarlama giderleri, finansman giderleri dahil olmak üzere bu maliyet söz konusu. Ve bu dönemde hala şu anda işte 37 liradan satılıyor şeker. Ve 30 liradan satıldığı dönemler yaşandı.
0: Yani şu anda zararına satıştan mı bahsediyoruz?
1: Kesinlikle zararına. Çok büyük bir zararına satıştan.
0: Peki bunu mesela örnek veriyorum. İşin 3 ayağı var işte. Kamu, özel sektör ve kooperatif. Şimdi kamu evet. tarafı bunu hazineye zarar olarak yazabiliyor. Yani öyle bir lüksü var değil mi ama öyle bir durumu olabiliyor. Özel bir durumu olabiliyor ama hı-hı. kooperatif ya da özel sektör bu durumda ne yapıyor? Nasıl yönetiyor süreci?
1: Burada en zor durumda olan kooperatifler. Aslında kooperatif fabrikaları. Çünkü kooperatif fabrikaları mutlaka çiftçi bazı olaya yaklaştığı için, çiftçi kuruluşları olduğu için ve çiftçi odaklı olarak olayları değerlendirdiği için hiçbir şekilde farklı bir işlem yapamıyor. Yani dışarıdan pancar almak gibi bir mesela uygulama yapamaz. Ama açığa ekimler mesela işte çoğalmaya başladı son yıllarda. Bu sene inşallah onun önüne geçilecek diye ümit ediyoruz. Bu açığa ekimlerden düşük fiyatlı pancar alımları ortaya çıktı. Özel fabrikalar bunu yaptı.

0: Onlar bu şekilde maliyetlerini biraz dengeleme fırsatını buldular. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türk Şeker'in zararını da hazineden karşılama durumu söz konusu. Burada en mağdur olanı kooperatif fabrikaları. Bunun tabii dengeli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Sektörün bu işte maliyet fiyat dengesini sağlıklı bir zeminde yürütmesi gerekiyor. Ama hepsinin şartları aynı olmadığı için bu çok da mümkün olmuyor. Şimdi şeker sektörü aslında şu anda ciddi bir sorunun içerisinde, ciddi bir sıkıntının içerisinde. Ve şeker sektörü aslında bir çıkış arıyor, bir kurtuluş arıyor. Şimdi bu çerçevede Türk Şeker mesela bu sene için yeni bir takım uygulamalar yapmaya başladı. Bunu görüyoruz, böyle bilip bilmeden ulu orta eleştiri konusu yapanlar var. Yani Türk Şeker sektörün içindeki bulunduğu sorunu çözmek adına politika geliştirmeye çalışıyor ve bu manada bir uygulama yapıyor. Türkiye'de şekerin fazlalığı var. Şeker, kotalı üretilen şeker niye fazla olur? Kotalı üretilen şeker işte alternatif ürünler kontrolsüz bir şekilde ithal edildiği için ya da Türkiye'de kullanımına müsaade edildiği için, denetlenmediği için o nedenle elimizdeki şeker fazla kalıyor.
1: Şimdi mesela biraz daha izleyicilerin anlaması açısından, yanlışsam lütfen düzeltin. Kota, son kota 2.837.000 tondu şeker, evet, pancarı için.
0: Evet.
1: Bu devletin belirlediği...
0: Ve son 3 senedir hiç değişmedi.
1: Değişmedi.
0: Evet.
1: Nişasta bazı şekerin de 73.000 ton olması lazım.
0: Doğru.
1: Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani toplamda 2.910.000 ton gibi bir rakam,
0: aynen,
1: çıkıyor karşımıza.
0: Aynen öyle.
1: Şu anda bunun üzerinde bir üretimden mi ya da bunun üzerinde bir şeker piyasası mı var?
0: Bunun üzerinde, bunun dışında kayıt dışı bir şeker piyasası var.
1: Nasıl oluşuyor?
0: Yani kayıt dışı ekimler var.
1: Spot dediğimiz.
0: Kayıt dışı ekimler var ama ondan daha önemlisi, kayıt dışı ekim de desek sonuçta Türkiye'de çiftçi üretiyor.
1: Hı-hı.
0: Hadi ucuza satıyor, çiftçi belki tercihini öyle kullanıyor. Ama asıl problem kimyasal tatlandırıcı ya da yüksek yoğunluk tatlandırıcı dediğimiz tatlandırıcılar. Bunların ithalatına izin veriliyor olması. Bu ilaç sanayinde kullanmak üzere ithal edildiği söyleniyor ama çoğunlukla gıda sanayinde kullanılıyor. Gıda sanayinde kullanılması 2024 itibariyle ithal edilen kimyasal tatlandırıcıların şeker karşılığı, yani pancar şekeri karşılığı 850 bin ton. Bu Türkiye'deki tespit edilen kotanın 1/3.
1: Şimdi bu kimyasal tatlandırıcı dediğimiz şey mevzuatta yeri yok anladım.
0: Mevzuatta
1: şeker pancarı var, N5'e var.
0: Yani
1: nişasta bazı şekerle,
0: evet,
1: kimyasal tatlandırıcılar farklı şeyler. Hani belki izleyicilerin de kafası karışmasın diye onu söylüyorum.
0: Farklı, kimyasal tatlandırıcı zaten farklı. Bunun bir kotası falan da yok. Buna işte izin aldıkları takdirde istedikleri gibi getirebiliyorlar ve maalesef kontrolsüz bir şekilde de kullanımı gerçekleşebiliyor. Böyle olunca da bizim doğal şekerimiz, pancar şekerimiz kullanılmıyor. Gıda sanayinde kullanımı azalıyor giderek. Ve Türkiye'nin ihtiyacına göre üretilen şekerimiz elimizde fazla kalıyor. İşte bu fazlalığı yönetebilmek açısından Türk Şeker bu sene işte bazı politikalar geliştirmeye çalıştı. Şimdi bunu bilip bilmeden ulu orta eleştirenler var. İşte kamu zararı oluştu. Kamu zararı oluştuysa daha önceden yıllardır bu fiyat baskısı devam ediyor. Türk Şeker'in sermayesi 4 milyardan işte 70 küsür 80 milyara kadar çıkarıldı. Bu kamu zararı değil mi? Bu da kamu zararı. Yani bunu göz ardı ediyorlar. Yani bir fiyat uygulamasıyla ilgili. Şimdi şunu açıkça söylemem gerekiyor. Sizin elinizde 750 bin ton şekeriniz var. Siz bu şekeri satmanız da lazım. Belli bir süresi var. Bu süre içerisinde satış politikası olarak mesela 100 bin tonlu bir o günkü tespit ettiğiniz fiyattan satıp da 650 bin tonlu yüksek fiyattan satma bir satış politikası olarak doğru bir politika mıdır? Bence doğru bir politika. Yani 650 bin tonu kurtarıyorsunuz çünkü.
1: Hı hı.
0: Neymiş Türk Şeker? İşte 100 bin ton düşük fiyattan güya şeker satmış. Aslında öyle değil. O günkü fiyattan satış yaptı bizim bildiğimiz kadarıyla. Ve bundan dolayı bir kamu zararı oluştu diye eleştirisi konusu yapılıyor. Bu eleştiriyi yapanlar konuyu yeterince bildikleri kanaatinde değilim. ve ne Türk çiftçisine ne şeker sektörüne hizmet etmiyorlar. Bu kadar sorun içerisinde olan bir şeker sektörü, bir de bunlarla uğraşıp da orada görev yapan insanların moral motivasyonu bozuluyor. Bütün bu suçlamalardan, ağır ithamlardan dolayı moral motivasyonları bozuluyor. Bu şeker sektörüne de, çiftçiye de bir fayda sağlamıyor.
1: Peki, şimdi son 4 dakikamız kaldı, hiç böyle biraz sıkıştırıyorum soruları. Burada bir sorunu ortaya koyuyorsunuz. Bir, kota var ama o kotanın dışında bir piyasadan bahsediyoruz. Kayıt dışı bir kimyasal tatlandırıcı. Hani burada mevzuat üzerine bir daha odaklanmak lazım. Şeker kanunu yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılında çıktı, 25 sene önce falandı. Yanlışsam düzeltin. Acaba şeker kanununda mı bir revizyona gitmek lazım? Yani şimdi rekabeti konuşuyoruz ama bu bahsettiğiniz noktada Türkiye ne kadar rekabet edebilir küresel anlamda şeker piyasasında, ya da ne yapmak lazım sorunu çözmek
0: için? Türkiye küresel anlamda şu anda rekabet etmesi mümkün değil. Ama bu şu demek değildir: şeker sektöründen vazgeçelim demek değildir. Hı hı. Şeker sektöründen vazgeçtiğimiz anda Türkiye, Orta Anadolu'da tarım biter. Bunu herkesin iyi anlaması, bilmesi lazım. Yani çiftçi eğer şeker pancarı Orta Anadolu'da ekemezse hiçbir tarımsal faaliyetini sürdüremez. Yani şeker sektörünün bu sıkıntı içerisinde olması, dünyayla rekabet edemez durumda olması ondan vazgeçmemiz anlamına gelmez. Aksine bizim bu sektörü yeni baştan ele alıp yeni baştan düzenlememiz lazım. Bunun örnekleri var. Avrupa bunu 2003 yılıyla 2010 yılı arasında yapmış ve 2017 yılında kotaları kaldırdı Avrupa Birliği. Hmm. Türkiye'de bu yöntemle, kendi şartlarına uygun bir yöntemle bunu pekala gerçekleştirebilir.
1: Yani bu tartışılmalı mı? Kota kaldırılmalı mı diyorsunuz?
0: Ya da... Kota kaldırılmalı demiyorum. Şeker sektörü yeniden yapılandırılmalı diyorum. Yani şu anda kotayı kaldırdığımız anda Türkiye o zaman şeye açık hale gelir. Yani dünyanın daha savunmasız hale gelir. Ve şeker çiftçisi bundan dolayı, pancar çiftçisi bundan dolayı büyük mağduriyet yaşar. Ele alması gereken komple şeker sektörü. Şimdi 1800 günlük, 1800 tonluk işleme yapan fabrikalar var. Avrupa'da en düşüğü 15 bin ton. Türkiye'de en 15 bin tonluk 4 tane fabrika var. 32 tane faaliyet yapan fabrikanın 4 tanesi 15 bin tonluk. Gerisinin kapasiteleri düşük. Türkiye'nin bunu, fabrikaları yeniden yapılandırması lazım. Yeniden işte onların kapasitelerini geliştirmesi lazım. Buna göre kapanması gerekenlerin de kapatılması lazım. Avrupa Birliği bunu yaparken
1: kamunun elinde olandan bahsediyor.
0: Yani kamunun elinden çünkü... yani genel anlamda ben bir sadece kamuyu hedef alarak söylemiyorum. Genel anlamda bir değerlendirmeye ihtiyaç var. Yani Avrupa Birliği bunu 186 fabrikadan 103 fabrikaya düşerek gerçekleştirmiş. Ama kalan fabrikaların kotalarını hep artırmış. Kapasitelerini hep artırmış. Ve bu sayede şeker sektöründe başarılı bir uygulama gerçekleştirmiş. Türkiye bunu yeni baştan ele alması lazım. Ve Türkiye'de kooperatifçiliğin mutlaka ele alınması lazım. Kooperatifçiliğin güçlendirilmesi
1: 12
0: lazım.
1: 12 bin tane kooperatifimiz var. Neredeyse 12 bin tane kooperatif var. Ama hani nicelik olarak var ama nitelik olarak...
0: Ben bu kooperatifler arasında Tarım Bakanlığı'nın tespit ettiği duruma göre Kayseri Pancar Kooperatifi geçen sene ikinciydi, bu sene birinci. Yani 2025'te birinci oldu. Biz bu durumda olmamıza rağmen şu andaki kooperatifler yasasının doğru olduğu kanaatinde değiliz. Bu kooperatifler yasasıyla Türkiye'de tarımsal amaçlı kooperatiflerin gelişmesi, büyümesi, çiftçilerine, işte ortaklarına ve genel ekonomiye faydalı olabilmesi bence mümkün değil.
1: Çok teşekkür ederim paylaştığınız bilgi için. Daha çok mevzu var. Çok böyle biraz var. Giriş yapmış olduk ama belki hasat dönemine doğru da o zaman genel bir konuşamadığımız diğer konuları konuşuruz. Ama özetle şeker kanunundan tutalım da kooperatifçilik yasasına kadar sektörün kendisini baştan aşağı revize etmesi gerekiyor anladığımız
0: kadarıyla. Kesinlikle evet. Benim kanaatim öyle. Ben de çok teşekkür ediyorum fırsat verdiniz. Ama en son 10 Nisan 2023'te konuşmuşuz sizinle.
1: Doğru. Aradan şimdi, bayağı zaman geçmiş.
0: Konuştuk çok konu var da.
1: Sözümüz olsun. Sonbaharda tekrar bir araya gelelim.
0: İnşallah. Tamam.
1: Bugün Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte şeker sektöründeki gelişmeleri konuştuk ki dinamik dünya, değişen, dönüşen dünya diyoruz. Sektörler de değişiyor, dönüşüyor. Tabii burada da dönüp dolaşıp stratejik alanlara bakıyoruz. Acaba neredeyiz? Rekabette nereye gidiyoruz? Aslında çok cevaplanacak soru var. Vaktimiz olunca da bunlara yanıt aramaya devam edeceğiz. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analizi'nde karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Rakamlarla görünüme bakarak başlayacağız her gün yaptığımız gibi. Dün gelen makro verilerin ardından, büyüme verisinin ardından piyasanın odağında cuma günü gelecek enflasyon verisi var. Küreselde ana tema jeopolitik eksen, yani daha doğrusu ABD-İran hattındaki gelişmeler, bir ileri bir geri devam eden belirsizliğin hala kalkmadığı ama sıcak savaş ihtimalinin de fiyatlanmadığı bir gündem var. Borsa İstanbul bu gündemde 13.946 puanda seyrediyor. 14.000'i test etti. Dünkü hacimli kapanışın ardından bugün yukarı yönlü gitme çabasını devam ettiriyor. Borsa İstanbul %1,78 kadar primli. Bankacılık endeksi öncülüğünde diyebiliriz. %3'ün üzerinde %3,51 yukarı yönlü bankacılık tarafı. Sınai tarafta %1,46 primli görünüm var. %1,69 da mali endeksteki pozitif görünümün seviyesi. Hizmetlere, turizme ve ulaştırmaya bakalım. Oralarda da pozitif görünüm var. Genele yayılan bir bugün alıcılı seyri takip ediyoruz. Hizmetlerde %1,23, turizm tarafında %1,11, yine ulaştırma tarafında da %1,88'lik yukarı yönlü pozitif bölgedeki hareketi gördüğümüz bir gün. Dediğimiz gibi bir müddettir zaten Borsa İstanbul'da 13.600-13.900 aralığındaki hareketi görüyorduk. Bugün 14.000'i zorlayan bir görünüm var. Devamı nasıl gelir? Devamına ilişkin olasılıklar, yani burayı kırması, aşması için ne gerekir, konuşacağız, tartışacağız. Bir bakalım paralar tarafında görünüm bu saat itibariyle ne söylüyor diye. 45.92'de dolar TL, euro TL'de 53.53 seviyesi var. 99.12'de dolar endeksi, euro dolar çaprazının 1.16.45'e geldiğini görüyoruz. Avrupa borsalarına bir şöyle kabaca bakalım. Detaylarını program sonunda Ceren'den alacağız. Çok fazla bir değişiklik yok. Hala Milano borsası en pozitif ayrışan borsa, %1,21 primli. DAX endeksi hemen ardından %0,91 attı kendini. Yine KKR'in endeksinde %0,75 oranında yukarı yönlü görünüm var. İngiltere'de ise %0,34'e gelen Londra borsasında bir pozitif görünümü takip ediyoruz. Amerikan vadelilere bakalım. Sabah saatlerinde orası negatif görünümdeydi. O görünüm devam ediyor. Dow Jones vadeliler %0,36, Nasdaq %0,14, S&P 500 ise %0,19 negatif bölgede. Bir getiri eğrisine de bakalım. Uzun tarafa biraz alım gelmişti. Aslında geneline alım gelmiş baktığımızda. 10 yıllıklar 4.42'de, 5 yıllıklar 4.13'de, 2 yıllıklar 4'te seyrediyor. Amerika'da getiri eğrisinde, küreselde biliyorsunuz tahvil tarafı en çok tartışılan başlıklardan, tahvillerin uzun vadelileri özellikle de buranın yüksek kalması, buranın önümüzdeki dönemde üretebileceği etkiler, yaratabileceği baskı çokça tartışılan konular arasında. Son olarak bir Brent petrole, Amerikan tipine, altına bakalım. Orada görünüm nereye gelmiş? $93.82'de Brent petrol fiyatlaması. $90.96'den geçiyor işlemler Amerikan tipinde. Altın $4,534 spot altının ons fiyatı. $76'ın üzerinde gümüş fiyatlaması. 70.000'in altında devam ediyor Nisan başından beri en düşük seviyelerde Bitcoin'deki fiyatlama. Böylece kabaca rakamlarla görünümü özetlemiş olalım. Küresel ve iç temalar ekseninde ve integral yatırıma gidelim. İntegral yatırım araştırma analisti Yusuf Bedir yayına katılacak. Bu noktada Yusuf, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi baktığımızda içeride odağımızda cuma günü alacağımız enflasyon verisi var. Dün gelen makro çerçeveyi de biraz tartışmaya devam ediyoruz. Büyüme biraz beklenti altı. Onun alt kırılımlarında tabii hane halka harcamaları vesaire, bunlar hep üzerine konuştuğumuz konular ve olası sektörel etkileri. Cuma günkü enflasyon da elbette kritik önemde olacak. Özellikle çekirdek taraf nasıl gelecek, sonrasına ilişkin hangi işaretleri verecek diye. Küresel tarafa bakarsak savaş belirsizliği noktası devam. Ama bir sıcak savaş fiyatlamasını henüz görmüyoruz. Belirsizlikle devam eden piyasalar, yine teknoloji hisseleri ekseninde giden bir hikaye Amerika tarafına bakarsak ve işte tarihin en büyük halka arzlarını konuştuğumuz bir süreç.
1: Evet, aslında veri bazlı fiyatlamalar oldukça zayıf kalıyor. Yani baktığımız zaman hala Trump'ın açıklamaları çerçevesinde şekillenen bir piyasa var. Ve bu da savaşın başlangıcından bu yana devam ediyor açıkçası. Geçtiğimiz gün bakarsak zaten seansın kapanışına doğru biraz satış baskısı artıyordu. Bu da enerji maliyetlerinde yaşanan artışla alakalıydı. Bugün baktığımız zaman bambaşka bir tabloyla karşılaştık. Bankacılık endeksi öncülüğünde gelen alımlar borsayı yukarı taşıdı diyebiliriz. Yani özellikle bankacılık tarafına alım gelmesi oldukça normal. Zaten bu süreç içerisinde en sert satış yiyen sektörlerden bir tanesiydi. Burada artık hem Brent petrol fiyatlarını baz alarak hem de yatırımcıların bu davranışını baz alarak biraz daha savaşın biteceğine yakın gibi bir fiyatlama var. Ya da yatırımcılar burada biraz daha aceleci davranıyor. Orasını önümüzdeki hafta göreceğiz. Ancak şu an için piyasalardaki pozitif havanın devam etmesini umut ediyoruz diyelim. Bu hafta dediğimiz gibi enflasyon verisini alacağız ama petrol fiyatları eğer dalgalanırsa yine veri bazlı fiyatlamalar zayıf kalır diye düşünüyoruz. O yüzden şimdilik piyasada biraz daha bekle gör modu hakim bence. Sadece bu son gelişmelerle birlikte bu alımın gerçekleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Yurt dışına dönecek olursak orada da oldukça garip bir hava var açıkçası özellikle Amerika tarafında. Yani yapay zeka temelli şirketlerin tamamıyla endeksleri domine ettiğini gözlemliyoruz. Yanılmıyorsam S&P 500'de 11 tane sektör endeksi var. Geçtiğimiz gün endeks pozitif kapattı ama bu sektör endekslerinden 9'u negatif kapanış gerçekleştirdi. Yani burada artık bu tür büyük şirketlerin gerçekten çok daha farklı şekilde ayrıştığını gözlemliyoruz. Ve önümüzdeki süreçte de bu ayrışma devam edecek gibi görünüyor. Yani baktığımız zaman geçtiğimiz yıl tamamıyla yapay zeka balonu tartışması gerçekleştiriyorduk. Ancak bu sene bunu artık tamamıyla bir kenara bırakmış bir piyasa var ve bu şirketler makroekonomik gelişmelere neredeyse hiç tepki vermiyor. Ancak Avrupa ve Asya için durum biraz daha farklı gibi görünüyor. O yüzden genel olarak önümüzdeki günlerde yapay zeka temelli şirketlerde ayrışma devam edebilir. Ancak bizim gibi teknoloji ağırlıklı olmayan endekslerde biraz daha bu savaşla ilgili fiyatlamalar devam edecektir diye düşünüyoruz.
0: Yusuf Bedir, çok çok teşekkürler. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Yusuf Bedir'in notlarıyla bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz konuklarımızla piyasalara dair gelişmeleri tartışmaya, ele almaya. Görüşelim az sonra.

0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Tekrar hoş geldiniz. Piyasa hattı devam ediyor. Bu noktada Cemal Demirtaş yayına katılacak. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Borsa İstanbul konuşarak başlayalım isterseniz. Şu an bugün itibariyle, yani dün baktığımızda hacimli sınırlı pozitif bir kapanış. Bugün yükseliş trendini devam ettirme çabasında bir borsa. Bankacılık öncülüğünde 14.000'i test etti. Yeniden 13.600-13.900 aralığındaki hareketini takip ediyorduk. Şimdi baktığınızda bugünkü hareket üzerinden ve içinden geçtiğimiz süreçte borsanın aradığı hikayeler ekseninde şu andaki fiyatlama bize ne gösteriyor? Borsa İstanbul neyi fiyatlıyor şu an?
1: Tabii öncelikle uzun bir bayram tatilinden sonra aslında biz pazartesiye de olumlu başlamıştık. Hı hı.

0: ve gün içerisinde tabii yine İran, birinci gündemimiz İran ve Hürmüz Boğazı'nın açılması. Yani bu hem global ekonomi hem de bizim için özellikle bölgesel olarak önemliydi. Ve ay orta, yani gün ortasında bu tedirginlik anlaşma olmayacak gibi tedirginliğini artmasıyla birlikte satış gelmişti. Bu sabah yine Hürmüz'le tabii ve İran'la gözümüzü açtık. Şimdi de önümüzdeki hafta acaba bir özellikle Hürmüz'ün açılması konusunda bir anlaşma sağlanabilir mi konusunda bazı haberler çıktı. Bu tabii ABD tarafından gelen haberler daha çok. Bununla birlikte de aslında bizim geçen günlerde petrol fiyatlarının düşüşüyle başlayan, biz de olumlu etkileyecek bir gelişme olarak düşünüyoruz tabii ki. Onun etkisiyle borsada bir hareket görüyoruz bugün. Bu yılın iki tane dramatik hareketi oldu. Birincisi tabii ki 27-2-2026 ki bu işte İran'la ilgili gelişmeyle ilgili. İkincisi de yine tabii 21-5 hemen bayramdan önce mutlak mutlanla ilgili gelişmeyle birlikte gerçekten bir günlük ciddi bir şok piyasa yaşadı ve ondan sonraki duruma baktığımızda gerçekten de bütün tabii ki riskleri de göz önüne aldığımızda hep şunu söylüyoruz. Belli hisselerde tabii ki köpük var ama birçok hissede, yani özellikle hem yabancının hem yerlinin takip ettiği hisselerde de ölü fiyatlarda olduğu da bir gerçek. Bunun içerisinde tabii ki bankalarda
1: Cemal
0: dahil.
1: Demirtaş, tam bankalar dediğiniz esnada ekrana da bir son dakika düştü. Hemen söyleyeyim müsaadenizle, endeks gün içi yükselişini, bankacılık endeksi yani %4'ün üzerine taşımış durumda.
0: Aynen, bankacılık Zeynep Hanım, şimdi tabii bankacılık tarafı şeyden beri de yükselmedi, toparlayamadı 27 Şubat'tan bu yana. Ve hatta endeksin diğer hisselerinde bazılarında toparlanma olurken tabii ki burada işte Aselsan ya da işte Tüpraş gibi ve kaç daha çok ismini zikretmediğim şirketin hisseleri tabii ki destekledi. Bankalar çok geride kaldı. Bu geride kalan bankaların tabii ki ana konusu neydi? Enflasyon yeniden yükseliyor. Faiz politikaları değerlendiriliyor ki önümüzdeki haftada bir toplantı var. Ama şu anda şunu söyleyebiliriz. Tabii ki hala Hürmüz'e bağlıyız. Tabii ki İran'daki gelişmeleri ve petrole bağlıyız. Kaçınılmaz olarak, çünkü biz cari açık veren bir ülkeyiz ve faturamız yarısı enerji faturası ve petrol böyle giderse 30 milyar olan cari açımız 50 milyar olacak. Yani bu bizim normal şartlarda bağımsız şekilde baktığımız resim. Şimdi Mayıs ayına bakarsak enflasyonda düşük bir enflasyon gelme olasılığı yüksek. 1.6 bekliyoruz biz ki petrol fiyatında tabii biraz geri çekilme oldu. Zamlar taze meyve sebze tarafında zamların az olduğunu, hatta mevsimsel olarak belki de iyi hava koşulları da desteklemiş olabilir. Bunu tabii tarımda yakından izleyenler daha iyi görürler. Ama enflasyonda da bir şey var. En azından bir ekstra bir köpük oluşmadı. Bu da eğer önümüzdeki döneme ilişkin olarak Hürmüz'de bir istikrar. Tabii siyasi taraf 2027 Kasım'ına kadar olan süreçte tabii ki siyaset hep karışık olacak belki, ama işte muhalefet partisinde yaşananlar, iktidar tarafındakiler, ama orada artık belirsizlik şöyle ortadan kalktı ve bütün korkular ortaya çıktı. Şimdi gözümüz tabii ki önümüzdeki dönemdeki seçim süreçleri olacak. Oraya kadar da iktidar elinden geleni belki ekonomik anlamında yapacak. Muhalefette biraz daha mağdur olduğu senaryosu üzerinde yine kamuoyuna gidiyor olacak. Yani böyle bir siyasette belirsizlik, ama korkudan daha farklı bir belirsizlik içerisindeyiz. Tabii ki geçen yıllarda yaşadıklarımızı düşündüğümüz zaman hiçbir zaman da çok rahat olacağımız bir durum değil. Fakat önümüzdeki dönem için yine bir Hürmüz'de bir barış hikayesi oluşursa, ki Türkiye iyi konumlanmış durumda bölgede, petrol fiyatlarının düşmesi ve enflasyonda yeniden bir fırsat oluşması, yani düşüş yönünde fırsat oluşması gündeme gelirse ve yine global faizlerin de indirilmesi gibi senaryolar, ki şu anda yok, belirmeye başlarsa Türkiye hikayesiyle birleşip yine gecikmiş bir yukarı hareket içerisinde olabiliriz. Ekonomi tabii ki kolay olmayacak ama beklentiler toparlanmaya başlarsa, çünkü yaklaşık 3 aydır kabus içerisindeyiz. Nefes almıyoruz. Büyük bir yani dünya açısından da travmatik bir süreç içerisindeyiz. Şimdi buralarda rahatlama olduğu zaman ilk bankalar, tabii ki toparlayacak. Evet. İstikrarla birlikte. O yüzden bir miktar sanki kısa vadeli bankalar için bir fırsat oluşmuş gibi görünüyor Zeynep Hanım.
1: Peki şimdi yılın geri kalanı için özellikle dün gelen büyüme verisi ve kırılımlarına baktığınızda bir bilanço yavaşlaması ihtimalini nasıl değerlendirirsiniz? Burada tabii hani sanayi hizmetler diye ayrışma, farklılaşma bekler misiniz? Bir de böyle bir beklentiniz varsa yani bu görünümden hangi taraf nasıl etkilenir, ne beklersiniz?
0: Tabii ki öncelikle büyük resimde biraz önce bahsettiğim bölgesel gelişmeler en önemli nokta. Ki biz bu yıla da aslında geçen yıla da olumlu beklentilerle başlamıştık. Geçen yıl İmamoğlu tutuklaması, bu sene ise Hürmüz Boğazı'nın kapanması, İran'la ilgili gelişmeler. Şimdi biz burada eğer petrol fiyatlarından bir şok, ekstra bir şok yemezsek ki o olasılık nedir? İşte 100 dolarların üzerinde olması. 100 doların üzerinde bizim için sıkıntı. Bu noktada bunu yaşamadığımız bir havada biz büyüme ne olur derseniz şu anda yumuşama var. Otomotivde Mayıs datası geldi. Geçen yıla göre aynı dönemine göre %22,5 daralma var. Fakat burada bir daha az satış günü etkili. Bir miktar, çünkü geçen yıl 4 gün tatil vardı ya da 5 gün, şimdi 9 gün tatil. Onun etkilerini Haziran'da göreceğiz. Yani özellikle büyük montanlı alımlar ya da ev alımları ya da işte araba alımları, bunların biraz daha yavaşlama sürecinde olması söz konusu. Ama vazgeçilmeyen işte gıdası, perakendisi, bunları insanların vazgeçmeyeceği noktalarda ve bunlar devam edecektir. Borcu yüksek olan şirketler sıkıntı çekmeye devam edecek. Çünkü hala çok yüksek bir borç. İşletme sermayesi maliyeti çok yüksek ve bunun etkilerini görüyoruz. Ve biraz daha zorlu dönem olacak. Onu söyleyelim ekonomik anlamda. Çünkü bu yüksek faizin devam ettiği her gün ekonominin üzerinde yük. İhracatçılar tarafında tabii ki çok, onlar da bir testten geçiyorlar. Çünkü kurların böyle gittiği, maliyetlerin arttığı bir dönem geçmişte bu kadar bariz bu şekilde bir durum oluşmamıştı. O yüzden onlar eğer buradan daha fit, yani mali olarak daha sağlıklı çıkarlarsa ileriki dönemlerde biraz daha şey olacak, rahatlayacak. Çünkü şu andaki para politikası ya da ana politikalar bir şekilde aslında devalüasyonun üzerine kurulu değil. Yani yüksek devalüasyon şeyi yok. Bu tabii ki yüksek faize sancılı ortamda ekonomik olarak toparlayacak olursak hala sıkıntıda olan şirketler var. Daha sağlıklı şirketler var. Bu yönetilebilir noktada ve Türkiye'nin cari açığı da yönetilebilir noktada. Burada tabii 2027 seçimlerine kadar olan süreçte de bu durum sürdürülebilir. Pozitif sürpriz ne olur? Bir anda savaşlar biter, hem Ukrayna tarafında hem de İran tarafında savaşın bitmesi global anlamda yeniden büyümeyi getirebilir. Yani şu anda biz onları fiyatlamıyoruz. Bizim şu anda fiyatladığımız, biz ölü fiyatlardayız. Biz bu süreçleri atlatırız, siyasi ya da ekonomik konuları, ama bu süreçte sancılı bir dönem içerisinde geçiyor olacağız. Şimdilik yönetilebilir görüyoruz. O yüzden de biraz eğer 6 ayın üzerinde, 9 ayın üzerinde bir bakış açısında baktığımızda cidden birçok sağlıklı gördüğümüz şirketi de ölü fiyatlarda görüyoruz. Ama şu son nokta, şunu da söyleyeyim, birçok hissede gerçekten üzerinde çok köpükler var. Burada çok dikkatli olunmasını tavsiye ediyorum. Sonuçta bilerek alınması gerekiyor. Tabii ki ben bu hisse yükseliyor, inanıyorum deyip alana da hiçbir şey diyemeyiz. Biz temel olarak inandığımız şirketlerin bile çok geride kaldığını görüyoruz. Ama tek ricam benim, ne alırsak, diyoruz ya hep kavunu bile koklayarak alıyoruz. Bu şirket ne yapar? Bu şirketin acaba değeri nedir? Benim fikrim yoksa başka 2-3 kişiye ya da 2-3 kuruma, çalıştığım aracı kurum analistine sorabilirim. Ya da bir işin ehillere. Çünkü bunu yaparsak eminim çok daha iyi noktalarda olacağız Zeynep Hanım. Bunu da söylemeden geçemedim.
1: Çok teşekkür ederim Cemal Demirtaş, Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı konuğumuzdu. Kendisine teşekkür edip bir kez daha hemen ikinci konuğumuzu Emre Sezan'ı, İş Yatırım Araştırma Direktörünü yayına davet edelim. Merhaba, hoş geldiniz Emre Bey.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi önce cuma günü gelecek veri piyasaların odağında, Mayıs ayı enflasyonu iyileşme beklentisi var, hani sınırlı da olsa, ama tabii yıl sonu beklentilerinin de yüksek seyrettiği bir ortamdayız. Bu seviyeler sürecin gidişatı için ne ifade eder? Aslında buna şunu da ekleyeyim müsaadenizle. Dün de büyüme verisini aldık. Bunun kırılımlarına da baktığınızda özellikle para politikasının gidişatı açısından işaret ettikleri var mı? Sert mi bulursunuz, yoksa mutedil midir? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Tabii yani enflasyonla başlamak gerekirse, evet, aslında Mayıs ayında nispeten düşük bir rakam bekleniyor. Yani piyasa tahminleri 1.59 civarındaydı sanırım konsensus. Bizim tahmin 1.45 civarında. Tabii bu önceki aya göre bir düşüş işaret ediyor. Burada tabii mevsimsel faktörle önemli, hani özellikle gıda fiyatlarındaki gerileme bu düşüşü aslında büyük ölçüde sağlıyor. Bir de tabii önümüzdeki ay, yani Haziran ayı içinde bulunduğumuz ayda da petrol fiyatları biliyorsunuz geriledi. Yani son işte 15 güne 20 güne baktığımız zaman orada da ciddi bir gerileme var. Tabii bu seviyelerde kalırsa petrol veyahut tabii daha da aşağı giderse, Haziran ayı rakamında da bunun olumlu yansımasını görebiliriz. Yani mevsimsel faktörlerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki gerilemenin yansımalarını görebiliriz. Çünkü önceki aylarda tabii yüksek gelmesinin, rakamın yüksek gelmesinin arkasında petrolün hem ikincil etkileri de vardı, ilk etkileri de vardı. Dolayısıyla toparlamak gerekirse önümüzdeki iki ay enflasyon verileri nispeten olumlu tarafta kalabilir. Tabii çok negatif bir sürpriz olmazsa, özellikle şey tarafında, yani savaş tarafında. Dolayısıyla o aslında, yani tabii pozitif bir gelişme. Büyüme tarafına gelirsek, büyümede de tabii bu savaşın da etkisi var. Yani bu sene biz yaklaşık...
1: Daha savaşın bir, yansıdığı veriyi görmüyoruz, evet, ama.
2: Yok, yani görmüyoruz, evet. Yani çok, belki çok sınırlı, evet, görüyoruz. Tabii onun da etkisi var, ama yani şunu söyleyelim... Yani hala bence iyi rakamlar. Yani bizdeki dezenflasyon programı biliyorsunuz, büyümede çok sert bir daralma olmadan yapılmaya çalışılıyor başından beri. Dolayısıyla bence büyüme rakamları hala oldukça iyi. Tabii bu şeyin etkisi, savaşın etkisini dediğiniz gibi daha görmedik, ama yılın tamamında biz yaklaşık hani %1'lik bir etki bekliyoruz. Yani bazı senaryoda bence hala iyi rakamlar.
1: Yani dengeyi tutturacak seviyeden söz ediyoruz hala diyebiliriz o zaman. Özellikle şunu da ekleyeyim. Hani buradaki yavaşlamanın dezenflasyonist sürece destek vermesi analizleri noktasında da ona alan sağlayan bir seviye, bir görünüm var mı?
2: Yani dediğim gibi tabii çok sert bir program değil. Yani enflasyonu çok sert bir şekilde aşağı çekmek için belki daha da hani ekonominin daralması gerekiyor. Yani biz o, tabii öyle bir o tercih edilmiyor hani başından beri. Daha tabii ılımlı bir yavaşlama ve dezenflasyon süreci hani öngörülüyor, amaçlanıyor. Şu anda da yani ona bence paralel gidiyor. O amaç doğrultusunda gidiyor diyebiliriz. Tabii biraz savaşın yarattığı bir beklenmedik etkiler var, ama onlar da yani yönetilebilir düzeyde. Biraz da tabii sürecin ne kadar uzayacağına da bağlı bu etkiler. Yani biz hani bir puan hesaplıyoruz, ama hani bu tabii değişiklik de gösterebilir sürece bağlı olarak. Ama hani çok sert bir yavaşlamadan hani söz edemeyiz.
1: Emre Bey, şimdi yatırımcı açısından hani küresel parametrelere ve içeriye baktığımızda öne çıkan belli başlı şeyler var işte. petrol evet. bahsettiniz zaten. Birinci sırada epeydir konuşuyoruz. Yükselen tahvil faizleri, özellikle uzun bacak tarafı. Amerika tarafında rekor kıran ve işte makro dengelerden bağımsızmış gibi hareket eden teknoloji tarafı, tarihi işte halk arzları konuştuğumuz bir süreç. Yani bütün bunları dile getiriyorum. Gelişmekte olan ülke evrenine etkileri üzerinden de biraz değerlendirmek adına. İçeriye baktığımız savaş belirsizliği devam ediyor.

0: Diyor. İçeriye baktığımızda yine iç siyaset eksenindeki olasılıklar gündemde, piyasanın odağında. Tabii tüm bunların kendi enflasyon programımıza, kendi makromuza etkilerini de tartışmaya devam ettiğimiz bir süreçteyiz. Yatırımcı bu saydıklarımdan en çok hangisine dikkat etmeli? Bunlar arasında kurması gereken bir denge varsa o nedir? Yani borsaya nasıl yaklaşmalı, başka varlık sınıflarına nasıl yaklaşmalı, ne dersiniz? Mesela borsada nasıl bir kompozisyon mantıklı görünüyor?
1: Şimdi tabii şu anda en çok bakılan parametre aslında hani bizde de yurt dışı piyasalarda bence bir numaraya belki petrol fiyatını koyabiliriz. Yani petrol fiyatındaki iniş çıkışlar aslında tüm piyasaları etkiliyor. Yani özellikle hisse senedi piyasalarını, işte bono piyasalarını, dolayısıyla onu bir numaraya koyabiliriz. Bu da tabii buradaki harekette biraz haber akışına bağlı. Barış görüşmeleri işte devam ediyor dendi bugün. Yine bir gevşeme gördük. Bu hisse senetlerine olumlu yansıyor. Dünyada tabii hisse senetlerinin götüren temel faktör bu yapay zeka aslında teması. Bu ciddi şekilde ön planda. Bizim tarafa baktığımızda da hani bizde de yani petrol fiyatı düştüğü zaman özellikle bankacılık hisselerinde bir hareket görüyoruz. Yani neden? Enflasyon dinamikleri bankaları etkiliyor. İşte faiz indirim beklentilerini etkiliyor. Bizde de arada böyle bir bağ oluyor. Tabii yatırımcı açısından hani sorunuza dönersek şu anda tabii faiz seviyeleri oldukça hala yüksek. Yani bono faizlerine baktığımızda hani 2 yıllık faizler hani 43.4, işte 10 yıllık faizler %35 civarında. Yani yatırımcı açısından şu anda hani faiz aslında risk almadan bence iyi bir getiri sunuyor. Yani döviz tarafına baktığımızda da dövizde de hani politika gereği hani döviz de çok artması bir şekilde kontrol ediliyor. Döviz artışı. Dolayısıyla öyle bakınca yani faiz tabii iyi bir alternatif. Yani hisse senetlerine geldiğimiz zaman orada da fırsatlar oluyor. Mesela yılın başında Türkiye gelişmekte olan ülkelere göre primli gidiyordu. Şu anda ben yayından önce baktım yine 10 puan geride kalmış. Yani şu anda bizim değerlemeler geriye gitti bir miktar. Hani gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda banka çarpanlarına baktığımızda mesela 0.9'lara geldi fiyat defterleri. İşte 2027 tahminleri 0.6-0.7. Bunlar tabii kötü seviyeler değil. Yani özetlemek gerekirse faiz hala cazip. Dolayısıyla bence portföyde ana yatırım herhalde o olması lazım. Ama hisse senedi tarafında da fırsatlar oluyor. Yani özellikle hani geri çekilmelerde şu anda da hani bir özellikle bankacılık tarafında bir fiyatlama oldu, hani geri çekilme oldu. Yani onlardan da faydalanılabilir diye düşünüyorum, evet. Dönemsel olarak. Ama tabii dediğim gibi hani faiz aslında risk almadan ciddi bir şu anda iyi bir getiri sunuyor. Özellikle döviz bazında baktığınız vakit. Tabii reel olarak biraz daha o kadar iyi değil ama en reel anlamda da yine pozitif getiriler var.
0: Emre Sezan, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Emre Bey'in notlarıyla Londra'ya geçelim, Ceren Dilekçi Kösoğlu'nun notlarını almak için. Ceren, hoş geldin. Avrupa borsaları pozitif yeşil görünümde. Son baktığımda özellikle Milano borsası en pozitif ayrışan borsaydı.
2: Merhabalar Zeynep. Evet, Avrupa borsalarında bugün iyimser bir görünüm var. Teknoloji sektöründe yaşanan yükseliş ve aynı zamanda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün seyahat şirketlerini desteklemesinin etkisiyle Avrupa endekslerine baktığımız zaman %1'e yakın primler söz konusu. İtalya borsası senin dediğin gibi yükselişlerde başı çekiyor. Bugün tabii Trump'tan gelen açıklamalar da iyimserliği destekledi. Lübnan'daki gerilimi azaltmaya dönük olarak adım atması piyasalara destek veren unsur oldu. Tabii yapay zeka aslında temel unsur olmaya devam ediyor piyasaları destekleyen. destekleyen. Çünkü bugün teknoloji endeksi en hızlı yükselişin yaşandığı alt endeks konumunda. %2,7'ye ulaştı teknoloji hisselerinde yaşanan yükseliş. ST Microelectronics

0: veri merkezi iş kolundan elde edeceği gelir tahminini neredeyse iki katına çıkarmasının ardından hisselere %8 civarı primli işlem görüyor. Diğer yanda ASML Holding ve Infineon Technologies endekse en büyük katkıyı sağlayan hisseler oldu. Diğer tarafta madencilik endeksi de bugün güçlü performans sergiliyor. Teknolojinin ardından %2'lik primle öne çıkıyor. Şirket bazına baktığımız zaman ise yine hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı bir gün. Fransız biyoteknoloji şirketi Abivax hisseleri son zamanların en sert düşüşünü yaşadı. Fransa'daki işlemlerde %27 oranında geriledi şirketten gelen haber akışının etkisiyle. Tabi burada yatırımcılar İran Savaşı ile ilgili bir çözümün enerji fiyatlarını düşürerek enflasyon baskılarını hafifleteceği umudunu taşırken bugün aynı zamanda biz Euro bölgesinden enflasyon verisini aldık ve Mayıs ayında enflasyon beklentilere paralel olarak %3.2'lik bir artış gösterdi. Ve 2023 yılından bu yana ilk kez, yani 2,5 yıldan sonra ilk kez %3 seviyesinin üzerine çıktı Euro bölgesi enflasyonu. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı kararı açısından bu veri oldukça önemli ve faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor. Zaten 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi tam fiyatlanmaya başlamıştı bu hafta piyasalarda. Yıl sonuna kadar Avrupa Merkez Bankası'ndan 70 bas puana yakın bir faiz artışı beklentisi fiyatlanmaya devam ediyor. Burada aslında detaylara baktığımızda çekirdek enflasyon beklentilerinin üzerinde hızlandı. %2,5'a yükseldi. Hizmet enflasyonu ise %3,5 seviyesine sıçramış oldu. Bugün önemli haber akışı aynı zamanda Avrupa Birliği cephesinden geldi. Avrupa Birliği'nden ABD ile ticaret anlaşması için ön onay geldi diyelim. Yeniden söz sana bırakalım Zeynep.
1: Ceren'in notlarıyla biz de piyasa hattını noktalayalım. Birazdan iş dünyası var. Ala Rak gün gelecek. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve sanayicinin nabzını tutmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Alara Hanım.
0: Zafer Bey, aslında baktığımızda siz firma olarak temizlik ve kişisel bakım ürünleri üzerinde hem ihracatçı hem de iç pazarda aktif üretici konumunda yer alıyorsunuz. Evet. Şimdi tabii bu hafta önemli verilerin geldiği bir haftayı da aslında girmiş bulunmaktayız. Bakıldığında dün büyüme verisi ve ISO imalat PMI endeksi geldi. İki veri arasında aslında farklı bir ayrışmanın da olduğunu gördük. Büyüme birinci çeyrek rakamlarına bakıldığında ilk üç aylık rakamlar tabii bunlar. Hani savaşın çok etkisinin de görülmediği bir yerden de bakıyoruz tabii bu sürece. Büyüme rakamlarında %2,5'luk bir ilk çeyrekte büyüme kaydedildi ki biraz beklenti altı kaldı. Beklenti 2,7 seviyesindeydi. Yani paralel veya beklenti altı kaldı yorumunu yapabiliriz tabii bu süreçte. Tabii alt kalemlerini bu verinin okumak lazım. Çünkü hane halkının tüketim tarafındaki katkısı büyümeye olumluydu. Fakat net ihracat tarafında 2,5 puanlık bir aşağı yönlü baskının da olduğunu büyüme rakamlarında gördük. Sektörel dağılımda sanayinin negatif ayrışını diğer sektöre nazaran görmüştük ve burada 2 ay üst üste %0,8'e varan bir daralma olduğunu izledik. Şimdi imalat PMI tarafına da gelirsek aslında Mayıs ayı özelinde ise orada bir ılımlı seyrinde olduğunu izlemiştik. Evet. Tabii burada bakıldığında Nisan'da bir geri çekilme varken ISO imalat PMI'de Mayıs'ta bir toparlanma olduğunu gördük ve 50 eşik değere yakınlaşan bir veriyle karşı karşıya kaldık. Tabii bunun alt kalemlerindeki sebeplerden biri ise Orta Doğu Savaşı'ndan kaynaklı aslında talebin artışı ve stok yapma endişesiyle üretimin artmasından kaynaklıydı. Peki siz bu iki veriyi nasıl görüyorsunuz ve sizce sanayi tarafındaki daralma büyüme rakamlarından da gördüğümüz kadarıyla devam edecek midir? Ve ISO imalat PMI tarafına bakıldığında ise bu ayrışma ikinci çeyrekte de devam edecek mi? Yani ilk çeyrekte gördüğünüz bu daralma ISO imalat PMI'deki artıştaki veriyle beraber bir düzelme yaşar mı?
1: Şimdi 2026 yılına öncelikle çok hızlı bir şekilde başlamadık. Yani beklenen bir sanayideki büyüme artışıyla başlamadık. %2,5 beklenenin altında bir büyümeydi. Buradaki PMI'da Mayıs ayında 49 puan çıktı diyebiliyorum.
0: Evet, 49,9'a denk geldi.
1: 49 bandında bir rakam çıktı. O 50 bandını bana göre aşacaktır. Çünkü şu anda üretimler ilk çeyreğe göre daha bir hızlandı, daha bir artış gösterdi üretim tarafı. Çünkü elimizdeki hem stoklanmış ürünler hem de bu 28 Şubat'tan itibaren ham madde sıkıntısı yaşarız diye yoğun bir ham madde tedariğine girdik. Savaşın verdiği bir psikolojiyle tüketici de aynı psikolojiyle ürün almaya başladı. Bu çeyrekte bize onu gösterdi. Üretimlerimiz arttı ve talep arttı. Bundan dolayı bu endeks biraz yukarı çıktı.
0: Peki ikinci çeyrek tarafını konuştuğumuzda burada daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Yani sanayideki bir daralma ikinci çeyrekte daha fazla üretime doğru kayabilir mi? Burada bir pozitif tabloyla karşı karşıya kalabilir miyiz sizce?
1: Yani pozitif tabloyla karşıya kalabiliriz. Şu anda Arap ülkeleri yaklaşık 2 aydır bizden mal alamıyordu bu savaş probleminden dolayı. Şu anda onların da bu tahmin ediyorum ki uzun yıllardır bizden ürün aldıkları için o aradaki boşluğu doldurmak için bu ay Arap ülkeleri de bizde ciddi bir sipariş artışına geçti. Bir de tabii ki firma da değişiyor bu. Kendi içinizde yaptığınız yenilikler, üretimdeki yenilikler oyunu değiştiriyor. Biz genelde Aksan Kozmetik olarak bir ürün üretip ona talep yaratmaya çalışan bir firma değiliz. Biz talebe bakıp kişinin ihtiyacına yönelik yani ürün üreten bir firmayız. Yani probleminiz bir problem var, bir ihtiyaç var. Biz onu bulup ona aslında ürün üreten bir firmayız.
0: Evet.
1: Yüzey temizleme gibi mendili havlusu gibi bir ürün çıkarttık bundan 2 yıl önce. Ve bu ürünle hem Türkiye'de hem de dünyada ciddi bir volüme ulaştık. Türkiye'deki yıllık total pazarının cirosu 2 yılda 500 milyon dolara ulaştı bir ürünün. Ve şu anda biz bu ürünü de bütün dünyaya yaymaya başladık. Yani biz bir ihtiyaca aslında bir çözüm bulduk. Hı hı. Temizliği kolaylaştırdık. Eski dönemdeki anneanne babaanne temizliğini sirke, karbonatla evlerinize getirdik ve sizi sudan, kovadan kurtarıp bir havlu mendil alarak bütün yüzeylerde kullanabileceğiniz bir ürün çıkarttık ve bunu Türkiye'den bütün dünyaya yavaş yavaş yaymaya başladık. Ve bu genelde Aksan Kozmetik ile Procter & Gamble bir anlaşma yaptı. Fairy markasıyla,
0: evet,
1: bunu dünyaya yaymaya karar verdik. Ve Arap ülkelerinden öncelikle başladık. Ve şu anda o Arap ülkelerinin hepsine bu ürünü gönderiyoruz. Savaş bize burada ne getirdi? 2000 dolara gönderdiğimiz ürünü bugün 4000 dolara gönderiyoruz. Yani lojistik navlun
0: maliyetleri,
1: kostları, maliyetleri bizim için iki katına çıktı. Bir de Türkiye'de üretilmeyen, uzak doğudan ithal ettiğimiz ürünler vardı. Çin'den bir konteynere 2500 dolar bandında ithal edip getirirken, bunun lojistiğine bu 2500 dolar öderken bugün 7500 dolar ödüyoruz. Hı hı. Rota değişti mi? Hayır, rota değişmedi. Fakat Süveyş kanalından geçişteki risklerin olması sigorta maliyetlerini ve gemi risklerini arttırdığı için 3 kat maliyette ürün
0: yansıdı.
1: Getirip 2 kat maliyette de ihracat yapıyoruz.
0: Peki Zafer Bey, bir daha madde maliyetini biraz sizinle konuşmak lazım. Burada ne kadarlık bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalındı ve bunun raflara yansıması ne yönde oldu?
1: 28 Şubat'tan sonra Amerika'nın İran'a ilk saldırısından sonra petrol fiyatları yaklaşık bir günde %50 bandında bir yükseliş gösterdi. Bizim ham maddelerimizin içinde yoğun miktarda petrokimya ürünü var. Yani kullandığımız yüzey temizleyen mendillerin içinde,
0: evet,
1: polyester elyaf var. Polyester elyaf Şubat ayının sonunda 1 dolar bandındayken bugün 1.70 dolar bandında seyretmekte. Yani ham maddemiz %70 yukarı.

0: çıktı. 3 aydır da bu süreç devam ediyor. Bundan sonra şu anda olumlu konuşmalar ve gelişmeler var. Bu olumlu konuşmalar tabii ki savaşın seyrini bize belli ediyor. Yani Trump'ın işte dünkü açıklamaları biraz olumlu bir sinyal verdi. İşte petrol biraz geri geldi, altın yukarı çıktı, döviz aşağı indi. Bu eğer ki savaş bir nihayete erer ise bu tabii ki bir 3-4 ay daha bu elimizdeki stoklar, ham madde fiyatları böyle devam edecektir. Eski yerine gelecek mi? Gelmeyecektir. Fakat biraz daha gevşeceğini düşünüyoruz. Raflara ne yansıdı diye söylediniz. 3 ayın biz yaklaşık 3 ay elimizdeki stoklarla bu ürünü raflara yansıtmamaya çalıştık. Fakat Mayıs ayının ikinci yarısında bunu raflara yansıttık ve Haziran ayında raflarda sizin aldığınız ürünler yaklaşık %30 bandında yukarıda bir etiket fiyatıyla tüketiciye ulaştı.
1: Tabii yani şu anda raf fiyatı %30 arttı. Kişisel bakım ve yüzey temizleme mendili sektörüne baktığımızda bu fiyat artışı görüyoruz.
0: Bir tek yüzey temizleme mendil diye düşünmeyin. Kullandığınız şampuanlarda her yerde bunlarda işte şişeler PET. PET'in $1000 bandında olan PET bugün $1500-$1600 bandında seyretmekte. Yani petrokimya ürünü içeren her şey yukarı seyretti.
1: Peki biraz ihracat ortaklarını konuşmak lazım sizinle. Aslında siz pandemi öncesinde daha ihracatçı bir firmaydınız ve daha sonrasında iç pazara doğru yöneldiğiniz bir stratejiyle karşı karşıya kalmıştınız. Bu süreçte nasıl bir strateji izlediniz ve şu an tabii Orta Doğu Savaşı'nın hala süre gelmesiyle beraber ki sıcak bir savaş da yok aslında. Bunun da detayını vermek lazım. Hangi rotalara doğru yönelmeyi planlıyorsunuz?
0: Biz tabii ki pandemiden önce %20 iç pazarda sadece private label yani market zincirlerin PL dediğimiz yani fason ürünlerini kendi markalarını üretiyorduk. %80 kendi markalarımızın tamamen ihracata veriyorduk. %80 ihracatla devam ederken bu pandemi sürecinden sonra bugün %40 ihracat, %60 iç pazara döndük. Burada bu dönüşümün sebebinde bizim rotayı çevirmemiz de var. Rotayı neden böyle çevirdik? Döviz fiyatlarının içerideki giderlere nazaran eşit miktarda artış göstermeyişi, yani dövizin geride kalışı, iç pazardaki maliyetlerinde daha fazla yükselmesi bizi iç pazara yöneltti. İç pazardaki fiyatlamalar şu anda ihracattan daha avantajlı dövizden dolayı.
1: Bir de yatırım tarafını konuşmak lazım. Tabii ihracat tarafındaki bu aktivitenizle beraber yatırımlarda bir kapasite artışına gitmeyi planlıyor musunuz? Yoksa yeni bir fabrika yatırımı öngörüyor musunuz?
0: Biz şu anda Sakarya Kaynarca'da yeni bir yatırım yapıyoruz. Yaklaşık 65 bin metrekare kapalı alan ve içinde 1000 kişinin çalışabileceği istihdam, 1000 kişilik bir istihdam sağlayacağımız bir tesis kuruyoruz. Bu tesis şu anki bizim Adımköy'de İstanbul'daki tesisimizin yaklaşık 5 katı kapasiteli bir tesis. Buradan biz bütün dünyaya bu yaptığımız ürünü aslında dağıtmak istiyoruz. Yani bir ürün çıkarttık, şu anda çevre ülkelerinin hepsinde var. Yani Azerbaycan'a da gitseniz, bu Orta Doğu'ya her
1: yakın
0: yere
1: gitseniz, coğrafyalarda
0: Türklerin olduğu işte Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika buralara gitseniz bizim bu ürünlerimiz şu anda buralarda dağılıyor. Fakat dünya bu 8-10 ülkeden ibaret değil. Dünyada 200 tane ülke var. Bizim de hedeflediğimiz bir 100 ülkemiz var. Bu 100 ülkeye bu yeni tesisimizden yapacağımız ürünleri sevk etmek için uğraşacağız. Tabii ki ihracatta çok ciddi bir yol alacağız. Yeni tesisimizde bu ihracat dengeleri değişecek.
1: Yaklaşık... Ki bu tesis de aslında bakıldığında iyi bir finansman kabiliyeti de arkasında getirmeye gerektiriyor. Peki burada öz kaynak mı yoksa daha çok kredi tarafından mı karşılamayı planlıyorsunuz?
0: Şöyle bir yol izledik. %50 bandında bir öz kaynak, %50 de finansman bulduk. O şekilde bu yatırımı yapacağız. Uzun dönemli bir yatırım, yüksek maliyetli bir yatırım. Fakat bizim bir Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var, her fabrika bir kaledir diye. Bizim fabrikamızda da o yazar. Biz buna inanıyoruz. Yani bir ülkenin gelişmesi, büyümesi, kalkınması, ekonomisine katkı sağlaması bize göre üretimle ve sanat.

0: aile olacaktır. Biz de o yolda ilerliyoruz.
1: Çok değerli bir kelime olduğunu, cümle olduğunu söyleyelim bir sanayici için. Son olarak da bir de OECD verilerine göre bakıldığında 2008 küresel krizinden bu yana devlet teşviğinin en yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz küresel bazda bakıldığında. Peki burada sanayici nezdinde şu an hangi kriterler daha öncelikli olmuş durumda? Siz de yatırım tarafında aktif bir şekilde faaliyet göstermeyi düşünüyorsunuz ve bir adım atmışsınız. Peki burada öncelik olarak sanayici ne bekliyor sizce Zafer Bey?
0: Şimdi sanayicinin finansmana ulaşması gerekiyor. Şimdi herkesin çok güçlü bir finansmanı yok. Öz sermayesi yok. Öz sermayesi bu dönemde zayıf olan firmalar sıkıntı yaşayabilir. Bu dönemde finansmana ulaşmanın maliyeti de yüksek. Eğer ihracatçı değilseniz normal kredi rakamlarıyla kredi alıp kendinize sermaye yaratacaksanız zor günler sizi bekliyor. İhracatta daha avantajlı devletin sunduğu TL bazında reis kontlar var.
1: Evet.
0: İşte dövizde ihracatçıya desteği var. Yatırım yapıyorsanız yatırım teşvik belgeniz varsa yatırımda sizi destekleyen birçok unsur var. Sanayi Bakanımız, Ticaret Bakanımız, bakanlıklarımız bunları ciddi bir şekilde destekliyor. Biz de bunlardan faydalanaraktan bu yatırımları yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet Zafer Kutanoğlu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Sağ olun, ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasına bir röportajla veda ediyoruz. Resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bloomberg TV'ye verdiği bir röportajda Orta Doğu'daki savaşa dair değerlendirmelerde bulundu. Dinleyelim.
2: İranlı mevkidaşınız Sayın Arakçı ile bir görüşme yaptığınızı anlıyoruz. Dün gece kendisiyle görüştünüz. Acaba İsrail'in Lübnan'a ve Hizbullah'a yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerinizi paylaşabilir misiniz? O görüşmede neler konuşuldu? Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Singapur'da ve stüdyolarınızda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sorunuza gelecek olursak, evet, dün gece geç saatlerde İranlı mevkidaşım Sayın Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve görüşmenin konusu İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırısıydı. Çünkü İran Amerikalılarla tüm cephelerde ateşkesin korunmasına yönelik bir mutabakata sahip olduğunu düşünüyor. Bu yüzden görüşmelere ve müzakerelere dahil olmuşlardı. Ama İran tarafı İsrail'in son müdahalesinin, işgal ve yürüttüğü operasyonların ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu düşünüyor. Ben de bu durumun görüşmeleri sürdürmelerini son derece zorlaştıracağını düşünüyorum. Nitekim bildiğiniz gibi bu sabah Başkan Trump bir açıklama yaptı ve Başbakan Netanyahu ile Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü, tarafların ateşkesi sürdürme konusunda mutabık kaldığını belirtti. Görünen o ki İsrail'de şu aşamada kara operasyonundan vazgeçmiş durumda. Dolayısıyla her iki tarafında görüşmeleri bıraktıkları yerden yeniden başlatabileceğini düşünüyorum. Umarım birkaç gün içerisinde bir anlayışa varabilirler. Yani Lübnan'da bir ateşkes görebileceğimiz konusunda iyimser misiniz? Buna güveniyor musunuz? Hem evet hem hayır. Evet, Amerikalıların ve İranlıların samimi oldukları konusunda bir güvenim var. Ateşkes istediklerine ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içtenlikle arzuladıklarına inanıyorum. Ancak İsrail'in niyetlerinden ve şu an attıkları adımların doğurabileceği sonuçlardan emin değilim. Bu nedenle temkinli davranıyorum. Amerikalıların ve İranlıların gerçekten ateşkes istediklerinden, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını da istediklerinden ve özellikle nükleer dosya başta olmak üzere diğer ilgili konulardaki görüşmelerin devam etmesini istediklerinden eminim. Ancak İsrail konusunda aynı derecede emin değilim. Bölgede istikrar ve normalleşme yönünde bir tablo görmek istediklerini düşünmüyorum. Geçici bir barış anlaşması sürekli devreye giriyor ama sonra bozuluyor. ABD'nin bir noktada sabrını kaybedip artık yeter diyebileceği ve tekrar İran'a yönelik saldırıları başlatabileceği bir senaryo öngörüyor musunuz? Umarız böyle bir şey olmaz. Gerçekten umarım olmaz. Çünkü son yaşandığında bunun küresel ekonomi üzerindeki etkilerini gördük. Özellikle enerji güvenliği ve enflasyon açısından ciddi sonuçlar ortaya çıktı. Ki sadece can kayıplarının maliyetinden veya veya İran ya da Körfez ülkelerindeki altyapı ve üst yapının uğradığı yıkımdan bahsetmiyorum bile. Aynı

zamanda savaşın başka bölgelere yayılması ve daha da tırmanması ihtimalinden söz ediyorum. Bu nedenle umarım tekrar yaşanmaz. Zaten arabulucuların ve bizim, Katar'ın ve diğer ülkelerin çabaları da bu yüzden devam ediyor. Herkes arabulucuların gerçek anlamda bir uzlaşı ve anlaşmaya ulaşmasına yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Türkiye gelecek ay NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Başkan Trump'ın zirveye katılacağına dair kesin bir teyit var mıdır? Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla katılacak. Kendisi bunu resmen teyit etti mi? Süreç şöyle ilerliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç defa telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve her defasında katılacağını ifade etti. Peki ABD ile NATO arasında zaman zaman yaşanan gerilimlerin görüşmeleri raydan çıkarabileceğine dair endişe duyuyor musunuz? NATO ile ilgili konuları kastediyorsunuz sanırım. Böyle düşünmüyorum. Amerikalılar görüşmelerin sürdürülmesine son derece bağlılar. Farklı konularda farklı fikirleri olabilir. Özellikle mevcut yönetimin farklı yaklaşımları söz konusu olabilir. Ancak NATO ile ilgili meseleleri görüşmek istemedikleri anlamına gelmiyor bu durum. Tam tersine görüşmek istiyorlar. Ama şu zamana kadar ABD'nin NATO'dan çekilebileceğine dair bazı sinyalleri de aldık. Bunlar siyasi tartışmalar genel hatlarıyla. Ama gerçek hayatta askeri kurumlar, savunma bürokrasisi, Savunma Bakanlığı, ilgili diğer devlet kurumları, Dışişleri Bakanlığı farklı bir şekilde çalışıyor ki ben de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte 10 gün önce İsveç'te görüştüm. İsveç'te NATO Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı düzenlenmişti. Orada da bu yönde herhangi bir sinyal, bir işaret almadık. Realiteye baktığımız zaman Amerika tarafı hem Dışişleri Bakanlığı hem de Savunma Bakanlığı düzeyinde NATO üyesi ülkelerle işbirliğini sürdürmeye devam ediyor. Ama daha önce de söylediğim gibi özellikle savunma harcamalarının artırılması konusunda görüşlerini açık bir şekilde dile getiriyorlar. Tabii Avrupa ülkelerinden de güvenlikle ilgili meselelerde daha fazla sahiplenme ve daha fazla sorumluluk bekliyorlar.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. 2 Haziran 2026 Salı günündeyiz. Her gün 15.15'te olduğu gibi Bloomberg TT ekranlarında bir müddettir hızlı giriş yapıyoruz programlara. Bugün her zaman olduğu gibi Akıllı Para'da bir müddettir ara verdiğimizin aksine haritamıza bakalım nasıl bir görünüm var diye. Özellikle bayramda biz araya girmeden önce bir miktar daha ateşkes fiyatlaması ile ilgili aslında o keskin sınırda dolaşır vaziyetteydik ki özellikle yılın ilk 5 ayını içeren sürecin içerisinde savaşın ana gündem maddemizin olmasını takiben çoğunlukla düşüşlerin ve sert özellikle hisse senedi piyasalarının üzerindeki baskının izlendiği günleri takiben ateşkesin ufukta belirmesi ya da buna dönük haber akışlarının olmasıyla biraz daha pozitif fiyatlamaları konuşmuştuk. An itibariyle de 2 Haziran 2026 15.16 itibariyle de şu an Avrupa'daki haritadan görebileceğiniz üzere, Avrupa'yı gösteren haritadan anlayabileceğiniz üzere pozitif fiyatlama öne çıkar durumda. Buradaki en açık yeşil rengin de Türkiye'de olduğunu görüyorsunuz. Biz de şu an 14.000 puanın üzerindeyiz. %2,5'un üzerinde yükselişle. Bu da sene başından itibaren kabaca %25'lere yaklaşan yukarı yönde bir değişime işaret ediyor. %2,90'lara yakın yükselen bir BIST 30 görüyorum ve burada da %30'un üzerinde sene başından itibaren yukarı yönde değişim. Aslında yıla damga vuran sanayi, sanayide ise %34'lere varan sene başından itibaren yukarı yönde değişim var. Günlük yüzdesel değişimi de %2, %2,5'u aşan ulaştırmayı görüyorum. O yıl başından itibaren %6,80 yükselebilmiş. Bankacılık endeksi yıl başına göre %2 aşağıda ama günlük bazdaki değişimde de bugün %4,5'un üzerinde yükselen bir bankacılık endeksi var. Avrupa haritasına geri dönelim. İçeriden en yeşil renkte olduğumuz için bahsettik Borsa İstanbul'dan. Şu an itibariyle görebileceğiniz üzere ana endekslerde DAX ve Kakaran'da birbirine yakın %0,70'lerle ifade edebileceğimiz yine yüzdesel pozitif değişim var. FTSE onları bayağı bir geriden ama yine pozitif takip ediyor. Bunun dışında gördüğüm Slovakya ve Portekiz haricinde genel olarak Avrupa'da endekslerin yukarı yönde değişim gösterdiği ve kuzeyde bir tek Norveç'i görüyorum yine. Petrol fiyatlarındaki geri çekimi burada borsayı bir miktar daha kırmızı renge boyadı desek yeridir. Özellikle Finlandiya'nın da %1,5'un üzerinde yükseldiğini, İtalya borsasının %1'in üzerinde Polonya ile beraber yükseldiğini görüyoruz. Sabah Asya kapanışlarını takip etmeyenler için şu an itibariyle gördüğüm %2,5'un üzerinde yükselen bir Hang Seng ve sadece Nikkei'nin negatif tarafta kaldığı dün pozitif Asya endekslerinin içerisinde negatif kalan CSI 300'ünde %1,5'a yakın yükseldiği bir gün içerisinde bulunuyoruz. Dolar TL'de 45.92 seviyesinin üzerindeyiz. Euro TL'de tam olarak 53.53 seviyesindeyiz. Euro dolarda 1.16'nın üzerine döndük. Tekrar 1.16'nın altını zorladığımız 1.15-1.16 bandında kaldığımız günleri takiben. Dolar endeksi 99'un biraz üzerinde, altında kalıcılığı olmadı. Yukarı yönlü yüze doğru hareketliği kalıcı olmadı. Şu anda özellikle kısa ve orta vadeye yakın bir süreçte buralarda kümelendiğini görüyoruz genelde hareketin. CDS'imiz 240'ın altında bugün. 2 yıllık gösterge tahvilimizde çekilme var %43,40'lara. 10 yıllık gösterge tahvilimizde %34,85'lere çekildiğimizi görüyorum. Bununla beraber dün özellikle defaatle altını çizdiğimiz sene başlangıcına göre seviyelerinden dem vurduğumuz ons altın ve ons gümüşte bugün yükseliş görüyoruz. Ons altın 4530 dolarlara doğru, gümüş de 75,25 dolarlara doğru hareketlenmiş durumda ki günlük yüzdesel değişim günlük bazda %2'lere yakın. Sene başından itibaren ons altın kabaca %5, ons gümüş de %6,5 yükselmiş. Bugünkü gelmiş oldukları seviyelerle ama burada çok çok farklı tablolar gördük. Özellikle yukarı yönlü hareketleri sonrası en nihayetinde yılın ilk yarısının bitimine Haziran itibariyle günler kala seviyeler bu noktada. Brent petrolde 94 doların altındayız. WTI Amerikan tipi petrolde 91 doların altında. Nitekim ikisinde de %1,40'lar civarında düşüş olduğunu görüyoruz. İkisi de sene başından itibaren %50'nin üzerinde yükseldi. Bitcoin'de 70.000 doların altındayız. Günün aslında sabah saatlerine itibaren dikkat çekici gündem maddelerinden bir tanesi. Hatta 69.100 dolarlara doğru çekiliyoruz. Burada günlük %3 düşüş var. Sene başındaki seviyesine göre de %21'in üzerinde düşmüş bir Bitcoin'den söz edebiliyoruz. Bununla beraber VIX Endişe Endeks özellikle savaş ve bunu takiben bir miktarda hem savaş etkisi hem de fiyatlama açıklamalarla tansiyonun özellikle ABD endekslerinde yükselmesiyle 20'lere yaklaştığını izlediğimiz VIX endişe endeksi 16'lara kadar çekildi. Yönetmenimiz Dilara Moğolvalı ve rejimiz ekrana ABD tahvil faizlerini verdi. Aslında son birkaç haftanın en belki de kilit konusu. Çünkü bilhassa 10 yıllıklarda %4,5'un üzerine çıkılması dünyada savaş eğer sona erse bile sonrasında ne olacak sorularını bilhassa enflasyon tarafına getirmişti. Bir miktar daha burada yumuşama olduğunu görüyoruz. 10 yıllıklar %4,40'a doğru, 5 yıllıklarda %4,10'lara doğru çekildi. 2 yıllıklarda %4'lere doğru çekiliyor. Bununla beraber özellikle sene başından itibaren konu başlığı olarak konuştuğumuz stresi belki de yansıtır. Tahvil tarafındaki dalgalanmanın özellikle MOVE endeksinde de bir miktar daha gevşemeye işaret ettiğinin altını çizelim. Uzun bir özet yaptık bugün. 5 dakika kadar bir araya gidip nefes alalım. Ardından Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti Murat Berk bizlerle olacak. Kaçırmayın.

0: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeylere bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı paranın ana kısmında stüdyolarımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti Murat Berk. Murat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Yani ilk 5 ayı bu hafta başladığından beri programlarda değerlendirmektense dün de aynı şeyi yaptım. Hı. Aslında şu içinde bulunduğumuz sizin de tahmin ediyorum üzerine çokça yazıp çizdiğinizi de biliyorum. 2016 çok ciddi bir kırılma yılıydı. Hem Brexit hem de Trump'ın ilk döneminde Kasım'da ilk başkan seçildiği takvime işaret eden. O zamandan beri sanki dünyanın başı beladan çıkmıyor ama biraz da hisse senedi piyasalarındaki fiyatlamalara baktığımızda belki bunu dotcom krizine hatta 97'deki Asya krizlerine kadar da götürebiliriz. Riskli varlık olmasına rağmen başka birçok yer bunu fiyatlasa da hisse senedi piyasaları düzeltmeye rağmen yoluna devam ediyor.
2: Ediyor evet.
1: Bu riski büyütüyor mu yoksa bir yerde mutlaka bir kırılma olacak olması sağlıklı mıdır yoksa tamamen bir bilinmezler dünyasına mı yolculuk ediyoruz?
2: Yok, tamamen bilinmezler dünyasına yolculuk etmiyoruz. Ben 1990'lı yılları benzetiyorum. 2016'dan beri olan periyodu. Şu anı da 1999-2000 yıllarına benzetiyorum açıkçası. 1929'a bazı açılardan benziyor. 2007'ye bazı açılardan benziyor. O zaman da verimlilik artışları çokça konuşuluyordu ve bu verimlilik artışları gerçekten de gerçekleşti ama hisse senedi fiyatı bir yatırım yaptığınız zaman o şirkete yatırım yapıyorsunuz doğru ama değeri de önemli, fiyatı da önemli, her ikisi de önemli. Şu an 6 tane mesela değerleme metriğine göre, şimdi bunların arasında Tobin's Q var, Warren Buffett Indicator var, bildiğimiz PE rasyoları var. Bunlara göre baktığınız zaman şu an Amerikan borsaları tarihsel ortalamaların neredeyse iki katında işlem görüyor. Dolayısıyla yani biraz masum bir şekilde başlayan ciddi bir yükseliş artık son evrelerine doğru geliyor ve ben önümüzdeki sene ayı piyasası bekliyorum açıkçası. Bu sene içinde de bir düzeltme daha göreceğiz. Ama sene sonuna kadar genelde olumlu hava devam edecek diye düşünüyorum. Yani fiyatlar şu an daha doğrusu neler fiyatlanıyor diye baktığımız zaman aslında savaş bir yana piyasa şunu öğrendi refleks olarak. Düşüşler alım fırsatıdır. Bu ciddi bir momentum yarattı kendi içinde. Bu momentum kaldıraçlı bir şekilde ilerledi. Özellikle Güney Kore gibi piyasalarda, Amerika'da belli başlı büyük teknoloji hisselerinde aynı şeyi gördük ve opsiyon volümleri çok fazla arttı. Özellikle call opsiyon volümleri. Yani arkasından ciddi bir spekülasyon geldi demek istiyorum. Dolayısıyla fiyatlar şu an olması gerekenin de üstüne çıktı. Değerleme yöntemlerine göre. Örneğin şu an hani PE'ler bu büyük teknoloji şirketleri için 20'ler civarında, dolayısıyla ucuz deniyor ama şeye baktığımız zaman indirgenmiş nakit akımıyla baktığımız zaman aslında değerin önemli bir kısmı terminal value dediğimiz son yıllardan, yani şu an aslında hesaba katmadığınız yıllardan geliyor. Dolayısıyla bu senelere baktığımız zaman, önümüzdeki birkaç seneye baktığımız zaman serbest nakit akımının 100 katı kadar bir çarpanda işlem görüyor bu hisselerin önemli bir kısmı. Dolayısıyla hani bu saatten sonra bence piyasa bu bakış açısını hemen değiştirmeyecektir. Karlılık büyümeleri yüksek. Dolayısıyla onları fiyatlıyor ama daha çok 2027'yi fiyatlıyor, 2028'i fiyatlıyor. Ötesini fiyatlamıyor ve başta dediğim gibi verimlilik artışları hikayesi bana 90'ları çağrıştırıyor. Orada da gerçekten bir sürü atılım olmuş biliyorsunuz, özellikle internet konusunda. Gerçekten de verimlilik artışları yaşandı ama bu hisse senedi piyasaların 2000 Mart yılında tepe yaptıktan sonra %80 düşmesini engellemedi. Örneğin orada bir Cisco örneği benim aklıma her zaman gelir. Cisco da o zamanın şeyiydi, ne denir, sembol hissesiydi. Cisco var olmaya devam ediyor, başarılı bir şirket olmaya devam ediyor ama tekrar aynı zirvesini görmesi neredeyse bir 20 yıldan fazla aldı ve o balon patladığında %90'a yakın düştü o da.
1: Aslında biraz da artık ulus üstü, sınır ötesi yatırımın da teknolojinin sağlamış olduğu imkanlarla çok daha kolay hale gelmesi. Bakıp da görmek isteyen için bu tarz fiyat grafiklerini çok da kolay önümüze getiriyor. Evet, belki evet. O dönem bunun tecrübesini yaşamak çok çok daha önemli ama evet. Bakıp da görmek isteyene çok fazla orada ibret alınacak şey var. Şunu sormak istiyorum peki. Biraz da teknolojiyle ilgili fiyatlamada da bir seçicilik, özellikle pozitif önümüzdeki kısa ya da orta vade için görüşe sahip analistler ve stratejistler süre evet. için çok ön plana çıkmıştı. Bir şekilde bu önceki deneyimlerden farklılık arz edebilecek bir daha uzun vadeli bir şey sunan teknoloji kısmı var mı? Tersi soru, geleneksel aklımıza gelen sektörlerden perakende, bankacılık vesaire. Söylediğiniz o düzeltme süreci uzun süreli ve net biçimde gözümüze çarpan biçimde olursa ayakta kalmaz noktasında daha şanslı gördüğünüz yerler var mı?
2: Şöyle cevaplayayım, yani önce bir kısa vadeyi, bir orta vadeyi, sonra da uzun vadeyi anlatmaya çalışayım kafamdakini. Daha kısa vadede önümüzdeki günlerde, belki bir iki hafta içinde %5'e yakın bir düzeltme bekliyorum ben. Ardından S&P için konuşuyorum. 7.000-7.800'ü Haziran sonu, Temmuz başı gibi görürüz. Oradan bir %10 düzeltme gelir diye düşünüyorum. Benzer bir düşünceye ben aslında Mayıs ikinci yarısı içinde sahiptim. Piyasalarda %10'a yakın bir düzeltme bekliyordum. Biz de gördük o düzeltmeyi. Seans içi şeylere baktığımız zaman %15'e, 10-15 arası 15'e varan bir düzeltme gördük. Ama yurt dışında görmedik. Bu sefer iki tane konu, daha doğrusu üç tane halka arz ön plana çıkıyor. Bunlar SpaceX, Anthropic ve OpenAI'nin halka arzları gelecek büyük ihtimal. Hepsi de Haziran'da. Dolayısıyla o piyasadan bir para emecek birincisi. İkincisi pasif yatırım yapan ETF gibi fonlar bunları alabilmek için diğer S&P şeylerini satacaklar. Dolayısıyla bu daha önemli gördüğüm düzeltmede, Haziran sonu, Temmuz başı gibi beklediğim düzeltmede %10'luk bir düzeltme bekliyor olmamın sebeplerinden birincisi bu. İkincisi spekülasyon aşırı boyutlara gelmiş olması. Burada rotasyon olarak şunu öneriyorduk biz son 1-2 aydır. İyi de çalıştı o aslında. O da software'i bir rotasyon. Özellikle semiconductor'lardan, yarı iletkenlerden yazılıma bir rotasyon öneriyorduk. Şu an benim aklımda olan bir fikir de gene semiconductor'lardan, büyük AI şirketlerinden, hyperscaler'lardan, hardware'den, memory çiplerinden ve Güney Kore'den, ben özellikle uzak durmayı öneriyorum, ve Güney Kore'den sağlık sektörüne bence rotasyon çok şey. Çünkü epey geride kaldı. Orada da çok enteresan buluşlar oluyor. Aslında çok da inovatif bir sektör. Baktığımız zaman bir Eli Lilly, United Health Group, işte Gilead Sciences gibi hisseler bence şu an makul seviyelerde ve düşünülebilir. Rotasyon olarak düşünülebilir bunlar.
1: Peki samimiyetle bir soru sormak istedim. Özellikle Kore borsasından bahsettiniz ki bu yılın, hatta geçen yıldan itibaren baz aldığımız o gelişmekte olan ülkeleri gösterir. Birçok göstergenin içerisinde Çin'le beraber çok önemli rol oynuyor. Artık gelişmekte olan ya da gelişmiş ülke ayırdığından ziyade herhangi bir yerlerde bilhassa hisse senedi iyi bir performans sergiliyorsa bu ülkesinden vesairesinden bağımsız içinde bulunduğumuz çağın o teknoloji rallisi desek daha doğru bir iş yapmış olabiliriz.
2: Evet, çok daha doğru. Zaten iki tane hisse endeksin çoğunu oluşturuyor. Onlar da Samsung ve eski Hynix. Eski Hynix için Hong Kong borsasına kote bir ETF var. İki kat leverage, iki kat çarpan etkisiyle işlem gören. O ETF şu an Hong Kong borsasında işlem gören ETF'in %10'una hacim olarak sahip. Dünyadaki en büyük single stock ETF'i. Yani rakamların nereden nereye geldiğini göstermesi açısından bence iyi bir örnek ve aslında Güney Kore'ye zaten gelişmekte olan ülke demek de bence doğru değil. Yani o bir klasifikasyon hatası geçmişten kalan diye düşünüyorum ama
1: zaten 50 zaten, yıldır revize edilmeyen bir tanım yani.
2: Evet. Yani çip, aslında çip piyasası KOSPI. Bence öyle demek daha doğru olur yani.
1: Açık ve net olacağım Murat Bey. Evet. Şunu sormak isterim peki. Özellikle tabii biz hisse senedi ve ülke varlık sınıfı diye ayırt etmek durumunda kalıyoruz. Tabii bu para biriminin üzerindeki ya da para biriminin adı gibi bir şey. Ama bilhassa bu fiyatlamaların, sizinle önceki sohbetlerimizde de konuştuk, olağan düşüş ya da olağan artış sınırlarının ötesine taşması riskleri de beraberinde getiriyor. Bu ülkeler açısından da sistemsel bir sorun yaratabilir mi?
2: Tabii yaratabilir. Yani özellikle borsaların, bonoların, ev fiyatlarının da döngüsel hareket ettiğini düşündüğün zaman özellikle Amerika gibi finansal ekonomi diyebileceğimiz ekonomilerde bir servet etkisi denen bir şey var. Yani orada borsa yükseldikçe insanlar kağıt üstüne daha zenginleştiklerini görüyorlar. Ona göre mortgage alıyor veyahut da kredi çekiyor. Ona göre harcamalarını ayarlıyor. Tabii ki bir servet etkisi var orada. Dolayısıyla aşırılıklara geldiği zaman o servet etkisinin tersine çalışma ihtimali var. İşin içine bir de kredileri koyduğunuz zaman bu düşüşün nasıl yükselişi daha aşırı noktalara getirdiyse düşüşü de aşağı noktalara getirme riskini barındırıyor. Orada bunu engelleyen genelde politika yapıcılar oluyor, merkez bankaları oluyor ama bütçe açıklarına baktığımız zaman ne kadar marj kaldı, enflasyon oranlarına baktığımız zaman ki Amerika'da core PC'si muhtemelen önümüzdeki aylarda yıllık bazda 4'e kadar dayanacak, yani çok fazla da marj yok. Bunlar böyle bir durumda downside risk olduğu zaman, aşağı yönlü risk olduğu zaman nasıl devreye girecekler? Bence çok ciddi bir soru işareti o.
1: Büyümeyle ilgili aslında salgın hayatımıza girmeden önce de çok fazla risk söz konusuydu. Evet. Bilhassa devasa bünyeler için ekonomik anlamda. Salgın apayrı bir burada tsunami yarattı. Takiben de baz etkisi geçtikten sonra yine üzerine bir de savaş ve çatışma ortamında koyarak bir takım gerçeklerle yüzleşmeye başladı. Şimdi salgını takiben o post salgın yılından beri tahvili herkes bilir, yani muhakkak ki öğrenmek zorunda kaldı ama tabii. Şu ortamda mesela hisse senediyle ilgili risk büyüyor diye konuşuyoruz. Tahvil tarafıyla ilgili görünüm de çok parlak değil. Herhangi bir varlık sınıfının bu kompozisyon içerisinde masum bir yatırımcı için fırsat emtia sunması mümkün mü?
2: Emtia. Bence emtia altın. Altını ben emtia kategorisinde görmüyorum ama genelde öyle görüldüğü için. Hani değerli metaller artı emtia diyebilirim ama petrol belki bir kenara ayırmak lazım. Petrol önemli bir yükseliş yaşadı zaten. Bakırı ben mesela tercih ederim emtialar içinde. Örnek vermek gerekirse emtia içinde, pardon, düzeltiyorum. Emtia. Yani stagflasyonist ortamlarda genelde emtia ve altın en iyi performans gösteren varlık sınıfları oluyor zaten tarihsel olarak.
1: Özellikle
2: ve bunlara bunlara bağlı hisse senetleri. Yani altın madencilerin hisse senetleri, bakır madencilerin hisse senedi gibi.
1: İran Savaşı ile bizim gözümüz petrol, hatta işte bizde tarım kuşağı da olduğu için İrfan Donat gübreden tutalım işte birçok kimyevi şeye de konuyu getirdik ama emtia portföyünü çeşitlendirme altın petrol haricinde mümkün müdür? Burada da biraz önce söylediğiniz hisse mantığı içeride ya da dışarıda endekslerde göz önüne alınarak hareket edilebilir mi?
2: Tabii. Yani şu an baktığımız zaman aslında madencilik hisseleri genel olarak emtianın kendisinde epey gerisinde kalmış vaziyette ve bunlar yeni yatırım yapmaktan ziyade M&A ile birbirlerini satın alarak konsolide olan bir sektör. Yeni madenler çıkarılmıyor. Çıkarılma masrafları da oldukça yüksek. Dolayısıyla oradan ciddi bir arz fazlası gelme gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu şirketler değerleme açısından da cazip olduğu için sadece emtianın kendisine bir sepete almak zaten eğer futureslar vasıtasıyla, vadeliler vasıtası yapıyorsanız çok doğru değil bence. Çünkü orada kaldıraç var. Bunu ETF'ler vasıtasıyla yapabilirsiniz ama ETF'lerin de kendine has problemleri var. Dolayısıyla hisse senetleri mutlaka öyle bir portföy çeşitlendirme aracı olarak emtia bağlı hisse senetleri yer almalı madenciler başta olmak üzere. Artı tarımsal emtia da bence iyi bir performans gösterecek. Çünkü o bahsettiğiniz gübre sıkıntısı ortadan kalkmış değil. Bu sene belki çok fazla etkilemedi stoklar nedeniyle ama önümüzdeki senenin gübre maliyetleri çok daha yüksek olacak. Kimi çiftçi maalesef gübre de bulamayacak. Öyle bir gerçek var. Yani Katar'da vurulan tesislerin dünya için önemi biliniyor zaten. Dolayısıyla yani baktığımız zaman ciddi bir arz sıkıntısı kapıda gibi gözüküyor.
1: O zaman klişe olacak ama İran Savaşı ile ilgili şu an en makul senaryonuz ufukta görünen hangisi?
2: Ben Haziran ayı içinde bir çözüm olabileceğini düşünüyorum.
1: Kalıcı bir çözüm mü peki, yoksa en azından bir süre piyasaları iyi anlamda oyalayacak?
2: Rusya-Ukrayna benzeri bir çözüm diyeyim. Yani kalıcı bir çözüm değil ama piyasaları belli bir süre oyalayabilecek, derin nefes aldırabilecek şekilde bir tam çözüm demek de doğru değil de bir uzatılmış bir ateşkes, bir anlaşma gibi düşünüyorum ben. Piyasanın aslında doğru veya yanlış, bence yanlış ama odaklandığı esas konu sadece Hürmüz Boğazı açıldı mı açılmadı mı. Açıldığını gördüğümüz anda zaten piyasalar onu olumlu olarak fiyatlıyor, görüyoruz. Yani her haberle birlikte olumlu fiyatlamayı beraberinde görüyoruz ama bu haberler geldiğinde ve piyasada olumlu bir reaksiyon görmediğimiz an dönüş noktası yakındır anlamına gelecek bence.
1: Murat Bey, ben kanala tam Eylül 2021'de geldim. Hı. Zaten birkaç ay içerisinde Rusya-Ukrayna günlük rutinimiz oldu. İşte 5. yılı doldurmaya yakın İran Savaşı var. 2021'de ilk geldiğim günlerde anlatırken 2020'ler özellikle salgın sonrası o enflasyon şoku ve büyümeyle ilgili risklerin 10 yılı olabilir mi diye işte hem rapor anlatıyorduk hem kendi işte tespitlerimizi araştırma birimi olarak sunuyorduk. İçine bir de bu savaşlar girdi. Mesela biraz önceki söylediğinizden hareketle Rusya-Ukrayna savaşı artı İran savaşı masa üstünde halen çatışma devam. Evet. Enflasyonist riskler, büyümeyle ilgili baskılar devam. Böyle 2030'lara kadar gidecek miyiz?
2: Böyle 2030'lara kadar gideceğiz muhtemelen. Çünkü dediğim gibi şu an politika yapıcıların yapabilecekleri sınırlı bir durumda. Yani bir sonraki büyüme şokundaki çok uzak değil bence. Önümüzdeki sene bunu konuşmaya başlayabiliriz. O büyüme şokunda ne yapacak? Fed faiz indirebilecek mi? Enflasyon 4'lerden tamam 3.5'ları doğru düşecek muhtemelen önümüzdeki sene ama 3.5'ken de Fed faiz indirebilecek mi? Bütçe açı Amerika'da 6.6-7'ye doğru gidiyor. 7'ken ne kadar daha fazla bütçe açı
1: verebilecek? Peki başarılı olabildi mi bu yola çıktığı ajandayla?
2: Problemleri öteleyerek kendi açısından
1: üzerine
2: belki başarılı.
1: Üzerine düşeni yaptı diyorsunuz.
2: Ya üzerine düşeni yaptı demiyorum da kendi çıkarı açısından belki doğru olanı yaptı. Onu destekleyen çevreler açısından belki doğru olanı yaptı ama dünyada bir total olarak baktığımız zaman doğru olanı yaptı demiyorum ben.
1: Özellikle Japonya ile ilgili bir dönem hatta Japonlaşma, Japanification diye bir şey girmişti hayatımıza. Hatta evet. Çin'in Japonyalaşması gibi özellikle nüfusla ilgili konulardan bir şeyler girmişti. Amerika'nın Avrupalılaşması gibi bir şey söz konusu olur mu? İddialı bir şey sorayım.
2: Ya iddialı bir soru. Benim cevabım iddiasız olacak bilmiyorum. Çünkü açıkçası pek sanmıyorum ama öyle söyleyeyim.
1: Verimlilikten kaynaklı ve
2: göçten kaynaklı, göçten kaynaklı. Hala bir göçmen ülkesi yani Amerika hala her ne kadar Trump bunu engellemeye çalıştıysa da beyin göçü alan bir ülke. Yatırım çeken bir ülke. Avrupa o açıdan biraz kendine az açıkçası. Amerikan oraya çok fazla benzeyeceğini ben sanmıyorum. Kültürler de farklı çünkü.
1: Sohbetimizin başına dönecek olursak sizinle işte 90'ların sonunda konuşmuştuk. Mesela aklıma şu geldi. Benim çocukluğumda üniversiteye geldiğimde ülke söyleyince takım söyler gibi şirket sayılırdı. Şimdi Avrupa'dan SAP geliyor aklıma işte Pfizer falan geliyor. Baktığımızda özellikle Çin'den, Amerika'dan hatta işte Kore'yi siz zaten gelişmekte olan ülke olarak kabul etmiyorum dediniz. Gelişen ülkenin içerisinden bir sürü şey sayabiliyoruz ama bu birleşme satın almalar ya da bazı şirketlerin fazla büyümesi, süper şirketleşmesi oralarda bir takım tekelleşmeleri ve şirket sayısını verimsizlikten değil belki ama yutulmasından kaynaklı olarak saymamamıza neden olur mu?
2: Olabilir tabii. Yani Avrupa'nın sorunları biraz kendine has ama kısmen şirket bünyesindeki şeylerden de yani mikro bazda da şeyleri var. Bunun sebepleri var. Bir tanesi bu ulusal şampiyon yetiştirme isteme arzusu var. Yani şirket çok büyük olsun o ulusu temsil etsin. Hani diğer rekabet ne yapıyor çok fazla değil. Mesela Amerika'da rekabet kurumu çok daha etkindir. Etkin. Avrupa'da çok fazla etkin değil. Başka ülkelerin şirketlerine karşı etkin. Kendi şirketlerine karşı çok etkin değil. Dolayısıyla evet ama gene de Almanya'da vesaire tabii bir KOBİ olayı da var. Yani bir KOBİ'lerin güçlü olma yanı da var ama bir yandan ulusal şampiyonlar da var. Daha farklı bir ekonomi diyeyim. Yani çok fazla değişeceğini ben sanmıyorum. Yani göçmen politikaları böyle kaldığı müddetçe. Yani beyin göçünü çok fazla kendine çekip de orada istihdam piyasalarına akmasına izin vermediği müddetçe Avrupa muhtemelen şu anki halinde kalacaktır diye düşünüyorum ben.
1: O zaman birkaç günümüz var ama tam Brexit'in 10. yılına şurada günler kaldı. O 10 yıla bakınca mesela İngiltere'den kopmuş Avrupa'nın hem finansal hem de iktisadi ufkunda geriye baktığınızda ne görüyorsunuz?
2: Yani İngiltere'nin ayrılması bence bir hataydı. Hem Avrupa açısından bir hataydı. Avrupa istemiyordu zaten ayrılmasını aslında. İngiltere açısından da bir hataydı. Çünkü iki taraf aslında birbirini kültürel olarak da dengeleyebilen bir yapıdaydı. İngiltere Anglo-Sakson kültürü, biraz Amerika'ya benzeyen bir kültür ve iş kültürü, iş ortamı. Avrupa kıta Avrupa'sını daha çok benimsemiş bir ortam, iş ortamı ve kültürü. Dolayısıyla ikisinin birbirinden ayrılması hem İngiltere'nin yalnızlaşmasını beraberinde getirdi hem de Avrupa'nın daha çok kıta bir ekonomi, ülkeler topluluğu haline getirdi. Dolayısıyla şimdi tekrar konuşuluyor. Geri döner mi gibi.
1: Ufak ufak görüyoruz.
2: Evet. Yani o tekrar dönerse bence her iki taraf için de kazançlı olur.
1: bir iki dakikamız var ama İngiltere'nin Brexit sonrası her ülkenin dilinde hem exit vurgulu hem de o dile has bir takım böyle şu da çıkabilir bu da çıkabilir gibi konuşuluyordu. Böyle bir şey kısa vadede olmasa bile İngiltere'de dönmezse Avrupa böyle giderse mümkün mü sizce başka ülkeler nezdinde?
2: Sanmıyorum. Yani orada iki tane büyük ekonomi var motoru diyebileceğimiz Fransa, Almanya. Bunlar diğer ülkelerin şeylerine çok da fazla müdahil değiller. Yani bir Macaristan örneğini gördük mesela. Macaristan politik çizgisi olarak çıkmaya belki de en yakın ülkeydi. O bile kaldı. Yani Orban'da
1: Macaristan kalıyorsa
2: Orban'da Macaristan
1: kalır.
2: Bile kaldıysa evet. Diğerlerinde kalması menfaatine gibi gözüküyor. Yani bunu bir siyasi proje olarak görüyor zaten. Özellikle Almanya biliyorsunuz. Almanya ve Fransa. Dolayısıyla sadece ekonomik mantık değil, siyasi mantık da var işin içinde. Dolayısıyla ben öyle bir ayrılma olacağını sanmıyorum açıkçası.
1: Murat Bey çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim.
1: Kıymetli yorumlarınız için. Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisi Murat Berk bizlerle birlikteydi. Akıllı paraya noktayı Almanya Genelkurmay Başkanı Karsten Breuer'le koyacağız. Hazır bu kadar Avrupa konuştuk. Ekonomik lokomotifi diye yıllarca söylediğimiz Almanya'nın askeri gücünün en başındaki yetkiliyle noktayı koyalım. 16'da da finans merkezlerde olacak. Hoşçakalın.
3: Çin Savunma Bakanı bu diyaloğu üst üste ikinci yılda pas geçti. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Sizce buradan nasıl bir mesaj çıkarmalıyız?
4: Burada olmak bir zevk ve benim için bir kez daha Şangri-La'da bulunmak ilk kez olmuyor. Bu benim 5. gelişim. Çin delegasyonlarını kalabalık sayılarda da gördüm. Kalabalık sayılarda ve ayrıca az sayılarda da. Benim için önemli olan her zaman diyaloğun sürmesidir. Yani konuşabiliyor, iletişim kurabiliyor olmamızdır. Çin delegasyonunun büyüklüğü bu kez çok küçük ve ayrıca rütbe olarak da çok düşük. Bu yüzden bence Çin burada konuşmak bölge içindekilerle ama aynı zamanda diğer ortaklar, ordular ve politikacılarla konuşmak için bir fırsatı kaçırıyor.
3: Avrupa hakkında konuşalım. Avrupa'ya karşı epey eleştirildi. Asyalı müttefikleri övüyordu. Sanırım rakamlar pek uyuşmuyor. Çünkü Avrupa savunma harcamalarını artırdı. Sizce Avrupa bu açığı kapatmak ve belki de ABD ile olan bu ilişkiyi gözden geçirmek için başka neler yapabilir?
4: Dün Bakan Austin'in konuşmasını duyduğumda muhtemelen biraz arkama yaslanmıştım sadece. Sadece biraz çünkü onun sunduğu sınırlar olarak, gitmemiz gereken çizgiler olarak şunu söylemeliyim ki biz bunu Alman ordusuyla, Alman kara kuvvetleriyle yerine getiriyoruz. Yani Almanya'daki savunma harcamaları şu aşamada. Biz muazzam bir şekilde bunu artırıyoruz. Önceki yıl Bakan Austin buradayken bu konudan bahsediyordu. Almanya bile bunu yapıyor diyordu. Mesajı anladık ve yapmamız ya da ne yapmamız gerektiğini anladık. Ve bu sadece için Almanya değil, diğer ülkeler için de öyle.
3: Yetenek açığı konusunda endişeli misiniz? Avrupa'nın 10 yılın sonuna kadar kendini savunabileceğini söylediğini biliyoruz. Sadece merak ediyorum. Bu arada zayıf noktalar nerede? Yetenek açığı nerede? Bazıları nükleerin bir alan olabileceğini söylüyor.
4: Benim için bu konuda diyalogda olmamız önemli. Yeteneklerden bahsederken bir yol haritasına ihtiyacımız var. ABD'nin ana çabasını artık bu bölgede gördüğü açık. Ancak burada yapmamız gereken şey eğer yetenekleri çekiyorlarsa bu boşlukları yetenekleri telafi etmeliyiz. Yani net olmalı, şeffaf olmalı ve bunu hangi zaman diliminde yapacağımıza dair bir yol haritası olmalı.

Yani bu bir nevi karşı karşıya olduğumuz bir Avrupa ikilemi. Hepimiz kendi güvenliğimizle kendimiz ilgilenmemiz gerektiğini, daha fazla sorumluluk almamız gerektiğini anladık. Ama gereken yetenekleri gerektiği kadar hızlı inşa edemiyoruz. Bu yüzden bu sürecin tasarlanması gerekiyor, yönetilmesi gerekiyor. Ve bu öncelik üzerine listenin en başında istihbarat, gözlem ve keşif geliyor. Hava sahasındaki yetenekler, uzaydaki kabiliyetler gibi tabii ki hava savunması, orada ne varsa dijitalleşme, yaptığımız işin çok daha ilerisine geçmemiz gereken yer, yani çok alanlı operasyonlar akla geliyor. Derin hassas vuruş, silahları veya uzun menzilli atışlarda bunlar arasında, yani isterseniz bunlar en önemli öncelikler. Ama biliyorsunuz öncelikler hakkında konuşmakta biraz tereddütlüyüm. Çünkü öncelikler, öncelikleri belirlediğinizde muhtemelen neyin gerekli olduğuna bakmıyorsunuz. Yani yıllardır savunma bütçesinde yetersiz harcama yapıyoruz. Bu yüzden bir temel oluşturmak için boşluğu doldurmalı ve ardından oradan başlamalıyız.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nde ilk etapta piyasalardaki hareketliliği, yukarı yönlü hareketi değerlendireceğiz. Daha sonrasındaki bölümlerimizde ise Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Hakan Tiftik bizlerle birlikte olacak. Arkadaşlarımız son gelişme olarak aktarıyor. BIST 100 Endeksinin gün içi yükselişi %3'ü aştı. Özellikle bankalar tarafında gelen alımlar belirgin. Aynı zamanda endeksin şu an itibariyle gördüğü katkının çok önemli bir kısmı Aselsan üzerinden de geliyor. Aselsan ve Astor ikisi borsadaki yukarı yönlü ivmenin kabaca 1/4, 1/5 karşılayan iki hisse senedi olarak karşımızda. Ama diğerlerinde de fena hareket yok. Genele yayılmış bir rally hareketi izlediğimizi aktarmış olalım. Endeks 15.000'in üzerine geldi. Detaylara bakacağız ama önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var ona bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının verildiği 22 Mayıs haftasında 160,2 milyar dolara geriledi. Rezervler net olarak aynı dönemde 47 milyar dolara, swap hariç net rezervler 28,7 milyar dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayınladı. Buna göre ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %29,3 ile konut ve kira aldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Otomotiv ve hafif ticari araç satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,6 düşüşle 84 bin adedin altına geriledi. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpadaysa 12.750 lira olarak tespit etti. Euro bölgesi enflasyonu 2,5 yıldan uzun bir süredir ilk kez %3 seviyesini aştı. Bölgede tüketici fiyatları Mayıs ayında önceki yıla göre %3,2 artış kaydetti. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonda beklentilerin üzerinde %2,5 düzeyine yükseldi.

0: Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardıktan sonra piyasalardaki rakamlara dönelim. Borsa İstanbul 14.000 puanın üzerine geldi yeniden. Dedik 14.125 puan seviyesindeyiz. Dolayısıyla buradan sonraki hareketi biraz daha net takip etmek gerekecek gibi görünüyor. Çünkü aslında bu aşağı yönlü hareketle 13.000 puanın altına doğru giden bir endeks vardı. Oradan yukarı tepkisini kuvvetli olarak ortaya koydu diyebiliriz. Biz biraz önce de aktardık. Endeksin içerisinde kabaca 760 puanlık bir hareket var. Ancak bunun bankacılık endeksi tarafı %5'e yakın yukarıda. Endeksteki yukarı yönlü hareketin kabaca 1/4, 1/5'lik kısmı Aselsan ve Astor'dan geliyor demiştik. Ama geri kalanında da 100 endeksin içerisindeki hisselerin kabaca 1/4'ü yukarı yönlü ivmeye devam ediyor diye devam edebiliriz. Bu arada genel anlamıyla bakıldığında Borsa İstanbul'daki ivme biraz kendini risk algısının düzelmesiyle diğer platformlarda, diğer taraflarda da gösteriyor. Hem Türkiye'nin CDS'inde 240 bas puanın altına doğru hareket yaşandığını gördük. Hem de aynı zamanda diğer varlık sınıflarında da nispi bir rahatlama söz konusu diyebiliriz. 45.92 dolar TL, 53 lira 56 kuruş euro TL'deki fiyatlamalar, 1.1652 şu anda euro dolar çaprazında bulunduğumuz yer. Biraz piyasadaki risk iştahı yükselince dolardan da ufak ufak çıkış görüyoruz. Dolar endeksi de 99 onların altına doğru sarkmış durumda. Avrupa borsaları da iyimser. Bu sabah saatlerinden bu yana açılıştan itibaren Avrupa borsalarında yükselişleri gördük. Şu an itibariyle Paris'te %0.4, Frankfurt'ta %0.5'lik yükseliş var. Milano borsası %1 kadar yukarıda. Londra'da ise %0.1 ile sınırlı ama artıda bir seans sürdüğünü söyleyebiliriz. Amerikan vadelilerine bakalım. Orada özellikle rekor seviyelerin dün bir kez daha tazelenmesinin ardından bugün biraz daha realizasyonla başlangıç söz konusu olacak gibi görünüyor. Dow Jones %0.4, S&P 500 vadelileri %0.2 kadar aşağıdalar. Nasdaq vadelilerinde ise %0.1 kadar geri çekilmeyle seans sürüyor. Petrol fiyatları ve emtia üzerinden devam edelim. Özellikle petrol cephesi bugün itibariyle biraz daha aşağı yönlü hareket gösteriyor. 94 doların altına sarkmış olan bir Brent petrol var. Diğer taraftan da özellikle Amerikan tipi ham petrolde de 91 dolar 30 centlik fiyatlama olduğunu görüyoruz. Her iki petrol türü de %1 kadar aşağı yönlü inme gösteriyor bize. Spot altının ons fiyatı dünkü kapanışın 35-36 dolar kadar üstünde. Şu dakikalarda 4.520 dolar seviyesinden işlem görüyor. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra gideceğiz iş yatırıma ve Şimal Irmak Uçkun bizleri bekliyor orada. ISM verisi oldukça kuvvetli gelmişti ve bu bağlamda baktığımızda son 4 yılın en iyi verilerinden bir tanesiyle karşı karşıya kalmıştık. Açık iş piyasası rakamları biraz daha piyasada. Acaba istihdam cephesi bu kadar kuvvetli gidişe nasıl tepki veriyor sorusunu beraberine getiriyor. Fed'de de yeni başkan geldi. Dolayısıyla faiz indirimi isteyen bir başkanın yanında bundan sonraki süreçte ekonomik aktivitedeki canlılık bu faiz indirimlerini haklı çıkarıyor mu çıkarmıyor mu, zannediyorum en büyük soru işareti burada, doğru mu?
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, sizin de söylediğiniz gibi küresel piyasalarda yeni haftaya oldukça yoğun bir makro gündemle başladık. Bir tarafta Orta Doğu kaynaklı jeopolitik haber akışı, diğer tarafta ABD'den gelen güçlü imalat verisi ve haftanın devamında açıklanacak istihdam göstergeleri piyasaların ana odağında yer alıyor. Öncelikle risk iştahının tamamen bozulmadığını, ancak son dönemdeki güçlü rallinin ardından piyasalarda bir miktar duraksama gördüğümüzü söyleyebiliriz. Başkan Trump'ın İran'la önümüzdeki hafta geçici bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimser mesajları, petrol tarafındaki tansiyon bir miktar azaltırken belirsizlik tamamen ortadan kalkmış değil. Tahvil tarafında ise son satışların ardından sınırlı bir rahatlama görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4.43 seviyesine gerilerken Almanya ve İngiltere tahvil faizlerinde düşüş var. Ancak bu hareket daha çok kısa vadeli bir soluklanma gibi okunuyor. Çünkü güçlü ABD verileri ve petrol fiyatlarındaki oynaklık Fed ve enflasyon tartışmasını can tutmaya devam ediyor. Bu noktada ABD'den gelen ISM imalat verisi oldukça kritik. Mayıs ayında ISM imalat endeksi beklentilerin üzerinde geldi. S&P Global İmalat PMI'yi de 55.1 ile Nisan 2022'den bu yana en güçlü seviyeye işaret etti. İlk bakışta bu veri ABD ekonomisinin özellikle üretim tarafında oldukça dirençli kaldığını gösteriyor. Ama detaylara indiğimizde tablo biraz daha karışık. İmalat tarafındaki güçlü görünümün bir kısmı gerçek nihai talepten ziyade şirketlerin stoklama davranışından kaynaklanıyor olabilir. Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı etrafındaki belirsizlik nedeniyle şirketler fiyatların daha da artabileceği ve tedarik zincirinde sorun yaşanabileceği beklentisiyle güvenlik stoğu yapıyor olabilir. Tedarik zinciri gecikmelerinin Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması da birçok girdi kaleminde fiyatları yukarı itiyor. Bu nedenle ISM ve ilaçlı tahvil piyasa açısından iki yönlü okunuyor. Bir yandan büyümenin hala güçlü olduğunu gösterdiği için Fed'in hızlı faiz indirimi yapacağı beklentilerini zayıflatıyor. Diğer yandan üretici maliyetlerindeki artış ve enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon yeniden yukarı yönlü risk taşı dalgasını güçlendiriyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'in de açıklamaları bu şahin tonu destekledi. Hammack mevcut belirsizlik nedeniyle faizleri şimdilik sabit tutmanın makul olduğunu söylerken son veri eğilimi devam ederse kalıcı yüksek enflasyon riskine karşı Fed'in yakında adım atması gerekebileceğini belirtti. Bu da piyasada faiz indirimi ne zaman gelir sorusunun yanında Fed daha uzun süre sıkı kalır mı, hatta gerekirse yeniden sıkılaştırma sinyali verir mi tartışmasını canlı tutuyor.
0: Evet.
1: Özetle tahvil piyasası bu hafta tek bir başlık değil,

0: Araştırma turunda ilk olarak Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet, büyük halka arzlar geliyor ve çok büyük miktarda para toplama beklentisi var piyasadan. OpenAI'ın halka arzını bekliyoruz. SpaceX'in belki işte 2 trilyon doların üzerine gider mi gitmez mi diye tartışılan bir halka arzı vardı. Şimdi öğrendik ki bugün itibariyle Anthropic'te yeni bir halka arz için kimseye duyurmadan OpenAI'dan önce çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyoruz ama böyle bir halka arz başvurusu için bildirimi gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla üzerine konuşmak iyi gerçekten hak eden rakamlar çünkü 1 trilyon dolar üzeri 3 halka arzdan bahsediyoruz. Bu yani bizim tarih boyunca görmediğimiz büyüklükte halka arzlar demek.
1: Genel anlamda OpenAI'ın Eylül'de halka arzı biraz daha planlanıyordu ama Anthropic'in bu halka arz için gizli izahnamesini sunması dün itibariyle biraz daha önce davrandığına teşkil ediyor. En azından SpaceX'i anlatmıştık geçtiğimiz haftalarda. Onun üzerine Anthropic'in de özellikle halka arz için düğmeye bastığını görüyoruz. Bu da özellikle 1 trilyon doların üzerinde bir değerleme hedeflediğini şirketin görüyoruz. Genel anlamda biraz daha yöneticilerin beklentileri bu yönde. Tabii biraz daha birkaç ay içerisinde bu halka arzın yani gongun başlaması bekleniyor genel anlamda ama genel anlamda OpenAI'nin şeyine baktığımız zaman biraz daha 852 milyar dolar civarında bir değer biçildiğini görüyorduk bu tarafta. SpaceX'in sizin de belirtmiş olduğunuz gibi orada 2 trilyon dolara yakın bir değerlemeden bahsediyoruz ama Anthropic'in de özellikle 65 milyar dolarlık geçtiğimiz perşembe günü bir finansman turunu kapattığını görüyoruz ve bundan önce de değerlemesi yaklaşık 900 milyar dolar civarlarındaydı. Dolayısıyla bu da 1 trilyon dolar tezini bir miktar daha doğruluyor. Tabii şirketin genel anlamda baktığımız zaman 60 milyar dolar Mart 2025'te değerlemesi son 15 ayda 15 kattan fazla arttı bu tarafta ve bunun da sebebi tabii ki de büyüyen gelirler. Anthropic'in genel anlamda baktığımız zaman yıllıklandırılmış gelirlerini yılbaşından bu yana yaklaşık 5 katına çıkarak 47 milyar doları aşan bir gelir projeksiyonu var. Ve bunun da ana sürükleyicileri tabii ki de yapay zekanın ki burada Cloud Cowork ile bir miktar daha ön plana geçtiğini görmüştük. Son dönemde ajan uygulamalarıyla OpenAI'ın bir miktar daha önüne geçmişti şirket ve aynı zamanda da Cloud Cowork ve Cloud Kodlama da bir miktar daha şu an için konuşulan ve trendler arasında. Ve biraz daha Anthropic'i ön plana çıkartan neydi? Bizim geçtiğimiz 1-2 ay boyunca konuştuğumuz Mythos modeli. Bu Mythos modelinin de özellikle ülkeler ve hükümetler ve finansal kurumları tedirgin eden gelişmiş siber güvenlik kabiliyetleriyle donatıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu şu anda bu 3 halka arz, göreceğimiz 3 halka arz yatırımcıların bir miktar daha iştahını, halka arzlar noktasında iştahını ve bu yapay zekaya olan bakış açılarını biraz daha sınayacak cinsten diyebiliriz. Detayları biraz daha gördükçe daha net yorum yapabileceğiz.
0: Elbette SpaceX buradaki hayatı tamamıyla değiştirebilecek büyüklükte bir halka arz, bir ekosistem ama işte Jeff Bezos'un Blue Origin'i, onun patlaması, onun sonrasındaki tablonun değişimi SpaceX halka arzını erteleme ihtimalini beraberinde getirebilir gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. Çok çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Özdemir'den kalkıyoruz. Gidiyoruz Elif Cansever'in yanına. Özellikle son dönemde en çok tartışılan konulardan bir tanesi Fed bilançosunun nasıl şekilleneceği konusu. Yeni başkan, yeni yönetim nasıl bakacak buradaki sürece? Biraz onun detayları üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız ama özellikle Fed'in bilançoyu genişletmektense biraz daha daraltma eğiliminde olduğu süre içerisinde oluşan komplikasyonları yönetme zorunluluğu Fed açısından önümüzdeki dönemin önemli tartışma alanlarından bir tanesi olacak. Şu anda bilanço küçültmeyi durdurdu. Hatta küçük küçük bilanço büyümesine doğru evriliyor işler. Ancak bunun komplikasyonları üzerine konuşulmaya değer.
2: Kevin Warsh'un gelişiyle beraber aslında bilanço küçülecek mi, Fed bilançosunu küçültme yönünde hangi adımlar atılacak biraz daha oraya yoğunlaştı piyasa ama dönüp baktığımızda aslında bu bilanço nasıl bu duruma geldi, hangi adımlarla bu duruma geldi birazcık daha onu incelemek istiyorum Açıl. Aslında bankalardaki mevduatlara baktığımızda özellikle 2020 yılında pandemiyle beraber Fed'in tahvil alımlarının hızlanmasıyla bu para bankaların bilançosunda mevduat olarak birikti. Beyaz çizgiye baktığımızda ise banka kredilerine baktığımızda ise mevduatlar çok hızlı artarken kredilerin aynı oranda artmadığını görüyoruz. Ve bu makas 2008'de oldukça dar olan bu makasın gün geçtikçe açıldığına şahit oluyoruz. Aslında başlığımız da bu yönde yani tahvil alımları, Fed'in tahvil alımları mevduatlarla krediler arasındaki makası bir miktar daha açtı yönünde. Krediler zamanla mevduatların oldukça

0: altında kaldığını söyleyebiliriz sıkılaşan para politikasıyla beraber. Kırmızı çizgiye baktığımızda da yani şu en alta giden çizgiye baktığımızda ise bu ise Fed'in rezervleri. Az önce bahsetmiştik aslında tahvil alımlarıyla beraber bu paranın bankaların bilançosunda rezerv olarak tutuluyor. Mevduat ve rezerv olarak tutuluyor. Bunların da kredi olarak veremediği kısmı aslında rezerv olarak banka bilançosunda birikmeye devam ediyor. Aynı oranda kredi olarak verilemediği için bankaların Fed nezdindeki mevduatları yani rezervleri de bir o kadar daha yatay eksenini koruyor diyebiliriz. Gri yani FED bilançosuna baktığımızda ise özellikle 2008 öncesi 1 trilyon dolarların altında olan FED bilançosunuz şu an pandemi dönemindeki sıçramasıyla beraber 6-7 trilyon dolarlar seviyesinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Kevin Warsh'un burada bilanço küçülteceğim demesi aslında bir miktar daha bundan sonraki atacağı adımları takip etmemize neden olacak. Burada önemli bir şey var. Aslında yani FED, Kevin Warsh da bu şişkinliği bir miktar daha azaltmak istiyor diyebiliriz. Faiz oranlarını aslında yeniden para politikasının temel aracı haline getirmek istiyor. Ve bununla beraber de bankaların kredi verebilmesi için likiditenin bir miktar daha kurallarını gevşetmeyi amaçlıyor diyebiliriz. Önümüzdeki süreci izleyeceğiz ve göreceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz Elif aktardığın bu notlar için. Şimdi biraz daha önümüzdeki dönemde en tartışmalı iki alan nedir dersek, bir tanesi petrol fiyatlarının geleceği, ikincisi hisse senetlerindeki yükseliş ivmesinin bundan etkilenip etkilenmeyeceği. Birazcık tarih tekerrürden ibaret mi diyerek ikisi arasındaki ilintiyi geçmiş olarak korelasyon üzerinden inceledi Çağlar Kuzdukluoğlu.
2: Aslında soluma bakınca tüm değerli izleyicilerimizin de görebileceği üzere tüm oradaki mekanizmanın bizim bildiğimiz dengeleri değişti. Neden diye sorulacak olursa da aşağıdaki korelasyon grafiğini bir yana bırakıp sadece Brent petrol ile S&P 500'ün salgını takiben 2021'den itibaren izlediği patikaya bakacak olursak özellikle petrolün bizim dünyada arz şoku sonrası ilk etapta Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya-Ukrayna savaşını takiben bu konunun gündemden düşmesiyle tekrar para politikasına ya da konvansiyonel iktisadi finansal başlıklara dönülmesiyle izlenen politika, Fed'in izleyeceği, dünyada büyüme dinamiklerini izleyeceği yön ve frekans vesaire konuşmalarından tekrar İran savaşına dönen petrol fiyatlarının en solda ve en sağda 2022'de ve 2026'da zıplayışına aslında tanıklık ediyoruz. Şimdi bunların arasında düz bir korelasyon grafiği yansıtmak kolay olmayacaktır. Dolayısıyla iki tane kavram ifade etmek gerekiyor buraya. Bunlardan bir tanesi zaten petrol ve doğalgazın menkulleşmesinin sıkıntısını salgından sonra dünya çok feci bir şekilde deneyimliyor. Solundan itibaren bakacak olursak aslında birbirleriyle korele devam ettikleri süreçlerin içerisinde olağan dışı özellikle savaş ve çatışma olan dönemlerde birinin fırsat varlığı, büyüme varlığı, birinin şok varlığı gibi bir haleti ruhiyeye bürünmesi, aslında pratiğe bürünmesi söz konusu. Petrol fiyatlarının büyümenin çok da parlak olmadığı bir dönemde durduk yere yukarı gitmesi için hiçbir sebep yok. Ama ileride oluşacak olası bir arzla alakalı problem ya da belki de büyüme tehdidi olmasına dönük olarak petrolü etkileyen bir gelişme olduğu için aslında fiyatlarının buraya gelmesini izliyoruz. Bir noktada da hisse senedi piyasaların tabii ki başına S&P 500, Nasdaq gibi endeksler çekiyor. Bir kayıtsızlık ya da büyümeye dönük olmasa bile içerisinde büyümeye dönük dinamiklerdense şirketlerin o endeksleri sürüklemesinden kaynaklı ve o şirketlerin fiyatlarının normal sınırların dışında seyretmesiyle yükselişlerine ya da olumsuz bir şey olduğunda da bu kez çöküşlerine ya da sert geri çekilmelerine açıkçası tanıklık ediyoruz. Ama en nihayetinde grafiğin en sağına gelirken 2025'teki ve şu an içinde bulunduğumuz durumdaki korelasyonların adeta kopma noktalarına gelmesi çok anlamlı. Neden diye sorulacak olursa biz İran Savaşı ile ilgili şu an bas senaryoda Haziran ayında biraz kalıcı ateşkes söz konusu olursa tekrar piyasaların coşkuyla yükselmesini, petrol fiyatlarının bugün bile baktığımızda 90 dolarlara eğer Haziran ayında net bir sonuç alırsak da çıkışa başladığı belki de 70 dolarlara gerilediğini, tekabül ettiğini göreceğiz. Ama bu bize bir hikaye sunacak mı? Sunduğu tek hikaye belirsizlik olarak kalmaya devam edecek.
1: Çok teşekkür ediyoruz Çağlar aktardığın notlar için. Şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. Onunla biraz dünkü büyüme verisinin artçılarını değerlendirmekte fayda var. Dün aslında veriyi 3 aşağı 5 yukarı kavramış, biraz daha üzerine değerlendirme yapmaya çalışmıştık. Hatta PMI üzerinden ikinci çeyrek verisi bize ne getirir ne götürür, biraz ondan da bahsetmeye çalışmıştık. Ama genel anlamıyla bakıldığında hakikaten bu çeyrek savaşın etkisini daha net gördüğümüz ortamda talep cephesi buna reaksiyon veriyor, onu anlayabiliyoruz, negatif yönlü. Ama bir yandan da lojistik tarafından kaynaklanan artışın, gelen sipariş artışının ekonomik aktivitenin bir kısmını yukarıya ittiğini görmüştük. Hangisi daha baskın tema olur onu tartışmaya çalışmıştık. Genel anlamıyla ekonomik aktivite biraz daha yavaşlama senaryosuna uyumlu hareket edecek gibi yorumlar almaya devam ediyoruz.
3: Evet, burada özellikle şimdi ikinci çeyrek için öncü göstergelere baktığımız zaman biraz gayri safi yurt içi hasılanın ne tarafa doğru yönleneceğine ilişkinde bir sinyal alıyoruz diyebiliriz. Bu Garanti BBVA'nın bir çalışması. Gayri safi yurt içi büyüme tahmini yapıyor anlık olarak, daha doğrusu çıkmış verilere baz alarak. Ve burada gördüğümüz özellikle Nisan ve Mayıs aylarında aşağı yönlü trendin devam ediyor olduğu. Yani Mart ayında, daha doğrusu birinci çeyrekte %2,5'luk bir büyüme gördük. Ve Garanti'nin çalışması Nisan ayında da gene %2'ler civarında, Mayıs ayında hatta biraz daha aşağı altına gelen bir büyüme trendi gösterdiği yönde. Tabii burada birkaç senin bahsettiğin faktörler var. Bir, yani tüketim tarafı özellikle bir yavaşlama görüyoruz. Ama burada tüketim tarafında özellikle Mayıs ayında bir miktar bayram tatili nedeniyle bir zayıf görüntünün de etkisi var. Dolayısıyla aslında Haziran'da bu tam olarak böyle büyük ihtimalle gözükmeyecek. Bir miktar toparlanma orada görebiliriz. Dolayısıyla burayı takip ediyor olacağız. Üretim tarafında da gene PMI'den aldığımız, dün bahsettik, bazı göstergeler var. Sanki orada bir miktar toparlanma var gibi. Özellikle de bu artan girdi fiyatları ve tedarik zincirindeki sorunlar biraz öne çekiyormuş gibi gözüküyor satın almaları. Bir de tüketim tarafına bir bakacak olursak gene Garanti BBVA'nın bir tüketimle ilgili bir araştırması var. Burada da şunu söylemek mümkün. Özellikle gene Mayıs ayında tüketim tarafında çok ciddi bir aşağı yönlü gösterge varmış gibi gözüküyor. Burada gördüğümüz özellikle gene bayram etkisini burada söylemek mümkün. Dolayısıyla bir miktar Mayıs ayına ilişkin gelen göstergelerde bu etkiyi biraz fazla hissediyor olacağız. Yani bugün mesela gelen otomobil satışları verileri de vardı. Burada da bayram etkisi nedeniyle bir miktar daha olduğundan daha yavaş gözüküyor olacak veriler. Haziran ayında bunun biraz toparlanmasını görüyor olabiliriz. Ama topladığımız zaman yine de ikinci çeyrekte özellikle tüketim göstergelerinde bir miktar daha yavaşlama göreceğimizi tahmin ediyoruz.
1: Aslı, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdemar'ın yanına. Bekir, bugün Borsa İstanbul'da ortam bahar bahçe gibi görünüyor ama perde arkasında ne varı biraz tartışabiliriz. Yani bir anda bankacılık endeksi de %4,5 artılar falan görmeye başladı.
4: Evet. Burada aslında hem endeks üzerinde ağırlığı %10'un üzerinde olan Aselsan, yine son dönemde banka hisselerinin ağırlık anlamında banka hisseleriyle geçen Astor çok ciddi bir yükseliş kaydedince, endeks zaten bir yükseliş eğilimindeydi. Banka hisseleri de son bir haftadır aşağı yukarı Halkbank'ın yükseliş eğilimine diğer bankaların da katılmasıyla burada endeksin %3'ün üzerinde, hatta BIST 30 endeksinde %3,5'un üzerinde bir yükselişi beraberinde getirdi. Şimdi aslında alımların genele yayıldığını görüyoruz bugün. O anlamda sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. Biz işin şu tarafından bakmak istedim ben. Banka böyle sanayi sektör endekslerini karşılaştırmıştık biz geçen ayda seninle. Burada 90-92 seviyelerinin son 3 yılın dip seviyesi olduğunu, bu seviyelerden banka hisselerine belki tepki alımlarının genel olarak görüldüğünü geçmişte, bundan sonra da görülüp görülmeyeceğini, takip edileceğini söylemiştik. Geldiğimiz noktada, yani bu seviyede 22 Mayıs'ta 14.592 puanla 19 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü bankacılık endeksi. Dolayısıyla 84 gibi, 0.84 gibi banka bölü sanayi endeksi Nisan 2024'ten bu yana en düşük seviyeye kadar gerilemişti. Şimdi buradan tepki alımı geliyor. Bu tepki alımları sadece teknik göstergeye dayalı mı? Tabii ki değil. Getiri potansiyeli açısından analistlerin genel olarak düşüş trendlerinde söyledikleri ve baktıkları şey şudur. Yıl sonuna ilişkin 12 aylık hedef fiyatlarınla arasındaki bu düşüşlerde getiri potansiyeli eğer beklenen faiz, risksiz getiri oranlarının çok belirgin bir şekilde üstüne çıktığında borsada alıma geliyor kurumsal yatırımcı ve yatırım şirketleri özellikle. Dolayısıyla burada da sanki onu görüyoruz gibi. Çünkü 12 aylık hedef fiyatlara göre banka hisseleri piyasa değeri defter değerinin de birin altına gelmesiyle birlikte getiri potansiyelleri %80'lere kadar ulaşmıştı. Buradan gelen tepki alımlarını biraz buna bağlamak gerekebilir. Ama dediğim gibi...
1: Dün olmayan bugün mü oldu?
4: Aslında dün ve önceki gün sadece Halkbank ve birkaç bankada vardı. Yani genele yayılamamıştı. Dolayısıyla bu birbirini tetikleyen bir süreç gibi görebiliriz. Hem savaşın biteceğine ilişkin biraz daha iyimserliğin fiyatlanması hem de dediğim gibi getiri potansiyellerin artık birbirini tetikleyen şekilde gelmeye başlaması gibi düşünebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bekir aktardığın bu notlar için. Şimdi gidiyoruz Londra'ya. Ceren İlekçiköseoğlu bizleri bekliyor orada. Özellikle haber başlıkları sırasında da aktarmıştık. Savaştan bu yana ilk defa, yani Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk defa enflasyonda bu denli yükseliş yüksek bir hareketlilik görmeye başladık. Ve %3'ün üzerine geldi Euro bölgesindeki enflasyon. Kim nasıl tepki üretiyor? Biraz üzerine konuşalım Ceren.
5: Evet Açıl, bölgede enflasyon 2023 yılından bu yana ilk kez %3 seviyesinin üzerine çıktı. Dün PMI verilerinde aslında Mayıs ayında girdi maliyetlerinin Euro bölgesine son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktığını aktarmıştık. Bugünkü veri her ne kadar manşet veri beklentilere paralel bir şekilde %3.2'lik artışı işaret etse de hem çekirdek hem de hizmetler tarafındaki artış endişe verici. Üst üste 4. ay artış yaşanıyor enflasyonda ve Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye erişilmiş oldu. Bir önceki ay %3 seviyesindeydi manşet veri. Tabi burada enerji yükselişin arkasındaki baskın unsur olmaya devam etti. Enerji fiyatları bir yıl öncesine kıyasla %10.9 oranında artış gösterdi. Politika yapıcılar açısından daha endişe verici olan ise şu anda hizmet enflasyonunun seyri. Çünkü yönetim konseyinin yerel fiyat baskılarına dair işaretler için en yakından izlediği bu gösterge %3'ten %3.5'a hızlanmış durumda. Bu artış manşet veriden çok Frankfurt'u endişelendirecek nitelikte. Birazdan grafikte de göreceğiz aslında hizmet enflasyonunun seyrini. Çünkü bu aslında hem hizmet tarafındaki yükseliş hem de çekirdek tarafta yaşanan yükseliş enerji şokunun daha geniş ekonomiye yayılmaya başladığına işaret ediyor. Çekirdek enflasyon %2.2'den %2.4 seviyesine yükselmiş durumda. Üye ülkeler arası tablo eşit değil. Büyük ekonomiler arasında en hızlı artış %3.6 ile İspanya'da kaydedildi. Onu enflasyonun bir ay önceki %2.8 seviyesinden keskin biçimde hızlanarak %3.3'e çıktığı İtalya izledi. Fransa ve Almanya'da enflasyon görece biraz daha düşük kaldı. Fransa'da %2.8 seviyesinde, Almanya'da %2.7 oldu. Almanya'da enflasyonda ay başında uygulamaya konulan yakıt vergisi indirime etkili oldu daha düşük kalmasında. Portekiz ise enflasyonda düşüş kaydeden az sayıda ülkeden biri oldu. Ülkede enflasyon %3.1 seviyesine geriledi. Bu gelen veriler hane halkının fiyatların yükselmeye devam edeceğini hazırlandığına gösteren yeni kanıtlarla aynı dönemde geldi. Çünkü dün Avrupa Merkez Bankası'nın Nisan ayı tüketici beklentisi anketi yayınlanmıştı. Burada her ne kadar uzun vadeli beklentilerde bir değişiklik olmasa da önümüzdeki 12 aya ilişkin medyan enflasyon beklentisi %4 seviyesine kalmıştı. Bu oran Merkez Bankası'nın hedefinin 2 katına denk geliyor. Diğer tarafta tüketiciler gelecek yıla ilişkin büyüme beklentileri konusunda çok daha kötümser hale geldiler. Harcama artışı beklentileri yükseldi. Yani önümüzdeki hafta Avrupa Merkez Bankası toplantısında artık piyasalar 25 bas puanlık faiz artışına kesin gözle bakıyor diyebiliriz Açıl.
1: Ceren çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın notlarla birlikte Finans Merkezi'nde ilk bölümü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Hakan Tiftik ile birlikte karşınızdayız.

0: Merkezi devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde değerli bir konuk bizlerle birlikte. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Tiftik'le beraberiz. Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, selamlar.
2: Şimdi aslında tabii otomotiv piyasasındaki genel gidişat üzerine biraz değerlendirme alarak başlamak lazım. Geçen sene oldukça kuvvetli bir satış verisiyle tamamlandı. İşte 1.4 milyonlara doğru giden bir rakamla kapattık geçen seneyi. Fakat böyle sanki sihirli bir değnek değmişçesine bu yılın birinci çeyreğiyle birlikte başlayan ciddi bir gerileme, yılın ilk 5 ayı ile birlikte de bunun devam ettiğini gördük. Talep tarafındaki bu çok ciddi soğumayı öncelikle neye bağlıyorsunuz diye başlayalım, ondan sonra detaylandırırız.
3: Tamam, evet, dediğiniz gibi tabii sadece geçen sene değil, ondan evvelki sene ve geçen sene rekor satışlarla kapattık. Geçen sene sizin de dediğiniz gibi 1 milyon 365 bin adedi vurduk, 1 milyon 400 bin lira yaklaştı. Bu sene biz geçen senenin devamı gibi devam edeceğini düşünüyorduk. Senenin en başından tüm ekonomistlerin değerlendirilmesi ışığında. Tabii ki yılın sonuna doğru da bölgedeki gerginliklerin arttığı görülüyordu. Bölgedeki gerginliklerin artmasıyla beraber belli bir gene geçen seneye göre, 2025'e göre bir düşüş bekliyordum. Fakat bölgedeki gerginlikler beklediğimizden, herkesin beklediğinden daha önce daha hızlı gerçekleşti. Biliyorsunuz Hürmüz Boğazı etrafında özellikle gerçekleşen bu gerginlik, enerji fiyatlarını yukarıya çekmesi, bundan dolayı enflasyonist baskıların artması, tüm dünyada krediler, kredi faizlerindeki düşüşlerin yavaşlaması, hatta korkulan tersine dönüp tekrardan faizlerin artıyor trendine girmesi ister istemez maliyetleri, tüm dünyadaki maliyetler üzerine bir baskı yapıyor. Lojistik maliyetlerini, üretim maliyetlerini arttırıyor. Tüketicinin motivasyonunu düşürüyor aynı şekilde. Bunu biz Mart ayıyla beraber yaşadık. Nisan ve Mayıs daha da etkilerini görerek devam ediyoruz. Şunu da unutmamak lazım. Mayıs ayı tabii ki perakende günü olarak çok düşük sayıda günü olan bir aydı. İki tane bayramın olduğu bir aydı. O yüzden onun da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Peki. Mayıs ayında baktığımız zaman Ocak-Mayıs itibariyle baktığımız zaman geçen senenin aynı dönemine göre toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı %7.4 azaldı. 453 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Ama asıl büyük gerilemeyi Mayıs ayında görmüş olduk.
2: Peki Hakan Bey, burada birkaç tane temel sorun var. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz yılın otomotiv dünyası çerçevesi içerisinde önemli yer tutan konulardan ve temalardan biri elektrikli araçlara dönük çeşitli vergi avantajları vardı ve bu vergi avantajları açıkçası biraz ağırlıklı olarak Çinli üreticilerin Türkiye'deki satışları üzerinden de fiyatlama tarafında alıcı bulunması konusunda avantaj sağlıyor denilebilirdi. Bu çerçevedeki değişiklik ve oralardaki fiyatların da 2 milyonun üzerine doğru gitmiş olması acaba bu pazarın bu noktadaki nispi zayıflığında etki üretmiş midir, ne dersiniz?
3: Mutlaka, tabii ki dediğiniz gibi özellikle elektrikli ve düşük emisyonlu araçlarda içten yanmalı muadillerine göre ilk satın alma maliyeti açısından ciddi bir vergi avantajı var. Tabii geçen sene bu ÖTV düzenlemesiyle hem elektrikli hem içten yanmalı hem de plug-in hibrit araçlardaki vergilerde, ÖTV dilimlerinde belli artışlar oldu. Ama bu hepsinde aynı derecede olduğu için birebir adetleri etkileyeceğini çok fazla düşünmüyoruz. Ama diğer taraftan zaten baktığınız zaman ilk 5 ayda, Ocak-Mayıs ayında biraz evvel bahsettiğim gibi Otomobil ve hafif ticari araç pazarı %7.4 daraldı. Fakat diğer taraftan da elektrikli otomobillerin satışı %10.5 artarak 66 bin adet seviyesine geldi. Baktığınız zaman pazar payı elektrikli araçların ilk 5 ayda %18.6'ya ulaştı. Geçen sene aynı dönemde %15'ler civarındaydı pazar payı. Şu anda %18.6'ya ulaştık ilk 5 ayda. Hibrit otomobillerin payına da baktığımız zaman %33.4 olduğunu görüyoruz. Yani elektrikli, tam elektrikli ve hibrit araçların toplam payına baktığımız zaman %52'ye ulaştı diyebiliriz. Neredeyse Türkiye'de her iki tüketiciden bir tanesi sıfır emisyon veya düşük emisyonlu araç tercih ediyor diyebiliriz.
2: Peki Hakan Bey, özellikle hibrit araçlar tarafındaki büyümeyi de bir parça sormak istiyorum. Yani dünyada hibrit araç pazarının Türkiye'deki kadar hızlı büyüdüğü çok örnek var mı? Biraz trend çünkü buraya doğru kayıyor diye anlıyorum. Bizde daha hızlı kayıyor olabilir mi?
3: Şimdi bu ülkeden ülkeye göre değişiyor. Çin'e baktığınız zaman elektrikli araçlar daha fazla ön planda olduğunu görüyoruz. Amerika hibrit araçlar daha ön planda. Avrupa'da hem plug-in hibrit hem hibrit araçlar hem de elektrikli araçlar ileri gittiğini görüyoruz. Türkiye'de aynı şekilde Avrupa gibi hem elektrikli araçların hem de plug-in hibrit araçların, güçlendiğini görebiliyoruz. Geçen seneden üzerine artarak devam ediyor. Her sene hızlı artarak devam ediyor. Tabii burada hem ilk alış maliyetinde bu araçlarda, yani düşük emisyon ve sıfır emisyon ve düşük emisyonlu araçlarda ilk alım maliyetlerinde ciddi bir vergi avantajı var. Hem de Türkiye özellikle şarj altyapısı yönünde çok hızlı adımlar attı. Ve bu sayede de tüketicinin elektrikli araçlarda olan endişesi de menzil endişesi, ben nerede şarj edeceğim, şu mesafeye gidebilecek miyim endişesi de yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı.
2: Özellikle elbette bundan sonraki dönem açısından buradaki pazar yapısı ve otomobilin yüksek enflasyon döneminde bir yatırım enstrümanı olarak görülmesi de son 2 yıllık bu yükseliş hareketinde önemli etkenlerden bir tanesiydi muhtemelen satışlarda. Bundan sonraki dönem adına baktığınızda bu bakış açısında bir farklılık görüyor musunuz?
3: Şimdi şöyle değerlendirelim. Türkiye'deki araç parkımız ne yazık ki bayağı eski. Neredeyse %40'a varan bir oran 16 yaş ve üzeri araçlardan oluşuyor. Biliyorsunuz 10 yaşın üzerindeki araca artık üreticiler yedek parça desteği bile vermeyebiliyor. Bu sadece tabii ki yeni aracın satışı anlamında bunu söylemiyorum. Bu kadar yaşlı bir araç parkını kullanmanın hem emniyet, güvenlik açısından riskleri var. Hem çevre temizliği ve emisyon açısından zararları var. Aynı zamanda da tabii tüketim açısından, yakıt tüketimi açısından da büyük zararları var. Türkiye'nin bir yandan baktığınız zaman 1000 kişiye düşen araç oranı halen de Avrupa ortalamasının yarısı seviyelerinde. Hem de diğer taraftan baktığımızda araç parkımızda çok ciddi yaşlanmış durumda. O yüzden de şartlar, imkanlar uygun olduğu sürece ki bunun içinde tabii ki mutlaka kredi imkanlarının arttırılması, kredi kısıtlamalarının kalkması çok önemli. Şartlar ve imkanlar uygun olduğu sürece bu 1.400.000 adetler Türkiye için çok yüksek rakamlar değil. Türkiye boyutunda bu nüfusa sahip, bu altyapıya sahip, bu gelişmişliğe sahip bir ülke için çok yüksek rakamlar değil aslında. Daha da yukarıya gidebileceğini düşünüyoruz.
2: Hakan Bey, müsaadenizle kısacık bir araya gideceğiz. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
0: Kamu spotu.
4: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
5: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
6: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
1: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Hakan Tiftik'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hakan Bey, özellikle bundan sonraki dönem açısından otomotiv piyasasında birazcık üretim bacağını sorarak devam etmek isterim size. Satışlarda bir miktar yavaşlama var ama ihracat tarafı da özellikle Avrupa'daki nispi yavaşlama sonrasında bir miktar geri çekilmiş gibi görünüyor. Bu tarafı, bu bacağı nasıl değerlendirirsiniz diye sormak isterim. Ne olursa buralarda bir hareket görme potansiyeli, biraz daha üretimi artırma potansiyeli söz konusu olabilir.
3: Teşekkürler. Öncelikle haklısınız. Evet, Avrupa tarafında da piyasada belli bir gerileme ve tedirginlik yaşanıyor. Dediğim gibi aynı bizim pazarımızda olduğu gibi Avrupa pazarında da bu maliyet baskısı, enflasyonist baskılar, kredi faizlerinin aşağı inememesi veya aşağı inme trendinin yarım kalmış olması mutlaka hem tüketiciyi hem de üreticiyi etkileyen konular. Dünyada hem petrol fiyatları hem de enerji fiyatlarında ciddi bir artış var. Biz burada bugüne kadar biraz daha avantajlıydık. Çok şükür Eşel Mobil sistemi sayesinde akaryakıt fiyatlarındaki, enerji fiyatlarındaki artışın tamamı Türkiye'de pompaya yansımadı. Fakat Avrupa'da aynı şeyi görmüyoruz tabii ki. Orada ciddi oranda artışlar görüyoruz. Bu da otomobil piyasasını biraz geriye çekti. Bu da bizim tabii ki ihracat ve üretimimizde etkilemiş oluyor. Diğer taraftan tabii Türkiye'ye önümüzdeki dönemde gelecek yeni üretim modelleri var. Basından sizler de takip ediyorsunuzdur. Bunların mutlaka önümüzdeki dönemlerde etkileri, önümüzdeki seneye etkisi çok güçlü olacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da yılın ikinci yarısına hem iç piyasa satış hem de tabii ki üretim ve ihracat açısından yılın ikinci yarısına şu gözle bakmak lazım. Özellikle Amerika, İsrail ve İran arasındaki bu savaşın, gerginliğin artık bir an önce bitmesi, Hürmüz Boğazı etrafındaki sıkıntıların ve gerginliğin ortadan kalkması, enerji fiyatlarının, petrol fiyatlarının tekrardan stabilize olması, aşağı doğru iniyor olması mutlaka yılın ikinci yarısında motivasyonu arttıracaktır ve piyasalar kaybettikleri, ilk yarıda kaybettikleri satışı, üretimi ikinci yarıda bir nebze geri kazanma imkanı kazanacaktır diye düşünüyorum. Baktığımızda eğer şartlar uygun olur gibi göründüğü zaman bugünkü %7.4'lük düşüş, ilk 5 aydaki satışlardaki 7.4'lük düşüşün önümüzdeki aylarda da benzer şekilde devam ederek yılın sonunu toplam otomobil ve hafif ticari araç olarak 1 milyon 290 binler civarında kapanacağını öngörüyoruz.
2: Peki bir de kredi piyasasından bahsettiniz ya biraz önce araya gitmeden evvel Hakan Bey, onu sormak isterim size. Birincisi zaten faiz yüksek, ikincisi bankaların kredi büyümesi üzerinde kısıtlama var zaten. Sonuç itibariyle buradaki limitler de daha aşağı çekiliyor. Bunlara takılmayan alan tasarruf finansmanı bacağı. Dolayısıyla aslında hani biraz oradan bir talep oluşuyor gibi görünüyor ama o da zaten böyle hani yekünlü bir talep oluyor mu olmuyor mu, o da tartışılabilir. Onun için kredi piyasası ve biraz da tasarruf finansmanı üzerinden taşıt edinimi konusuna nasıl bakıyorsunuz diye sormak isterim.
3: Şimdi ben tabii uzmanlık alanımız değil kredi piyasası, fakat şunu söyleyebilirim. Özellikle otomotiv tarafında biliyorsunuz otomobil kredisi kullanımında belli başlı kısıtlamalar var. Bu kısıtlamalardaki fiyat baremleri ilk çıkarıldığı günden bu yana da değiştirilmedi. Yani genel tüm

0: piyasa için değiştirilmedi. Ve bunun sonucunda da ve tabii kurların artışı, o doğru fiyatlarının TL bazında artışıyla beraber günümüzde birçok otomobil artık tüketiciler için otomobil kredisi kullandırtılamaz hale geldi. Zaten şu anda baktığınız zaman çok yüksek bir oranda satışlar nakit olarak dönüyor ve kredi kullanılmadan yapılıyor. O yüzden dedim, yani bu kredi faizlerinin düşüyor olması ve kısıtlamaların artık kaldırılıyor veya barem satış fiyat baremlerinin arttırılıyor olması, güncelleniyor olması önümüzdeki dönemde satışları destekleyecektir.
1: Hakan Bey, çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için, böylelikle bugün için Finans Merkezi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Kapanışa doğru programıyla karşınızdayız. Şu anda Amerika tarafından bu hafta istihdam rakamları gelecek demiştik. Yavaş yavaş bu hafta ortasına doğru gelmeye başladı. Şu an son dakikamızda var. Hemen dillendirelim. ABD'de JOLTS açık iş pozisyonları Nisan ayında 7,62 milyon oldu. Beklenti 6,87 milyon. Olması yönündeydi. Üzerinde gelen bir açık iş pozisyonu rakamı olduğunu gördük Nisan ayında. Öncekisi 6,87 milyon civarında olmuş diyelim. Tabii piyasalara bakıldığında bu hafta Amerika tarafında istihdam rakamları diyoruz. Avrupa tarafında Euro bölgesi enflasyon verisi geldi. Yurt içinde ise Cuma enflasyon verisinde gözler olacak diyelim. Hemen bir kısa piyasalara göz gezdirelim seans sonuna doğru bakıldığında. Çünkü Borsa İstanbul tarafında 14 bin puanı gördük. Hatta açtığımız bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. %3'e yakın bir yükseliş oldu gün içi tarafta. Burada tabii bankacılığın öncülüğünde gelen bir puan bazlı katkının da olduğunu sizlere aktarmak lazım. Çünkü bankacılık gün içinde %5'i aşan bir yükseliş yaşamıştı. Bunun da etkisinin şu an endekste yükseliş nezdinde olduğunu görüyoruz. Piyasalarda şu an dolar TL ve euro TL tarafı güne yatay pozitif fiyatlanarak devam ederken euro dolar çaprazına bakıldığında 1.1640 seviyesinin işlem gördüğünü izliyoruz. Avrupa borsaları şu an pozitif bir seyirde ilerliyor. Londra FTSE, Paris CAC, Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında yatay pozitif bir fiyatlama hakim. Bugün de euro bölgesi enflasyon rakamları geldi ve beklentiye paralel bir rakam geldiğini sizlere aktarabiliriz. Fakat 2023'ten bu yana en yüksek %3'ü aşan bir süreç olduğunu rakamlarda gördük. Tabii Elif Canseven'den araştırma masasında buradaki detayları dinleyeceğiz diyelim ve bir daha ABD tarafına göz gezdirmek lazım. Bugün istihdam rakamları yavaş yavaş gelmeye başladı. Açık iş pozisyonunu aldık. Beklentinin de üzerinde geldiğini gördük. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelecek. Beklentiler 65 bin artış yönünde. Aslında önceki ise 115 binlik bir artıştı diyelim. Ve aslında 17 Haziran'da Fed'in bir faiz kararı gelecek ve onun öncesinde Fed üyelerinden de açıklamaların geldiğini gördük ve yüksek enflasyona karşı yakında harekete geçilmeli mesajları yavaş yavaş yükselmeye başladı seslerde. Amerika tarafında var şu an karışık bir seyrin hakim olduğunu izliyoruz fiyatlamalarda. Tahviller tarafında da karışık bir seyir var. 10 yıllıklarda bir düşüş varken 5 ve 2 yıllık tarafında bir pozitif ayrışmanın, yatay pozitif bir ayrışmanın olduğunu görüyoruz. Bir de buradan emtia ve Bitcoin tarafındaki fiyatlamaları görmek lazım. Burada spot piyasada ons altın 4500 dolarında üzerine iğne atarak fiyatlanmasını sürdürüyor. Ons gümüş 75 dolardan işlem görüyor. %1,5'unda üzerinde bir prim var. Bitcoin 68 bin dolar seviyesinde işlem gördü. %4'e yakın bir düşüş varken petrol tarafına baktığımızda ayrışan bir seyir var. Brent yönünü aşağı çevirirken Amerikan tipi petrol yönünü yukarı doğru çevirmiş durumda. Ve şimdi bir de araştırma masası diyelim.

0: Evet, Bloomberg HT araştırma analisi Elif Canseven bizimle. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, merhabalar.
0: Elif, dün piyasalarda aslında seninle yayın yaparken dalgalı bir seyir vardı. Şu an hafif bir toparlanmanın da hakim olduğunu gördük ama tabii bugün Euro bölgesi enflasyon geldi. Etkilerini de piyasalarda yavaş yavaş görmeye başladık. Bir de Bitcoin tarafında çok

0: Farklı bir araştırma var ama detayları biraz iki konuda senden dinleyelim.
1: Alara, aslında dün bu saatlerde Tarhan tarafından gelen haber akışının piyasalara etkilerini konuşuyorduk ve pozitif başladığımız haftaya bir miktar daha aşağı yönlü hareketlerle devam eden hisse senedi performanslarını değerlendiriyorduk. Akşam saatlerinde gelen haber akışıyla beraber Donald Trump'ın Tahran'la müzakerelerin devam ettiği yönündeki haber akışıyla hisse senedi performansları bir miktar daha dengelendi diyebiliriz. Brent petrol tarafındaki yukarı yönlü hareketler bir miktar daha toparlandı ve gün içi 94 dolarlarda işlemlerini yatay olarak sürdürdü. Piyasa senedi performanslarına da tabii ki bu etkiledi. Bugün gelen Avrupa Merkez Bankası'ndan Euro bölgesi enflasyon verilerinin de manşet enflasyonun beklentilere paralel 3.2 geldiğini söyleyebiliriz. Çekirdek enflasyon ise %2.5 oranında geldi. Çekirdek enflasyon beklentilerin bir miktar üstünde gelerek beklentiler %2.4 seviyesindeydi. Nisan ayında ise bu çekirdek enflasyon %2.2 seviyesindeydi. Enflasyona en büyük baskıyı hizmet tarafından geldiğini söyleyebiliriz. %3.5 seviyesinde geldi hizmet enflasyonu. Enerji tarafına baktığımızda ise aslında yatay seyrini koruyor. Yatay baskısını korumaya devam ediyor. Nisan ayında 10.8 iken Mayıs ayında 10.9 seviyesine geldi enerji tarafında. Ve savaşın burada etkilerini görüyoruz. Aslında savaşın etkileri %10 kadar baskı yaparak enflasyon üzerindeki baskılarını yapmaya devam ediyor diyebiliriz. Euro bölgesinde Mayıs ayında özellikle İspanya, İtalya ve Fransa büyük ekonomilerden İspanya, İtalya ve Fransa'da enflasyon yükselirken Almanya tarafında ise alınan önlemlerle beraber bir miktarda hükümet tarafından alınan önlemlerle beraber enflasyonun bir miktar daha aşağıya geldiğini söyleyebiliriz. Dün yayınlanan ECB'nin tüketici beklentileri anketine göre ise median 12 aya ilişkin median enflasyon hedefinin ise %4 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bugünün aslında piyasalarda dikkat çekici bir diğer başlığı da Bitcoin tarafıydı. Çünkü 7 Nisan'dan beri ilk defa 70 bin doların altına düştü. Hatırlamamız gerekir ki geçen sene Ekim aylarında 120 bin dolarlardan konuşuyorduk Bitcoin tarafında. Savaş öncesi dönemde ise 60 bin dolarlara kadar düştüğünden söz ediyorduk. Bugün geldiğimiz noktada savaşla birlikte %3'lük yukarı yönlü hareketlerini devam ettirirken, yukarı yönlü inmesini devam ettirmesini konuşurken 70 bin dolarların üstüne de çıkışına şahit olmuştuk. Bugün %4'e yakın bir aşağı yönlü hareket geldi ve yapay zekanın aslında birazcık yapay zeka temasıyla beraber yatırımcıların hisse senedi tarafında yoğunlaşmasıyla kripto taraftaki çıkışların derinleştiğini söyleyebiliriz. Bitcoin bugün 7 Nisan'dan beri gördüğü en düşük seviyesi olan 68 bin bandında işlemlerini sürdürmeye devam ediyor. Tabii ki de bu hafta verilerle dolu bir hafta. İstihdam verilerini karşılayacağız ABD tarafında. Gelen verilerle beraber piyasalara yansımalarını değerlendirmeye devam edeceğiz.
0: Evet Elif, çok teşekkürler aktarımların için.

0: Ve şimdi kısa bir reklam diyoruz.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel

0: ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
2: Abi, yaşasın
0: o zamanlar benim. Çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi özel bir röportajımız ekranlarınıza gelecek. Dünyanın önde gelen kurumsal yazılım şirketlerinden SAP, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlediği Safir 2026 etkinliğinde yapay zeka ve dijital dönüşüm vizyonunu paylaştı. Ve bakıldığında SAP Avrupa, Asya, Pasifik ve Orta Doğu Afrika'dan sorumlu. Global Müşteri Başarı Başkanı Manos Raptolos'la SAP Güney Amerika Avrupa Kıdemli Başkanı ve Genel Müdürü Carlos Lacerda, Bloomberg Editör Aydın Şahin Alp özel açıklamalarda bulundu. Bir izleyelim.
2: Right now the world, şu anda dünya çok parçalanmış durumda. Biliyorsunuz jeopolitik krizler artıyor. Gümrük savaşları da dahil pek çok savaş oluyor. Ülkeler korumacılık yapıyor. Dost ülkelerden tedarik yaygınlaşıyor ama bence engellemeler de oluyor. Bu parçalanmış dünyada yapay zeka şirketlerinin dünyayı birleştirecek altyapı sistemini kurabileceğini düşünüyor musunuz?
3: Doğru. Bu fırsat için çok teşekkürler Aydın. Sapphire'a geldiğiniz için teşekkürler. Bu doğru ve bunu her gün müşterilerimizden duyuyoruz. Biz küresel bir şirketiz. En önemlisi müşterilerimiz nerede olurlarsa olsunlar çoğunlukla küresel operasyonlara sahipler ve bahsettiğiniz şeyler onları etkiliyor. Tedarik zincirlerinde, gümrüklerde veya diğer jeopolitik gerilimlerde olsun, aksamalar bir şekilde yeni normal haline geliyor. Günün sonunda bir dalga etkisi oluşuyor, dünyanın bir yerinde bir şey oluyor ve bu dünyanın başka bir yerindeki tedarik zincirlerini veya müşteri memnuniyetini etkiliyor. Ve bunun her gün yaşandığını görüyorsunuz. Şimdi bu soruyu yanıtlamak için farklı konular ve farklı açılar var. Biri, birazdan değineceğim, egemenlik konusu. Diğeri ise az önce bahsettiğiniz yapay zeka konusu. Yapay zekaya inanıyoruz ve bence herkes tam olarak aynı yönde ilerliyor. Herkes yapay zekanın önemli iş faydaları sağlayabileceğine inanıyor. Şu andaki sorun, beklentilerin gerçek sonuçların önüne geçmiş olması. Başka bir deyişle, işletmelerdeki gerçek sonuçlar olması gerektiği veya olabileceği kadar büyük değil. Bu nedenle bu hafta bunun nasıl gerçekleşebileceğine dair çok net bir taslak olan otonom işletme vizyonunu başlattık. İş süreçlerinizde tüm kurumsal dünyada ölçeklenebilir ve güvenilir bir şekilde bu ölçeğin ve SAP'nin sunabileceği güvenilirliğin çok ama çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her işletmeyi daha çevik hale getirmeye çalışıyoruz. Bu ortamda çevikliğe ve rekabet gücüne ihtiyacınız var. Biz de teknoloji aracılığıyla bunu aşılamaya çalışıyoruz. Diğer nokta, daha önce egemenlik hakkında yaptığım açıklama.

0: ama daha çok iş sürekliliğiyle ilgili. Biz SAP olarak tam da bunu gerçekleştirmenin merkezindeyiz. Müşterilerimize endişelenmemeleri veya herhangi bir aksama yaşamamaları için farklı seçenekler sunmaya çalışıyoruz. Eğer aşırı bir jeopolitik olay meydana gelirse ve bunu bu tür düşünceleri olan her müşteriyle görüşmekten mutluluk duyacağımız farklı ürün teklifleri altında kategorize ediyoruz.
1: Şu anda dünyada olan şey Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa arasında bir tür sistem savaşı yaşanması gibi. Peki bu durumda yapay zeka ve veri tabanlı şirketler dünyanın çehresini değiştirmek için nasıl ve ne tür üretimler yapabilir? Savaş yerine belki de bir tür bütünleşme olur ama yakın vadede sizin perspektifinizden neler olacağını söylersiniz.
0: Teknoloji açısından mı?
1: Bloklar arasındaki teknolojik ve sistem savaşları.
0: Bence ki bunu görüyorum çünkü rolüm APAC bölgesini de kapsıyor. Yakın zamanda Çin'i ziyaret ettim. Avrupa'da ve Orta Doğu'da da çok aktifim. Söyleyebileceğim şu ki teknolojik açıdan muhtemelen daha az değil, daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Kimse bizim tabirimizde teknoloji yığınının tamamına sahip değil, değil mi? Yani farklı oyuncular var. Dünyanın bir yerinde çip üreticileri, başka bir yerinde donanım üreticileri, ağ şirketleri, yazılım vesaire var. Ve bu sonuçları elde etmek için herkesin kolektif gücüne ihtiyacımız var. Şimdi bu sistem üzerinde her zaman baskılar olacaktır. Bunun son zamanlarda yaşandığını gördük ama bir yolu var. Biz SAP olarak müşterilerin seçenekleri olduğundan emin olmak için farklı opsiyonlar sunuyoruz. Örneğin SAP ile çalışırsanız mevcut büyük dil modellerinden herhangi birini, Anthropic, OpenAI, Meta gibi tüm temel modelleri kullanabilirsiniz. SAP'nin kendi modelleri de dahil olmak üzere herhangi bir şirketin modellerini, bu müşterilere seçenek sunar ve günün sonunda onları bu tür öngörülemeyen olaylara karşı daha dirençli kılar.
1: Size SAP 2026 vizyonunuz hakkında soru sormak istiyorum. Otonom işletmeniz var, ikili CDTO'nuz, güncellenmiş ERP'niz ve tüm bu şeyler var. Bu üretimler şirket hiyerarşisini nasıl dönüştürecek biliyorsunuz. Bence insanlar, yani çoğu kişi yapay zekanın işlerini ellerinden alacağını düşünüyor. Buna katılıyor musunuz yoksa başka bir şey mi olacak?
0: Bu çok ilginç bir soru. Buna kişisel bir yaklaşım getirmeme izin verin. Şahsen insan olmadan bir insanlık hayal etmekte zorlanıyorum. İnsan unsuruna sahip olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz kendimiz bir Avrupa şirketiyiz. Bu kavramı çok ama çok ciddiye alıyoruz. Bir örnek vermeme izin verin. İşimde beni daha iyi yapacak bir ajan veya bir şey varsa zamanımın %20'sini tasarruf edebilirim ama orada hala diğer %80'lik manosa ihtiyacınız var, değil mi? Bu yüzden yapay zekayı insanların yerini alacak bir şey olarak düşünmenin doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Bunu görmenin çok daha iyi bir yolu, İnsan algısını nasıl artırabileceğiniz, insan içgörülerini nasıl hızlandırabileceğiniz ve bu teknolojiden yararlanabilen bir tür süper insan yaratmanızdır. İşletmelere veya kişisel olarak daha iyi sonuçlar getirmek için. Ve başka bir unsur daha var. O bireysel üretkenliğe bakmak yerine ya uçtan uca sürece bakarsanız, aslında bu forumda savunduğumuz şey de bu. Peki ya şu sektöre, özel süreçlere bakarsanız, ibreyi %2 bile oynatsanız, orantısız bir etki yaratabileceğiniz EBITDA'nızda, örneğin tedarik zinciri veya varlık yoğunluklu bir şirketseniz, eğer iyileştirebilirsek, bakım veya yedek parça yönetiminizi %2 veya 3 oranında, bu durum tüm şirket operasyonunuzda ve EBITDA'nızda önemli bir etki yaratabilir. İşte yapay zekaya bu şekilde bakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Mesele insanların yerini almak değil, insanları daha yetkin kılmak.
1: Özellikle şu anki Türkiye, biliyorsunuz ki Türkiye'nin çok güçlü bir sanayi tabanı, yetenekli dijital, bilirsiniz genç nüfusu var, nüfus artıyor. Peki ne görüyorsunuz? Yani Türkiye'nin, bilirsiniz, yapay zeka altyapısına dair vizyonunuz nedir? Ve dünyanın şu anki parçalanmış haliyle birlikte Türkiye nasıl bir, yani Türkiye'nin konumu nedir kıyaslanınca?
2: Şöyle ki, ben Güney Avrupa'yı yönetiyorum ve Türkiye bizim için Avrupa'nın bir parçası.
1: ve

0: Bilirsiniz, Türkiye hakkında konuştuğumda hep bir sorun yaşıyorum çünkü Türkiye'yi çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Hayalim Türkiye'nin Avrupa için yapay zekada liderlik edebilmesi. Türkiye'deki liderlik dışarıdan gelmiyor. Türkiye'nin aynı seviyede olması meselesi değil. Hayır, hayır. Türkiye'nin liderliği içeriden gelmeli. Bu bir karar, bu bir tutum. Peki Türkiye'yi neden bu kadar çok seviyorum? Sadece bilmeniz için söylüyorum, sonra sorunuza döneceğim. Seviyorum çünkü pazarın potansiyeli yüzünden. Sahip olduğunuz farklı sektörlere bir bakın. Hepsinde olmasa bile çoğunda dünya çapında veya Avrupa düzeyinde liderlik ediyorsunuz. Ama daha fazlasına sahipsiniz. Ve az önce bahsettiğiniz şeye de yetenek var, insan kaynağı var ve doğası gereği yeteneği mütevazılıkla birleştiren bir kültürünüz var. Ve bu o kadar güçlü ki, yani gittiğim her yerde bunu görmeyi çok isterdim. İşte bu yüzden Türkiye bu kadar cazip, pazarınız var, potansiyeliniz var ve özellikle Avrupa için kesinlikle kilit önemli olan jeopolitik bir konumunuz var. Dolayısıyla her şeyi birleştirdiğinizde benim ve SAP Türkiye ekibinin Türkiye'yi lider görme hedefinin gerçekleşeceğinden şüphem yok. Ve bugün kurumlarınızla konuştuğumda anlayış, bir şeyleri yapma isteği ve hırs gerçekten çok güçlü. Bu kesinlikle bir tesadüf değil.
1: Evet, bu röportaj sonrası konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Bizlere Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır eşlik ediyor. Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba Yalnız'ım, iyi, hoş bulduk, sağ ol.
1: Hocam aslında bu hafta önemli verilerin olduğu rakamlarla karşı karşıya kaldık diyebiliriz. Çünkü dün büyüme verisini aldık, ardından imalat PMI verisi geldi. Bugün hane halkı tüketim geldi ama 2025 yılı verisi ki konut ve kiranın en büyük kalem olduğunu gördük harcamalarda geçtiğimiz sene nezdinde konuştuğumuzda. Cuma günü ise enflasyon rakamlarını alacağız ve tabii gözler şu an cuma günü yurt içi piyasada odaklanmış durumda diyebiliriz. Fakat ben biraz sizinle büyümeyi detaylandırmak isterim. Şimdi dün gelen veriye bakıldığında Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte yıllık bazda %2,5'luk bir büyüme kaydederken çeyreklik bazda %0,1'lik bir büyüme kaydetti ve alt detaylara bakıldığında burada büyümeye katkı hane halkı tüketim harcamalarından geldi ve net ihracatta 2,5 puanlık aşağı yönlü bir baskı yarattı büyüme rakamlarında. Peki bu tabloyu göz önüne alırsak tüketim odaklı büyüme sürdürülebilir mi, yoksa önümüzdeki dönemde büyüme kompozisyonda bir değişim mi görmeliyiz sizce?
2: Şimdi bu şeyi kıyaslama yapabilmek için yani hem gayri safi yurt içi hasılaya bakmak lazım bir taraftan, bir taraftan da üretime, özellikle de imalat sanayi üretime bakmak lazım. Yani gayri safi yurt içi hasılaya baktığımız zaman yani buradaki şeyin tüketimin çok altında kaldığını görüyoruz. Üretimdeki şey daha da düşük, hatta ihracat iyice düşük onunla kıyaslandığı zaman. Dolayısıyla burada bir sorun var. Yani Hakan Kara da zaten işte yıllardır neredeyse bir yaptığı bir grafikle beraber bunu ortaya koymaya çalışıyor. Evet. Yani bir tarafta üretim, bir tarafta da işte perakende satışlar falan diye. Şimdi bu veriler biraz daha da belirgin hale gelmeye başladı. Hakan Bey'i doğrular şekilde. Yani gerçekten gayri safi yurt içi hasılayla tüketim arasında ciddi bir kopuş var. İhracatta da işte çok ciddi bir durgunluk olduğunu söyleyebilmek mümkün. Yani şey, yani genel olarak bakıldığı zaman burada ciddi bir sorun var. Bir de işte yani şimdi mesela imalat sanayinde işte seyir zaten belli, yani aşağı yukarı 2 yılı aşkın bir süredir durgunluk var imalat sanayinde. O çerçevede bakıldığı zaman yani bir taraftan da canlı bir tüketim var. Bunu destekleyen bir takım başka faktörler de var. Gelir dağılımındaki bozulma, evet, servet etkisi ve işte gelir transferleri gibi. Bütün bir çerçevede değerlendirildiği zaman bunu yani sürdürülebilir bir büyüme olmadığı çok açık. Yani bunu yani açık açık söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani burada yapılması gereken bir takım şeyler var. Yani bir, yani ciddi adımlar atılması lazım. Her şeyden önce bir üretim planlaması yapılması lazım. Rekabet gücümüzü ciddi şekilde kaybediyoruz. Yani işte tekstilde işte bir zamanlar lider konumundaydık. Şimdi tekstilde ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Yani 400 bine varan bir istihdam kaybından falan söz ediliyor. Şeyde de üretimde de imalat sanayinde de hiç parlak bir durumda değiliz. Yani yıllardır işte demin de vurguladığım gibi devam eden bir durgunluk var. Bütün bunlar tabii gayri safi yurt içi hasılada da bir durgunluk getiriyor. Yani şimdi 2,5 büyüme yani çok potansiyelin altında bir büyüme. Aşağı yukarı 4,5 bin potansiyelimiz var bizim. Onun altında büyüdüğümüz zaman işsizlik artıyor. İşsizlik artıyor ama bu işte TÜİK verilerine yansımıyor tabii ki. Ama bir taraftan da işte onları da saklayamıyorlar artık. Yani geniş tanımlı işsizlik ya da işte altı işsizlik dediğimiz şey yani 30'ların üzerinde seyrediyor aylardır. Ciddi bir iş gücünden kopuş süreci yaşanıyor. Dolayısıyla yani burada çok ciddi sorunlar var ve bu ciddi sorunlar daha da ciddileşecek. Çünkü üretkenlik artışını sağlayabilmek için firmalar yavaş yavaş Türkiye'de de özellikle görülüyor. Bu zaten işte bilgiyle iletişim şeylerinde, sektörlerinde ciddi bir büyüme var. En yüksek büyüme oradan geldi. Yani bunların hepsi işte yapay zeka kullanarak daha az istihdamla yani işçi çıkartarak daha yüksek bir verim elde etmenin peşinde koşan şirketler. En kolay adapte olanlar da bunlar. En zor adapte olanlar da tabii emek yoğun sektörler. Orada ciddi bir sıkıntı var ve yani kaçınılmaz bir şeydi bu. O yüzden zaten burada barınamayıp Mısır'a falan gidiyorlar. Daha düşük işçilik maliyetlerinden yararlanabilmek için. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani şeyi de abartmamak lazım. Tarımda işte bir büyüme var. Ama bu yani mevsimsel bir şey. Yani birkaç senelik kuraklıktan sonra bu sene bol yağış aldık ve işte ürün bollaştı. Onunla beraber fiyatlarda bir düşme var ama her üründe böyle bir düşmeyi gözlemek mümkün değil. Geçen sene işte don falan da vardı. Onun da etkisi vardı. Bu sene onlar yok. Allah'tan işte kuraklık da yok. Ve orada da bir büyüme var işte. Yani %4'ün üzerinde bir büyüme var. Ama yani o da ne kadar sürdürülebilir o da ayrı bir şey. Çünkü yani hiçbir yerde olmadığı gibi tarımda da planlama yok. Herkes kafasına göre işte bir şeyler ekip içiyor. Onlar da tabii yani bir önceki senenin fiyatları belirleyici oluyor. Hangi ürünün fiyatı yükselmişse herkes o ürünü üretip bu işte örümcek ağı denilen bir şey vardır, teorem vardır tarımla ilgili olarak. Ondan sonra o herkes aynı ürünü saldırdığı için o ürün üretiminde bir aşırı arz durumu ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra da işte satamıyorlar, tarlada kalıyor ürün ve şikayetler başlıyor. Dolayısıyla yani burada yani yıllardır söylediğimiz şey yani çok ciddi bir takım yapısal reformlara gidilmezse bu büyümenin zaten çok düşük olan bu büyümenin bile sürdürülmesi mümkün olmayacak gibi gözüküyor.
1: Şimdi tarım örneği deyince aslında aklıma şu soru da geliyor hocam. Bakıldığında bugün de Tarım Mahsulleri Ofisi'nin alım ve satış fiyatları açıklandı ve bu sabah Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru'yla konuştuğumuzda fiyatların çok aslında istenilen düzeyde artış tarafına geldiğini, fakat bir diğer yandan prim ve destek beklediklerini söyledi. OECD raporu da dün geldi. Bakıldığında 2008 finansal krizinden bu yana en büyük devlet teşviklerinin olduğu bir dönemden de geçiyormuşuz. Peki bu sarmal devam edecek mi sizce? Yani bir yanda küresel enflasyonist baskının olduğu bir süreçten geçiyoruz. Küresel şoklardan da kaynaklı. Diğer yanda devlet teşvikleri çok fazla artıyor. Bu döngüden çıkmak için nasıl bir reform veya düzenlemeyle küresel çapta karşı karşıya kalmak lazım sizce?
2: Yani bu geleneksel bir şey. Yani bu işte 10 yıllardır devam eden bir şey. Yani Türk Anadolu insanı hep mağdurdur ve işte devlet destek versin diye bekler. Yani fiyat ne kadar iyi olursa olsun bir şey fark etmez. Özür dilerim. Bir de 60'lardaki 70'lerdeki strateji yüksek taban fiyat vererek köylünün alım gücünü artırmak ve işte bunun sanayi desteklemesini sağlamaktı. Oradan gelen de bir alışkanlık da var. İşte o zamanlar tarım kredi kooperatifleri falan da vardı. Şimdi neredeyse hiç kalmadı onlardan da. Dolayısıyla yani burada işte yani ne kadar iyi fiyat verirseniz verin işte isteyecek bir şeyleri olacak mutlaka. Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe olacak. Ama tarım sektörü tabii yani orada da uygulanan yanlış kredi politikalarıyla çok ciddi darbe aldı. Yani onu da göz önünde bulunmak lazım.
1: Evet, finansman erişim sıkıntısı döneminde orada da gerçekleşti.
2: Evet, tabii. Yani işte traktörlerini kaybettiler, topraklarını kaybettiler. Ve işte 500 bin tane çiftçi kaldı aşağı yukarı. Belki altında inmiştir artık. Dolayısıyla yani tarımın sürdürülebilmesinde Bu tip sıkıntılar da var. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım ama yani bizde de insanlar biraz sabırsız davranıyorlar ve işte yani hemen kayıpların telafi edilmesini bekliyorlar. Böyle bir şey yok yani. Dünyanın hiçbir yerinde olabilecek bir şey değil bu. Dolayısıyla bunu biraz zamana yaymak lazım ve burada da yani ciddi bir planlama yapmak lazım tabii. Yani maliyetleri nasıl azaltabiliriz?
1: Evet.
2: Mesela su kullanımını nasıl azaltabiliriz? Nasıl daha verimli kullanabiliriz? Yani Hollanda gibi bir ülke su kullanımında %90 tasarruf sağlar. Biz hala suyumuzun %75'ini aşağı yukarı salma yöntemiyle tarımda kullanıyoruz. Dolayısıyla su kıtlığı çeken bir ülkeyiz. Buna rağmen işte yani yaptığım şey bu suyun iyice israf edilmesini sağlamaktan başka bir şey değil. Dolayısıyla yani tarım ülkesi olduğumuzu söylüyoruz. Yani çok ciddi bir potansiyel var. Tarihsel olarak da böyleyiz zaten. Ama bu potansiyelleri değerlendiremiyoruz. Bir de tabii burada başka bir şey daha var. Yani yani üniversite, ziraat fakültelerini kastederek söylüyorum. Üniversiteyle yani çiftçi arasında bir organik ilişki ya da ziraat odaları arasında bir organik ilişki yok maalesef. Ve işte hem tarım planlanmasında hem de işte yani gübre, ilaç kullanımında planlanmasında çok ciddi aksaklıklar çıkıyor ortaya. Ve işte okuduğumuz hikaye mallarımız gümrüklerden geri dönüyor. Bir de işte hileli mallar falan da işte içeride ve dışarıda satılıyor. Tahşişli ürünler denilen. Dolayısıyla yani orada ciddi bir hamle yapılması lazım. Ama yani tarımı tek başına düşünmemek lazım bu çerçevede. Tarımın enerji ve kredi mekanizmaları ile yani tarım bankacılığı ile beraber gelişmesi lazım ki orada da bir kaynak israfı olmadan bu süreç halledilebilsin. Dolayısıyla yani böyle yama yama bir takım şeyleri yaparak bir yere gitmek mümkün değil. Büyümeyi de sürdürülebilir kılmak mümkün değil. Yani çok kapsamlı ve işte yani eğitimden tutun da ne bileyim işte şeyine kadar, tarımın enerjisine kadar her sektörde çok ciddi bir planlama şart ülke için. Bu planlama olmadan da yani bu büyümeyi sürdürülebilmek ve işsizliği azaltabilmek mümkün gözükmüyor doğrusu. Bir de tabii yapay zekanın etkisini de göz önünde bulunmak lazım. Onu kimse konuşmuyor.
1: Kesinlikle aslında bu küresel tarafta jeopolitik risklerin yanı sıra bu tansiyon bu kadar yüksekken diğer yanda Amerika'da teknoloji hisselerinin önderliğinde bir rally'nin de yaşandığını son zamanlarda görmüştük. Peki
2: ben orada çok tehlikeli bir şey, çok tehlikeli bir şey. Orada çok ciddi bir sermaye konsantrasyonu oluyor. Bu çöküşü getirir beraberinde.
1: Ki tahvil borçlanmalarının da çok arttığını o şirketler nezdinde gördük. Evet. Peki küresel taraftan biraz devam edersek Necip Hocam burada nasıl bir ortam görüyorsunuz? Yani önümüzdeki dönemde bu tahvil tarafındaki borçlanmaların artmasıyla nasıl bir küresel piyasa bizi bekliyor sizce ve jeopolitik tansiyona rağmen böyle yüksek bir haliyle karşı karşıya kaldık ki yakın zamanda SpaceX ve Anthropic'in de halka arzlarının konuşulduğu bir dönemden geçeceğiz. Bu küresel piyasalarda nakit ve likitte tarafında nasıl bir tablo ile bizi karşı karşıya bırakır sizce?
2: Ya şimdi yani işte herkesin bildiği şey bu borsadaki şeyler hisse senetleri satılmadan karlar realize olmuyor. Dolayısıyla vergi de ödenmiyor. Ama işte bu şirketler borsadaki kağıtlarını teminat olarak göstererek gidip kredi alıyorlar. Yani şimdi işte SpaceX'in mesela şeyi var, trilyon dolarlık halka arzdan bahsediliyor.
1: 12
2: i̇şte
1: Haziran, diğer evet.
2: Evet, diğer firmalar falan da aynı şekilde. Dolayısıyla bunlar cebinden para çıkmadan bunu çeviriyorlar. Yani zaten bu şeyin işte bu muhteşem yedili denen şey de kendi aralarına top çevirerek endeksin bu kadar yükselmesinin yani dün 7600'ü geçmişti S&P bugün kaç oldu evet. Bilmiyorum. Onu da saldırdılar bir süre ve bir süre o şekilde idare ettiler ve şeyi
1: yani şu bu anda 7600. Kriz geciktirdiler.
2: Şu, evet 7605'i ben de gördüm şimdi ekranda. Dolayısıyla bu da sürdürülebilir bir şey değil çünkü yani 7 tane şirket aşağı yukarı %40'ı S&P'nin. Yani bu olacak şey değil. Bu kadar büyük bir sermaye yoğunlaşması beraberinde bir takım iflasları da getirir ama kapitalist ekonomi bu. Yani bir yerde bir kar fırsatı varsa herkes oraya saldırır. Aşırı yatırım yapılır.
1: Evet.
2: Yani bu şeyde mesela bu veri merkezlerinde olduğu gibi veri merkezleri halbuki işte çok ciddi çevresel sorunlar da yaratıyor. Ayrıca işte elektrik fiyatları falan da yükseldiği için, su fiyatları yükseldiği için su kullanımı da çok yüksek düzeyde. Halkta da yarattığı bir hoşnutsuzluk var. Dolayısıyla yani bu şeyin de sürdürülebilmesi çok imkanı yok diye düşünüyorum ben. Yani ben zaten işte şeyin yani ciddi bir çöküş düzeltme demiyorum artık, çöküş yaşanacağını uzun zaman
1: söylüyordum. Peki geçmişlerdeki dotcom balonuna dair bir öngörünüz var mı? Geçmişteki bu 2000'lerin başında yaşanan aslında web sitelerinin gelmesiyle beraber, internetin hayatımıza girmesiyle beraber dotcom balonunu görmüştük. O günlere benzer bir tabloyla karşı karşıya kalır mıyız, yoksa altı daha dolu bir seyirle mi burada bir performans öngörüyorsunuz?
2: Yani bir sürü endeks işte Silver Case'de tutun işte var. İşte şeye kadar, Buffett'e kadar 2001'den yani bu dotcom krizinden daha beter durumda. Burada çok daha yüksek bir sermaye bir şey var. Yoğunlaşma.

0: var. Ve yani Warren Buffett gibi bir adamın da 390 milyar dolar parayı nakit olarak tutması da hiç tesadüfi değil. Yani bekliyor. Nasıl olsa çökecek bu, o zaman ben bunu ucuza kapatırım diye bir bekleyiş içinde. Dolayısıyla yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Çok sağlıklı bir durum olmadığı çok kesin. Ve yani bu iş patladığı zaman da daha önceki seferde olduğu gibi çok ciddi bir yani kriz yaşanacak. Bütün piyasada allak bullak olacak. Fakat başka bir şey daha var tabii, ampirik olarak ortaya çıkan. Böyle şeylerden sonra, çöküşlerden sonra borsa, daha doğrusu finans sektörü çok hızlı toparlanıyor ve ciddi bir artış yaşıyor. İşte Buffett'ın beklediği de o. Yani çöküş olsun, ucuzdan alayım, ondan sonra işte o hızlı artışta.
1: Şu an alımlara devam ediyor aslında Necip Hocam bakımında. Berkshire Hathaway tarafında şu an yeni bir ev inşaatçısı Taylor Mearson şirketini almış. 6,8 milyar dolara. Tabii şu elinde bulundurduğu nakite bakıldığında çok cüzi bir miktar ama yavaş yavaş toparlıyor, başlıyor gibi gözüküyor sanki.
0: Yani evet, çünkü yani bu muhteşem yedili haricindeki şeylerde hisselerde bir prim falan yok. Yani onlar çok düşük bir seyir. Yani 483 tane şeyde hissede neredeyse hiç hareket yok. Yani 500'den 483'ü korkunç bir oran bu. Dolayısıyla orada değer kaybedenleri toparlamak iyi bir strateji her halükarda.
1: Son dakikalarımıza yaklaştık. Aslında bir de Kevin Warsh dönemini sormak isterim. Çünkü Amerika borsaları derken ABD tarafında Warsh dönemi de çok etkili olacak hocam. Bu tarafta Powell Fed'de guvernör olarak görevine devam edecek. Başkanlığı sona erdi. Warsh tekrardan Warsh yeni görevine başladı. Peki bu süreçte iki başkanın da söylemleri farklıydı. Hem yeni hem eski başkan tarafında. Bağımsızlık nezdinde nasıl bir performansla karşı karşıya kalırız? Ve bu Warsh döneminin indirim baskısıyla beraber piyasalar ve ABD borsaları nasıl etkilenir sizce?
0: Yani şimdi bir takım anayasal güvenceler de var tabii. Yani Fed'in bağımsızlığının bu çerçevede çok etkileneceğini düşünmüyorum doğrusu. Yani şeyde göz önünde bulundursak, yani Powell'ı atayan da Trump'tı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla görevden de alamadı, o kadar istemesine rağmen görevden de alamadı. İlk döneminde de alamadı, şimdi bu döneminde de alamadı. Dolayısıyla orada bir, yani kurumsal bir yapı var. Ve o kurumsal yapıyla beraber de yani Fed Başkanı'nı görevden alabilmek falan çok zor. Ve yani Wall'un da şeyden, yani Powell'dan çok farklı bir politika izleyeceğini düşünmüyorum doğrusu. Yani faiz indirim beklentisi var işte. Trump'ın en büyük beklentisi o zaten. İşte
1: evet.
0: Yani bir taraftan işte şeyde, doların da değerini düşmeyecek uluslararası piyasalarda. Borcu daha rahat çevirebilir hale gelecek falan. Ama bu yani çok mümkün olacak bir şey değil.
1: Evet.
0: Bugün işte şeydi, hatta sizin sitenizde okudum onu. Cleveland Fed, Beth
1: açıklama gelmişti. Evet, yüksek enflasyona karşı yakında harekete geçilmeli açıklaması yapmıştı.
0: Yakında
1: mesajları takip edeceğiz diyelim hocam.
0: Evet. Avrupa Bankası'nda da benzer mesajlar geliyor. Dolayısıyla yani orada da enflasyon 3'ü buldu. Dolayısıyla faizler yükselecek gibi gözüküyor.
1: Evet, Profesör Doktor Necip Çakır, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Rica ederim.
1: Değerli izleyenler, kapanışa doğruyu noktalıyoruz. Yarın yine tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Bloomberg KT Radyo.
1: Reklam. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak.

0: Mak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans notlarından herkese merhabalar efendim. Ece Mağat ben. Seans notlarına başlarken her zaman olduğu gibi fiyatlamalara kısaca göz atacağız. Borsa İstanbul cephesinde risk iştahının yüksek olduğu bir gündeyiz. %3,14'lük yükseliş var. An itibariyle 430 puan kadar yukarıya gelmiş durumdayız. 14.135 puandan geçiyor işlemler. Bir miktar jeopolitik riskler tarafından küreselden aldığımız açıklamalarla birlikte pozitif bir etki olduğunu söylemek mümkün. Dolar TL'de 45.92, Euro TL'de 53.52 ve Euro Dolar çaprazında 1.16.46 seviyeleri ekranlara yansırken burada da primler %0.13 seviyelerinde. Avrupa borsaları da yeşillere boyanmış durumda. Burada Londra borsasında %0.21'lik, Paris CAC 40'da %0.81'lik, Frankfurt DAX'da %0.49'luk ve İtalya FTSE'de %1.41'lik yükseliş hakim. ABD borsalarında bir miktar daha aslında karışık bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Dow Jones'ta sınırı da olsa satışlar var an itibariyle %0.06'lık aşağı yönlü hareket var. S&P 500'de %0.09'luk ve Nasdaq endeksinde %0.12'lik yine sınırlı diyebileceğimiz yukarı yönlü hareketler mevcut ki ABD 10 yıllıklarında %4,44 seviyelerini görüyoruz. 2 yıllıklarda ise %4.03 seviyeleri ekranlara yansıyor. Emtia cephesinde dünün ardından bugün bir miktar daha yönün yukarıya döndüğü bir görünüm var. Bir miktar daha barış temasının öne çıkmasıyla, Trump'ın açıklamalarıyla birlikte çelişkili açıklamalar var. Her iki cepheden gelen ama pozitif fiyatlamayı seçiyor şu an itibariyle. Piyasalar diyelim %0.46'lık yukarı yönlü hareketle birlikte 4.505 dolara gelmiş durumdayız. Gümüşün spotu $75.87 seviyelerinde ki burada da yükselişler %1'in üzerinde %1,38 seviyesinde. Bitcoin'de 70 bin doların altına düşmemiz önemli. 68.088 dolara kadar düştük. Burada biraz daha yapısal problemlerden bahsediliyor ki %5'e yakınsayan geri çekilmeler hakim. Brent petrol ve Amerikan tipi petrole baktığımızda burada aşağı yönlü hareketleri görüyoruz. Her iki tip petrol içinde Brent'te $94.72 seviyelerindeyiz. Amerikan tipi ham petrolde $91.81 seviyelerindeyiz. Fiyatlamaların ardından günün öne çıkan şirket haberlerine göz atarak devam edeceğiz efendim. Emlak konutla başlayalım. Emlak konut varlık kiralama tarafından ihraç edilen 650 milyon dolar nominal değerli 5 yıl vadeli kira sertifikasının yurt dışı satışı tamamlanmış durumda. Smart Güneş Enerji Türkiye genelindeki bayileri ve satış noktalarıyla 2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek güneş paneli satışları için toplam 10 milyon dolar tutarında çerçeve sözleşme imzaladı. Akbank'ın yurt dışı piyasalarda gerçekleştirdiği 500 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracı %8,25 kupon oranı ile fiyatlandı. Kısa bir araya gidiyoruz.
0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
11: 1-1-2.
12: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
13: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
12: Trafik kazası.
13: kafası attım. Araçtan çıkamıyorum.
14: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
15: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam.
16: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg KT araştırma analistimiz Mehmet Özdemir bizimle birlikte. Mehmet hoş geldin.
17: Hoş bulduk Ece.
1: Şimdi genel olarak baktığımızda az önce fiyatlamalarda da gördük. Avrupa tamamen yeşillere boyanmış durumdaydı. Hani ABD tarafına baktığımızda bir miktar daha karışık bir seyir vardı ama genel olarak risk iştahının açık olduğu bir gündeyiz. Sebepleriyle başlayalım dilersen konuşmaya.
17: Sebepleri özellikle artık piyasaların tabii genel bugün tahvillerden hisse senetlerine kadar fena bir görünüm yok. Biraz daha bölgesel inceleyebiliriz ama risk iştahının olumlu olduğunu söylüyor özellikle içeride. Ama dünkü işte gelen haber akışları ile birlikte gece Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi ardından biraz daha gerçekleşen çelişkili açıklamalara piyasalar yine iyi yönünden bakmaya çalışıyor şu an için baktığımızda iyice. Tabii dün itibariyle endekslerde ABD endekslerinde vadelilerde bir düşüş görmüştük. Bunun İşte çok da yansımasını spot piyasa açıldığında görmedik. Yani evet çok ciddi primler de görmedik bu arada ama işte teknoloji hikayesi bir miktar daha o tarafta devam ediyor. Nasdaq yukarı önden koşmaya devam ediyor ABD endeksleri içerisinde. Bugün Avrupa'ya bakıyorsun şöyle bir o tarafta da Stoxx 600 başta olmak üzere enflasyon rakamlarını falan karşıladık. O tarafta bir yükseliş var Eylül 2023'ten bu yana. İşte 3.2'ye gelmiş. Evet. Ama şu anda hisse senetleri tarafında da özellikle biraz daha iyimser bir fiyatlama var. Avrupa tarafında da yani şöyle bir genel anlamda belki şunu konuşabiliriz ya da şunun altını çizelim. Bitcoin tarafı burada çok negatif ayrışıyor.
1: Evet.
17: Yani %5'i de aşan bugün satışlar. Altcoin'lere bakıyorsunuz çok daha sert değer kayıpları var. Uzun süredir zaten birbirinden ayırıyoruz aslında Bitcoin ve diğer risk iştahı, riskli varlıklar diye. Çünkü gerçekten hiçbir harekete, hiçbir yukarı yönlü momentuma ciddi anlamda katılamamıştı. Evet 66 binlerden 83 binlere falan gitti. Bu iyi bir hareketti. Ateşkes sürecinden itibaren diyelim. Ama yılbaşından bu yana baktığın zaman %20'ler falan aşağıda. Dolayısıyla ona ekstra bir parantez açmak isterim.
1: Bir şey sorabilir miyim? Tabii orada S&P ile işte teknoloji hisseleriyle korelasyonu konuşuyorduk. Artık konuşmadığımız bir noktadayız
17: yani
1: değil mi?
17: Öyle bir korelasyon. Yani Philadelphia yarı iletkenine bakalım. İşte ciddi anlamda diğer teknoloji hisselerine bakalım. Burada herhangi bir korelasyon yok şu an için. Dolayısıyla Bitcoin'in bir miktarla varlığının altındaki gerekçelerinin sorgulandığı bir dönemdeyiz. Onu biraz daha hani ekstra paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten satışlar çok sert. Hı hı. O tarafta bugün. Onun dışında şu anda daha iyimser bir hava var. İşte biraz daha anlaşmaya yakın ya da en azından çatışmaya uzak diyelim. Bir görünüm sunuyor ya da bunu biraz daha fiyatlamaya çalışan piyasa görüntüsü görüyoruz. Şu anda hani tahvillerde de iyimser bir görüntü var. Artık biraz daha o tarafta tahvilleri yakından takip etmek lazım Ece. Dün aslında konuşmuştuk hem içeriği hem dışarıyı da değerlendirirken işte tahviller hisse senetleri tarafında gösterge endeksler belli bir yere ulaştı mı? Bunların fiyat kazanç oranları falan bunları konuşuruz ama biraz daha son dönemde gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tahvillerde ciddi fırsat gören fon yöneticileri de burada pozisyonlanacak mı? Bu pozisyonlanma başlayacak mı? Tahvil piyasasını biraz daha yakından takip etmek lazım orada. Onu da söyleyebilirim ama bugün ABD tahvillerinden tutun. Türkiye'de 5 yıllık, 10 yıllık özellikle tahvil faizlerinde bir gerileme var. Dolayısıyla oraya biraz daha girişleri görüyoruz diyebiliriz. Yani küresel görünüm haftanın ikinci işlem gününde de her ne gündem biraz daha çatışmaya yaklaşsa da İşte son dünkü gördüğümüz haber akışlarıyla moral bozulsa da Ece, dünkü söylediğim şeyin işte bir miktar daha yansımasını görüyoruz ama düzeltmeler çok sınırlı. Düzeltme bile diyemeyebiliriz belki. Seans içerisinde görülen, ardından fiyatlanıp geçen ekstra bir risk primi binmedikçe şu anki gündem biraz daha hala olumlu yönden bakmaya çalışıyor piyasalara.
1: Yükselmeye daha hevesli bir piyasa görünümü olduğunu söylemek mümkün. Peki şunu da konuşalım. Dün baktığımızda aslında bizim Türkiye'nin bir miktar daha hani küreselde daha negatif bir fiyatlama varken bile o işte İran basınından gelen açıklamalarla birlikte Türkiye'nin pozitif kapandığı bir günü bıraktık. Bugün de oldukça pozitifiz. Bankacılık sektörü de öne çıkıyor. Bizde ayrıca bir hikaye var mı yoksa aslında küreselden aldığımız iştahla mı yükseliyoruz?
17: Küreselden aldığımız iştah diyebiliriz. Dün zaten seninle burada konuşurken de dün sabah saatlerinde aslında %2'ler civarında bir yükseliş görmüştük. Yine bankalardaydı, sanayi şirketlerinde işte Astor'u, Aselsan'ı, dün Tüpraş'ı yukarı doğru gelmeye devam ediyordu. Ama işte bu haber akışıyla birlikte binde 3'e kadar o primleri sildiğimiz bir görüntü vardı. Bugün biraz daha küresel risk iştahı iyileşince, biraz önce saydığım sebepler, kötü yandan yatırımcılar bakmadığı süreçte şu anda Borsa İstanbul tarafında da yukarı doğru bir momentumu görüyoruz. İşte geçtiğimiz haftalarda hem savaşı hem siyasi gelişmeleri o tarafta takip etmiştik. Belki zaten hani bizde çok ciddi bir yapay zeka ya da teknolojiye yönelik bir sektör ya da bir şirketler olmadığı için neden yükselebiliriz diğer küresel piyasalar kadar? İşte mesela Avrupa, işte Avrupa endeksleri vesaire buralarla biraz daha mukayese edebiliriz. Ama genel anlamda biraz daha çok satılmışlığın diyebilirim ya da çok ciddi geri gelmişliğin bir telafisini gördük son dönemdeki süreçte. Tabii sen şimdi ekstra risk iştahından bahsedince biraz daha hani ben şöyle bir grafik hazırlamıştım. Onu da hani belki biraz daha aktarabiliriz Ece. Bu tarafta bankaların bugün senin de yayının başında bahsettiğin üzere bankalarda çok ciddi bir primlenme var. Özellikle puan bazlı katkılara, baskılara baktığın zaman işte Akbank'ı, Yapı Kredi'yi yine ilk sıralarda görebiliyorsun ama özellikle işte Halkbank'la ilgili bir işte tavan seviyede şu anda en son baktığımda tavan seviyedeydi daha doğrusu. İşte bazı gelen haber akışları var bu tarafta. Teyide ciddi anlamda muhtaç ama hisse senedi fiyatlamasını yukarı doğru çektiğini söyleyebiliriz. Grafik tarafında da şimdi biz 300'lerin üzerine geldik savaş döneminde. CDS'ten bahsediyorum şu anda. Savaşın ardından bir miktar daha aşağı doğru gelmiştik. Şimdi özellikle siyasi gündemimizle birlikte 260'ın da üzerini test etmiştik. Oradan sonra yaklaşık 7-8 işlem günüdür geri çekilme eğiliminde olan CDS tarafında bir toparlanma var. Orası 230-240 puanın altına geliyor. Dolayısıyla bu neye katalizör etki yarattı? Bankalara. Bankalar tarafında da özellikle zaten ben burada son bir yılı kaldım. Korelasyona baktığımız zaman bankalar tarafında bundan aldığı, bu CDS'teki iyileşmeden aldığı destekle birlikte ciddi bir momentum da bugün orada görüyoruz. Tabii özellikle faiz görünümlerine ilişkin işte belki beklentilerin kötüleşmesi, cuma günü gerçi enflasyon rakamlarını alacağız. O da bir miktar daha önemli olacak para politikası açısından ama genel anlamda eğilimin kötüleştiği ortamda bankalar zaten yükselişe ciddi anlamda katılamamış derece. Burada işler biraz daha iyi gitmeye devam ederse biraz daha çarpanlar üzerinden bir ekstra pozisyonlanmanın belki de devamını görebiliriz genel anlamda ama gerçekten şu anda ekranda hani gösterdiğimiz grafik burada bir miktarda CDS fiyatlamasına ne kadar hassas ve duyarlı olduğunu fiyatın gösteriyor bankacılık endeksi tarafında. Onun dışında tabii bankacılık endeksi yukarı doğru gelmeye devam ediyor işte ciddi primlenme dedik ama onun dışında şöyle bir ekrana baktığımız zaman bugün puan bazlı katkılara baskılara yani Aselsan sadece 90 puan kadar yukarı çekiyor. Zaten endeks de 500 puan civarında 476 puan civarında yukarıda bunun sadece işte yaklaşık 150 puanı Astor ve Aselsan tarafından geldiğini söyleyelim. Yani sanayi tarafı da yukarı doğru geliyor. Şunu söyleyeyim Astor tarafı bugün yeni zirvesini gördü. Bir işte geçtiğimiz haftalarda düzenlenen toplantıya ben de katılmıştım. Orada bir şirketin hikayesi var. Hikaye üzerinden fiyatlamanın sürdüğünü görüyoruz. Fakat bugün yeni zirve yılbaşından bu yana çok ciddi anlamda ön plana çıkan ve belki de hikayesiyle birlikte şu yükselişin montanı tartışırız ama Astor'un iyi performans gösterebileceğinin göz göre göre geldiğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi ABD'de genişleme çabaları şirketin vesaire bu burada yatırımcıyı ikna etmiş gibi gözüküyor hala. hisse şu anda tavan fiyattan işlem görüyor. BİM tarafına geldiğimiz zaman o tarafta da hizmetler tarafında yaklaşık %2,5-3 civarında yukarı doğru bir hareket var. Sadece o da zaten yaklaşık 19-20 puan civarında yukarı doğru çekiyor endeksi. Yani baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nda alımları görüyoruz. Yapı Kredi, Türksel tarafında alımları görüyoruz. 91 ise zaten yukarı doğru geliyor. İçeride dediğim gibi 14 bin puan üzerine geldiğimiz, tabii bunun üzerinde kapatacak mıyız? Bunu da biraz daha konuşabiliriz ama %3,5'luk bir primden bahsediyoruz. 14.180, işte 14.200, artık bu seviyelerin 14.250'ye doğru geldikçe biraz daha yakından takip edilmesi gereken bir seviye olduğunu ya da bir fiyatlama olduğunu söyleyelim. Şu an için haftanın ikinci işlem günü en azından Borsa İstanbul'da rüzgarı arkasına almış gibi gözüküyor. 15.000'e doğru bu seviyede gider mi? İşte onu bu da hafta içerisinde görelim biraz daha. Enflasyon rakamları haftanın sonunda, önümüzdeki hafta Merkez Bankası kararları derken fiyatlayacağımız epey gelişme var, onu söyleyelim yani.
1: Peki, onları takip edeceğiz elbette ama bir de görüş paylaşalım dilersen. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş haftaya Hürmüz'de anlaşma olacağı beklentisinin borsayı olumlu etkilediğini belirterek borcu yüksek şirketlerin ise sıkıntı yaşamaya devam edeceğini kaydetti. Bu arada az önce son dakikamız vardı. Rubio tarafından gelen, orada da Hürmüz'ün, İran'ın büyük bir Hürmüz'ün bölümünü mayınla kapladığına dair açıklamaları vardı. Onun da altını çizmiş olalım haberi derken.
18: Uzun bir bayram tatilinden sonra aslında biz pazartesiye de olumlu başlamıştık. Hı hı. Ve gün içerisinde tabii yine İran, birinci gündemimiz İran ve Hürmüz Boğazı'nın açılması. Yani bu hem global ekonomi hem de bizim için özellikle bölgesel olarak önemliydi. Ve gün ortasında bu tedirginlik, anlaşma olmayacak gibi tedirginliğin artmasıyla birlikte satış gelmişti. Bu sabah yine Hürmüz'le tabii ve İran'la gözümüzü açtık. Şimdi de önümüzdeki hafta acaba bir, özellikle Hürmüz'ün açılması konusunda bir anlaşma sağlanabilir mi konusunda bazı haberler çıktı. Bu tabii ABD tarafından gelen haberler daha çok. Onunla birlikte de aslında bizim geçen günlerde petrol fiyatlarının düşüşüyle başlayan, biz de olumlu etkileyecek bir gelişme olarak düşünüyoruz tabii ki. Onun etkisiyle borsada bir hareket görüyoruz bugün. Borcu yüksek olan şirketler sıkıntı çekmeye devam edecek. Çünkü hala çok yüksek bir borç. İşletme sermayesi maliyeti çok yüksek ve bunun etkilerini görüyoruz. Ve biraz daha zorlu dönem olacak. Onu söyleyelim ekonomik anlamda. Çünkü bu yüksek faizin devam ettiği her gün ekonominin üzerinde yük. İhracatçılar tarafında tabii ki çok, onlar da bir testten geçiyorlar. Çünkü kurların böyle gittiği, maliyetlerin arttığı bir dönem geçmişte bu kadar bariz bu şekilde bir durum oluşmamıştı. O yüzden onlar eğer daha fit, yani mali olarak daha sağlıklı çıkarlarsa İleriki dönemlerde biraz daha şey olacak, rahatlayacak. Çünkü şu andaki para politikası ya da ana politikalar bir şekilde aslında devalüasyonun üzerine kurulu değil. Yani yüksek devalüasyon şeyi yok. Bu tabii ki yüksek faize sancılı ortamda ekonomik olarak toparlayacak olursak, hala sıkıntıda olan şirketler var. Daha sağlıklı şirketler var. Bu yönetilebilir noktada ve Türkiye'nin cari açığı da yönetilebilir noktada. Burada tabii 2027 seçimlerine kadar olan süreçte de bu durum sürdürülebilir.
1: Evet Mehmet, raporlarla devam edelim dilersen. Sabancı Holding raporu var. Evet. HSBC Yatırım'ın neler söylerler holding hakkında?
17: Evet, özellikle bugün yukarı doğru zaten açıldığında da piyasa %3,5'lar civarında yukarıda açtı Sabancı Holding bu raporun ardından önce. Şu anda da %5 civarında yukarıda görüyorum ben. Kapanışa çok kısa bir süre kala. Şimdi %85 civarında bir yukarı potansiyelden bahsediyoruz tabii raporda. Baktığımız zaman 170 TL civarında bir hedef fiyat var ve tavsiye al olarak güncellenmiş, al olarak tutulmaya devam ediyor diyelim daha doğrusu. Şimdi portföy yeniden yapılandırması demişler. Son dönemdeki portföy değişiklikleri Sabancı Holding'in HSBC analistleri bunu biraz daha ele almışlar. Şimdi diyorlar ki Akçansa ve Carrefour'sa çıkışları bilanço esnekliğini ve grup öz sermaye karlılığını iyileştirecek. net aktif değer üzerindeki etkisi ise biraz daha sınırlı kalacak demişler. Akçansa satış gelirleri net nakit pozisyonunu yaklaşık 700 milyon dolar üzerine çıkarabilir. Bu da yakın iş kollarındaki satın almaları ile opsiyonelliği arttırıyor derler. Hedef fiyatı dediğim gibi 170 TL civarında, al tavsiyesini koruyorlar. Dayanıklı enerji operasyonları, iyileşen portföy kalitesi ve hala geniş seyreden %55'lik net aktif değer iskontosu temel destekleyici unsurlar ve katalistler olarak sıralanmış Ece. Şimdi genel anlamda biraz daha açacak olursak, buradaki portföy rotasyonunu Sabancı'nın yakın dönemdeki elden çıkarma kararları, ki çok yakın bir zamanda bunları görmüştük. Bize göre, HSBC analistlerine göre tekil varlık satışlarının çok ötesinde bir anlam taşıyor. Ve hem bilanço kapasitesini hem de grup getirilerini güçlendirmeye amaçlayan aktif bir portföy optimizasyonu stratejisinde yansıtıyor diyorlar. Carrefour'sa tarafında işlemin net aktif değer üzerindeki bu çıkışın ılımlı bir seyreltici etki yaratmasını ve bu etkinin çok büyük ölçüde Akçansa elden çıkarmasından gelen küçük ölçekli pozitif katkıyla dengelenmesini bekliyoruz demişler. Stratejik, şimdi satışlardan sonra bir nakit durumundan bahsetmişler ki bu tarafta da asıl önem bunun sonucunda ortaya çıkan nakit birikiminde yatıyor derler. Akçansa'daki yaklaşık %40'lık payın satışından elde edilecek 400 milyon doları aşan gelirin ana ortaklık net nakdini 700-800 milyon dolar seviyesinde taşıması olası derler. Bu durum yatırım tartışmasını fazla likiditenin nasıl kullanacağı yönüne kaydırıyor. Tamamen yeni dikey alanlara genişlemek yerine, belki burasını da biraz daha altını çizmemiz lazım, yakın iş kollarındaki orta ölçekli satın almaların gerçekleşme olasılığını arttırıyor olarak görüyorlar. Bu şekilde değerlendirmişler. Bu potansiyelinde daha disiplinli ve değer yaratıcı bir büyüme patikası sunabileceğini söylemişler önümüzdeki süreçte şirkete ilişkin. Biraz daha sadeleştiğinden, işte daha biraz daha kaliteli bir kompozisyon yapısından bahsetmişler ki bu işlemler aynı zamanda portföy konumlanmasını da keskinleştiriyor. Akçansa'nın portföyden çıkışıyla birlikte Çimsa, Sabancı'nın hem yurt içi hem de uluslararası çimento büyüme platformu olarak rolünü daha da güçlendiriyor. Carrefour'sa'nın çıkışı ise dikkate değer zararlar ve yüksek kaldıraç düzeyleri göz önüne alındığında net aktif değerin tek başına yansıttığından daha geniş bir finansal anlam taşıyor. Ağırlıklı olarak yerel para birimi bazlı bir iş kolu olan Carrefour'sa'nın da elden çıkarılması aynı zamanda Sabancı'nın FX cinsinden gelir payını da hafifçe iyileştiriyor. %20'den %23'e geliyor bu tarafta gelirlerin FX cinsinden kırılımına baktığımız zaman ve gelir kalitesini de ölçülü biçimde güçlendiriyor demişler. Büyümeyi hala enerjinin sürüklediğini söyleyelim o tarafta ve bunun öneminin altı çizilmiş. Enerji yatırım gerekçesinin merkezinde kalmaya devam ediyor. Dağıtım ve perakende operasyonları güçlü. Temel dinamiklerin desteğinden yararlanmayı sürdürürken üretim tarafı daha iyi hidroloji koşulları ve yenilenebilir maruziyetin artmasından fayda görecek konumda. ABD'de güneş kapasitesi ve iki yeni satın alma ile birlikte 800 megawatt seviyesine yaklaşarak platformu yönetimin hedeflediği 1 gigawattlık kritik büyüklük eşiğine olası varlık geri dönüşümü öncesinde yakın bir noktaya taşıyor demişler. Ayrıca enerjisa üretiminde potansiyel bir halka arz olasılığında ekstra bir katalizör olarak görüyorlar Ece. Hedef fiyatlardan zaten girişte bahsettim ama genel olarak Sabancı net aktif değeri büyütürken aynı zamanda getirileri iyileştirecek bir konumda görünüyor fikrindeler. Türkiye'deki faiz indirimlerinin hızına büyük ölçüde bağlı olmakla birlikte, bunun biraz daha altı çizilmiş, grup karlılığında çeyreklik bazda iyileşme bekliyoruz. Yani bir sonraki dönemden bahsediyorlar. Son dönemdeki olumlu ilerlemeye rağmen hisse hala %55 net aktif değer iskontosuyla işlem görüyor. Net aktif değer bazlı hedef fiyatlarını da dediğim gibi güncelliyorlar. Bu şekilde 170 TL'lik bir hedef fiyattan bahsediyoruz. Tabii özellikle burada biz işte CEO'sunu da ağırladığımız zaman onu da dinleme fırsatı bulmuştuk Ece. Sabancı Holding tarafında. Burada ciddi bir yapılanma, bir değişiklik. Belki yeni iş kolları gelecek mi? Bu burada bir önemli. Evet, hali hazırdaki işlere yatırımlar devam edecek ama özellikle şu anda trend olan bir miktar daha iş kollarına bir atılım gelecek mi? Bunu da yakından takip etmek lazım. Şu anda zaten HSBC analistleri de elindeki nakdin artmasıyla birlikte bu potansiyelin, bu esnekliğin burada tanındığını holdinge söylüyorlar.
1: Bakalım, takip ediyor olacağız. Mehmet Özdemir, çok teşekkür
17: ediyoruz. Ben teşekkür ederim.

Borsa İstanbul kapanışı gerçekleşti. %3,62'lik yükselişle 14.200 puandan kapanış gerçekleşmiş oldu. Haftanın ikinci işlem gününde Philip Capital'e gideceğiz. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Hazrettin Bağcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.

0: karışan bir gün. Hatta aslında dünü de dahil edebiliriz. Bayram sonrası dönüşümüz biraz daha pozitif oldu diye özetlemek lazım. Hani bugünkü kapanışa baktığımızda 14.200 seviyesinden kapattık ki bu aslında yakın dönemin zirvesi. Yani bugünün detaylarına baktığımızda bankacılık sektörünün biraz daha ön planda olduğunu görüyoruz. Bence burada Ece Hanım, ön plana çıkan konu herhalde faizle ilgili beklentilerdir diye tahmin ediyorum. Dün özellikle İTO verisinin bence görece biraz daha düşük gelmesi, piyasadaki oluşan Cuma günü açıklanacak enflasyon beklentilerine göre biraz daha düşük gerçekleşmiş olması bence orayı biraz olumlu etkiledi faiz tarafına. Ve biz hem 2 yıllık bonoda hem 10 yıllık bono faizde bir miktar gerileme gözlemliyoruz. Cuma günü gelecek rakam önemli ama bunun da ötesinde benim gözlemlediğim şöyle bir durum var. Ekonomide ılımlı bir yavaşlama döngüsü içerisindeyiz Türkiye tarafına baktığımızda. Özellikle birinci çeyrek rakamları açıklandıktan sonra ikinci çeyrekteki öncül dinamiklere baktığımızda muhtemelen hani büyüme hızının bu seviyelerde kalabileceği, belki hatta ikinci çeyrekte bayram etkisiyle bir miktar daha yavaşlayabileceğini de beklemek mümkün. Bence bu da enflasyon tarafını biraz daha baskılayan unsurlardan oluyor diye düşünüyorum. Ve bunun üzerine de muhtemelen Haziran, Temmuz ve Ağustos 3 ayında baktığımızda muhtemelen gıda fiyatlarının geçen seneki yüksek baz etkisi sonrasında muhtemelen bu yıllık enflasyonu aşağı doğru meylettiren bir görüntü vermesi beklenebilir. Bunları üst üste koyduğumuzda enflasyon tarafında biraz daha olumlu bir dinamik ön plana çıkıyor şeklinde yorumluyorum. Ve bu da tabii haliyle faizleri biraz daha aşağı doğru çekiyor. Ki hani mesela şu anda baktığımızda hala biz 43'ler seviyesindeyiz. Böyle 2 yıllıklara baktığımızda 35'lerin hemen altında şekilleniyor 10 yıllık bono faizine baktığımızda. Ve eğer hani benim söylediğim bu beklentiler biraz daha realize olabilir ise eğer daha düşük seviyelerde bir faiz oranı beklemek mümkün. Bence bu da aslında hem bankacılık endeksine daha olumlu yansıdı hem de genel olarak piyasayı biraz daha yukarıya çekti gibi düşünüyorum. Bunun da hani ne bozabilir ya da şu görüntü ne değiştirebilir diye baktığımızda özellikle hani petrol fiyatlarında bir zıplama olursa bu olabilir ama petrol fiyatlarında da 90-110 dolar bandının alt tarafına doğru yakın hareket ettiğimiz için bence oradan da gelen ekstra bir enflasyon tehdidi olmadığını düşünüyorum şu aşamada. Yani şu o bölgenin bence fiyatın içerisinde olduğunu söylemeye çalışıyorum. O nedenle de şu anda sanki biraz daha önümüzde bankaları biraz daha ön plana çıkartabileceğimiz özellikle ya da şöyle diyebiliriz faiz hassasiyeti daha yüksek olan hisselerin ya da sektörlerin biraz daha ön planda olacağı bir hafta görebiliriz diye tahmin ediyorum şu aşamada.
1: Genel Müdür Yardımcısı Hazretin Bağ, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kısa bir araya gideceğiz, ardından günden kalanlarda tekrar buradayız.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa, toplu yemek.

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Your boy Fady and Hanjay and Rebel Groove. Listen out.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günden kalanlarla tekrar karşınızdayız efendim. Hemen rakamlara kısaca göz atarak başlayalım. Fiyatlamalar ne söylüyor? Borsa İstanbul 100 ana endeksinde kapanış %3,62'lik yükselişle gerçekleşti. 14.200 puandan gerçekleşti kapanış. Dolar TL'de 45.92 seviyelerindeyken Euro TL'de 53.49 seviyelerindeyiz. Euro dolar çaprazı 1.1643 seviyelerindeki burada da yükseliş %0,10 civarında. Avrupa borsalarında az sonra Ceren Dilekçi Köseoğlu'yla da konuşacağız ama bugün mesela enflasyon verisini aldık. %3'ün üzerinde gelmesi önemliydi. Buna rağmen yükseliş olduğunu görüyoruz. Neden? Jeopolitik tarafta bir miktar daha böyle bir barışa dair iyimserlik var. Haber akışlarıyla birlikte karışık gelen haber akışlarını piyasa pozitif okumayı tercih ediyor bugün dedik. Londra FTSE'de %0,28'lik bir yükseliş varken Paris CAC 40'da %0,77'lik, Frankfurt DAX endeksinde %0,42'lik. İtalya FTSE'de de %1,46'lık primler söz konusu. ABD borsalarında bir önceki programı yaparken ben daha karışık bir seyir vardı ama Dow Jones'un da artıya döndüğünü söylemek mümkün an itibariyle. %0,35'lik burada da prim varken S&P 500'de %0,26'lık, Nasdaq'ta da %0,28'lik yukarı yönlü hareketliği görüyoruz ve tahvil cephesinde baktığımızda 10 yıllık tahvillerde bir miktar gerileme var. Getiriler %4,44'ü işaret ederken 2 yıllık tahvil cephesinde %4,03'lük getirileri karşılıyoruz. Emtia cephesinde pozitif risk iştahıyla birlikte bugün sadece Bitcoin negatif ayrışıyor. Orada 67.519 dolar seviyesindeyiz ki %5,37'lik bir geri çekilme var. Altın cephesinde yükselişler %0,44'ü bulmuş durumda. 4.504 dolardayız. Spot gümüşte $75.92 ki burada da %1,45'lik yükseliş var. Petrol cephesinde yön aşağı. Brent petrolde $94.69, %0,32'lik aşağı yönlü bir hareket var. Amerikan tipi ham petrolde ise %0,62'lik aşağı yönlü hareketlilikle birlikte $91,59 dolar seviyeleri ekranlara yansıyor. Avrupa piyasalarını daha detaylı konuşacağız. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte Bloomberg HT Avrupa piyasaları analistimiz. Ceren, hoş geldin yayına.
2: Merhabalar Ece, hoş bulduk.
1: Şimdi şöyle bir baktığımızda yeşilleri karşılıyoruz Avrupa cephesinde ki bugün az önce de aktardım, bir enflasyon verisini de aldık mesela. Orada kötü gelen bir veriyi de karşıladık ama piyasada olumlu bir hava var. Küresel risk iştahı da zaten yüksek. Sen neler aktarırsın bize bugüne dair?
2: Evet Ece, Avrupa borsaları bugünü de yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. İtalya borsası %1,5'a yakın primle en hızlı yükselen endeks konumunda. Alt endekslere baktığımız zaman madencilik endeksi yükselişte başı çekiyor. %3,2'ye ulaştı madencilik endeksine yaşanan yükseliş. Onun teknoloji endeksi %2,8'lik primle takip ediyor. Aynı zamanda ST Micro Electronics veri merkezi iş kolundan elde edeceği gelir tahminini neredeyse iki katına çıkarmasının ardından hisselerinde yaşanan yükseliş %14'e ulaştı ve bugün teknoloji endeksi içerisinde en hızlı yükselişin yaşandığı şirket oldu. Infineon Technologies hisseleri %7 civar primli. ASML hisselerinde ise %4'e yakın bir yükseliş söz konusu. En kötü performans ise sağlık grubunda. %1,7'ye ulaştı sağlık hisselerinde yaşanan düşüş. Bunun da temel nedeni Fransız biyoteknoloji şirketi Abivax hisselerinde gelen haber akışı sonrası %39'a varan kayıp. Yani şirketin hisselerinde rekor kayıp yaşanıyor. Bu da sağlık grubu üzerinde negatif fiyatlamaya yol açıyor. Tabii yapay zeka teması piyasaların ana sürükleyicisi olmaya devam ederken İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den yapay zeka hisselerine ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi az önce. Bailey yapay zeka heyecanıyla sert yükselişler kaydeden birçok hissenin uzun vadede kazananlar arasında yer almayabileceğini söyledi. Bugün Lordlar Kamerası'nda konuştu. İnternet dönemine dikkat çekti Bailey. İnternetin ilk büyük öncü şirketlerine bakıldığı zaman bu şirketlerin hepsinin bugün ayakta kalmadığını hatırlattı. Ve bu nedenle yapay zeka alanındaki tüm şirketleri bugünden uzun vadeli kazanan gibi fiyatlamanın tarihsel örneklerle uyumlu olmadığını ifade etmiş oldu. Bailey'e göre hisse senedi piyasalarının temel görevi şirketlerin gelecekte yaratacağı kar akışını ve verimli kazanımlarını bugünden fiyatlamak. Yani aslında son dönemde piyasalarda yaşanan bu hareket İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nı da korkutmuş gibi gözüküyor. Diğer tarafta enflasyon vardı gündeminde. Enflasyonun hedefi aşmasının neredeyse tamamen Körfez'deki gelişmelerden kaynaklandığını ifade etti ve bu etkinin bir süre daha devam edebileceği mesajını paylaştı. Aynı zamanda biz bugün Euro bölgesinden enflasyon verisini takip ettik. Aslında beklentilere paralel gerçekleşti veri. Mayıs ayında %3.2'lik bir artış yaşandı tüketici fiyatlarında. Her ne kadar üst üste 4. ay yükselmiş olsa da Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. %3 seviyesindeydi bir önceki ay enflasyon. Enerji burada yükselişin arkasındaki baskın unsur olmaya devam ediyor. Çünkü enerji fiyatları bir yıl öncesine kıyasla %10,9 oranında artış gösterdi. Her ne kadar biz son günlerde petrol fiyatlarında yükselişin hız kestiğini görsek de Şubat ayına kıyasla hala petrol fiyatları %30 yukarıda. Bu da Euro bölgesi enflasyonu üzerinde kayda değer bir etkiye yol açmış gibi gözüküyor. Diğer tarafta politika yapıcılar açısından daha endişe verici olan hizmet enflasyonunun seyri oldu. Çünkü yakından izlenen bu gösterge Mayıs ayında çok hızlı bir yükseliş gösterdi. %3'ten %3.5'a yükseldi. Bu artış da manşet veriden çok Avrupa Merkez Bankası'nı endişelendirecek nitelikte, çünkü enerji şokunun daha geniş ekonomiye yayılmaya başladığına işaret ediyor. Çekirdek enflasyona baktığımız zaman ise orada da bir yükseliş var. %2.2'den %2.4'e yükseldi. Mayıs ayındaki bu enflasyon seviyesi ECB'nin savaşın enflasyon etkisine ilişkin daha ılımlı tahminine yaklaşıyor. Banka Mart ayında son olarak tahminlerini paylaşmıştı. Burada paylaştığı baz senaryoda yılın ikinci çeyreğinde enflasyonun %3,1 olmasını beklediğini, olumsuz senaryoda %3,6, daha kötümser bir senaryoda ise %4,4 öngördüğünü ifade etmişti. Tabii piyasalara baktığımız zaman fiyatlamaları önümüzdeki hafta Perşembe günü gözler Avrupa Merkez Bankası kararında olacak. 25 bas puanlık faiz artışı piyasalarda tam fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar ise yaklaşık 70 bas puana yakın bir artış beklentisi öne çıkıyor piyasalar. Tabii kurumların da raporlarına bakmak lazım bu noktada. Çünkü birçok ekonomist bu görüşü paylaşıyor. 2 ya da 3 faiz artışı bekleyen kurumlar var. Fakat önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantı ve Lagarde'dan gelecek açıklamalar yılın geri kalanına ilişkin beklentileri şekillendirmede kritik önemli olacak diyebiliriz Ece.
1: Ceren, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Ve kısa bir araya giderek devam edelim.

0: This place, it stays with me.
1: Dünya takım görsün. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Türkiye'nin ekonomi platformu Bloomberg ET. Türkiye'nin en güçlü ekonomi içeriğiyle yatırımlarınıza rota çiziliyor. Paranın yolculuğunda uzman konuklar ve çarpıcı yorumlarla sektörel veriler konuşuluyor. Sıcak gelişmeler piyasalardan anlık takip ediliyor. Ekonominin geleceğine ışık tutarak sizlerle büyüyoruz. Bloomberg TT izleyenler kazanır.

0: Günden kalanlar kaldığı yerden devam ediyor efendim. Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar bizimle birlikte. Vahap Bey hoş geldiniz.
1: Hoş gördük. İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi birçok konuşacağımız konu var. Bu haftada bayram sonrasında aslında makro veri ajandası oldukça evet, kalabalık bir haftaya girdik. Dolayısıyla hani cuma günü ayrı önemli olacak ama biz bu hafta büyüme verisini alarak başladık. Dolayısıyla bir orayı kısa da olsa konuşalım isterim. 2,5'luk bir büyüme ilk çeyrekte. Evet. Şimdi aslında çok fazla o kompozisyonda bir değişiklik olmuyor. Siz daha detaylandırırsınız ama tüketerek büyümeye devam ettiğimizi görüyoruz. Sanayide de daralma var. Özellikle sanayi tarafını merak ediyorum. Neler aktarırsınız Vahap Bey?
1: Şimdi aslında büyüme hani hangi pencereden baktığımıza bağlı iş. Bir pencere 23 çeyrektir Türkiye büyüyor. O iyi taraf. Ama şey tarafı, olumsuz tarafı ise tamam 2,5 büyüdük çeyrekte, ilk çeyrekte. Arındırırsak mevsimsel etkiden ve takvimden o zaman büyüme 0,1'e iniyor. İlk çeyrekteki büyüme 0,1'e iniyor. Onun dışında sizin de dediğiniz gibi tüketimden gelmesi maalesef en sıkıntılı tarafı büyümenin. Çünkü eğer elbette bir enflasyonla mücadele döneminde ekonomiyi soğutmak gerekiyor. Hatta büyümeden de taviz vermek gerekiyor, feragat etmek gerekiyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı müsaade etmiyor buna. Haklı olarak müsaade etmiyor. Çünkü ülkenin büyümesini istiyor. Daha fazla büyümesini, daha fazla refah yaratılmasını ve de işsizlik oluşmasını, daha fazla işsizlik oluşmasını istemiyor. İşsizliğin düşmesini istiyor. Dolayısıyla o tarafıyla haklı ama sonuçta bu mücadele programı ister istemez büyümeyi aşağı çekiyor. Ama bu seferki büyümenin aşağı çekilmesinde savaşın da yarattığı bir ortam etkili oldu. Sanayide zaten epey zamandır yani bu sıkıntılı ortama başladığından beri tekstil ve şeyden hazır giyimden başlayarak diğer sektörlere de yayıldı ve gerçekten de sanayi üretimi aşağı çekildi bayağı. Üstelik de hani bu ekonomiyi soğutma hep söylüyoruz tüketim tarafından soğutulacağına maalesef üretim tarafından soğutuldu. Dolayısıyla üretim kaslarında Türkiye'nin kayıplar da başladı. İşte buraya da yansıyor. Gerçekten de üretim aşağı çekiyor büyümeyi, tüketim yukarı doğru çekiyor. Ama sonuçta bu çıkan rakamlar şunu gösteriyor ki aslında PMI verisi, son veri biraz iyi geldi. Hı hı. Orada 49,5. Sanki evet, orada eşik değere yaklaştı.
0: Evet.
1: Orada sanki hani bir iyileşme var gibi ama o kadar da kolay olmayacak o iyileşme. Çünkü siyaset de çok fazla izin vermiyor ortamın tam anlamıyla düzelmesine. Dolayısıyla sanayideki bu yavaş hal yine devam edecek gibi. Zaten büyüme öngörüleri, beklentileri de yıl sonu, yani yıllık büyüme beklentileri de 3,8'den daha aşağı doğru çekilmeye başladı. Herhalde 3'ler civarında olursa başarı diye adedilebilir. Reel sektörde zaten açıklamalarında da okuduk. Ayrıca da sohbetlerimizde de söylüyorlar. İşte şeydeki bu programın yanlış tarafı bu. Şeyi üretimi bu kadar soğutmanın anlamı yoktu. Üretimle büyüsek, ihracat bir büyümeye olumlu katkı yapsa ki ihracat çok eksi de gerçekten, hı hı, de o zaman daha sağlıklı bir büyüme yaşamış olur Türkiye. Ama tüketime dayalı büyüme bizim için sağlıklı değil maalesef.
0: Peki orada şunu merak ediyorum. Biz hani bu savaş başladığında hep şunu konuşuyorduk. Aslında PMI'ler de iyi geldi diyoruz. Evet. Bir yandan hani siparişlerin de arttığını aşağı yukarı hani sektör temsilcilerinden de duyuyorduk. Hani bu savaş sonrasında. Onun çok bir etkisini göremedik mi? Göremiyor muyuz sahada?
1: Aslında şeyde PMI'daki gösterge muhtemelen oradan geliyor. Hı hı. Çünkü evet sipariş kayması var. Önce bir bıçak gibi kesildi. Özellikle bölgeye ihracat bıçak gibi kesildi. Sonra savaş tabii uzun sürünce arada soluklanmalar, ateşkes mola vererek devam edince bir şey oldu. İhracatta bir tekrar geri dönüş bölgeye de ve onun dışında da başka taraflardan siparişlerin bize kayması da söz konusu oldu. Ayrıca lojistik maliyetleri çok yükselince uzak doğu yerine yine bazı ürünlerde bizim ülkemizdeki üreticilere sipariş kayması oldu. O biraz hareket yaratıyor ama yine de yeterli olmuyor maalesef. İhracatta dediğim gibi büyümeye eksi etkiyle devam ediyor yoluna.
0: Bakalım PMI rakamlarının devamını takip ediyor olacağız çıktı olarak.
1: Şey olur ama bu rakamlar hani görerek mümkün olduğunca üretimi destekleyecek, ihracatçıyı destekleyecek politikaları mutlaka öne çıkarmak lazım. Yapıyorlar, yapmıyor değiller ama daha da fazla.
0: Yeterli olduğunu düşünmüyor sanayici diyoruz. Peki az önce konuşurken dediniz ki koşulların aslında düzelmesinde siyasette çok izin vermiyor gibi bir cümleniz oldu. Şimdi o tarafı soracağım çünkü bugün biz rezerv verisini aldık. Evet. Aslında içeriye etkilerini konuşurken tam mutlak mutlak kararının olduğu haftaya dair verileri aldık. Geçen hafta tatil olduğumuz için arkadan alıyoruz verileri. Şimdi orada baktığımızda rezervlerde işte zaten hep çok konuşuluyordu. Aşağı yukarı o seviyeler söyleniyordu. İşte 8,5 milyar dolarlık bir elimo olduğunu gördük. Ki swap hariç net rezervimiz 30 milyar doların artık altına gelmiş durumda. Dolayısıyla bir bunu da konuşmak lazım. Neler söylersiniz?
1: Ya şimdi 19 Mart'tan beri aslında şunu düşünüyoruz ve söylüyoruz, sohbetlerde de konuşuyoruz. Aslında özellikle para programı tarafı çok düzgün uygulanıyor devrede. Belki biraz maliye tarafı eksik kalıyor ama sonuçta program iyi yönetiliyor. Fakat siyaset arada böyle izin vermiyor. İşte 19 Mart'tan sonra çok daha fazla erim olmuştu rezervlerde, 60 milyar.

0: dolar civarında bir erim olmuştu. Sonra toparladı yavaş yavaş. Adım adım toparladı. Tekrar rezerv biriktirmeye başladı bu politikayla ekonomi yönetimi. Ama mutlak mutlan da tabii ki o da epeydir konuşuluyordu. Bekleniyordu. Bazı davalar erteleniyordu ama birdenbire tam işlemlerin sürdüğü bir saatte gelmesi dava sonucunun biraz piyasayı fazla karıştırdı. Özellikle borsa tarafını fazla karıştırdı. Borsa tarafını varlık fondunun devreye girmesi çözüyor. Ertesi gün nitekim toparladı. Artıya bile geçtiği oldu. Dolayısıyla orayı toparlıyor ama rezervlerdeki kaybı toparlamak kolay değil. Rezerv üretmek zor ama onu harcamak çok daha maalesef kolay ve hızlı oluyor. Şimdi sonuçta 8,5 milyar dolara yakın 8,4 milyar dolarlık bir erime söz konusu brüt rezervlerde. Bu Türkiye için çok iyi bir şey değil. Tabii ki hani öncekine göre nispeten daha hani etkisi az olmuş görünüyor ama maalesef öyle bir durum söz konusu. Bundan sonra hani artık çok kolay bazı şeyleri kanıksıyoruz. Şimdi 19 Mart'tan sonra süreç aslında devam etti, hala da devam ediyor. Ama kanıksadık, piyasa kendi yoluna gidebiliyor. Şimdi mutlak mutlak kararından sonra da o etkiyi gördük. Bundan sonrasında aynı etki, rezervi aşağı çeken etki devam etmez diye bekleniyor. Tekrar toparlarlar diye tahmin ediyoruz.
1: Peki şimdi rezervin gelmiş olduğu seviyeyi de düşünecek olursak bir o tarafı var. İşin bir yandan işte jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Böyle bir durumda işte merkez bankaları ne yapılacak, ne adım atacak diye işte Avrupa'dan bir faiz artışı mesela net bir şekilde bekleniyor. Bizde de faiz kararına yaklaşmış durumdayız. Ne olur ne biter bu rezervlerin durumuna baktığımızda, öte yandan işte petrol fiyatların geldiği noktaya baktığımızda hem merkez ne yapar hem de Cuma'dan tabii ne bekliyorsunuz? O da önemli, enflasyon verisinden. İTO enflasyonu aslında 1.53 geldi Mayıs ayında. Dolayısıyla hani benzer bir seviye mi gelmesini beklersiniz Cuma gününden de? İlk oradan başlayalım.
0: İTO enflasyonu, yani İTO'nun rakamları çok ciddi anlamda öncü gösterge gibi algılamak mümkün. Çünkü geçmişte ücretliler geçinme endeksi şeklindeydi. Şimdi aynen TÜİK'in yaptığı hesaplama gibi hesaplama yapılıyor. Dolayısıyla İstanbul verisi ama önemli bir gösterge. İstanbul çünkü hani bayağı Türkiye'yi temsil edecek bir toplumsal yapıya haiz. Dolayısıyla öyle bir öncü gösterge hali var. Ama yani yine de yani bütün Türkiye'yi kapsadığı için ve mal çeşitliliği daha fazla olduğu için, sepette daha fazla mal olduğu için bir buçuğun çok üstüne çıkmayabilir ama ikinin altında kalacağı çok ortada. Hani İTO'da bu rakam gelmeseydi belki ikiye zorlar mı diye düşünülebilirdi. Sonuçta artık yavaş yavaş mevsim etkisi de işin içine girdi. Gıda tarafında işin içine girmeye başladı. Dolayısıyla yine buna yakın bir beklenti söz konusu. Şimdi Merkez Bankası ne yapar böyle bir durumda? Hem bir taraftan jeopolitik durum, bir taraftan da enflasyonun bulunduğu nokta ki yıllıkta esas hala 30'un altı öyle kolay kolay görünecek, yaşanamayacak gibi görünüyor. Her ne kadar Merkez Bankası'nın 26 gibi bir şey olsa da tahmini olsa da 24 ve 26 iki ayrı tahmini var. Yine de yukarı yönlü bir seyir söz konusu. Nitekim en olumlu bakan piyasa oyuncuları bile 29'un üzerine çıkardılar yıllık beklentilerini. Bu durumda Merkez Bankası aslında savaş ortamı daha ciddi şekilde sürseydi inşallah sürmez, bir an önce tam bir anlaşma sağlanır. Ama anlaşma halleri biraz olumlu etki yapıyor öteki tarafına, özellikle petrol tarafına. Merkez Bankası bir ara faiz de yükseltebilir gibi bir algı oluştu piyasada ama şimdi herhalde pas geçmekle yetinebilir. Hatta bir sonraki adımda belki o 40'a çıkardığı işlem faizini de aşağı çekebilir ama bu ay değil de bir sonraki toplantı belki yapabilir. Önümüze başka sıkıntılı bir şey çıkmasa diye düşünüyorum. Bir başka şey de şimdi petrol fiyatları sanki rahatlattı gibi bizi görünüyor. Hani 100 doların altını gördüğümüz için birkaç gündür de oralarda seyrettiği için.
1: 60'ları konuşuyorduk halbuki, aslında.
0: Evet, şimdi OVP'de 65'ti. Merkez Bankası 61 dolar civarında bu yılı öngörüyordu. Savaş başlarında da 70 dolar civarındaydı. Şimdi 70 dolar nereye? 90 doların üstündeler. Evet. Arada ciddi anlamda fark var ve bunun bizim ülkemizde enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdı. Çok apaçık ortada çünkü enerji ithal eden, her ne kadar ülkemizde arabalar devam ediyor ve ciddi anlamda yeni petrol çıkışları söz konusu, doğalgaz tarafında da yine çalışmalar söz konusu, ama yine de bizim ihtiyacımız tam karşılayacak düzeyde değil. Yenilenebilir enerjiye yatırım çok ciddi anlamda arttı. Yenilenebilir enerji tarafında özellikle elektrik üretimi %50'nin üzerinde seyrediyor şu anda. Dolayısıyla bir de bu sene yağışlar da bol oldu. Hidroelektrik santraller daha fazla çalışıyor artık. Dolayısıyla orada bir rahatlama var ama yine de ithal etmeden duramıyoruz. Çünkü sadece enerji tarafı değil, birçok ham maddenin de asıl ana ham maddesi petrol. Özellikle petrokimya ürünlerinde baktığımızda. Dolayısıyla orada faturamız yine kabarık bir şekilde devam edecek ve enflasyona da olumsuz etkisi olacak.
1: Şimdi bunların dışında da bazı gündem başlıkları var. Sizin de aslında gazeteden bir haberle devam edeceğim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılandırma hamlesi, vergi ve SGK borçlarını yeni düzenleme diye bir haber çıkmışsınız. Ne bekleniyor? Ne olması? Yani bundan sonrasında rahatlayacak mı borçluların eli?
0: Şimdi maliyeye yapılan en fazla, en yoğun eleştirilerden bir tanesi ya da beklentilerden daha doğrusu bir tanesi, vergi ve SGK borçlarında yeniden yapılandırma, toplu bir karar çıksın diye bekleniyordu. Sayın Şimşek de her seferinde bu istekler iletildiğinde, ya kardeşim uygulama zaten var, devam ediyor, başvuran ve sorunu olmayan, çok büyük bir sorunu olmayan şirketler yeniden yapılandırma hakkından yararlanabiliyorlar. Başvurunuzu yapın, yeniden yapılandırma hakkından yararlanın diye. Ama taksit sayısı tabii daha düşüktü. Şimdi 72'ye çıktı taksit sayısı bu son düzenlemeyle birlikte. 72 taksit hiç de azımsanamayacak bir kolaylık. Fakat bu sefer de faizi konusunda piyasadan biraz itiraz geldi. %39 faiz söz konusu. Şimdi 72 ay vade %39 faiz neredeyse piyasa faizine yakın. Şimdi bir çalışma yapıyor anladığımız kadarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı. O faizi biraz aşağı çekme konusunda. Yani aşağı çekerse o zaman biraz daha rahatlama gelebilir. Çünkü sonuçta hani yeniden yapılandırma isteyen, borcunu zaten ödemekte zorlanan şirket ya da kurumdur demek lazım. Öyleyse o faizin biraz aşağı çekilmesinde fayda olacak. Yapacaklar gibi görünüyor.
1: Bakalım ne kadar aşağı çekileceği de önemli olacaktır herhalde. Peki buradan da aslında biraz sonra detayları da paylaşacağız ama İstanbul'da sıfır atık zirvesi olacak. Ön toplantılarda başladı. Neler ele alınacak? Neden önemli? Orada ne noktadayız? Neler söylersiniz?
0: Şimdi aslında bir sıfır atık zirvesine ciddi anlamda uluslararası katılımcı bekleniyor. 5000 civarında bir katılım söz konusu bakanlar düzeyinde. Bu sıfır atık konusunu Sayın Emine Erdoğan aslında dünya gündemine taşımıştı. %193 ülke de benimsedi. Zaten Birleşmiş Milletler sıfır atık günü ilan etti ayrıca. Şimdi bu hafta İstanbul'da sıfır atık haftası şeklinde değerlendiriliyor. Şimdi sıfır atık konusunda şöyle bakarsak, hani kullanan şeylerde dünya ölçeğinde 24 trilyon euronun üzerinde bir kaynak heba oluyor. Onun için de o şeylerin yani geri dönüştürülmesi çok önem kazanıyor gerçekten de. Yeniden ekonomiye kazandırmak gerekiyor. İşte plastikleri, işte şeyi, alüminyumu, demir çeliği, her ne olursa olsun. Mesela geçmişte bizde hurdadan demir çelik üretimi çok yaygın, hala yaygın. Hep denir ki yani bir Erdemir daha kurulsa, bir İskender'in demir çelik daha kurulsa iyi olur. Yüksek fırınlı, yani madenden üretim yapan şirketler kurulsa, öyle üretim yapılsa daha iyi denirdi. Fakat dünya bugün Türkiye'de daha yaygın olan hurdadan üretimi daha benimsel hale geldi. Çünkü geri dönüştürmek gerekiyor. Atıp doğaya tekrar madenden üretelim diye devam edersek o zaman hem doğayı daha fazla harap ediyoruz hem de boşu boşuna tekrar kullanabilecek kaynakları heba ediyoruz. Dolayısıyla şimdi bu sıfır atık zirvesi bu konuya çok dikkat çekecek. Özellikle bizdeki sıfır atık

0: Vakfının başkanı ki Sayın Emin Erdoğan'ın onursal başkanlığında kurulan bir vakıf. Özellikle plastik kullanımı konusunda çok daha muhalif şeklinde. Şimdi yeni doğan bir bebek bile işte soluma yoluyla nefes alıp verdiğinde bile 5 miligram plastik soluyor diye uyarılar yapıyor. Kullanmayı tamamen durdurmak mümkün değil. Ama daha fazla yeni plastik üretmek yerine onların dönüşümünü sağlamak. Sıfır Atık Zirvesi bu konuda, hep geri dönüşüm konusunda, o atıkları değerlendirme konusunda hem dünyanın hem de ülkemizin dikkatini daha fazla çekecek ve o atıkların doğru bir şekilde toplanması ve değerlendirmesi konusunda sanıyorum biraz daha kamuoyunun dikkatini çeker ve ayrıca da zaten bir de biliyorsunuz Antalya'da COP31 toplantısı olacak.
1: Evet.
0: Onun öncesinde de bir gündem yaratmış olacak.
1: Peki, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Muyar, çok teşekkür ederim aktardıklarınız için.
0: Sağ olun.
1: Ve Sıfır Atık Festivali ile ilgili detayları izleyerek noktalayacağız. Ardından kısa bir ara, ardından 60 dakika.
2: Sıfır Atık Festivali, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı İşbirliği ile 4 ila 7 Haziran tarihleri arasında hayata geçirilecek. Festival öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sıfır atık kültürünü toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırmak istiyoruz dedi.
3: Bugün geleceğe dair bir vizyonun, ortak bir sorumluluğun ve küresel bir dönüşüm hareketinin bir parçası olmak için bir aradayız. Malumunuz 2017 yılında saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan bu sıfır atık hareketi bugün artık yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın sahip çıktığı büyük bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüşmüş durumda. Ve bu vizyon sayesinde 30 Mart Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası sıfır atık günü olarak ilan edilmiş. Bu anlamda Türkiye çevre diplomasisinin öncü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Ve 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında İstanbul'umuz bu küresel hareketin merkezi olacak adeta. Bu hafta boyunca ifade edildiği birçok etkinlik düzenlenecek. Hem bir taraftan farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz, hem de sıfır atık kültürünü artık toplumumuzun bütün kesimlerine yaygınlaştırma hedefiyle hareket ediyoruz. Tabii sadece İstanbul değil aslında. Biz buraya İstanbullu ve bütün 86 milyonu, çünkü İstanbul öyle bir yer ki Türkiye'nin her yerinden insanların her zaman ziyaret ettiği bir yer. Dolayısıyla tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı buraya bekliyoruz.
2: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş ise, hedefimiz net, İstanbul'u sıfır atığın küresel başkenti yapma yolunda dev bir adım atmak dedi.
4: Bu yıl 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceğimiz sıfır atık forumuna 183 ülke katılıyor. 120'den fazla bakan bekliyoruz, 200'den fazla belediye başkanı, 183 ülkeden 5000'den fazla misafir İstanbul'a gelecek. Dünya Ekonomik Forumu gibi, Davos gibi farklı paydaşların olduğu bir yapıya kavuştuk. 500'den fazla uluslararası paydaşla sıfır atık forumunu yapıyoruz. İkinci en büyük etkinliğimiz ise vatandaşlarımızla beraber kutlayacağımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın liderliğinde yapacağımız Sıfır Atık Festivali. Sıfır Atık Festivalimize 1 milyon hemşerimizi bekliyoruz. Burada konserlerimiz var, etkinliklerimiz var, atölye çalışmalarımız var. Temel hedefimiz enerji verimliliğini bu topraklarda yaygınlaştırmak ve bu bağlamda yapacağımız çalışmalarla ülkedeki enerji sarfiyatını aşağı çekmek istiyoruz.
2: Öte yandan İstanbul Sıfır Atık Haftası faaliyetleri kapsamında sanayinin sıfır atık yolculuğu, döngüsel iş modelleri toplantısında İSO ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı. İstanbul Valisi Davut Gül, sanayiciler açısından da bu sıfır atık meselesi üretim zincirinden tüketim zincirine kadar her alanda karşımıza çıkacak bir mesele. Yüzlerce ülkenin katılımı ve 120'den fazla bakanın gelmesi Türkiye'nin markasını yükseltiyor ifadelerine yer verdi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik rekabetçiliğin ve toplumsal dayanıklılığın da temel unsuru olduğuna dikkat çekerek, 2017'den bu yana devam eden sıfır atık hareketiyle sağlanan geri kazanım kapasitesindeki artış,

ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması sürdürülebilir kalkınmanın somut çıktılarından biri olarak öne çıkıyor. Sıfır atık yaklaşımıyla kaynak verimliliğini, ekonomik kazanımı ve iklim hedeflerini birlikte destekleyen bütüncül bir dönüşüm modeli yaygınlaşıyor, dedi. 4 ila 7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sıfır Atık Festivali, çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanatı aynı çatı altında bir araya getirerek sıfır atık kültürünü günlük yaşamın merkezine taşımayı hedefliyor.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından bir kez daha merhabalar efendim ve cemaat. Ben 60 dakikada karşınızdayız. Bugün piyasalar adına risk iştahının yüksek olduğu bir gündü. Hem içeride biz yükselişlerle kapattık hem de küresel anlamda risk iştahı yüksekti. Peki hafta boyunca hangi verileri karşıladık, hangi verileri karşılayacağız dediğimiz noktada cuma günü enflasyon verisini karşılayacağız ama pazartesi gününe dönüp baktığımızda biz büyüme verisini almıştık ki kritik bir veriydi çünkü %3'lük beklentiye karşın %2,5'luk bir büyüme verisini aldık biz yılın ilk çeyreğinde. Dolayısıyla burada da %0,8'lik sanayi sektöründe daralma dikkat çekiciydi. Öte yandan PMI verileri iyi gelmişti. Bunların her sanayi sektöründe farklılaşan aslında dinamiklerini takip ederken biz bugün sektörel bazlı olarak Artizan Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi ile konuşacağız. Mobilya sektöründe nasıl yansıma buldu? Bu rakamlar ne söylüyor sektörde? Bakmaya çalışacağız. İkinci bölümde ise Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi bizimle birlikte olacak. Aynı büyüme verisinde biz tüketerek büyüdüğümüzü gördük ve e-ticarette buna ciddi bir katkı sağlıyor. O tarafa da göz atmaya çalışacağız ama hepsinin öncesinde günün çıkan gündem başlıkları diyelim. 60 dakika başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri CHP'ye mutlak butlan kararının verildiği 22 Mayıs haftasında 160,2 milyar dolara geriledi. Net rezervler de aynı dönemde 47 milyar dolara, swap hariç net rezervler 28,7 milyar dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayımladı. Buna göre ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %29,3 ile konut ve kira aldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Otomotiv ve hafif ticari araç satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,6 düşüşle 84 bin adetin altına geriledi. Elon Musk'ın SpaceX şirketi halka arzını yöneten Wall Street bankalarına oldukça düşük komisyon ödemek için görüşmeler yürütüyor. Kaynaklara göre ancak bankaların rekor kıracak bu halka arz işlemlerinden yine de yaklaşık 500 milyon dolarlık gelir elde etmesi bekleniyor. Euro bölgesi enflasyonu 2,5 yıldan uzun bir süredir ilk kez %3'ü aştı. Bölgede tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki yıla göre %3,2 artış kaydetti. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonda beklentilerin üzerinde %2,5'a yükseldi.

0: Makro veri ajandasında bugünün bir diğer önemli verisi de hane halkı harcaması verisiydi. TÜİK 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayınladı. Detayları izleyerek devam edelim.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayımladı. Buna göre ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %29.3 ile konut ve kira aldı. İkinci sırada %20.5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17.3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlarsa %0.8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1.8 ile eğitim hizmetleri, %2.2 ile sağlık oldu. Yüksek gelirli hanelerin düşük gelirlilere göre ulaşıma 3 kattan fazla pay ayırdığı belirlendi. Gelire göre sıralı %20'lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, en yüksek gelir grubu olan 5. %20'lik grupta yer alan hane halklarının ulaştırma harcamalarında %25, konut ve kira harcamalarında %25.7, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarında %12.4 pay ayırdığı görüldü. En düşük gelir grubu olan 1. %20'lik grupta yer alan hane halkları ise konut ve kiraya %38.7, gıda ve alkolsüz içeceklere %29.2 ve ulaştırmaya %8.6 harcama yaptı. Temel gelir kaynağı maaş, ücret ve yevmiye olan hane halkları konut ve kira harcamalarına %26.4, gıda ve alkolsüz içeceklere %16 ve ulaştırmaya %21.9 pay ayırdı. Müteşebbis geliri olan hane halklarının konut ve kiraya %25.5, gıda ve alkolsüz içeceklere %17 ve ulaştırmaya %25.9 pay ayırdığı belirlendi.
0: Otomotiv ve hafif ticari araç satışlarında ise ciddi bir geri çekilme var. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,6'lık düşüşle 84 bin adetin altına geriledi.
1: Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği verilerine göre Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Mayıs ayına göre %22,55 oranında daralarak 83.442 adet oldu. Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,19 daralarak 65.386 adet, hafif ticari araç pazarı %20,13 daralarak 18.056 adet olarak kaydedildi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %5,1 oranında daraldı. Otomobil pazarı 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %6, hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %1,7 geriledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %10,3 arttı. Otomobil pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %9,6, hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %12,8 arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2026 yılı Ocak ila Mayıs döneminde bir önceki yılın yine bu dönemine göre %7,40 oranında daralarak 453.138 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %9,65 oranında daralarak 356.256 adet, hafif ticari araç pazarı ise %1,94 artarak 96.882 adet oldu.
0: Artisan Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Tarhat'ı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta içerisinde önemli verileri karşıladık dedik. Az önce detayları da aktardık. Büyüme verisini aldık, PMI verilerini aldık. İmalat PMI'ye bakınca bir oradan başlayalım isterim konuşmaya. 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Tabii ki hala eşik değerin altındayız, 50 seviyesinin altındayız. Ama 49.8 olarak gerçekleştiğini söyleyelim. Anket katılımcılarına baktığımızda özellikle uluslararası pazarlardaki talep koşullarındaki iyileşme tarafına dikkat çekiyorlar. Dolayısıyla nitekim yeni ihracat siparişlerinde de 20 aylık yavaşlamanın ardından Mayıs'ta bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Tabii ki sektörel olarak ayrışmalar oluyor. Dolayısıyla sizin sektörde görünüm ne? PMI verilerine de baktığımızda aslında o sipariş tarafının da nasıl gittiğini merak ediyoruz. Neler söylersiniz?
2: Öncelikle PMI verisi tabii ki bizim için bir öncü bir gösterge ama gerçekleşmiş bir sipariş ya da gerçekleşmiş bir gösterge de değil. Bundan sadece bir öngörü. Bundan kaynaklı olarak bu dönemlerde PMI verilerine bakarak sadece önümüzdeki dönemi yorumlamak çok kolay değil. Tabii ki şu anda çok ekstrem dönemleri yaşıyoruz. Yani Mart ayı itibariyle yaşanan bu savaş durumu, orada ihracatı çok ciddi anlamda durdurdu. Nisan'da yine hakeza çok düşük rakamları yaşadık. Mayıs verileri daha açıklanmadı ama çok toparlayabildiğimizi düşünmüyorum. Ama bu aydan sonra belki ihracat anlamında biraz daha olumlu gidişat olabilir. O da şuna kaynaklı olarak bu barış süreci biraz daha olumlu giderse, şu andaki hava sonuca ulaşırsa önümüzdeki dönemde biraz daha hareket artacaktır. O anlamda talepler de artacaktır. Ama dünya konjonktürüne baktığımızda bizim de tabii burada genel olarak bir sıkıntı olmasına rağmen biz tabii bir negatif ayrıştığımız durumlar da var. Yani bizim rekabetçilik unsurunu biraz daha kaybediyor oluşumuz maliyet artışlarımızdan kaynaklı olarak. Bu durumda biraz daha bizi negatif ayrıştırıyor. Önümüzdeki dönemde ama buradan daha kötü durumlara düşeceğimizi düşünmüyoruz. İnşallah da öyle olmaz. Çünkü bu dakikadan sonraki yaşanacak daha düşüş durumlar mobilya sektörünü birçok anlamda sıkıntıya sokar. Yani 500 binin üzerinde istihdam sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Emek yoğun bir sektör. Bu anlamda istihdama çok büyük katkısı var. Şu andaki gidişat bunun biraz daha olumluya döneceğini öngörüyoruz. İnşallah da öyle olur.
0: İhracat tarafı aslında bu şekilde. Bununla birlikte bir de iç pazarı daha detaylıca konuşalım isterim ben. Şimdi o tarafta durum ne? Hani bir yandan tabii sıkılaşma döneminden geçiyoruz. Tüketim tarafının işte soğuması isteniyor ama bir yandan sizin sektörde şunu da merak ediyorum. Hani bu sezonlar belki biraz daha olumlu bir gidişat bekler misiniz bundan sonrasında? İşte düğün sezonu açılıyor. Örneğin işte bahar ayları bir miktar daha pozitif gelebilir mi? Hani nasıl bekliyorsunuz?
2: Normalde Nisan-Mayıs aylarında zaten bu hareketin fazlasıyla yaşandığı aylardır mobilya sektöründe. Çünkü yaz dönemi dediğimiz, bahar dönemi, evlilik dönemi dediğimiz siparişler en az bize 2 ay önce, 2,5 ay önce, 3 ay önce, 1 ay önce yansımalar olur. Çünkü sipariş üzerinde üretilen bir sektör olduğu için çoğunlukla burada bir termin süreci var. Ama bu sene bunu çok fazla göremedik maalesef. Tabii burada konjonktürel durumlar da var. İşte açıklanan sanayi verileri de zaten dün açıklanan rakamlarda bunları ortaya koyuyor. Daralmayı biz de yaşadık. Aynı daralmaları sektör olarak biz de yaşadık. Buradan kaynaklı olarak hemen bayramdan önce açıklanan finansal sıkılaşmaya yönelik kredilerde biraz daha daralma. Burada biraz daha hemen hemen yarıya yarıya indirilen rakamlar açıkçası birçok sektörün olduğu gibi mobilya sektöründe yatırım gücünü iyice azaltıyor. Ve bazılarında hatta finansal gücü yeterli olmayanlarında normal döngüsüne bile problem çıkartabiliyor. İnsanlar, firmalar borçları

0: Bizim özellikle mobilya sektörünün o emek yoğun sektör olduğumuz için biraz desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem ihracat anlamında, ihracat yapan firmalar anlamında, hem de iç pazarda da yine hakeza birçok istihdam sağlıyoruz. İç pazara hizmet veren birçok da firmamız var. Bu anlamda bakıldığında sektörümüz için geçtiğimiz dönem iç pazarda da çok çok iyi geçti diyemeyiz. Tabii ki Mayıs ayı biraz da zor bir aydı. Hem Kurban Bayramı, işte 19 Mayıs, 1 Mayıs gibi tatiller bizim gibi sektörleri çok fazla etkiliyor. İşte Nisan aynı şekilde keza savaş belirsizlikleriyle geçti. Yaklaşık son 1,5-2 yıldır hemen hemen bir sürü belirsizlik içinde yüzen ve ayakta kalmaya çalışan bir sürü firmadan bahsediyoruz. Yani bir de mobilya sektörü şöyle ikiye ayrılıyor. Bir hazır seri üretim yapan, sadece koltuk, masa, sandalye yapan firmalar var. Bir de bizim gibi kişiye özel, alana özel tasarım yapıp birçok noktada sadece bu ürünleri satmayan, dekorasyon öğeleri de satan firmalar var. Üreten ve satan. Ve biz dünyanın birçok noktasına ihracat yapabiliyoruz bu anlamda. Biz yine biraz daha avantajlıyız. Çünkü oradaki proje gücünüz, proje yapabilme gücünüz size biraz daha alan açabiliyor. Ama özellikle seri ürün üreten firmaların işi bu dönemde çok daha zordu.
1: Yani orada tüketim tercihlerinde de bir değişiklik oldu gibi mi anlamalıyız mesela?
0: Bu son 5 yılda zaten olan bir şey. Yani insanlar daha kişiye özel, alana özel tasarımları istiyor, ama tabii buradaki durumda biraz alım gücüyle de alakalı. Yani seri
1: Maliyetlerle.
0: üretimin, evet, seri üretimi biraz daha maliyetleri düşük. Ama bizim gibi daha kişiye özel üretim yapan, daha katma değerli, alana özel tasarım ve üretim yapan firmaların hem üretim süreçleri daha fazla, hem de maliyetleri biraz daha fazla. Bununla orantılı olarak zorluklar, kolaylıklar var. Ama dünyada da baktığımızda artık her şey kişiselleşmeye gidiyor. Yani insanlar kişisel bir şey istiyor her zaman. Bundan kaynaklı olarak bizim sektörümüzde de son 5 yıldır çok ciddi şekilde bu etkileri görüyoruz.
1: Peki biraz önce konuşurken dediniz ki büyüme verilerindeki o daralmayı biz de hissettik. Sanayi sektöründe %0,8'lik bir daralma var. Mobilya sektörü ne kadar hissetti bu daralmayı?
0: Yani şöyle, geçen yılda baktığımızda bu yıl biraz daha kötüyüz. Tam rakamlar açıklanmadı ama geçen yılın ilk 5 ayına bakarak iç pazarda bu yıl biraz daha zorluklar var. Geçen yıl da çok rahat geçmemişti aslında. Hem ihracat anlamında hem iç pazar anlamında. Yani mobilya sektörü aslında biraz geçmişten bakarsanız ihracat rakamını her yıl %10-15 artırarak devam eden bir sektör. Son 3 yıldır aynı rakamlar, dolar bazında aynı rakamda kalıyoruz. Ama adet bazında da düşüşteyiz aslında bakarsanız. Bu anlamda biraz mobilya üreticilerinin ve mobilya firmalarının elini taşın altına fazlasıyla soktuğu ve devamlı sürdürülebilir olmak için karlarından oldukça feragat ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde inşallah bir şekilde atlatacak sektörde. Çünkü dediğim gibi, yani emek yoğun bir sektör. Bizim sektörümüzdeki yaşanan talihsiz durumlar Türkiye içinde de çok rahat hissedilebilecek durumda. İnşallah bu dönemleri yaşamayacağız.
1: Peki, umarız ki dediniz daha iyi bir şekilde atlatılabilir bu dönem, ama atlatılması için de beklediğimiz destekler vardı dediniz az önce konuşurken. Ne bekliyorsunuz? Yani ne olmasını umut edersiniz şu anda?
0: Yani şöyle, özellikle finansa erişim burada çok büyük problem. Bunları çok kullanarak yatırım yapan, yani yatırım olarak baktığınızda da bugün hani dün açıklanan rakamlarda da ara mamul firm ithalatının da olduğunu görüyoruz. Burada biraz daha, eğer finansal erişim biraz daha kolay olursa, finansmana erişim, biraz da maliyetler bir tık daha, özellikle belki ihracat firmalarında biraz daha özel oranlarla biz bunları yaşayabilirsek, önümüzdeki dönem için ve de sadece bu dönem için düşünmemek lazım. Yani bu dönemlerde biraz da firmaların biraz daha içine, kendi içine dönüp yatırımlarını yaptığı, kendi eksiklerini tamamladığı ve talebin arttığı dönemlerde buna cevap verebilmek için doğru kompozisyonunu kurduğu dönemler olacak. Bizim kendi firmamız adına bakarsanız, biz son bir yıldır bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem yatırımlarımızı arttırdık, hem de biraz daha önümüzdeki dönemde oluşabilecek taleplere cevap vermek için bütün altyapıyı kuruyoruz. O anlamda bakıldığında en önemli etkenlerin başında finansal alana erişim geliyor açıkçası.
1: Yeni yatırımlarınız da var anladığım kadarıyla. Önümüzdeki
0: Evet.
1: dönemde var mı beklentiler? O tarafı da bir konuşalım, yatırımımız var dediğiniz için
0: Yani
1: neler diyorsunuz?
0: şöyle biz hem yeşil dönüşüme uygun olarak, biliyorsunuz yakın zamanda Avrupa Birliği'ne ihracatlar yapmak için bu standartlara uymamız gerekiyor. Buna uygun bir şekilde büyük bir fabrika kurduk. Yeni bir showroom açılışı yaptık. Önümüzdeki dönemde de Avrupa'da biraz daha belli görüşmeleri yapmıştık. Biraz daha şu anda bekletme sürecine girdik. Kuzey Avrupa'da biraz daha şubeleşmeye yönünde adımlarımız var. İnşallah bunları yapıyor olacağız.
1: Peki son soru, az önce konuşurken o tarafı da soracaktım, atlamışım şimdi, dediniz ya hani düğün

0: sezonunda aslında bu dönemlerde daha çok o siparişlerin arttığını gözlemleriz. Bu sene o kadar da o etkisini göremedik. Mesela bu hani taksit tarafında bir dönem bir artış bekliyordunuz. Öyle uygulamalarda iç talebi rahatlatabilir mi en azından mobilya sektöründe? Hala var mı öyle beklentiler?
1: Genel olarak şöyle düşünün, yeni evlenecek çiftlerin birçok gideri var. Yani sadece mobilya ile bitmiyor. İşte düğünü, takısı, mobilyası, alışverişi, gelinliği, bir sürü gider var. Şimdi bunların hepsini bir anda finanse edebilmek herkes için çok kolay bir durum değil. Buna kaynaklı olarak insanlar biraz daha bunu vadelere yayarak taksit ödemek istiyorlar. Bu da gayet normal bir durum açıkçası. Bizimki gibi dayanıklı tüketim mallarının da taksit sınırlarının biraz kısa olması çok mantıklı da gelmiyor aslında bize. Çünkü bizden alınan ürünler 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl kullanılabilecek ürün. Çok kısa vadede tüketilen bir ürün değil. O yüzden bunu biraz daha uzun vadede ödemek çok daha mantıklı olur. Ve insanların da önünü açar. Sektöre de çok büyük katkısı olacaktır. Özellikle dediğim gibi seri üretim yapan firmalar için bu çok çok önemli bir konu. Eğer taksit sayıları artarsa önümüzdeki dönemde de hem yeni evlenecek çiftlerin yani evlilik oranları bile düşüyor. Neden düşüyor? Bu tarz sebeplerden düşüyor. Yani bunu göze alamayan birçok çift belki de evlilikten vazgeçiyor ya da erteliyor. Bunun gibi durumlar yaşanıyor. Bu da çok büyük bir etken olacaktır. Çünkü mobilya da yeni evlenecek bir çift için çok önemli giderlerden bir tanesi.
0: Turgay Bey, peki çok çok teşekkür ediyorum programa değerleriniz, katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrar.
0: Ve kısa bir araya gideceğiz. Aranın öncesinde Garanti BBVA kurumunun 80 yıllık hafızasını dijital bir deneyim olarak ziyaretçilerle buluşturduğunu söyleyelim. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Bloomberg HT muhabiri Burak Karagöz'ün sorularını yanıtladı. İzleyelim ardından kısa bir ara.
2: Mahmut Bey, öncelikle 80 yıl dile kolay. Çok evet. Uzun bir süre. Dolayısıyla aynen. Garanti Bankası açısından bu 80 yıl ne ifade ediyor?
3: Dönüşüm. Yani her yılı, her ayı, her günü dönüşümü ifade eden bir 80 yıl. Ben ve çalışma arkadaşlarım her gün ofise geldiğimizde bugün neyi farklı yapabiliriz diye düşündük. Ve düşünmeye devam ediyoruz. Ve çoğu zaman da 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasında banka nerede olabilir, kurum nerede olabilir, toplum nerede olabilir, biz toplumun ihtiyaçlarını nasıl gideririz diye bakıyoruz. Öyle bakınca da o dönüşümün içerisinden geçtik. 80 yılda tabii hem Türkiye hem dünya. Hem teknoloji çok değişti. Buna adaptasyon anlamında birçok şeye öncülük yaptık. Biz banka içerisinde her zaman söylüyoruz. Google'dan önce biz internete girdik. İnternet bankacılığı yaptık. Eski genel müdür yardımcılarımızdan Fuat Bey röportajı var aşağıda. Dükkan dükkan dolaşıp internet bankacılığını tanıtırmış. Öyle bir dünyadan geliyoruz. Bugün bu yapay zeka oluyor, sürdürülebilirlik oluyor. O dönüşüme devam ediyoruz diyebiliriz.
2: Garanti Bankası'nın en güçlü kası nedir?
3: Adaptasyon ve büyük düşünmek. Adaptasyon, şunun için söylüyorum, bankacılıkta o kadar bilinmeyen parametre var ki her an ve teknolojide de. Dolayısıyla çok hızlı adapte olabilmeniz bence Türk insanının da Türk iş adamlarının da en güçlü kaslarından biri. Bulunduğumuz coğrafya itibariyle gelişen bir piyasa olduğumuz itibariyle ve bankacılıkta da topluma ve iş adamlarına ve bireysel müşterilerin değişen ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde giderebilmek önemli. Ve teknolojinin verdiği imkanları da çok hızlı kullanabilmek. Türkiye'de bankacılık sektörü çok rekabetçi bir sektör. İnanılmaz. Dünyanın en rekabetçi ülkelerinden biri. BBVA 26 ülkede daha rekabetçi bir ülke yok aslında. Bu rekabet aynı zamanda yenilik getiriyor. Dediğim gibi adaptasyon ve büyük düşünme kasınızı güçlendiriyor diyebilirim.
2: Mahmut Bey, Türkiye'de bankacılık sektörü teknolojiyi en iyi kullanan sektörlerden bir tanesi.
3: Evet.
2: Dolayısıyla artık yapay zekayı konuşuyoruz.
3: Evet.
2: Her günde başka bir yeniliği konuşuyoruz.
3: Aynen.
2: Bu anlamda baktığımız zaman bankacılığı böyle kısa vadede nerelerde görüyorsunuz?
3: Bankacılık aslında dünyadaki bu yapay zeka değişimiyle teknoloji sürekli basamak atlıyor ve çok hızlı bir şekilde atlıyor. Geçmişte Intel'in kurucusu her 18 ayda bir kapasite iki katına artar falan derdi çiplerde. Bugün herkes kendi çipini üretir hale gelmiş durumda. Biz de teknolojiyi çok yakından kullanıyoruz. Kendi teknoloji merkezimizde Pendik'te bizim de kendi çiplerimiz var yapay zeka modelleri için. Ama daha önemlisi müşterinin talebi de bu yönde. Bende de iki çocuk var ve görüyorum hayatı çok hızlı yaşıyorlar. Onlar farklı şekilde büyüdü değil mi yeni jenerasyon? Bizimkiler hele Covid'le beraber iPad, telefon dünyasında geldiler. Şubeye tabii ki kompleks işlemler ve danışmanlık için gidiyorlar. Örneğin şubeleşme daha fazla danışmanlığa döner oldu. Herkes her ihtiyacını mobilden ve ekosistemlerden yararlanarak yapıyor. Biz de buna adapte olmaya çalışıyoruz ve bu anlamda da hızlı hareket ediyoruz. Dünkü verilere baktığımızda bayram sonrası aktivitede login rakamlarını yüksek görürsünüz. Biz 26 milyon müşterimiz var, 21 milyon müşterimiz, 21 milyon login var mobil bankacılığımızda. Ama beni daha çok etkileyen rakam 400 bin müşterimiz de bizim yapay zeka botumuza soru sormuş. Bunu nasıl yapabilirim? Ya benim böyle bir işlemim vardı bayramda, bunu nerede görebilirim? Ya da iade istedim, nerede görebilirim gibi. Dolayısıyla yapay zeka ile konuşur hale gelmişler. Önceden telefon açardınız çağrı merkezine, şubeye giderdiniz. O dünya yavaş yavaş farklılaşıyor. İhtiyaçlar farklılaşıyor. Biz de o anlamda, o dünyaya hazırlık anlamında hızlı ilerlemeye çalışıyoruz.
2: Mahmut Bey, 80 yıl dediniz.
3: Evet.
2: Dolayısıyla BBVA'nın Türkiye'ye bakış açısı nasıl?
3: BBVA Türkiye'ye bir Meksika'ya benzer bir yapıda bakıyor. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin dibinde gelişen bir piyasanın. Ve Meksika'nın da nüfusu görece Amerika'ya göre genç ve hareketli. Bizde de aynı şekilde Türkiye jeopolitik olarak Avrupa'nın dibinde, biliyorsunuz savaşta birçok etkisi oldu. Ve Türkiye'nin dinamik bir yapısı var. O anlamda da gelişen bir piyasa. Türkiye'ye bildiğiniz gibi en büyük Türkiye yabancı yatırımcı BBVA. Ve bu yatırımı kademe kademe yapmış ve %87'lere gelmiş durumda. Onun için çok pozitif düşünüyorlar ve Türkiye'nin geleceğine çok inanıyorlar. Biliyorsunuz İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler de çok iyi durumda. O da ekstra bir katkı. Genel olarak bakış açıları her zaman ilk günden beri böyleydi.
2: Son olarak da Türkiye'deki bankacılık sektörü yapısı itibariyle en güçlü ve sağlam sektörlerden bir tanesi.
3: Evet.
2: Garanti Bankası da, Garanti BBVA da bu sektörün içindeki yapı taşlarından bir tanesi. Bu anlamda baktığım zaman bankacılık sektörünü nasıl değerlendirmek, nasıl okumak lazım?
3: Ya, bir kez dediğiniz gibi çok güçlü, çok rekabetçi. Aynı zamanda son dönemde şunu da görüyoruz. Gençlerin en çok tercih ettiği sektörlerin başında olmaya başladı. Biraz önce bahsettiğim gibi teknoloji yatırımları çok olunca ve çok fazla ürün ve çok fazla süreç olunca birçok şirket birkaç ürün etrafında döner. Bizde evet günün sonunda para alınıyor ve para veriliyor değil mi? Ama birçok ürün ve birçok yapıyla veriliyor. Bir ödeme dünyası var, başlı başına bir dünya. Dolayısıyla gençler için hangi alandan gelirlerse gelsinler, çok ciddi bir ekosistem, bir çok güzel bir çalışma ortamı. Ben bunu 90'larda mezun olurken hissetmiştim. Mühendis mezun oldum ama bankada çalışayım mı demiştim. Sonra yıllar sonra nasip oldu. Ama bence bu anlamda çok dinamik, çok adaptasyona yönük ve aynı zamanda özellikle Garanti BBVA için söyleyebilirim. Biz bir okuluz. Bu okul her zaman böyleydi. Çok ciddi yöneticilerimiz, çok başarılı yöneticileri burası yetiştirdi. Daha önemlisi BBVA ile beraber geçen sene 300 arkadaşımız değişik yerlerde çalışma fırsatı buldu. Daha global bakış açısına da sahip bir banka.

0: Ember KT Radyo.
1: Reklam. Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: Market'te bulacaksın.
1: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Şimdi aslında tüketerek büyüdüğümüz bir noktadayız diyoruz. Büyüme verilerinde de bunu bir kez daha görmüş olduk bu hafta. Dolayısıyla e-ticaret bunun neresinde diye bir miktar sizinle konuşalım istiyoruz. Türkiye'de e-ticaretinin görünümü 2025 raporu da yayınlandı. Şimdi biraz o tarafı konuşarak başlayalım dilerseniz. Çünkü önemli çıktılar var. Oraya baktığımızda 2025'te tabii geriden gelen bir rapor ama bir önceki yıla göre %52,2'lik bir artış olduğunu görüyoruz. 4,5 trilyon Türk lirasını aşmış. Tabii ki enflasyonun da etkisi var ama orada %30,89'luk bir enflasyon verisini almıştık. Dolayısıyla onun da üzerinde. Hem bu tarafı nasıl değerlendirirsinizi soracağım. Hem bundan sonrasına dair ne işareti eder soracağım.
2: Evet, şimdi bir kere Türkiye'de rakamlar açısından biz çok şanslıyız. Bu rapor bir tahmin değil. Bu rapor gerçekten kuruşu kuruşuna Türkiye'deki tüm e-ticaret platformlarının Ticaret Bakanlığı ile paylaştığı son 10 seneyi de kapsayan çok önemli bir rapor ve her sene biz buna göre de sektörde bir pozisyon alıyoruz. Baktığımızda tabii geçen seneden yani 2024'ten 2025'e %50'nin üzerinde büyüme var. Bunda enflasyonun da etkisi var ama esas bence bakmamız gereken konu adet. Yani kaç tane sipariş olmuş? Gerçekten inanılmaz da bir rakam var. 5.9 milyar işlem bir senede online'dan yapılıyor. Hani bunu Amerikalıların tabiriyle neye denk gelir gibi baktığımızda saniyede 188 işlem, yani bir gözümüzü kırptığımızda 56 tane online'dan işlem yapıyor Türk tüketicisi. Şimdi bu ne demek? Bu gerçekten bizi artık online'a, hani bırakın yüzdeleri şeyleri, Türkiye'de artık online geleneksel ticaretin perakendenin bir parçası olduğuna bir kanıtı. Toplam ticaret içindeki payı da, perakende içindeki payı da %19'larda.
1: Adet bazlı baktığınızda da artış o kadar net mi? Yoksa
2: evet, hani adet bazlı da %18'lere yaklaşan bir büyüme var. Hı-hı. Yani baktığımızda tabii enflasyondan arındırılmış esas bizim baktığımız, yani kaç tane paket veya sipariş, bunun içinde yemek siparişi de var. En büyük, en fazla büyüyen sektörlerden bir tanesi de yemek siparişi. Toplam perakendenin de %19,4'ü sanıyorum toplam perakendenin içindeki payı. Yani her 5 işlemden bir tanesi artık dijitalde yapılıyor Türkiye'de. Türk ekonomisine katkı ne dersek, orada da gayri safi yurt içi hasılanın %6,9'u. Şimdi bu rakamlar gerçekten, hani benim ömrümde, ben e-ticarete başladığımda bu %20 olan rakam %0,3'tü. Yani toplam perakendenin içindeki. Dolayısıyla biz bu...
1: Ama siz bir pandemi atlattınız.
2: Bir pandemi, işte pandemide de gerçekten çok ciddi bir büyüme gördük. Onunla da beraber hem tüketici tarafı hem de satıcı, yani online'da iş yapan tacir tarafında da ciddi bir büyüme gördük. Zaten bu yurt içi hasılanın içindeki %7'ye gelmesinin payındadaki en büyük taraf aslında tüketici her zaman hazır. Arzda olan artış, yani artık bugün herhangi bir işletme, yani bir butik...
1: Tercihi de öyle yapıyorlar herhalde, o kira fiyatları vesaire.

0: İkisini birden de yapmaya çalışıyor. Yani fiziksel bir mağazası varsa da online'ı olmadan artık düşünmüyor. Toptancı ise bir online kanalı olmasını düşünüyor. Büyük bir marka ise, üretici bir marka ise bile bir online, ben online'daki tüketiciye nasıl ulaşırım diye düşünüyor. Zaten AVM markalarında online kanalı, online offline'ı birbirine entegre etmeyen diye bir dünya artık düşünülmüyor. O öyle bir dünya yok. O zaten tamamen iç içe geçmiş durumda. 2019'da Türkiye 23.9, yani dolar bazında da biraz bakalım. Yani enflasyon, hani TL belki bazen bizi yanıltabilir ama
1: evet, evet.
0: 2019'da bu rakam 24 milyar dolarmış. 2025'te 115 milyar dolar. Yani ciddi bir, gerçekten burada artık bir büyümüş bir sektörden bahsedebiliyoruz.
1: Peki aslında şimdi siz yemek tarafını dediniz ağırlıklı. Onun dışında sektörel olarak tercihler nasıl değişiyor?
0: Evet, şimdi yemeği bir tarafa, içmeyi bir tarafa koyuyoruz.
1: Bir şey, evet.
0: O artık günlük, yani günde yani herhalde yılda 1000 sipariş veren tüketici bile olabiliyor. Yani 3 öğününü online'dan tüketen şeylerimiz var, tüketicilerimiz var. Bunda artık garipsenmiyor da. İki tane önemli burada itici sektör var. Bir tanesi elektronik sektörü, bir tanesi de tekstil sektörü. Yani %30'a yakını elektronik, %30'a yakını da giyim tekstilden dönüyor gibi diyebiliriz. Bu geleneksel de böyleydi ama geçen seneki raporda çok ilginç yeni rakamlar girmeye başladı. Bu da sürdürülebilirlik üzerine. Artık eski kıyafetlerimizde, eski evdeki elektronik eşyalarımızı daha fazla online'dan satar ve alır.
1: Uygulamalar üzerinden.
0: Uygulamalar üzerinden. Evet. Yani ev, özellikle bu bayramdan önce de burada çok artış oldu. Yaz döneminde de böyle bir şey var. Çünkü o yaz temizliğiyle beraber, ya ben bu kazağı ne yapacağım veya bu gömlek bana küçülmüş veya çocuğu için aldığı bir şey hala giyilebilir bir şekilde. Ben bunu online'da nasıl değerlendirebilirim dediğinde.
1: Çocuk ürünleri mi? Onlar çok eskimiyor ya.
0: Evet, çocuk ürünleri ki yani aslında doğaya katkısı açısından da çok önemli. O sonuçta ekonomiye katkısı açısından
1: tabii
0: da önemli.
1: Muhakkak.
0: Burada bu ikinci el piyasada en fazla tekstil ürünleri, gene %30'da tekstil ürünleri, %27 ile de elektronik ürünleri. Özellikle cep telefonu ve tablet kategorisinde zaten ona uygun regülasyonlar da çıktı. Teknoloji evet hızlı ilerliyor ama özellikle cep telefonunda halen 3 sene önceki, 4 sene önceki modeller çok rahatlıkla kullanılabiliyor. O ürünlerde taksit fırsatı var. Bununla da beraber geçen sene 21 milyar TL'lik bu sektörün içinde yenilenmiş ürünün kendine yer bulduğunu görüyoruz.
1: O tarafta hızla gelişmeye devam ediyor. Peki bu şimdi taksit dediğiniz oradan devam edelim.
0: Evet.
1: Birazcık böyle kampanya dönemleri de sanıyorum ki etkili oluyor. Orada nasıl bir farklılaşma görüyorsunuz? En peak yaptığı dönemler mesela geçtiğimiz işte 2025 konuşuyorsak, evet. 2025'te hangi dönemler oldu? İşte sevgililer günü mü, anneler günü mü, işte yılbaşı mı, hangi dönemlerde daha çok alışveriş ediyoruz biz?
0: Biz bulabildiğimiz her günde mümkün olduğu kadar kampanya yapmaya çalışıyoruz. Tüketiciler de alışveriş yapsınlar istiyoruz. Ama tabii ki Kasım dönemi bizim için en önemli dönemlerden bir tanesi. Özellikle satıcıların bu dönemde ciddi nakite dönmeleri, gelecek sezonun ürünlerini almaları için önemli bir dönem. Yani biz son 3 ayımızı bir ekstra 3 ay gibi görüp tüm ciro ve kampanya hedeflerini o son 3 aya yönelik yaparız. Bu sene de gene aynı şekilde kampanya döneminde ciddi şeyler bekliyoruz.
1: Kampanya döneminde de en çok elektronik mi gidiyor?
0: Artık kampanya döneminde, yani yemekte bile kampanya oluyor. O dönem öyle bir şey ki herkeste bir beklenti var. Tekstilde, ev dekorasyonu, ev aletleri, elektronik artık tüketiciler tabii eskisi kadar %90 indirimli bir şeyleri bulmaktan ziyade gerçekten bir de halen enflasyonist bir dönemdeyiz. Fiyatı da artmadan, fiyatlarda da değişiklik olmadan indirimi yakalamışken aldım diyebiliyor.
1: Peki e-ihracat tarafı nasıl gidiyor?
0: E-ihracatta rakamlarımız Biraz daha geriden geliyoruz. Çünkü orada yani kendi ligimizde biraz oynamayı becerdik diyebiliriz. Orada sıkıntılarımız var. Ona da değiniriz ama esas pazar globalde 4 trilyon dolar. Yani biz burada 100 milyar dolar iç pazar yapıyoruz. 4 trilyon dolar yurt dışı pazar var. Burada toplam ihracatın içindeki payı bizim ölçtüğümüz rakam. Orada da şu anda %3'lere geldik. Burada %10'lara kadar gitmemiz gereken bir yol var.
1: Normal ihracatta mesela...
0: Yani normal ihracattan farkımız bizim direkt ton tüketicilere veya online platformlarda, yurt dışındaki online platformlardaki yaptığımız satışın toplam ihracatın içindeki payımız %3.
1: %3.
0: Türkiye'nin
1: tamam,
0: ihracatının içindeki payımız %3. Hedefimiz de yani Ticaret Bakanlığı'nın hedefi de bunu %10'a getirmek. İşte belirli destek programlarıyla, eğitim programlarıyla. Çünkü baktığımızda Türkiye geleneksel olarak zaten ihracatçı bir ülke ama bizim tüm ihracat rejimlerimiz, tüm ihracat destek paketleri şeylerimiz hep böyle konteyner toplu ürün satma üzerine. Burada başka bir makinenin çalışması gerekiyor. Son tüketiciye, dijital tüketiciye nasıl ulaşacağımız, oradaki destekler, ona göre eğitimler verilmesi gerekiyor. Ama onu da öğreniyoruz.
1: O makinede mi sıkıntılar var? Biz sıkıntılarımız var
0: diye. Ya şöyle sıkıntılarımız derken yani tabii ki sektör büyüyor ama bu büyümenin getirdiği kendi içinde de regülasyon sıkıntıları da var. Bizim tabi olduğumuz bir e-ticaret yasası var. Bundan yaklaşık 2,5 sene önce çıktı diyebiliriz. Burada şimdi bugün bir haber çıktı. İşte Anayasa Mahkemesi bu yasanın belirli bir bölümünü iptal etti. Yasanın tekrar ele alınması gerekiyor. Bu açıdan da iyi bir noktada çünkü en azından son 2 senede bu geçen yasayla beraber fırsatlar ve yaşadığımız sıkıntıları da tekrar bir masaya getirip bunları konuşacağımız bir ortam olacak. Çünkü biraz bu regülasyonu biraz fazla yapmıştık biz Türkiye'de. Özellikle büyümenin önünde olabilecek hataları belki yapma riskine de girmiştik. Çünkü baktığımızda Türkiye'de 634 bin tane işletme online'da iş yapıyor. Yani bu büyük platformlar üzerinden büyük platformdan satış yapıyor gibi gözükse de aslında satışı yapan oradaki KOBİ'ler. Dolayısıyla bizim büyümenin önünü kesebilecek her türlü dokunuş, ufak dokunuş bile olsa aslında bu KOBİ'lerin işini bir nevi etkilediği için işte bugünkü mesela konu online'da satılan bir üründe platformun da artık üründen sorumlu olması gibi bir teknik bir konu Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Bu sefer
1: bugün olan
0: konu. O da yani şöyle bir örnek vereyim. Siz online'da bir platformdan bir şey aldınız bir satıcıdan. Hı hı. Ürün ayıplı çıktı. Üründen platform da sorumlu oluyor. Platform dönüp satıcıyı bulamazsa bu sefer nasıl ticari olarak bunu çözecek gibi böyle ufak ufak noktalar var.
1: Şu anda platform sorumlu
0: bu şeyle değil. Beraber değildi. Yeni yasayla beraber
1: ama tüketiciyi koruyan bir yerden o da.
0: İşte bu öyle bir şey ki işte hem tüketiciyi korumamız gerekiyor. Biraz önce de dediğim gibi yani evet. Arzı bir anda azaltırsak tüketici alacak ürün bulamayacak veya o fırsatları bulamayacak. Çok dengeli gidilmesi gerekiyor. Biz böyle işte iki taraflı bir network yaratan bir konumdayız online'da.
1: Orada bir konuşma fırsatı bulacağız dediniz ya. Orada mesela başka ne gibi değişiklikler daha böyle hani o büyümenin önünü açabilir?
0: Şöyle şu anda ödeme vadeleri çok net bir şekilde belirlenmiş durumda satıcılarla. Reklam konusunda belirli kısıtlamalar var. Pazar payı konusunda belirli kısıtlamalar var. Biz bunları zaten yani bu yasa çıktıktan önümüzdeki 2 sene boyunca bir değerlendirelim zaten denmişti. Bu açıdan da aslında bu Anayasa Mahkemesi'nin müdahale etmesi diyelim. Anayasa Mahkemesi'nin yasayı tekrar belirli bölümlerini değerlendirin dediğimizde o kapağı açtığımızda belirli noktalar yani bir maddeyi değiştirmek yerine birkaç tane maddeyi değiştirerek sektörün önünü açabiliriz.
1: Peki biraz önce ufak da olsa değindiniz ama bu hani aslında pazar yerlerinde işte herhangi bir üretici, işte Antep'teki bir üretici evet. Amerika'ya bir şey satabiliyor. Dolayısıyla bunun daha gelişmesi için orada bir teşvik beklentisi vesaire var mı? Ne olması lazım orada?
0: Orada mümkün olduğu kadar daha fazla aslında bilinirlilik artması gerekiyor. Çünkü gerçekten şu anda teşvikler var.

0: platformlar üzerinden de satılabiliyor. Biz mümkün olduğu kadar çok daha fazla KOBİ'nin ve üreticinin nasıl bir aydın korona işte sonrası pandemi sonrası online'a yönlendiyse bir aydınlanmayla, şimdi de aslında kendini bir ihracatçı olarak görerek dış pazarlara yönelmesini istiyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın çok güzel teşvik programları var. Yani platform oradaki reklamlarınızı da ödüyor. Oraya oradaki sizin ürününüzün işleme bedelini de belirli kadarını ödüyor ama iş yapmanız gerekiyor. Burada biraz da ben kafaya koydum artık ürünümü işte yakın pazarlara, uzak pazarlara, Amerika'ya satacağım deyip bu konuya eğilmesi gerekiyor üreticilerin. Platformlar bu konuda çok ciddi eğitimler veriyor, ticaret odaları veriyor ama halen bence o yeterli noktada değiliz. Daha gidecek çok yolumuz var ihracatta.
1: Uzun da bir süre geçti aslında bu düzenlemelerin ardından ama o kadar çok haber akışı oluyor ki üzerine evet. de bazen konuşma fırsatı çokça bulamıyoruz. O günden bugüne ne kadar etki etti diye soracağım şu 30 euro mevzusunu. Etkisini hissettiniz mi?
0: Şöyle o 30 euro artık bir de sıfırlandı. Yani
1: evet, 30'du evet, işte sıfırlandı, değişti,
0: sıfırlandı. Ya şöyle biz tabii bu kadar yani bizim kendimizi yurt dışından bu kadar soyutlamaya da bence ihtiyacımız yok. Yani mümkün olduğu kadar gümrüklerdeki bu sıfırlama diyeyim yani hiçbir şeyin geçmemesi yerine bunu yabancı platformların Türkiye'de aslında daha regüle iş yapmasına davet ederek bunu çözmek çok daha doğru bir çözüm. Yani tüketiciyi bir nevi burada cezalandırıyor gibi de oluyoruz. Onun yerine aslında yurt dışında iş yapan platformlar yurt dışı, yurt içindeki platformların tabi olduğu tüketiciyi koruma gibi işte taksit gibi işte biraz önce dediğim Anayasa Mahkemesi'nin değiştirdiği yasalara da tabi olacak bir şekilde bir regülasyon getirmiş olsak rekabeti çok doğru yapabilirdik bu sefer. Biz yurt dışı rekabetin önünü biraz kesmiş olduk. Bu hem yatırımcılar açısından da soru işareti olabiliyor. Ya baktığımızda şey olarak ama rakamlara baktığımızda gümrüklerden artık hiçbir şey neredeyse geçmiyor. Bu o yani o rakamda artık çok ciddi bir azalma var. Ama tüketicinin talebi de daha serbest bir ekonomi olması.
1: Peki Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ETİT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ve bir haberimizle veda edeceğiz 60 dakikaya. Dünyanın önde gelen kurumsal yazılım şirketlerinden SAP, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlediği Safir 2026 etkinliğinde yapay zeka ve dijital dönüşüm vizyonunu paylaştı. Detayları izleyerek veda edelim efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere.
2: Şu anda dünya çok parçalanmış durumda. Biliyorsunuz jeopolitik krizler artıyor. Gümrük savaşları da dahil pek çok savaş oluyor. Ülkeler korumacılık yapıyor. Dost ülkelerden tedarik yaygınlaşıyor. Ama bence engellemeler de oluyor. Bu parçalanmış dünyada yapay zeka şirketlerinin dünyayı birleştirecek altyapı sistemini kurabileceğini düşünüyor musunuz?
3: Doğru. Bu fırsat için çok teşekkürler Aydın. Sapphire'a geldiğiniz için teşekkürler. Bu doğru. Ve bunu her gün müşterilerimizden duyuyoruz. Biz küresel bir şirketiz. En önemlisi müşterilerimiz nerede olurlarsa olsunlar çoğunlukla küresel operasyonlara sahipler ve bahsettiğiniz şeyler onları etkiliyor. Tedarik zincirlerinde, gümrüklerde veya diğer jeopolitik gerilimlerde olsun, aksamalar bir şekilde yeni normal haline geliyor. Günün sonunda bir dalga etkisi oluşuyor. Dünyanın bir yerinde bir şey oluyor ve bu dünyanın başka bir yerindeki tedarik zincirlerini veya müşteri memnuniyetini etkiliyor. Ve bunun her gün yaşandığını görüyorsunuz. Şimdi bu soruyu yanıtlamak için farklı konular ve farklı açılar var. Biri, birazdan değineceğim, egemenlik konusu. Diğeri ise az önce bahsettiğiniz yapay zeka konusu. Yapay zekaya inanıyoruz ve bence herkes tam olarak aynı yönde ilerliyor. Herkes yapay zekanın önemli iş faydaları sağlayabileceğine inanıyor. Şu andaki sorun beklentilerin gerçek sonuçların önüne geçmiş olması. Başka bir deyişle, işletmelerdeki gerçek sonuçlar olması gerektiği veya olabileceği kadar büyük değil. Bu nedenle bu hafta bunun nasıl gerçekleşebileceğine dair çok net bir taslak olan otonom işletme vizyonunu başlattık. İş süreçlerinizde, tüm kurumsal dünyada, ölçeklenebilir ve güvenilir bir şekilde bu ölçeğin ve SAP'nin sunabileceği güvenilirliğin çok ama çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her işletmeyi daha çevik hale getirmeye çalışıyoruz. Bu ortamda çevikliğe ve rekabet gücüne ihtiyacınız var. Biz de teknoloji aracılığıyla bunu aşılamaya çalışıyoruz. Diğer nokta, daha önce egemenlik hakkında yaptığım açıklama daha çok iş sürekliliği ile ilgili. Biz SAP olarak tam da bunu gerçekleştirmenin merkezindeyiz. Müşterilerimize endişelenmemeleri veya herhangi bir aksama yaşamamaları için farklı seçenekler sunmaya çalışıyoruz. Eğer aşırı bir jeopolitik olay meydana gelirse ve bunu bu tür düşünceleri olan her müşteriyle görüşmekten mutluluk duyacağımız farklı ürün teklifleri altında kategorize ediyoruz.
2: Şu anda dünyada olan şey Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa arasında bir tür sistem savaşı yaşanması gibi. Peki bu durumda yapay zeka ve veri tabanlı şirketler dünyanın çevresini değiştirmek için nasıl ve ne tür üretimler yapabilir? Savaş yerine belki de bir tür bütünleşme olur ama yakın vadede sizin perspektifinizden neler olacağını söylersiniz.
3: Teknoloji açısından mı?
2: Bloklar arasındaki teknolojik ve sistem savaşları.
3: Bence ki bunu görüyorum çünkü rolüm APAC bölgesini de kapsıyor. Yakın zamanda Çin'i ziyaret ettim. Avrupa'da ve Orta Doğu'da da çok aktifim. Söyleyebileceğim şu ki teknolojik açıdan muhtemelen daha az değil, daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Kimse bizim tabirimizde teknoloji yığınının tamamına sahip değil, değil mi? Yani farklı oyuncular var. Dünyanın bir yerinde çip üreticileri, başka bir yerinde donanım üreticileri, ağ şirketleri, yazılım vesaire var. Ve bu sonuçları elde etmek için herkesin kolektif gücüne ihtiyacımız var. Şimdi bu sistem üzerinde her zaman baskılar olacaktır. Bunun son zamanlarda yaşandığını gördük ama bir yolu var. Biz SAP olarak müşterilerin seçenekleri olduğundan emin olmak için farklı opsiyonlar sunuyoruz. Örneğin SAP ile çalışırsanız mevcut büyük dil modellerinden herhangi birini, Anthropic, OpenAI, Meta gibi tüm temel modelleri kullanabilirsiniz. SAP'nin kendi modelleri de dahil olmak üzere herhangi bir şirketin modellerini, bu müşterilere seçenek sunar ve günün sonunda onları bu tür öngörülemeyen olaylara karşı daha dirençli kılar.
2: Size SAP 2026 vizyonunuz hakkında soru sormak istiyorum. Otonom işletmeniz var, ikili CDTO'nuz, güncellenmiş ERP'niz ve tüm bu şeyler var. Bu üretimler şirket hiyerarşisini nasıl dönüştürecek biliyorsunuz. Bence insanlar, yani çoğu kişi yapay zekanın işlerini ellerinden alacağını düşünüyor. Buna katılıyor musunuz yoksa başka bir şey mi olacak?
3: Bu çok ilginç bir soru. Buna kişisel bir yaklaşım getirmeme izin verin. Şahsen insan olmadan bir insanlık hayal etmekte zorlanıyorum. İnsan unsuruna sahip olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz kendimiz bir Avrupa şirketiyiz. Bu kavramı çok ama çok ciddiye alıyoruz. Bir örnek vermeme izin verin. İşimde beni daha iyi yapacak bir ajan veya bir şey varsa zamanımın %20'sini tasarruf edebilirim ama orada hala diğer %80'lik manosa ihtiyacınız var, değil mi? Bu yüzden yapay zekayı insanların yerini alacak bir şey olarak düşünmenin doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Bunu görmenin çok daha iyi bir yolu, insan algısını nasıl artırabileceğiniz, insan içgörülerini nasıl hızlandırabileceğiniz ve bu teknolojiden yararlanabilen bir tür süper insan yaratmanızdır. İşletmelere veya kişisel olarak daha iyi sonuçlar getirmek için. Ve başka bir unsur daha var. O bireysel üretkenliğe bakmak yerine ya uçtan uca sürece bakarsanız, aslında bu forumda savunduğumuz şey de bu. Peki ya şu sektöre, özel süreçlere bakarsanız, ibreyi %2 bile oynatsanız, orantısız bir etki yaratabileceğiniz EBITDA'nızla, örneğin tedarik zinciri veya varlık yoğunluklu bir şirketseniz, eğer iyileştirebilirsek, bakım veya yedek parça yönetiminizi %2 veya 3 oranında, bu durum tüm şirket operasyonunuzda ve EBITDA'nızda önemli bir etki yaratabilir. İşte yapay zekaya bu şekilde bakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Mesele insanların yerini almak değil, insanları daha yetkin kılmak.
2: Özellikle şu anki Türkiye, biliyorsunuz ki Türkiye'nin çok güçlü bir sanayi tabanı, yetenekli dijital, bilirsiniz genç nüfusu var. Nüfus artıyor. Peki ne görüyorsunuz? Yani Türkiye'nin, bilirsiniz, yapay zeka altyapısına dair vizyonunuz nedir? Ve dünyanın şu anki parçalanmış haliyle birlikte Türkiye nasıl bir, yani Türkiye'nin konumu nedir? Kıyaslanınca
4: şöyle ki, ben Güney Avrupa'yı yönetiyorum ve Türkiye bizim için Avrupa'nın bir parçası. Ve bilirsiniz, Türkiye hakkında konuştuğumda hep bir sorun yaşıyorum. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Hayalim Türkiye'nin Avrupa için yapay zekada liderlik edebilmesi. Türkiye'deki liderlik dışarıdan gelmiyor. Türkiye'nin aynı seviyede olması meselesi değil. Hayır, hayır. Türkiye'nin liderliği içeriden gelmeli. Bu bir karar, bu bir tutum. Peki Türkiye'yi neden bu kadar çok seviyorum? Sadece bilmeniz için söylüyorum, sonra sorunuza döneceğim. Seviyorum çünkü pazarın potansiyeli yüzünden. Sahip olduğunuz farklı sektörlere bir bakın. Hepsinde olmasa bile çoğunda dünya çapında veya Avrupa düzeyinde liderlik ediyorsunuz. Ama daha fazlasına sahipsiniz. Ve az önce bahsettiğiniz şeye de yetenek var, insan kaynağı var ve doğası gereği yeteneği mütevazılıkla birleştiren bir kültürünüz var. Ve bu o kadar güçlü ki, yani gittiğim her yerde bunu görmeyi çok isterdim. İşte bu yüzden Türkiye bu kadar cazip, pazarınız var, potansiyeliniz var ve özellikle Avrupa için kesinlikle kilit önemli olan jeopolitik bir konumunuz var. Dolayısıyla her şeyi birleştirdiğinizde benim ve SAP Türkiye ekibinin Türkiye'yi lider görme hedefinin gerçekleşeceğinden şüphem yok. Ve bugün kurumlarınızla konuştuğumda anlayış, bir şeyleri yapma isteği ve hırs gerçekten çok güçlü. Bu kesinlikle bir tesadüf değil.
5: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
14: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
15: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Dünya aktörleri. Ya
1: Niye
0: gülmeyin.
1: güldüğümüzü
0: Şimdi şurada
1: söyleyelim.
0: bir ciddi bir şey konuşacağım. Buyurun, niye güldünüz?
1: Hayır, niye güldüğümüzü söyleyelim, merak
0: Ya
1: ederdim.
0: biz önden bir gıybet yaptık da bayağı bir. Ama gıybetimiz de şey işte Amerika'ydı, Çin'di falan, gıybetimiz o seviye. Biz çünkü niye? Rafine ve sofistike insanlarız. Biz öyle yandaki görümcemizin gıybetini yapmıyoruz düğünde oturmuş ikili böyle. Şey, şimdi hani dünya liderleri, aktörleri falan filan bir artık kimse ya Trump sözünü tuttu mu? Falanca sözünü tuttu mu diye bakmıyor ya. O söz o anda söyleniyor ve oluşturduğu duygu üzerine.

0: hislerinden. Hiçbir tutarlılık arayışı yok ya.
1: Aynen.
0: Hiçbir rasyonellik arayışı yok ya. Soruyorum sorumu.
1: Buyurun.
0: Ya bu garibim teknoloji, garibim rasyonellik ve sebep-sonuç ilişkisi ve bilim üzerine kurulmuş teknoloji. Nasıl ayak uydursun bu tutarsızlık retoriği üstüne?
1: Ya böyle bir soruya hiç hazırlıklı değildim ama aklıma direkt şey geldi. Teknoloji dünyasında hani meşhur bir kavram vardır binary diye. Bu ikili sistemi kullanır. Bir sıfır. Yani teknolojinin daha doğrusu dijital teknolojilerin tek anladığı lisan bu. Bir şey ya bir ya sıfır. Hı hı. Çok net. Siyah beyaz falan. Kuantum bilişim diye bir şey var. Şimdi kulağınıza çalınıyordur mutlaka. Kuantum bilişimde şöyle bir fark geliyor. Bir şey aynı anda hem bir hem sıfır olabiliyor. Hani o Schrödinger'in kedi teorisinde olduğu gibi. Yani bakana kadar kedi diri de olabilir, ölü de olabilir. Tam böyle bir dönemin bence icadı. Yani hiçbir referans kaynağımızın kalmadığı, neyin eğri neyin doğru olduğu üstünde hiçbir mutabakatımızın olmadığı, herkesin her konuda taban tabana zıt her şeyi aynı anda iddia edip hatta kendince ispat edebildiği bir dönemde eskiden teknoloji çok güzel bir referans kaynağıydı. Mesela ne diyorduk? İşte Google'da aradım bilmem ne şöyle çıktı falan yaptım. Şimdi işte yapay zekayı soruyoruz diyoruz ama yavaş yavaş şeyi fark ediyoruz. Hepsi de bizim nabza göre şerbet verir halde. Onların nasıl diyelim hani yabancıların bir şeyi var ya ne girerse o çıkar diye.
0: Last in first out first in last out şey mi o?
1: Yok hani işte kırmızı girerse kırmızı çıkar. Hani et girerse sucuk yani çıkar kafası.
0: Ben de muhasebeci kafası.
1: Ve şey hani o mantıkta bir anladık ki aslında bu algoritmalar da bizim bir kısmı kirli bilgilerimizden etkileniyor. Dolayısıyla sahiden referans noktalarımızı şaşırdık. Ben gelirken için için şeyi düşünüyordum yanlış anlaşılmazsa. Bu kadar bilgi ve referans kaynağımızın olduğunu iddia ettiğimiz bir dönemde konuk olarak akla geliyor olmak ne kadar kıymetli bir şey. Çok mutlu oluyorum böyle davetler alınca.
0: Ne kadar zarifsiniz ve mütevazı davranıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi sizde her yol var ya şöyle.
1: Her masada ve her yolda.
0: Hayır, hayır, hayır. Zekanızın kıvrımları anlamında siz için retorik tarafında da hani o felsefe tarafında da aslında varsınız ya. O çok kıymetli bir şey haline geldi. Çünkü benim şu anda savunduğum kendi mesleğim açısından baktığımda ki sizin mesleğiniz de aslında gazetecilik orijinli olduğu için oradan bakıldığında yapay zekanın şu anda en büyük eksiğinin retorik olduğunu düşünüyorum. Yani boşluğumuz o gap retorikle ilgili bir şey.
1: Kesinlikle zaten problem şu. Teknolojiyi biz teknik bir şey zannediyoruz. Öyle kabul ediyoruz ve bunun öyle olmadığını anlayana kadar teknolojiyi genelde o konuyla ilgili uzmanlara ve mühendislere terk ediyoruz. Sonra onlar bir şeyler yapıyorlar ve genellikle onlar da kendi doğaları ve öncelikleri gereği teknik baktığında bir sürü problemler yumağını kucağımıza bırakıyorlar. Sonra daha beşeri tarafla bakan kişiler bunu değerlendiriyor. İşte bunun etik yönüne bakıyor, vicdani yönüne bakıyor, ahlaki yönüne bakıyor. Bir sürü taraftan yorumluyorlar ve onun artık bir disiplini, bir terbiyesi, bir üslubu ortaya çıkıyor. Şu an öyle bir dönemdeyiz. Yani şu an biz yapay zekayı falan teknolojik bir şey gibi zannediyoruz. Örneğin şuradan düşünsünler. Bu geçiş teknolojileri zamanında örnekleri çok kullanırız. Mesela elektrikli arabalar çıktı. Diyoruz ki şimdi aracımızı değiştireceksek eğer elektrikli bir bilmem ne alacağız. Ama mesela hiç şey demiyoruz. Dizel bilmem ne alacağız demiyoruz. Ya da işte bilgisayarlar ilk popülerleşmeye başladığı zaman her tarafta bilgisayarlı önekiyle tabelalar vardı. İşte bilgisayarlı tarot falı bakılır, bilgisayarlı rot balans yapılır, bilgisayarlı terazi falan diye. Bu yeni teknolojiler sürekli kendisini vurgulama ihtiyacı duyuyor. Bugün mesela akılsız telefon alabilir misiniz? Çok zor.
0: Yok, bulamayız.
1: Aramanız lazım. Akılsız televizyon alamıyorsunuz. Mesela
0: bulamayız.
1: Cep telefonu diyoruz. Bir kuşak sonrası telefon diyecek. Çünkü aksini bilmeyecek. Arada yollarda ankesörlü telefonlar görüyorum. O kadar şaşırıyorum ki kim acaba hala bunları kullanıyor? Muhtemelen kanuni bir zorunluluktan dolayı varlar, düzenleme gereği. Yani yapay zeka da böyle bir hayatımızda çok genel bir katman haline dönüştü. Hı. Bir anda aynen sosyal medya gibi, aynen internetin diğer araçları gibi ama öğrenmeye fırsatımız olmadı. İşte bu, önümüzdeki dönem bocalama evresiyle bunu oturtacağız. Yani düşünsenize cep telefonunun ne diyelim kullanım etiketinin oturması bile kaç sene aldı. Oo,
0: hala oturamadı.
1: Yani evet.
0: Yani görgü kuralları hala oturamadı. Hala kulaklıksız ses sonuna kadar açık dinleniyor falan toplu.
1: İktidarımda ilk yasaklayacağım şey olacak. Öyle mi? Telefon olacak? Hoparlörleri. Kulaklık mecburiyeti getirecek.
0: Hoparlörü alanı ne yaparım diyeceksiniz. Para cezası olsun ki kasaya para girsin.
1: Desibeli oranında.
0: Değil mi mesela?
1: Evet. Yani bu işte ben merkezde hayatın yansımaları belki de. Bir yandan da şimdi karşınızda konuşurken hep şeyin endişesi içindeyim. Hani sosyal medya bahsi de açılmışken. Bu sosyal medya bizi hep orijinal olmaya zorluyor ya. Hani hep yeni olmak zorundayız. Hep ilginç olmak zorundayız. Hep böyle shortslarda geçebilecek cümleler kurabilmek zorundayız. Ve bu baskı bizi aslında böyle çok temel konulardan alıkoydu gibime geliyor.
0: Ve sığlaştırıyor.
1: Hep, değil mi? Hep böyle bir sıra dışı bir şeyler. Hani şimdi ben burada çıkayım öyle bir laf edeyim ki işte senelerce konuşulsun falan filan gibi bir beklentiyle karşılıklı. Aslında çok temel konuları konuşamaz olduk. Çok sıradan meselelere odaklanamaz.
0: Senelerce de konuşulmuyor en fazla 2 gün.
1: Tabii ki yani.
0: En fazla 2 gün.
1: İşte bu yüzden sürekli böyle eğlendirilmeye çalışan şeyler, varlıklar gibiyiz. Ben küçükken şey vardı, cami meydanlarında çok böyle darı satan amcalar, teyzeler vardı.
0: Kuşlar için.
1: Kuşlar için bir böyle kapak darı alırdınız, serperdiniz ve bütün kuşlar nereye siz serperseniz oraya üşüşürdü. Buraya serperdiniz, oraya üşüşürdü. Öyle görüyorum ya şu anda bizim halimizi. Hani bir algoritmalar var, sosyal medya algoritmaları. Bir konu atıyor önümüze, hepimiz oraya üşüşüyoruz. Başka bir konu atıyor, hepimiz oraya üşüşüyoruz. Yani zannettiğimiz kadar meselelerin kontrolünde miyiz? Teknolojiyi kontrol mü ediyoruz, kontrol mü ediliyoruz bilmiyorum.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: E-Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Ben şeyi merak, sizin YouTube'unuz var mı?
3: Evet var. Böyle biraz öksüz bir eğitim kaldı ama elimden geldiğince beslemeye çalışıyorum ürettiğim içeriklerle. Çok da özeniyorum YouTube'da bir şey yapabilenlere. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanındaydı galiba. Çok sevdiğim bir pasaj var. Diyor ki yeterince güzel olmayabilir diye hiçbir tablo asamadım. Yeterince kulağa hoş gelmeyebilir diye hiçbir şiir yazamadım gibi bir şey vardı. Benim YouTube kanalımda öyle bir şey. Hani güzel bir şeyler yapayım hevesiyle, beklentisiyle hiçbir şey yapamadan öyle kalmış bir mevzu. Mükemmelin iyinin düşmanı
2: farkını
3: olması.
2: Farkını mı? Yani şimdi insan hep yıllarca işini yapıyor ya, kendi normali o oluyor ya, biz herkes, siz hepimize farklı geliyorsunuz. Ama siz kendinize farklı gelmiyorsunuz. Tabii. Çünkü sıfır yaşınızdan beri bu adamla berabersiniz.
3: Tabii ki.
2: Sıradan geliyorsunuz kendi kendinize.
3: Tabii ki.
2: İnsan öyledir ya. Bu böyle bir şey mi bu? Yani
3: ya bir de
2: ben
3: bu
2: ilginç
3: ortamlar
2: şey...
3: bizi çok zehirliyor ya. Bu steril ortamlar, niye? Mükemmel ışıklar, mükemmel teknoloji, kamera, açılar, renk değişiyor, resim
2: ama tabii
3: değişiyor.
2: İyi çıkın ama ya. Niye kötü çıkasınız
3: kendi
2: elinizle?
3: Hayır şöyle. İşte istiyoruz ki YouTube'da da böyle olsun.
2: İşte iyi çıkın.
3: Yani. Ama şöyle yani o da hep o eşiği yükselttiğinden dolayı bir şeyler yapmanın önündeki engelli oluşturuyor. Özellikle benim gibi tek başına olan insanlar için, yani bilmiyorum, belki bir ekibim olsun.
2: İyi ışık alınacak işte, bir tane cep telefonuyla bile yapılır yani.
3: Yazhaneme gelseniz yani...
2: Yazhane mi?
3: Yazhane.
2: Bu kelime en son ne zaman kullanıldı
3: 1900...
2: ya? Yani Refik Halit Karay mı kullanmıştı bunu, kim kullanmıştı?
3: Ama öyle yani, yazı yazıyorum, kitap okuyorum. Başka bir faaliyet yok yani, üretim yok yani, yazı. Yazı çizim. Neyse.
2: Ofisime gelseniz.
3: Ofis mi?
2: O şimdi öyle.
3: Peki ofisime gelseniz yani prompterından perdesine, ışığından mikrofonuna, mikserinden resim seçicisine her şeyim var. Dolilere kadar. Bir tekne yok, içerik yok. Hani şey, dediğim gibi mükemmelin düşmanı iyi.
2: İyi, bir de işte farklı olayım kaygısı. İster istemez insan kendini izlediğinde ya sıradan. Bir konuşma yaparken o öyle olmuyor ama oraya o ışık kayıtlı kalacağı zaman böyle bir sancı oluyor insanda.
3: Bir de hani ben pek böyle kendimi seyredemiyorum sonradan ama bazen merak ediyorum. Hani ne konuşmuştuk daha öncesinde gibisinden. Bakıyorum ve hep şeyi fark ediyorum. Zihnim beni o kadar aldatmış ki bir şey anlatmak istemişim. Kafamda çok büyük bir fotoğraf var. Bir resim var. Ama herkesin resmin kalanını bildiğini varsayarak öyle bir yerinden anlatmışım ve öyle havada bırakmışım ki en can alıcı noktaları yarım bırakmışım. Eşimi geri dönemiyorsunuz falan. Bir de benim kökenim yazı. Aslen ben hani gazetede yazarak başladım. Hala yazıyorum. Şimdi yazı o kadar güçlü bir şey ki her şeyi yapabilirsiniz orada, geri dönüp düzeltebilirsiniz. İstediğiniz kadar uzun, istediğiniz kadar kısa yapabilirsiniz ama bu kayıtlar böyle ölümsüzleşince hep vicdan azabı oluyor. Sizinki büyük cesaret.
2: Bilmiyorum. Ben soru soran taraftayım ama peki şimdi size çok soruyorlardı, şu meslekler çöpe mi atılacak, bunu sormayacağım. Abi yapay zeka ne olacak, işte biz onunla bilmem ne mi, onu da sormayacağım. Bunların hiçbirini sormayacağım. Robotlar mı geliyor, onlarla mı evleneceğiz, bunların hiçbiri yok. Sadece artık teknoloji de demode mi oldu? Yani teknoloji denilen genel başlık ölüyor mu? Teknoloji diye bir şey kalmayacak mı?
3: Sadi Şirazi'nin şiiri, hani çok severim, çok tekrarlarım. Ol mahiler ki derya içredir, deryadan habersizdirler der ya.
2: Hiç anlamadım.
3: Balıklar ki denizde yüzerler, suyu bilmezler diyor. Çünkü hani onun içindedir. Hava gibi, atmosfer gibi. Biz nasıl suya girince havadan nefes aldığımızı hatırlıyoruz. Aa bir dakika, burası bizlik değil. Teknoloji 2000'li yılların başına kadar benim gibi ilgili meraklı insanların alanıydı. İlgi

0: alanıydı, keyif alanıydı, iş alanıydı, faaliyet alanıydı. Bugün işte herkesin hayatının en büyük ortak paydası. Yani bugün teknolojinin var olmadığı herhangi bir meslek, herhangi bir uzmanlık, herhangi bir yaşamın anı mümkün değil. O kadar fazla yaygınlaşınca o niteleyici tanımını yitirdi. Yani cep telefonu ayrımı kalmadı. Telefon kaldı. Artık o telefon. Üstelik akıllı akılsızı da kalmadı. Artık akılsızı da yok. Telefon diye bir şey var. Onun adı akıllı cep telefonu gibi. Teknoloji de bu kadar büyük bir parantezi ve büyük bir ortak paydaya dönüşünce belirleyiciliğini yitirdi. Bugün başka şeyler belirleyici. Evet. Mesela teknolojinin alt dallarını konuşuyoruz bugün. Etiğini konuşuyoruz, felsefesini konuşuyoruz, bağımlılığını konuşuyoruz, ekonomisini konuşuyoruz. O artık soluklaşmaya başlayan bir üst başlık haline geldi gibime geliyor.
1: Hatta yapay zeka dediğimiz hikaye teknoloji başlığı altında değerlendirilebilen bir şey mi? Yoksa kendi başlığını mı açtı teknolojinin karşısına?
0: Ya esasında bence hatta ve hatta tabii ki nihayetinde bir istatistik bilimi yapay zeka dediğimiz şeyin kökeni en ham haliyle. Fakat ahlaki bir disiplin bence yapay zeka. Yani bugünkü ilkel halindeki belirleyiciliğinde dahi çok bence teknolojik olmaktan öte ahlaki bir tartışma konusu. Yani bu kadar fazla şeyi belirlediği, tanımladığı, gelecekte çok daha büyük roller üstlenme iddiasında olan bir yapı olarak bence en az konuştuğumuz kısım bunun etik kısmı. Yani bir karar veriyor ama neye göre veriyor? O karar verirken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyor? Bize bir şey söylerken neleri söylememeyi tercih ediyor? Ne biliyor da bize ne kadarını aktarıyor gibi aslında birçok sormamız gereken soru var ama ya şöyle hani felsefede de çok tartışılır ya insanlık diye bir şey tartışıyoruz ve onu tartışırken hep gözümüzde çok ulvi, çok yüce, çok bilge, üst insanlar canlanıyor. Oysa insan öyle bir varlık değil ya. Hani insanlık geneli itibarıyla vasatı çok düşük. Hani her sokak röportajında biraz daha ümidini kaybettiğimiz bir canlı türü insan. Ve o perspektifte bakınca böyle nasıl diyeyim? Çoğu insanın bundan dertlendiğini zannedebiliriz. Hayır, kimsenin bir derdi tasası yok bunlarla ilgili aslında. Bunlarla ilgili kafa yoran insan sayısı çok az. İşte sosyal medyaya bakın mesela. Bugün bağımlılıklar konuşuluyor. Şimdi bu programı biz yayınlıyoruz. Çok kısa bir zaman öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 yaşında bir genç, 16 yaşındayken hatta galiba, Meta ve YouTube'a dava açtı. Beni bağımlı hale getirdiler diye. 3 sene sürdü. Ve jüri haklı buldu. Ve 6 milyon dolar tazminata mahkum etti. %60'ını Meta ödeyecek, %30'unu Google ödeyecek. Şimdi 5 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Teorik olarak eğer üst mahkeme de onaylarsa bu tazminatı.
1: İçtihat oluşturacak.
0: Yani 6 milyar insan şunun bir kere şu tescillendi bilirkişi raporlarıyla. Bağımlılık, sosyal medya bağımlılığımız, yarın bir gün konuşacağımız yapay zeka bağımlılığı. Bizim zafiyetimizden değil tasarımın kurgusundan kaynaklanıyor. Öyle olması için kurgulanmış o sistemler. Ve yarın bir gün yani düşünün belki bir 10 sene sonra diyeceğiz ki televizyonda bir şey başlardı. Biz de onu izlerdik ya da ona tesadüf ederdik. Tesadüfen kanal değiştirirken bir şeye denk gelme diye bir mevzu vardı. Nostaljimiz olacak bu.
1: Tabii.
0: Çok kısa bir zaman dilimi içinde. Hani biz muhtemelen göreceğiz bunu bir aksilik olmazsa kendi
1: ömrümüzde. Bir de bu tek başına bağımlılık olarak da yansımayacak yüksek yargı organlarına. Bu tamamen fırsat maliyeti olarak da yansıyacak. Sen beni şu kadar ekran süresinde tuttun. Ben o süre zarfında bunları yapardım. Kaybım şu kadar diye. Yani bunlar da gelecek. Tabii fırsat belki maliyetleri gündeme gelecek. Yani o hesaplar yapılacak. Bilmiyorum yani kendi kendini imha eder mi? Ama şöyle bir durum var. Ben o şu anda etik dendiğinde işin ahlaki boyutu, hatta buna telifi de katalım. Çünkü bayağı cayır cayır telifin içinden geçiyor şu anda yapay zeka. Bunlar da girecek ama bunların hepsini kenara koyduğumda Bu kadar dünya aktörlerinin tutarsızlıkla retoriklerini

0: yönettiği bir dünyada yapay zekadan o tutarlılığı bekleme hali nasıl olacak? O tutarlılık neye göre belirlenecek? Ya da tutarlılık da bir nostalji olarak mı kalacak?
1: Yani bu hani yakın dönemde duyduğumuz, tercüme etmeye çalıştığımız kavramlar var. Gerçeklik ötesi, hakikat ötesi. Yani biz modernizmin ötesini daha tam hazmedememişken bu kavramlar yani neyi anlatıyor bize? Doğru yanlış diye bir şey yok. Senin önceliklerin var, senin inanmak istediklerin var. Hiçbirimizin ortak referans noktaları kalmadı. Mesela işte son dönemlerde kalan son örneklerini de kaybediyoruz. Böyle toplumsal olarak üstünde mutabık kaldığımız bazı akil insanlar vardı. Yani ne olursa olsun hürmet ederdik sözüne, düşüncesine. Şimdi onların yerine yenisi gelmiyor. Hani artık Ajda Pekkan'dan sonra bir süperstar olmayacağı gerçeği gibi. Çünkü yani Michael Jackson, ikinci bir Michael Jackson'ımız yok. O kadar kitleselleşemiyoruz hiçbir konuda. Bir parantez açayım, şuradan yola çıktım. Geçenlerde bu popüler dizilerin finallerinin izlenme sayılarına baktım küresel reytinglerde. Yıl bazında o kadar düşmüş ki hani mesela işte Ay'a seyahat gerçekleştirildi değil mi? Daha taze. Cumartesi günü dönüş rotasına geçildi, edildi falan filan. İlk Ay'a seyahat görevinin izlenme sayısına baktım. 500 milyondan fazla kişi canlı yayında izlemiş.
0: Şimdi?
1: 1960'larda televizyonun işte ne kadar olduğu bir dönemde. Şimdi işte YouTube'da girsin baksınlar NASA'nın kanalında. Yakınına bile yaklaşabilmiş değil. Ya ortak
0: Bu
1: paydalarımız
0: arada ama
1: azalıyor.
0: Instagram'dan oradan buradan nasıl o bilgiyi alıyor? Öyle bakıyor.
1: Evet.
0: Twitter yani X'ten
1: Tabii.
0: falan.
1: Ama şöyle de bir şey var işte. Birinde izliyorsunuz. Diyor ki işte ya dünya zaten düz bunlar. Bunun işte palavrasını bize inandırmak için yapıyorlar. Ay diye bir şey yok. Onu böyle büyük projektörlerle tutuyorlar. O bir ışık oyunu falan filan. Yani birisi öyle diyor, birisi böyle diyor. Yani ortak hakikatimiz kalmadı, referansımız kalmadı, akil insanımız kalmadı. Ve bu çağ işte böyle her şeyin içinin kolayca boşaltılabildiği, tek böyle bizim kulağımıza hoş gelen şeyleri ve onları söyleyen insanlara kulak çevirdiğimiz, üstelik bunu da çok kolay yapabildiğimiz bir dönemdeyiz. Yani düşünün şimdi siz herhangi bir şeye inanıyorsunuz. Onunla ilgili sosyal ağ hesaplarına ulaşabilirsiniz, YouTube kanallarına ulaşabilirsiniz, televizyon kanallarına erişebilirsiniz ve kendinizi kolaylıkla algoritmanın da desteğiyle onun içine hapsedebiliyorsunuz. Bu çok konforlu, kuytu bir alan yani. Rahat, ana rahmi gibi bir durum. Hiç de rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Başka hiçbir seda da duymuyorsunuz. Ve bu kendini besleyen sistemle o cenahın kahramanları da iyice perçinliyor kendini. Yani iyice palazlanıyor, iyice kemik tutuyor, iyice büyüyor ve taraflar, saflar kendini iyice sıklaştırıyor. Buna sebep oldu. Yoksa hani ortak bir gerçek yaratabildi mi? Hayır, zannetmiyorum. Bundan sonra yaratabilir mi? İşin kötüsü zannetmiyorum da. Çünkü hiçbirimize ortak bir değerin peşinde değiliz. Ya mesela dil bilgisini düşünün. Ya bazen çok faşizan da gelebiliyor bazılarına da. Ben bu ekleri ayırmayı öğrenemeyenleri için için diyorum ki ya bu kadar basit bir şeyi öğrenemeyen birisi hani ne bileyim çok daha karmaşık yaşamın çok daha karmaşık bir ayrıntısını nasıl çözebilir? Yani bu adama mesela nasıl bir şirket teslim edilebilir? Nasıl bir departman teslim edilebilir? Daha bu hangi D bitişik hangisi ayrı bilemiyor. Böyle bir bilinçaltı çok dillendiremediğim bir şey var. Bazen yüzümün tuttuklarına, nazımın geçtiklerine diyorum ki ya o şöyle yazdı. Boş ver hocam ya diyor. Anlayan anlamıyor mu diyor. Şimdi böyle bir cehennemin kapısını aralarsak oradan kimin girip çıkacağını şey
0: Tabii
1: yapamayız.
0: tabii.
1: O zaman hani şey var yani niye böyle bardakla güzel güzel tasarlanmış kupalarla su içiyoruz ki yani kedi köpek gibi taslara doldursunlar çömelip dilimizle içelim. Yani niye güzel güzel kaplarda yemek yiyoruz? Niye üstümüze başımıza özeniyoruz? Değil mi? Derdimiz bizim hayatta kalmak değil mi? Tek kıyafet giymek zorunda kalan canlı olarak. Bu özen, bu itina niye kendimize, yaşamımıza, işimize, etrafımıza, bizim beşeri vasıflarımızı sivritsin diye, belirginleştirsin diye. Buna yaramayan bir teknoloji, buna hizmet etmeyen bir yapay zeka nedir yani?
0: Böyle deyince siz mesela dil bilgisiyle ya da gramerle ilgili ya yaşlılıkla suçluyorlar mı?
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Aman devrin geçmiş, sen daha nerede takıldın hocam demiyorlar mı?
1: Evet ve için için şey diyorum. Size de bir kuşak gelecek böyle şeyler diyecek ama hani o kuşak nasıl bir şey olacak? Çıtayı bu kadar düşürürsek yani beni de da miki ile eleştiren kuşağı eleştirecek olan kuşak beni çok korkutuyor. Umarım ölmüş olurum o kuşak gelene kadar da görmem. İşte
0: onlar da 2-3 kelimeyle falan yani önemli olan anlaşmak
1: taş diye bakacaklar. Taş devrine mi döneceğiz acaba Trump'ın?
0: İşte yani o da tabii neyi eksiltiyor? Sanatın inceliklerini eksiltiyor.
1: Ya tabii. Yani
0: edebiyatın inceliğini eksiltiyor, müziğin inceliğini eksiltiyor.
1: Ya bir de hani yaşam öyle bir şey değil mi ya nihayetinde? Biz böyle amaçlarla araçları hep birbirine karıştırıyoruz. Hani yaşam ona verdiğimiz özenle, itinayla ilgili bir şey. Hani küçük küçük dokunuşlar, küçük küçük huylar, rutinler ne bileyim. Büyütmeye çalıştığın, el üstünde tuttuğun bir bitki bile seni yaşama bağlayan bir şey. Ona gösterdiğin itina, özen. Ona özen gösterdiğinde işte tırnağına da özen gösteriyorsun. Kılığına, kıyafetine de, bir adım sonra çevrene de, insanlara da, falana da, filana da. O öyle bulaşıcı bir şey. Ama bir yerden başlamak lazım. Ama işte ortak paydamız çok azaldığından dolayı, rol modellerimiz çok azaldığından dolayı bunlar da zorlaşıyor.
0: Bence her kuşağın, şeye katılmadım bir tek, Ajda Pekkan kısmına yani o örneğe. Çünkü bence her kuşağın kendi süperstarı olacak. Her kuşağın kendi rol modeli, her kuşağın kendi kahramanı olacak.
1: Şöyle tabii ki oluyor ama o kadar kitleselleşemiyor. Yani kuşaklara sirayet edemiyor. Mesela şimdi Tarkan kaçıncı kuşağı büyütüyor ya? Kenan Doğulu falan düşünsenize benim sınıf arkadaşım. Kaçıncı kuşak oluyor? Belki 3 kuşak büyüttü adam. Şimdi böyle şeyler kalmayacak. Ben bugün mesela çeşitli operasyonlar, haberler vesilesiyle işte ünlüler operasyonu diye bir şey geliyor. Ben hiçbirini tanımıyorum. Ama belli ki birileri için ünlü. Ya bir tanesini
0: milyon,
1: mi tanıma?
0: Milyon milyon izleniyor
1: evet,
0: bu arada.
1: Sonra bakıyorum işte hesaplarını buluyorum. Yani şey sosyal medya hesaplarını gerçekten çok popülerler. Hiç bilmiyorum. Hani bazen böyle hafta sonu televizyonda magazin programlarını izliyorum Bloomberg'te falan. Cemiyet dünyasının önde gelen simaları bilmem ne sergisinde buluştu diyor. Bakıyorum bu hangi cemiyet, hangi simalar falan. Yani ortak popülerimiz kalmadı. Bu çünkü hani teknoloji ve bir adım sonrasındaki yapay zeka bizi kişi bazında tanır ve yönetebilir hale geldi. Yani artık Serdar Kuzuloğlu diye bir persona var. Onun bir ID numarası var. Ne izler, ne sever, ne dinler, nereye gider, kimdir, necidir, neyi merak eder, neye meyyaldir, neyi bilir, neyi bilmez. O zaman işte onun nabzına göre şerbet verelim. Ona göre içerikler karşısına çıkaralım.
0: Ki öyle oluyor tabii zaten. Ki. Sizde en çok ne eleştiriliyor? Size geri dönüşlerde.
1: Evet. Ya şöyle... Şimdi ben en azından medya mensubu olarak 31. yılındayım. 31 yıldır gazete, radyo, dergi, televizyon, internet böyle önüme gelen her mecrada bir şeyler üretiyorum. Ve bu alanda sürekli yeni insanlarla tanışıyorum yolda. Mesela birisi bilmem ne kullanmaya başlıyor. Diyelim ki bir yeni bir mecra çıkıyor. İşte Bloomberg diye bir uygulama çıkıyor. Bir bana orada denk geliyor. Sonra diyor ki bu kim ya diyor. Hani herkes miladı kendine koyuyor ya. Hani sanki ben dün böyle bardakta filizlendirilip bugün saksıya ekinmişim gibi. Hani bu adam kimdir nedir? Hani bu konuştuğu konular hakkında ne kadar ehildir, ne yapmıştır, ne etmiştir diye. Hani kimsenin de böyle bir artık sabrı merakı
0: da,
1: yok
0: okumuyor
1: ya.
0: Da.
1: Böyle bodoslu bir diyor, bu kim ki, bu ne konuşuyor ki falan. Ya zaten ben bir şeyin iddiasında konuşmuyorum ki. Ya da ben bir yerlere konuşmak için böyle bir kendimi paralayan birisi de değilim ki. Yani bir şey sorulunca anlatıyorum. Ne sorulursa bildiğim kadarıyla onu anlatıyorum. Bir iddiam yok, bir şey satmıyorum, bir şey pazarlamıyorum, danışmanlık vermiyorum. Bu dönemin parametresine pek oturmayan bir şey olduğu için genelde bunun yorumlanmasında sıkıntı oluyor. Yani bu dönem çünkü şey var. Her konu hakkında konuşan insanlar var. Bazen onlarla ilgili o sepete atılabiliyorum ama hiç cevap vermesem de, ses çıkarmasam da için için üzülüyorum. Çünkü esasında çok şey konuşuyormuş gibi görünmekle birlikte çok az şey hakkında çok fazla şey konuşuyorum. Yani hiç hakkında konuşmadığım çok fazla konu var. Ona da çok özen gösteriyorum esasında. Çok fazla şey paylaşıyormuşum gibi görünebilir bazılarına ama hiç paylaşmadığım bazı şeylerin olduğu biraz dikkatli gözlerden de kaçamaz gibi. Şey yani bu genel anlamıyla şunu hissediyorum. Çok öfkemiz var. Çok öfkeliyiz, çok mutsuzuz, çok huzursuzuz, çok sinirliyiz. Çok geçerli sebeplerimiz var bunun için. Boşu boşuna değiliz. Ama hani o Jung'un, psikiyatrist Jung'un da dediği gibi muhatabına yönlendirilemeyen öfke gücü yettiğine, nazının geçtiğine patlıyor.
0: Öyle,
1: hani birine öfkelisiniz, böyle bir kaşık suda boğasınız var ama yapamıyorsunuz, olmuyor. Sonra gücünüzün yettiğine patlıyorsunuz. Ben dolayısıyla hani bana yönelik eleştirilerin büyük bir kısmının aslında muhatabının ben olmadığımı, yanlış anlaşılmadan dolayı olduğunu düşünüyorum. Ama çok haklı eleştiriler de oluyor bazen. Onları da mutlaka özümseyip düzeltmeye çalışıyorum. O açıdan internet çok güzel bir şey ya. Çünkü etrafımda genelde hep beni seven, sayan insanlar var. Onlardan hiç eleştiri duyamıyorum. Yani bir de bizim kültürde yanlış anlaşılır diye yapılmaz.
0: Ama şey de var mı? Sosyal medyada çok fazla var mı?
1: Tabii.
0: Dünya düzeniyle ilgili çok fazla konuşmuyorsunuz. Yani şöyle, dünyanın nereye gittiğinin makro düzeydeki perspektifini ortaya koymada. Orada imtina eder bir haliniz var. Neden bunu söylüyorum? Bu sizin için bir eksiklik olarak, estağfurullah, bana düşmez de o açıdan söylemiyorum ama herkes o kadar bütün dünyaya bir şey biçmekle meşgul ki global anlamda. bir de o şey, insanlar da oluyor ya, Türkiye üzerinden konuşmak da, ya bu dünyada da böyle diye hemen lafı çeviriyorlar ya. Hani bir şey biçmekle o kadar meşguller ki dünyanın şeklini anlatmakla. Mesela oraya girmekten kaçınıyor gibisiniz.
1: Daha çok şöyle galiba Henry Kissinger'la Çin başkanının mı ne bir toplantısında şey vardı. Henry Kissinger diyor ki eski Amerika'nın çok meşhur işte dışişleri temsilcilerinden, bakanlarından öldü. Neyse diyor ki İkinci Dünya Savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Veya Birinci Dünya Savaşı mıydı, unuttum, ikisinden biri. Çin yetkilisi diyor ki henüz bir şey konuşmak için çok erken diyor. Yani hani 50 yıl, 100 yıl çok erken geçmiş hakkında konuşmak için. Ben de geleceğe birazcık, yani bu pardon bugüne birazcık öyle bakıyorum. Yani bugün hakkında bu teknolojinin de bu sabırsızlığıyla beslenen, İngilizce'de navizm denilen bir şey var. Navizm yani şimdicilik, şu an. O hani tasavvufla da bazen karıştırılıyor ya, bambaşka bir bağlamda söylenmiş olmasına rağmen işte dün dünde kaldı, yarın meçhul, işte bir an var, bu an falan gibi, hani bu bugüne özel bir şey var ya. Sanki milat bizimle başladı, bizimle bitecek. En önemli an şu an, geçmiş geçti, geleceğe yönelik hiçbir şey bilmiyoruz. Şu anı en kıymetli an haline getirip bütün ilgi çekici ve fırsatlarla dolu şeylerle bezemeliyiz telaşı var. Ve tam şu anda benim işime yarayacak bilgi benim için önemli. Eski ve ileri tarihli hiçbir şey umurumda değil. Ben orada olmak istemiyorum çünkü orada çok gürültü var. Yani orada sesimi duyuramam, bir kıymeti de yok. Ve orada söylenebilecek her sözü herkes söylüyor
0: zaten. Bir de o bilgi mi, o da tartışılır. Yani o anda o bilgi mi bilmiyoruz.
1: Oradaki her sözü herkes söylüyor ya. Bugün mesela ne bileyim işte salata yapmayla ilgili 1 milyon metot var. Bir kısmı birbiriyle çelişiyor ama hepsi var, hepsi aynı anda. Ama hani o konuyla ilgili bir adım sonrası bir başka perspektifi hakkında konuşan yok. Dolayısıyla ben daha üstünde az konuşulan, daha az düşünülen, daha az ilgilenilen konuların içerisindeki ilginçlikleri yakalamaya çalışıyorum. Yani şey var ya, Samuel Beckett'in romanında mıydı?
0: Hangisi?
1: Bir iki yol vardı, ben daha az yürünmüş olanı seçtim ormanda ve her şeyi o değiştirdi diyor. Yani ormanın içinde herkesin yürüdüğü bir patika vardı. Ben dedim ki ya dur, ben de şuradan gideyim ve o kararım beni bambaşka bir noktaya taşıdı.
0: Gidilmeyen bir yol var mı?
1: Var tabii ya, çünkü öyle bir, sizin de demin bahsettiğiniz gibi öyle bir sürü psikolojisi içerisindeyiz ki ben internetin, dijitalleşmenin, bu teknolojik aletlerin bizi biricik yapacağını zannederdim hep o 90'ların ütopik Serdar Kuzuloğlu beyninde. Tam tersi oldu. Hepimiz birbirimize benzedik. Saçımız, başımız, kılığımız, kıyafetimiz, tatilimiz, işte kariyer hevesimiz, Her şeyimiz, dinlediğimiz, izlediğimiz, ya bir de itham ediliyoruz öyle olmayınca. Hani artık böyle kalmadı. İşte bilmem neyi izlemedim mi, bilmem neyi dinlemedim mi. Hani sırf birbirimize benzemek adına yaşadığımız bir hayat varmış gibi, bir yarış varmış gibi. Dolayısıyla şey, yürünmemiş çok yol var. Çok çok bakir alan var.
0: Ama tabii burada benzememeyi seçmek de bir yine aynı şekilde fırsat maliyeti ya da alternatif maliyet yaratıyor
1: bir
0: ya.
1: Bir de çok yüksek bir bedeli var.
0: Yani bedeli de var, zenginliği de var. Yani kazancı da var, maliyeti de var.
1: Evet ama yani mesela ya Cumhuriyet'in erken döneminde çok meşhur bir tartışmadır. Şimdi iki konu benim çok ilgimi çeker, çok üstüne düşünürüm, okurum. Birinci tartışma şey, bu Cumhuriyet öncesinde, Osmanlı'nın son dönemlerinde başlar o tartışma. Batı'nın teknolojisini alıp kendi ahlakımızı korumalıyız tartışması. Öyle bir algı gelişir ki, öyle bir tahayyül, sanki teknoloji ve ahlak birbirinden ayrı şeyler gibi, bilim ve ahlak daha doğrusu. O bilimi üreten şeyin Batı'nın ahlakı olduğunu unutuveririz. O tartışmada Batı'nın bir ahlakı var ve o ahlak o bilimi doğuruyor. Hani mesela ne bileyim, sıraya girme ahlakı olan bir medeniyet sıra numarası veren bir otomat üretebiliyor. Bunun tersi işlemiyor. Bizde sıraya girme ahlakı yok. Bir makine yapalım da millet bir insanlık öğrensin. Böyle bir şey yok. Biz sonradan o icadı alıp uyguluyoruz. İkinci tartışmada şeydir. Cumhuriyet'in erken döneminde yurt dışına okumaları için uzmanlıklar edinsin diye insanlar yollarlar. İki dönemin Türk aydını konuşur Fransa'da. Sen ne okuyorsun der, felsefe der. Öbürü der ki kardeşim bize demirci lazım, demirci. Yani memleket kuruyoruz, inşaat yapıyoruz. Felsefeyle memleket mi ilerler diye. İşte bu iki tartışma da hala devam ediyor. Bugün ne konuştuysak, yarın ne konuşacaksak bu iki tartışmayı çözümleyemememizden ötürü. Yani bilimi, teknolojiyi üreten şey ahlak ve bize sadece demirci lazım değil. Bize çok renkli, çok geniş yelpazeden uzmanlıklar ve insanlar lazım.
0: Ama hala bilim ve teknolojiyi ahlak mı üretiyor? Hala. Şu anki noktada.
1: Şöyle, evet ama yeterince temsiliyeti olan bir ahlak üretmiyor.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
10: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV.
2: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz, ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
3: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.
4: Ekonomi nedir?
5: Ekonomi, üretim, ticaret, dağıtım, tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan aktivitesidir.
4: Yani
5: para harcadığınız her şey ekonomidir. Neye para harcadığınıza bakın, hepsini toplayın, onların üretimi, tüketimi, satışı ekonomiyi oluşturur.
3: Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.

0: frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Yani şu anda Anglo-Sakson kapitalist Amerikan ultra liberal, liberter ahlak teknoloji üretiyor. Öteki ucunda mesela daha toplumcu, daha böyle hani sosyalist Çin de teknoloji üretiyor. O ikisi arasında bir yerde dengeyi bulacağımızı düşünüyorum.
3: Yani tabii ki ikisinin de
2: yani biri daha totaliter.
3: Bilginin erişilebilir ve eşitlikçi olması üzerinden sallar geliştiriyorlar ama işte asla öyle da olmuyor.
2: Asla.
3: Asla olmuyor. Asla.
2: Ve teknoloji, bilim, işte bilmem ne, aletler, edevatlar, bütün bizim büyük bir heyecanla, büyük bir mutlulukla hayatımıza dahil ettiğimiz her şey çok kısa bir süre sonra nihayetinde bizim üstümüzde bir kontrol aracına, bir tahakküm aracına, bir denetim aracına dönüşüyor. Ne yazık ki bu zinciri kıramadık. Kırabilirdik. Böyle olmak zorunda değildi.
3: Evet, orada öyle ama bu da tabii kişisel bilgilerimizin bütün dünyaya yayılmadan önceki, satılmadan önceki haliyle ilgili olabilirdi. Şu anda hangi bilginin erişimi ya da eşitliğinden erişimine bahsedebiliriz? Birileri daha eşit.
2: Şüphesiz ama yani şunu söylemek istiyorum. Eğer ki mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı ilk web sitelerinden, gazetelerin, dergilerin yayınlanması. Bunu kim ücretsiz yayalım fikrini ortaya attı bilmiyorum ama çok büyük bir zehir verdi. Yani zehirledi interneti. Herkes interneti bedava gazete, dergi okunan bir yer zannetti. Sonra herkes interneti her şeyin daha ucuzunun satıldığı bir yer zannetti. Sonra herkes interneti sosyal medyanın bedava olduğu bir yer zannetti. Sosyal medya çok pahalı bir hizmet. Kendiniz sosyal medya hesaplarınızda yaptığınız şeyi kendiniz yazılımlar satın alarak yapmaya çalışın. Bakın kaç para aylık maliyeti var size. İşte biz onu bedavaya edinmenin bir bedeli olduğunu bilseydik, çok daha ağır bir bedeli olduğunu bilseydik, o paranın yine bizden bir şekilde çıkartıldığını bilseydik ve bunu bedava kullanmayı kabul etmeseydik, belki bu kadar fazla kullanıcısı olmazdı ama bugün bahsettiğimiz hiçbir dert sıkıntı da olmazdı.
3: Tabii şimdi sonuçta ucuz iş gücü denilen kavram da bunlarla geldi. Yani basını düşündüğümüz zaman tabii dergicilikte, yazılı basında. Ucuz iş gücü bugün niteliksiz, kalifiye olmayan, D'yi D'yi ayıramayan, copy paste yapan ajanstan alıp habercilik anlayışını sıfırladığı anlayış işte o basılı halin bugün internette olmasıyla geldi. Evet. Çünkü 3 kişiyle yapabilirim ben bunu diyor, 300 kişilik işi.
2: Ama şeyi gerçekten yani için için hep düşünüyorum. Herkese de fırsat buldukça soruyorum. Burada da çok daha fazlasını sormuş olalım. Yani sahiden yakındığımız her şey bizi yakındığımız kadar rahatsız ediyor mu ve kendi payımıza, üstümüze düşeni yapıyor muyuz? Benim vicdanım rahat, sizin de sanıyorum rahattır. Elimden geleni yapıyorum. Yani ben rahatsızlığını çektiğim şeyi kendi hayatımda tamir etmeye çalışıyorum.
3: Bir örnek verir misiniz?
2: İşte demin dedim ya, ya basit bir dil bilgisi kuralını bile öğrenemeyen insan beni rahatsız ettiğinde ben dil bilgisi konusunda kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. İmla konusunda kendimi geliştirmeye, telaffuz konusunda.
3: Yani hiç geliştirmiyorum, doğrudan yargılıyorum bodoslama.
2: Hayır yani şöyle, hani kendimde olan bir kusuru başkasında gözlemlediğimde yadırgamamak adına. Hani tabii hepimiz ki kendi adımıza düşeni yapalım ve şeyi unutmayalım ya, bu yaşam bir bütün.
3: Bu toplumun gelişmişliğiyle ilgili büyük soru işaretlerinin olduğu yerlerde bireysellikten bahsetmek ne kadar mümkün? Ya da yetişkinlikten, o da ayrı bir tartışma konusu.
2: Ama yani
3: tabii
2: ben böyle bu çağın sorunları sektirme huyundan çok rahatsızlık duyuyorum ya. Çok güzel, işe yarıyor. Hani böyle büyük büyük meselelerden var. Toplum diyoruz mesela, toplum da şöyle böyle. Hepimiz de ondan payını düşeni alıyoruz. Yani biziz yani, bizler birleşiyoruz, toplumu oluşturuyoruz. Yani sahiden hani bu etrafımızı eleştirirken ki cömertliğimiz, bonkörlüğümüz, hoyratlığımızı biraz aynaya bakarken de kullanmakta fayda var. Hani şikayetçi olduğumuz yapılar olabilir, kurumlar, toplumlar, topluluklar, zümreler olabilir. Hepsi bizden nasibini alıyor. Hani mayası, o maya var. Hepimiz nasibimize düşüyoruz.

0: işini o mayadan alıyoruz işte. Mevzu özen göstererek, uğraşarak, hepimiz kendi şeyimizde ya. Ben mesela işte teknoloji sektörünü takip etmeye çalışan biriyim. Değişimleri, dönüşümleri. Ben kendi alanımda bu böyle bir özen geliştirmeye çalışıyorum. Siz böyle bir program yapıyorsunuz. Siz kendi alanınızda böyle bir özen göstermeye çalışıyorsunuz. Yani şimdi şunun şurada olmasının bir gereği var mıydı? Şunun bir şart mıydı?
1: Ağrıdan geldi
0: o. Olmasa olur muydu? Olurdu. Kimse
1: olur.
0: Der miydi size?
1: Yani yok,
0: niye
1: demez.
0: Böyle bir şey yok?
1: Demez.
0: Bize şöyle çarklardan bir boğa yapsaydınız fena mı olur der mi? Demez. Ama var. Yani niye var? Bir özenden ötürü var. İşte ya büyük şeyler değil bunlar. Hepimiz kendi hayatımıza, eylemlerimize, elimizden geldiğince, kim hiçbirimiz kusursuz olamıyoruz. Ama elimizden geldiğince özen gösterirsek bence hani yapay zekası da bilmem nesi de hepsi bir düzene girer.
1: Peki şimdi bu Serdar, o telefonun daha akıllı telefon diye adlandırılmadığı, ankesörlü telefonların olduğu, o kitlelerin süperstarlarının yarattığı, o çocuk haline dönse, bugünkü Serdar ama şu anki Serdar,
0: evet.
1: O çocuğa mesela kaç yaşında olsun? 12. Tam daha böyle hormonlar ergenliğe giriyor, hormonlar tavan. O Serdar'ın hayatla ilgili beklentileri var ve adam bilimsel bakıyor, matematik bakıyor. Ne derdi tek kelime?
0: Çok dürüst cevap veriyorum. Tek kelime dediğiniz için de bu kadar özetliyorum. Devam et derdim. Çünkü retrospektif olarak böyle bugünden geçmişe baktığımda görüyorum ki o dönem musibet olarak algılayıp yaşadığım, kahrolduğum her şeyi bugüne hazırlıyormuş beni. Ve hiçbir istisnası yok. Hiçbir şey tesadüf değilmiş. Ve bir şey aksasaymış orada, bir başıma gelen kötü bir şey gelmeseymiş herhangi birisi, çok başka bir tarafa atarmış beni. Dolayısıyla hani ben şimdi ikiz çocuklarım var benim. 18 yaşına girecekler bu Haziran'da. Mesela oğluma bakarken, oğlum ve kızım var. Oğluma bakarken kendime bakıyormuş gibiyim. Aynı hayatı yaşıyor, aynı isyanlar, aynı itirazlar, aynı böyle bir şeyler ve kendimi görüyorum ve sanki böyle uzaktan kendi büyümemi tekrar seyrediyormuşum gibi. İçin içinde dua ediyorum. Umarım benim kadar renkli, keyifli, tatmin edici bir hayatı olur diye.
1: Yargılayayım mı şu anda?
0: Lütfen.
1: Devam et tek kelime değil, iki kelime.
0: Oo tabii.
1: Ama Serdar Kuzuloğlu olduğu için ve onu çok sevdiğimiz için kabul ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. Sağ
1: olun. O zaman buraya bir Serdar Kuzuloğlu da yazacak şekilde devam et yazar mısınız? Yani dört kelimeyi sığdırmanız.
0: Bu o mu?
1: Evet oraya arkaya.
0: Peki.
1: Hafıza duvarına. Ceyhun kaç dakikamız kaldı? Hadi iki kelime, tek kelime dedi. Dil bilgisinden yargılıyoruz şu anda.
0: O zaman üç kelimeye çıkarıyorum ceza olarak bu ehliyeti. Aynen.
1: Ay aynen kelimesi
0: devam.
1: Bir de aynen kelimesi kullanıyor. Bitti. Sen ne o gramere de dile çok dikkat ediyormuş. Aynen devam et.
0: Kayıtlara geçsin diye. Yazım da felaket.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun davet için.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. İki süper hocam var bu akşam bizimle birlikte. Her salı olduğu gibi değerli hocam Profesör Erhan Aslanoğlu ve bu salı bize eşlik eden Profesör Selva Demiray. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyiz, çok mersi.
1: Macron'un dibine vuralım diyorum bu akşam. Hazır mısınız?
2: Olur.
1: Önce nereden başlasak bilmiyorum. Bu hafta da önemli yani. Büyüme verisi geldi, enflasyon verisini alacağız. Bugün tam yayından önce onu konuşuyorduk, bu tüketim hikayesi nereye gidiyor, nasıl olacak bu işler diye. Hane halkı harcamaları 2025 yılının verileri bunlar ama şöyle bir en azından profili görmek açısından haberimizi izleyelim, ondan sonra da sohbetimize başlayalım, buyurun.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayımladı. Buna göre ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %29.3 ile konut ve kira aldı. İkinci sırada %20.5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17.3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlarsa %0.8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1.8 ile eğitim hizmetleri, %2.2 ile sağlık oldu. Yüksek gelirli hanelerin düşük gelirlilere göre ulaşıma 3 kattan fazla pay ayırdığı belirlendi. Gelire göre sıralı %20'lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, en yüksek gelir grubu olan 5. %20'lik grupta yer alan hane halklarının ulaştırma harcamalarında %25, konut ve kira harcamalarında %25.7,

0: gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarında %12,4 pay ayırdığı görüldü. En düşük gelir grubu olan birinci %20'lik grupta yer alan hane halkları ise konut ve kiraya %38,7, gıda ve alkolsüz içeceklere %29,2 ve ulaştırmaya %8,6 harcama yaptı. Temel gelir kaynağı maaş, ücret ve yevmiye olan hane halkları konut ve kira harcamalarına %26,4, gıda ve alkolsüz içeceklere %16 ve ulaştırmaya %21,9 pay ayırdı. Müteşebbis geliri olan hane halklarının konut ve kiraya %25,5, gıda ve alkolsüz içeceklere %17 ve ulaştırmaya %25,9 pay ayırdığı belirlendi.
1: Evet, 2025 yılının profili buydu. Nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi bu yıl gördüğümüz tablo bundan çok farklı mı Selvi Hocam?
2: Çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Şimdi ben de haberi izlerken şeye bakıyordum. Enflasyon açıklamasındaki, TÜİK'in en son enflasyon duyurusundaki bu alt kalemlerin enflasyonu ne olmuş diye. Çünkü hani burada gördüğümüz işte en yukarıda konut ve kira, sonra ulaştırma, sonra gıda ve alkolsüz içecek. Bunlar aslında hani yine 2025 enflasyonunun alt kalemlerine baktığımız zaman işte %31'di galiba yıl sonu,
1: evet,
2: enflasyonu.
1: Doğru.
2: En yüksek kalemler ve 30'un da üzerine çıktığı zamanlar çok olmuştu. Şimdi niye buna bakıyorum? Hani insan hani neyi araştırıyorsa hep o gözle bakar. Ben tabii nereye bağlayacağımı da tahmin ediyorsunuz. Hani halka enflasyon beklentilerine bağlayacağım. Şimdi orada %47'lerde biz şu anda bir enflasyon beklentisi ölçüyoruz. Ve hep şu soru soruluyor. Enflasyon %30'lardayken niye %47'lerde hane halkı bir beklenti söylüyor? Hane halkı zaten matematikte bilmez ki nereden, hı-hı, hani gibi yorumlar alıyoruz. Ama aslında bakacak olursak yani harcama sepetindeki en yüksek ağırlıklar aslında hep o %30'un üstünde %40, %50 bandına gittiği için aslında beklentiler de o sepeti yansıtıyor. Dolayısıyla bana çok hani beklentilerime paralel bir şekilde aslında gördüm. Bu sene de yine benzer şekilde bu ağırlıkların şekilleneceğini düşünüyorum. Bazen gıda biraz daha yukarı çıkıyor. Bazen ulaştırma aşağıya iniyor ama genel olarak bu üç kalem hep en yüksek ağırlığa sahip olan kalemler oluyor.
1: Ve oralarda enflasyon oldukça yüksek, evet, ve katılaşmış durumda ve biz nedense çok uzun zamandır o taraftaki enflasyonu düşürmekte zorlanıyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Erhan Hocam?
3: Aslında ben de ilk o noktayı vurgulamak istiyordum. Yani hanelerin, hocamın katkısıyla hazırlanan o endeksten de çok iyi izliyoruz. Hane halkı beklentilerinde de hani yüksek çıkıyor. TÜİK'in, Merkez Bankası'nın anketinde de paralel veriler geliyor. Neden haneler yüksek hissediyor? İşte bu yüzden %70 civarı 3 kalemden geliyor. En çok bunlar ve çok düzenli harcanan kalemler olduğu için bunu gösteriyor. Şimdi burada baktığımızda ortalamada yaklaşık neredeyse %70'e yakın bir payı var. Ama TÜİK'te hatırladığım yani gıda %24, konut %11'lere inmişti en son. Doğru. Çünkü ulusal gelir hesaplama sistemine göre bir ağırlıklandırma edildi. Yani 24 artı 11, 35 sanıyorum 8-10 civarında da bir ulaştırma. Yani 40-45'lerde. Yani buradaki ağırlık 70 civarında. Hele hele şeye bakarsak, düşük gelir gruplarına bakarsak 80'ler falan civarı daha da üzerine çıkıyor. Yani aslında haneler bu anketteki ağırlığa göre enflasyonunu hesaplıyor ve öyle algılıyor. Ve ben bunu hissediyorum, bu olur diyor. Ama işte bizim hesapladığımız hep ağırlıkla ilgili bir sıkıntı var. Yani bu ağırlıklarla o ağırlıklar arasında da bir uyumun sağlanması gerekiyor. Yani en temel sorun bu hanelerin hangi ağırlıkta neyi tükettiği konusunda bizim endeksimizin hani hissedilen farkı. Çünkü ağırlık farklıysa hissedilen de farklı oluyor. Bunu gösterdiğini düşünüyorum. Yüksek ve düşük gelir grupları arasındaki fark çok çok yüksek. Yani biz konutun ağırlığını indirirken burada arttığını görüyoruz falan. Tüm bunları topladığımızda bu enflasyon meselesi, yani bizim bu sepeti, enflasyon sepetini tekrar yani belki ulusal hesaplama sistemimizle tekrar, yani onu da bir yeni input output tablolarını, girdi çıktı tablolarını kullanarak hesaplamamızda fayda var. belki o zaman bu hissettiğimizde gerçekleşen farkı biraz daha azalır. Yani biraz bu noktaya vurgu yapmak istedim ben.
1: O zaman belki hissettiğimize yakınlaşan bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız değil mi? Yani konuştuğumuz rakamların daha üzerinde.
3: Evet, yani şu anda ortalamadaki rakamlar %70'e yakın bu üç kategoriden geldi söyle. Tabii farklılaşmaların bir takım neden, yani ulusal bir bütün ekonomiyi kapsıyor. Evet. Bu bir anket vesaire farklar olur ama burada bayağı büyük bir fark var. O açıdan da önemli diye düşünüyorum. Neredeyse %70-80'in 3 kaleme harcayan haneler, diğerlerine çok çok az kalıyor ki onlar aslında işte hani eğitimdir, eğlencedir falan. Aslında çok böyle temel şeyler dışında toplumun büyük kesimi diğer kategoriler için çok harcayacak gelir de bulamadığını gösteriyor aslında.
1: Şimdi Selvi Hocam, siz çok uzun zamandır inceliyorsunuz bu rakamları. Daha geriye gittiğimizde bu tablo farklı mıydı? Yani enflasyon arttıkça biz bu aradaki uçurumu daha mı çok görmeye başladık acaba?
2: Şöyle, geçen hafta ben bir grafik hazırlamıştım. Geçen hafta Açıl Bey'in programında. Orada enflasyon hissiyatı, enflasyon beklentileri ve enflasyon 3 seriyi beraber çizdirerek incelemiştim. Yani şu tabloyu hep görüyoruz. En altta enflasyon yer alıyor. Hı hı. En üstte hissedilen enflasyon oluyor. O 12 ay geriye yönelik, geriye dönük enflasyon hissiyatı. Ve ortada da, daha ortada demeyeyim de hissiyata yakın olarak da önümüzdeki 12 ayda ne enflasyon bekliyorsunuz sorusunun cevabı oluyor. Yani o gerçekleşmiş enflasyonla enflasyon hissiyatı ya da hissiyat verisi gerçi yok. Yani Merkez Bankası'nın anketi enflasyon beklentilerini ölçüyor. Biz ilave olarak hissiyatı da raporluyoruz. Ama o aradaki farkın hep yüksek olduğunu Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklenti anketinden de görüyoruz. Yani hane halkı hep enflasyonun üzerinde bir beklenti söylüyor. Ama biz biraz daha bunu mercek altına yatırıp kendi anketimizde de baktığımız zaman hissiyatın da beklentinin de üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu zaman zaman aradaki fark 5 puana kadar düşüyor, bazen 10 puana kadar çıkıyor. Aslında o farkın yüksek olması o kadar olumsuz bir şey değil. Farkın yüksek olması, yani ben bugün diyelim ki %47 enflasyon bekliyorum önümüzdeki 12 ayda ama hissiyatım da diyelim ki %80. Bu aslında benim dezenflasyona olan inancımı gösteriyor. Yani şu anda hissediyorum ama politika yapıcılarına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bu 20 puan düşecek anlamına geliyor.
1: Peki, şimdi enflasyon verisini alacağız. Yeni ayın verisini, Mayıs verisini. Nisan çok gerçekten dramatik bir veriydi. Bloomberg KT'nin anketi, enflasyon anketi Mayıs'ta enflasyon aylık bazda Erhan Hocam %1,59 artacağını göstermiş. Yıllık bazda da %32,5'luk bir artış beklentisi var. Diğer yandan İTO'nun da İstanbul'un da enflasyon verisini aldık biliyorsunuz. Orada da aslında daha nispeten geçtiğimiz aya nazaran daha iyi bir veri karşımıza çıktı. %1,53 aylık, yıllıkta da %36,77. Ama şu var, özellikle yıllık baktığımız zaman hani bu yılın hedefine, ki revize edildi bu hedef, hala çok uzak olduğumuzu gösteriyor. Nasıl beklentiniz sizin, bir onu sorayım. Yıl sonunu acaba %30'un altında bir enflasyonla bitirmek mümkünatı var mı size göre?
3: Şimdi bu ayki rakam tahminler zaten birbirine yakın. Yani 1,5-2 arasında tahminler var. İTO'nun veya Türk İş'in yaptığı açlık sınırı, yoksulluk sınırı anketlerindeki artışlarda o civarlarda. Dolayısıyla muhtemelen o aralıkta bir enflasyonla karşılaşacağız manşet rakamda. Yani gerek kendi izlediğimiz öncü veriler, gerek bu anketlere baktığımızda gıdada pozitif bir rakam gelecek gibi gözüküyor. Yani biraz geçtiğimiz aylarda gıdanın yüksek olması biraz da baz etkisi de oluşturuyor. Hani domatesin, salatanın fiyatı çok artınca biraz düştüğü zaman o ortalamayı da aşağıya çekiyor gibi gözüküyor. O etkiyi bir yağışların iyi gitmesi, işte tarımda, üretimde rakamlarında da gördük. Hani kuraklığın bu sene olmamasını da katınca Haziran, Temmuz'da da benzer etkileri muhtemelen göreceğiz. Gıda birkaç ay olumlu etkileyecek gibi gözüküyor. Ama mesela İTO'nun anketine baktığımızda işte lokanta, oteller, eğlence, kültür, yani biraz ikincil etkilerin, bu petrol fiyatlarındaki artışın devreye girmeye başladığını da görüyoruz. Yani oralardaki artışlar o hizmet sektörleri birkaç ay içinde yansımasını beklediğimiz rakamlar Mayıs'ta TÜİK rakamında da gelecek gibi gözüküyor ama onların

ağırlığı görece düşük olduğu için işte yine hani manşet rakamı katkısı da sınırlı olacak. Dolayısıyla gıda kritik burada. Ulaştırmada da asıl zamları

0: olduğunu biliyoruz. Hepsi birleşince yani görece daha iyi bir rakam gelecek gibi gözüküyor ama yani burada ana dinamik çok değişmiş değil. Yani Türkiye'de enflasyonla ilgili bir bu yani gıdada şimdi iyi ama birkaç ay sonra o baz etkisi kaybolacak. Bu sefer yurt dışından işte bu gübre fiyatları vesaire dışarıdan bir ithal gıda enflasyonu hafif de olsa gelecek belki. İçeride belki yine hava şartları nedeniyle çok anormal olmasa bile mevsimsel etkilerle gıda yine devreye girmeye başlar. İkincil etkileri birkaç ay daha görmeye devam edeceğiz ama en önemlisi talep tarafı. Yani talepte belki birazdan da konuşacağız. Yani ekonomide bir iç talepte zayıflamayı görüyoruz son bir yılda ama öyle çok dezenflasyonu çok destekleyecek kadar da güçlü bir talep yavaşlaması olmadığını görüyoruz. Şimdi önümüzdeki 1-1,5 yılda da Türkiye'nin bir seçime, erken seçime gitme ihtimali yüksek olduğu için bizim büyüme odaklı politikalara daha fazla ağırlık verme ihtimalimiz artıyor. Yani yılın ikinci yarısında daha büyüme odaklı politikalar talep koşullarıyla birleşince enflasyon içinde bu %30'lu rakamların altına inmek bence çok kolay değil. Ha, sembolik olarak petrol fiyatlarında daha sert düşüşler olur vesaire 29-28 olabilir ama benim de şu andaki hesaplamalarım yani aylık ve baz etkilerine dikkat alarak baktığımızda yani %30-35 arası yani %32'ler civarında bir enflasyona işaret ediyor. Ondan sonra gelecek yılla da birleştirdiğimizde yani değil bu yıl sonu gelecek yıl bile 30'ların altına inmek çok kolay olmayabilir bu şartlarda gibi gözüküyor. Tabii kur meselesi ayrı. Yani orada da hem kurda bir varsayım yapıyoruz. Merkez Bankası o yönetilen kur sistemini yönetmeye devam edebilecek. Artı dünya yani savaşta büyümeyecek ve petrol fiyatlarını tekrar 150-200 dolarları falan konuşmayacağımız bir dünya için.
1: Evet, enflasyon tarafıyla ilgili Selvi Hocam siz beklentilerinizi de sormak istiyorum. Özellikle bu savaşın ikincil etkileri yani kimileri aslında daha yeni bir enflasyonist döneme giriyor olduğumuzu da söylüyor. Ama ondan önce biraz önce bahsettiğiniz grafikleri arkadaşlarım bulmuşlar. İsterseniz onun
2: Olur.
1: üzerinden bize de
2: Tabii.
1: anlatırsanız
2: Çok
1: memnun olurum.
2: sevinirim. Tabii.
1: Şimdi burada enflasyon beklentileri ve manşet enflasyonu görüyoruz. Geldikçe isterseniz siz bize notlarınızı aktarın.
2: Tabii şimdi bu grafik basit gibi görünen aslında ama yani baktıkça çok hikayeler yazabildiğim bir grafik. En altta işte manşet enflasyon rakamını görüyoruz. Yani bu eksenlerden dolayı çok görünmese de aslında orada bir iniş var. Yani Mart 2025'teki %38'li seviyelerden Nisan 2026'da %32'ye inmiş. 5 puanlık bir iniş var. Şimdi 3 serinin de aşağı yönlü bir trendi olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
2: Yani bu bize şunu söylüyor. Enflasyon düştüğü sürece enflasyon hissiyatı düşer. Çünkü sonuçta çarşıya pazara gittiğim
1: Evet,
2: zaman da
1: tabii.
2: enflasyonu hissediyorum. Enflasyon hissiyatı düştüğü sürece de enflasyon beklentisi düşüyor. Yani zor da olsa eğer Merkez Bankamız enflasyonu düşürmekte başarılı olabiliyorsa o zaman enflasyon beklentilerini düşürüyor. Şimdi gönül isterdi ki enflasyon beklentileri daha enflasyon düşmeden ya da daha agresif bir şekilde düşsün. Yani mavi çizgi en altta 1 puan düşerken sarı çizgi 5 puan düşsün. Şimdi bu ne zaman olur? Bu çok kredibilitesi güçlü bir ekonomi yönetimi olur. Merkez Bankası olur. Ve siz dersiniz ki tamam enflasyon henüz düşmedi ya da düşüyor ama ben onlar 1 yaparken 5 yapabileceklerine inanıyorum. İşte o hani bu hayalimizdeki senaryo en acısız enflasyon düşürme tarifesi diye düşünelim. Çünkü eğer beklentiler düşerse o zaman o fiyatlama davranışına yansıyor ve siz ekonomiyi çok da boğmadan hani biraz sonra büyüme konuşuruz işte o büyümedeki o ödünleşmeler diyoruz. O ödünleşme ne zaman olmaz? Eğer sarı çizgi çok böyle iştahlı bir şekilde düşüyorsa o zaman siz çok fazla bir şey yapmanıza gerek kalmayacaktır. Zaten piyasalar, hane halkı sizin yönlendirmenizle hareket ediyor demektir. Ama biz de onu göremiyoruz maalesef. Biz hani mavi çizgi ancak düşecek ki o sarı çizgi düşsün şeklinde bir senaryodan bahsediyoruz.
1: Evet, bu önümüzdeki 3 yılda beklenen ortalama yıllık enflasyon aralıkları ve yine sizin anketinizdeki katılımcıların yüzdesel dağılımını işaret ediyor. Burada not düşmek istediğiniz bir şey var mı?
2: Burada da şunu söyleyebilirim. Ben Türkiye ve uluslararası makroekonomik

0: Makroekonomik gündemi karşılaştırmalı anlatmayı seviyorum. Mesela hani neredeyse rahmetli diyecektim. Powell eski başkan en son toplantılarında hep şunu...
1: Allah gecinden versin, hala sağ, hala da konuşuyor. Fed'in bağımsızlığını
0: çok da güzel konuşuyor. Evet. Hep sorulan sorulara şu şekilde cevap veriyordu. Bakın tamam bir savaş var ve bu kısa vadeli enflasyon beklentilerini bozuyor ama uzun vadeli enflasyon beklentileri bozulmadı. İşte bizim kredibilitemizi de buradan görürsünüz. Şimdi burada da biz uzun vadeli beklentilere baktığımız zaman şimdi birkaç tane bant aralığını verip bu çoktan seçmeni gibi biz bu soruyu soruyoruz. Çünkü hani Türkiye gibi bir ortamda 2 sene sonranın enflasyon beklentisiyle ilgili kimseden hani öyle bir tahmin beklemek zor. Ama hani hangi aralıkta olmasını beklerseniz yaklaşık ortalama olarak dediğimiz zaman yine %20-30 bandında bir yığılma var. O da biraz önce Erhan Hoca'nın da bahsettiği gibi yani %30'lara enflasyonun inmesi bu sene de zor. Gelecek sene de zor. Hatta önümüzdeki 3 senenin ortalamasında en fazla yine %20-30 bandında görüyoruz. Yani o çıpalama maalesef gücünü oldukça zayıflatıyor Merkez Bankası'nın. Fakat hani savaş sonrasında bir şey oluyor. Ben gerek kısa vadeli gerekse uzun vadeli beklentilerde öyle çok belirgin bir savaş etkisi görmedim açıkçası. Yani hane halkı beklentileri hep birer puan kadar düşüş gösterdi. Uzun vadeli yani zaten bozuk olan bir beklenti var ama daha da kötüye gitti mi? Bence gitmedi. Yani bence değil de veri onu söylüyor. Anket verileri onu söylüyor.
1: Peki sizin yıl sonu enflasyon beklentiniz nasıl hocam? Yani belli ki siz de 30'un altında bir enflasyon görmemizi zor olduğunu düşünüyorsunuz değil mi?
0: Evet. Yani savaştan önce Aralık itibariyle ben %23'lere inebiliriz bu sene diye düşünüyordum. Modellemelerimiz de zaten ona işaret ediyordu. Fakat savaş başlamadan daha senenin ilk 2 ayında bizim beklentilerimizin ötesinde bir katılık görmeye başlamıştık. Bir de üstüne hani stagflasyonist bir şok geldiği zaman işler tabii ki iyice zorlaşıyor. Orada da bir ufacık parantez açayım. Madem Macron'un dibine ineceğiz bugün.
1: Öyle düşündüm ama güzel olur diye düşündüm.
0: Temizliğe gidelim. Şimdi hani tamam stagflasyonist bir şok nedir? Hani bazı kritik ürünlerin petrol gibi, enerji gibi arzı azalıyor. Arz azaldığı zaman fiyat yükseliyor. Ve bu fiyattaki yükselmeye cevaben de talebin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir yandan fiyat artarken bir yandan da üretimin azaldığı, arz ve talep birbirine eşitlendiği için bir stagflasyonist şok. Şimdi şu konuşuluyor. Stagflasyonist şok enflasyonu arttırır ama enflasyon artınca da talep düşer. Ama talep düşünce de o zaman enflasyon düşer mi? Şimdi böyle bir mantık olmaz. Çünkü orada zaten talepteki düşüş enflasyondaki yükselmeye cevap veriyor. Ha şu olabilir. Hani savaş belirsizlik yaratır, yatırım iştahını azaltır, tüketici güvenini azaltır ve talep eğrisinde bir azalma olur. O zaman onun fiyatlar üzerinde bir azaltıcı etkisi olabilir. Ama hani bir loop'a girip hani bir döngüye tam daire çizmek oluyor. Stagflasyonist şok enflasyonu arttırdı. Enflasyonu artırınca talep düştü. Talep düşünce enflasyon o şekilde bir
1: çalışmıyor işte.
0: Öyle çalışmıyor. Ama nette yani talep azalsa bile, talep kayarak azalsa bile nette bunun ben de pozitif etkilerinin baskın yani pozitif derken yukarı yönlü etkilerinin baskın olacağını ve evet Türkiye'de en azından bu seneyi 30'un altına inmenin şu anki konjonktür oldukça zor olacağını gösteriyor. Çünkü hani savaş olmasa bile biz zaten senenin başından itibaren bir azalma bekliyorduk. Şimdi artışa geçti enflasyon. Onun için biraz zor görünüyor.
1: Şimdi biz de ona şey diyoruz. Hani eğrisinin doğrusuna denk gelmesi. O sihirli bir değnekle olmuyor bu şekliyle. Sizin çok kez bunun altını çizdiğinizi biliyorum. Çok da konuşuldu. Biz de konuştuk burada. Evet. Hani bu varsayımı. Ama gerçekten de Selvi hocamın söylediği gibi o loop, o döngü o şekliyle çalışmıyor. Ama yine de tabii özellikle artan petrol fiyatlarının etkisini kaldı ki bizde içeride bu Eşel Mobil o kadar dramatik bir sonuçla karşılaşmamıza sebep oldu ama gerçekten enflasyon beklentilerini yükseltti. Enflasyonu yükseltti beklentilerden önce ve Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanırken şimdi yeniden faiz arttırma ihtimali var mı acaba diye konuşuyoruz değil mi Erhan Hoca?
2: Doğru tabii yani şey çünkü rakamlar yani Merkez Bankası ciddi bir revizyon yapmak durumunda kaldı zaten 16'dan 26'ya aldı.
1: Aynen, evet.
2: Ve hani oradaki varsayımlarda da işte petrol fiyatlarını bu yıl için öngördü, 89 dolarlar falan şu anda makul görünüyor. Ama yani baktığımızda bir revizyona daha ihtiyaç da olabilir gibi gözüküyor. Yani şimdi bu şartlarda 30-35 bandında olacak bir enflasyon, faiz 40'larda, eğer ilave şoklar gelmezse burada bunu sürdürmeyi bence deneyecek Merkez Bankası gibi gözüküyor. Bu haftaki yani bu savaşın gidişatı ve petrol fiyatları bence önemli olacak. Eğer bu petroldeki baskı devam ederse, az da olsa bir ihtimal bence o gecelik faizi yukarı banda açarak önden bir önlem almak isteyebilir. Çünkü hani kurdaki hareket, iç siyasi gündem, yani TL'yi korumak adına biraz daha alan yaratmak isteyebilir. Sadece rezerv politikasıyla gitmemek adına da. Ama şu anda yani işte savaşın gidişatı, petrol fiyatları eğer 90 ve aşağıya doğru gidecek bir senaryoda düşünecek olursa da bence böyle kalmaya devam edecek. Yani bazı senaryoda düşündüğüm herhangi bir değişikliğe gitmeyecek ve bayağı bir sürede böyle kalacak gibi, ama eğer bir hareket olacaksa da yukarı yönlü olacak. Şu anda görünen tablo ona işaret ediyor.
1: Siz bekler misiniz Selva Hocam bir faiz artışı bu konjonktürde?
0: Yani, rezervler şimdilik sakin görünüyor ve ben uzun süredir zaten Merkez Bankası'nın hani tepki fonksiyonunu hep rezervlerdeki değişime bağlamaya başladım. O kritik karar değişkeni oldu. Yani bir kafamızdaki gibi o Taylor kuralı, hani çıktı açığına bakayım, işte enflasyon hedeften ne kadar satmış ona bakayım, ona göre faiz belirleyimden ziyade rezervlerime bakayım, rezervlerim ne kadar azalıyor, hızlı azalıyor ona bakayım, ona göre faizi arttırayım şeklinde hep Merkez Bankası hareket etti. Her ne kadar enflasyon raporu toplantısı bu mutlak putlan kararından önce gelmiş olsa da eğer rezervler hızlı bir şekilde ya da ilk karardan ertesi günkü gibi azalıyor olsaydı, evet faiz artışının ben ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyordum. Hala da olabilir, çünkü tam olarak hani bazen bir hızlı bir rezerv çıkışı oluyor, sonra sakinleşiyor, sonra tekrar Merkez Bankası rezerv satmaya başladı diye duymaya başlıyoruz. Eğer öyle bir durum söz konusu olursa evet mecbur kalacaktır faiz arttırmaya diye düşünüyorum. Ki karardan önce bile, mutlak putlandan önce bile Fatih Karahan her türlü alternatif masada sinyalini vermişti ki ben onun samimiyetine de inanıyorum. Hı hı. Yani evet enflasyon belki birinci öncelik olmasa da hani bir şekilde eğer finansal istikrarın tehdit altında olduğunu düşünürse Merkez Bankası hareket edebiliyor. Ama eğer bu şekilde giderse o zaman evet hocamın dediği gibi koridoru muhtemelen kullanmaya devam edecekler. Ama orada da şu var, yani çok da memnun değiller gibi, yani bu geleneksel olmayan politikalar bence bu hani Fed ekolünden gelmiş Fatih Karahan'ın çok hoşuna gitmiyor gibi bir his alıyorum ki onu söyledi zaten. Dolayısıyla ben hala faiz artışını da, yani kağıt üstünde bir artış olur ama pratikte üst bantta şu anda, yani yine aynı hesaba gelebilir. O ihtimal bana çok da düşük bir ihtimal gibi gelmiyor. Çünkü belli ki koridorun üst bandını daha uzun bir süre kullanmak durumunda kalacaklar.
1: Biraz önce rezerv grafiğini arkadaşlarım ekrana getirdiler. Belki tekrar verirsiniz. Gerçekten biraz sizin söylediğiniz gibi çok hareketli, çok volatil, yani birçok düşüyor, birçok bir tekrar yükseliyor. Belli olmuyor yani şu harekete en son özellikle baktığımız zaman, yani savaşın başladığından bu yana ki orada kuvvetli bir geri çekilme olmuş. Bir yükseliyor, bir artıyor vesaire. Dolayısıyla rezervler tarafını yakından izlemek aslında bu noktada gerekiyor, değil mi?
2: Kesinlikle, zaten hocamın da dediği gibi ya, Merkez Bankası'nın o tepkisinde onu net bir şekilde görüyoruz. Yani onun belli eşiklerin altına gitmesi daha hızlı bir reaksiyon vermesini de getirecektir. Ama bayağı şok denebilecek gelişmeler yaşanıyor. Yani savaş, evet, içerideki siyasi gelişmeler, butlan kararı falan. Yani geçen Haziran'dan bu yana bunlar hep önemli ve bu faiz arttırımı, yani alan yaratmak istemesi, çünkü Türkiye'de her an her şey olabiliyor. Hani bu risklerin de azalması değil, en azından bu boyutta devam etme olasılığını dikkate alacak olursak orada önden bir şey adım atmak isteyebilir. Yani ama son dönemde Merkez Bankamız biraz daha reaktif politikaları tercih ediyor. Yani proaktif olmak yerine gidişata göre karar veriyor ama bu dediği gibi hocamın, yani 40'ta faiz tutup yukarıda bir alan yaratabilir. Gerekirse kullanacağım mesajı bile bence önemli. Hani burada biraz proaktif olmak bence daha doğru olur. Hani ben olsam arttırırdım herhalde ama tabii.
0: Ben de arttırırdım da söyle.

0: bilmiyorum hocam. Bana yazıyorlar yani öyle faiz arttırılsın falan dediğim zaman.
1: Biz de ben demiş olayım.
2: Tamam ben sormuş olayım. Siz yoksanız ne yapardınız diye. Bunun cevabı olsun söyledikleri hocalarımın. Biraz önce otomotiv tarafındaki geri çekilmeden bahsetmiştiniz. Otomotiv ve hafif ticari araç satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,6'lık bir düşüş göstermiş. 84 bin adedin altına gerilemiş. Haberimizi izleyelim. Arkasından reklamlar biraz es vermiş olalım. Ondan sonra dönüp gelip kıymetli hocalarımla sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
3: Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Mayıs ayına göre %22,55 oranında daralarak 83.442 adet oldu. Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,19 daralarak 65.386 adet, hafif ticari araç pazarı %20,13 daralarak 18.056 adet olarak kaydedildi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %5,1 oranında daraldı. Otomobil pazarı 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %6, hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %1,7 geriledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %10,3 arttı. Otomobil pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %9,6, hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %12,8 arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2026 yılı Ocak ila Mayıs döneminde bir önceki yılın yine bu dönemine göre %7,40 oranında daralarak 453.138 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %9,65 oranında daralarak 356.256 adet, hafif ticari araç pazarı ise %1,94 artarak 96.882 adet oldu.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Hocalarımla biraz da büyüme konuşalım. İlk çeyrek rakamları geldi dün ve ilk çeyrekte aylık %0,1, yıllık %2,5'luk bir büyüme var. Aslında bir miktar beklentilerin altında kalan bir büyümeden bahsediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz büyüme rakamlarını? Bu sefer Erhan Hocam sizle başlayayım.
2: Yani sürpriz değil. Bizim yani Bilgi Üniversitesi'nde Finansal Uygulama Merkezi'nde böyle biraz şimdi tahmin hep ara ara konuşuyoruz. 2.35 civarında bekliyorduk. Yani biz piyasa beklentisinin altındaydı. Biraz üzerinde geldi. Yıllığı da 3.5 civarında bekliyoruz şu anda. Hani fena gitmiyor o tahminler. Şimdi baktığımızda rakamlara 2.5 revize olmuş. Geçen yıl ilk çeyreğde 2.5'la başlamışız. İşte 3.5'larda bitirdik. Benzer bir senaryo olabileceğini düşünüyorum ama geçen yıldan farklı olan birkaç nokta var. Bir tanesi geçen yılda sanayi üretimi ilk çeyrekte daralan iki sektörden bir tanesiydi. Bu sefer tek sektör. Evet. 0.8. Geçen sene 1.8 sanayi daralmış. Üzerine bir 0.8 daha çeyreklik. Tarım da geçen sene daralmıştı. Bu sene toparladı. Ama 2.5 baktığımızda sanayi dışında tüm sektörler pozitif tarafta. Hizmetler daha ağırlıklı, hani genel olarak gördüğümüz büyümenin fotoğrafında. Harcama tarafına baktığımızda işte hep konuştuğumuz tüketim harcamalarındaki büyüme 4.8, geçen yıl %2. Yani geçen yıla göre yani bir önceki yılla karşılaştırma tüketimin büyümesi hızlanmış durumda. Geçen yıl ihracat 0.01'lik bir daralma gösteriyorken birinci çeyrekte, bu sene %12'lik bir daralma var. Sanayi üretiminin %95'i falan, pardon, ihracatın %95'i falan sanayi üretiminden oluştuğu için aslında ihracat ve sanayi şu anda büyümede en sıkıntılı tablonun orada oluştuğunu, üretim tarafında oluştuğunu görüyoruz ama bu çok sürpriz değil. Hep konuştuğumuz bir konu. Orada anekdotal olarak da sektörün farklı temsilcilerinin açıklamalarında da görüyorduk. Yani o sıkıntı büyük bence. Türkiye şu anda yani sanayide işte mevcutu korumaya çalışan ama gittikçe de artık onu korumaktan aşağı doğru kaymaya başlayan bir tabloyla karşı karşıya. Üretimin kompozisyonu, yüksek teknoloji ürün üretmek, bunların hepsi önemli. Ama fiyat rekabetine giremiyorsanız da bir noktada onun da bir önemi kalmıyor. Biz İran-Amerika savaşında da gördük. Yani bir sıkıntı olduğunda, bir tedarikte sorun olduğunda ilk gelinen yerlerden birisi ülkemiz oluyor. Bu sanayinin hala bayağı gücü olduğunu gösteriyor. Pandemide bunu çok daha fazla görmüştük. Ama gittikçe o güç kayboluyor. Ve şöyle bağlayayım ben.

0: aslında bizim rekabette, fiyat rekabetinde zorlandığımız bir noktadayız. Savaş başladığından bu yana Asya'da, Endonezya'dan Hindistan'a, işte Filipinler'den Japonya'ya, Güney Kore'ye kadar bütün ülkelerde paralarda ciddi değer kayıpları var. Yani bu birbirini tetikleyerek de giden bir unsur. Aslında savaşın bitmesi, bu Hürmüz Boğazı'nın açılması durumunda bu ülkeler bize karşı çok daha rekabetçi bir fiyatla da gelecekler, bu gidişle görünüyor. Dolayısıyla ben hep vurguladığım o nokta, biz fiyat rekabetinde zorlanmamız bunun ana nedeni. Çözüm nasıl olmalı, o ayrı bir konu, tartışılabilir. Ama ben tekrar vurgulamak istiyorum. Sanayinin yapısal sorunları tamam, geçmiş hataları tamam, ama şu anda bu rakamlara da çok net yansıyan bir sıkıntı olarak görüyorum özetle. Kısaca böyle ben
1: Peki,
0: şimdilik
1: devam
0: bırakayım.
1: ederiz belki birkaç not daha.
0: Bir
1: Siz
0: şey
1: nasıl? Tabii,
0: son,
1: tabii
0: çok
1: aramızda.
0: pardon, bir şey belki ekleyip bugün yine bazı rakamlara baktım. Mesela 2022 yılında, 2021-22 cari fiyatlarla, ama yine de önemli bir bilgi söylüyor. Konuştuğumuzda bir konu. Sanayinin toplam gayri safi yurt içerisindeki payı 2020'de %25. 2020'de 29'a çıkıyor. Şu anda 17'lere falan inmiş durumda ilk çeyrekte. Bu çok sert bir düşüş. Tüketimin, yani harcama yönteminde yurt içi talebin toplamdaki payı %53-54'lerden 58'lere çıkmış durumda. Yani kompozisyonda net bir değişim var bu anlamda da. Yani üretim tarafındaki gerileme, tüketimdeki yukarı hareketlenme diyeyim. Evet.
1: Selvi Hocam.
0: Tüketimden hocama sözü bırakayım.
1: En sevdiği noktadan.
2: Evet, bir yavaşlama var ve bunun uygulanan dezenflasyon politikasının bir amacı, bir sonuç, doğal bir sonucu olduğunu da söylemek mümkün. Hatırlayacak olursak, hani 2023 seçimleri sonrasında ilk bu işte rasyonel politikalara dönüş temennisi sonrasında söylenen, hani enflasyonda ilk başlarda biz ödünleşme olmadan da büyümeden bu enflasyonu düşürebiliriz şeklinde o zamanki Merkez Bankası Başkanımızın sözleri vardı. Ama bunun olması, işte başında bahsettiğimiz kredibilitede olan bir Merkez Bankası olacak ki beklenti düşsün, o zaman da faizler artmasın. Ama bu olmayınca ne oldu? Merkez Bankası yeni programa devraldıktan sonra 40 puanın üzerinde faiz arttırmak zorunda kaldı. Şimdi her bir faiz artışı, her bir puanın frene basmak olduğunu düşünecek olursak, nihai olarak ekonominin yavaşlaması zaten kaçınılmazdı. Şimdi tamam, bizde zaten ödünleşme olmadan enflasyonu düşürmek yok da, ödünleşmeyle de enflasyonu düşme. Yani ekonomi ciddi bir şekilde yavaşlamış. Bu çeyrekte özellikle çeyrekten çeyreğe veride onu görüyoruz. Fakat buna rağmen enflasyon bacağında, tamam savaş elbette ki her şeyi kötüleştirdi, ama savaş olmasa bile aslında senenin ilk iki ayı aslında savaş öncesi diye düşünebiliriz. Yine de enflasyonun oldukça yapışkan kaldığını görmüştük. Ama enflasyonu bir kenara koyalım. Hani önce yıllıklandırılmış birden bakacak olursak, şimdi orada hocam da bahsetti, birkaç şekilde gayri safi yurt içi hasılayı ölçebiliyoruz. Bir kere onu söyleyelim. İşte gayri safi yurt içi hasıla nedir? Bir onu söyleyelim aslında, bir adım geriye atıp, bu toplam bir sene içerisinde bir ülkedeki toplam üretimin reel olarak ya da işte cari fiyatlarla ölçümü. Ama üretimin ölçümü. Şimdi üretimin katma değer yoluyla, üretim yoluyla dediği TÜİK'in ölçebilirsiniz. Harcama yoluyla ölçebilirsiniz, ama orada aslında harcamadan kastedilen harcanan ürünlerin üretilmesi. Yani tüketim, hane halkı tüketimi ya da kamu harcamaları ya da işte yatırım harcamaları ya da net ihracat dediğimiz zaman bütün bunlar o kalemlerin üretimini aslında vurgu yapıyor. Dolayısıyla hani ben bugün sosyal medyada da paylaştım, işte zaman zaman hani bu tüketim kalemi tipik olarak büyük bir kalemdir ve biz ideal olan yatırımlar keşke büyüyor olsa da bizim potansiyel üretim kapasitemiz artsa deriz. Ama neticede tüketimin büyümeye katkısı, az önce hocam konuşurken arka planda harcamalar yöntemiyle büyümeye katkılarda 3.4 puan diyor. Yani bu tüketerek büyümek değildir. Bu tüketim mallarının üretime katkısı %3.4 olmuş, yıllıklandırılmış olarak anlamı geliyor. Şimdi buna bakıp üretmeden büyüdük ya da tüketerek büyüdük şeklinde bir argüman yapmak mümkün değil. Burada büyümenin içerisinde geçen senenin aynı çeyreğine göre %3.4 tüketim ürünleri, yani bunlar ne olabilir? Dayanıklı tüketim malları olur, dayanıksız tüketim malları olur, işte gıda gibi ya da hizmetler olur. Bunları daha fazla üretmişiz ki o %3.4 artmış. Ha şu da var, hocam da bahsetti, o tüketim kalemi geçen seneye göre %4.8 büyümüş. Şimdi 4.8 ne, 3.4 ne? 4.8 diyelim ki geçen sene 100 birim olan hane halkı tüketim harcamaları bu sene 104.8 birim olmuş. Ama bunların hepsini, mesela şöyle bir senaryo da olabilir. Tüketim 4.8 artar ama hepsi ithal edilir. O zaman katkısı sıfır olur. Hı hı. Yani eğer biz tamamen ithal ederek tüketiyor olsaydık üretime katkısı olmazdı. O zaman attığımız manşetler, yani üretmeden büyüdük, tüketerek büyüdük manşetlerinin anlamı olurdu. Ama şu rakamlara bakarak, o 3.4'lük tüketimin katkısını, hane halkı tüketiminin katkısını görerek bunu söylemek mümkün değil. Ha şu, acaba çeyreklik veriye bakıyorlardı, oradan mı söylüyorlar? Çünkü çeyrekte sıfıra yakın bir büyüme var ve negatif iç talep var. Ama ben onu kastettiklerini zannetmiyorum. Çünkü her çeyrekte bu tür tartışmalar oluyor. Hani bunlar teknik tanımlar zaten. Yani herkesin çok detay bilmesine de gerek yok ama madem hani yeri geldi onları anlatalım ki herkes doğru tanımları kullansın.
3: Çok doğru söylüyorsunuz. Tabii bunlar heyecan verici manşetler. O açıdan da daha çok kullanılıyor ama sadece bu veriler açısından değil, ama genel olarak Türkiye'de üretimin zayıfladığını biliyoruz ve konuşuyoruz. Hatta enflasyonla mücadele sürecinde bunu daha ağır bir şekilde gördük. Oysa ki belki, değil mi, üretimi daha arttırabilseydik enflasyonu düşürmeye de daha çok katkı o anlamda koyabilecektik. Bütün bunlar birleşince böyle bir sonuç çıkıyor tabii. Ama sizin yani söylemek istediğiniz özetle şunu anlıyorum. Sıkı para politikasının bir yansıması olarak ekonomide bir yavaşlama var. Ama bu yavaşlama dahi aslında enflasyonu istediğimiz kadar düşürmeye yetmedi. Böyle anlıyorum ez cümle. Erhan Hocam, ekleyeceğiniz varsa
0: yani
3: 2 dakikamız.
0: Yani şu aslında hocam çok güzel, yani teknik boyutunu açıkladı. Orada şunu görsek çok daha aslında bugünkü amacımıza, eğer dezenflasyon amaçlıyorsak, hizmet ederdi. Yani ihracat %12 daralmayıp, net ihracatın katkısı -2.5 olmayıp +2.5 olsaydı. Yani biz çok tasarruf edip, çok üretip bunu dışarı yollayabilseydik, ihracat, turizm gibi hani buralardan büyümemize katkı sağlasaydık, hem dış denge hem iç talebi bastırdığımız için, talebin büyük kısmı içeriden geldiği için, dezenflasyona da daha fazla katkı sağlamış olurdu. Yani içeride ürettik, içeride tükettik gibi. Ama bizim işte uluslararası rekabete girebilmek için içeride şu anda ihtiyacımız olan biraz daha fazla tasarruf etmek, daha çok yatırım yapmak, daha çok üretmek ve bunu dışarı satabilmek. Yani Türkiye'nin makro dengeleri sağlayabilmesi için böyle bir kompozisyona ihtiyacı var ama o kompozisyonu görmüyoruz. Yoksa kesinlikle doğru. Yani biz tüketiyoruz, ürettiğimiz için tüketiyoruz ama içeride bir ağırlıklı da hizmet sektöründe tüketiyoruz. Evet. Hani bu anlamda yani uluslararası ticarete çok doğrudan konu olmayan ürünlerle de, o da bizim rekabet gücümüzün yine dolaylı yoldan da olsa bir başka açıdan göstergesi gibi de karşımıza çıkıyor aslında.
3: Çok teşekkür ediyorum her ikinize de.
0: Biz teşekkür ederiz.
3: Bir yayın oldu. Ben çok şey öğrendim. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Selvi Hocam, Erhan Hocam, ağzınıza sağlık. Şimdi ekonomik görüşü bitirirken güzel bir röportaj var. Sevgili Burak Karagöz yapmış. Garanti BBVA kurumun 80 yıllık hafızasını dijital bir deneyim olarak ziyaretçilerle buluşturmuş. Burada sevgili Burak Karagöz de Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten'le bir röportaj yapmış. Bununla tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
4: Mahmut Bey, öncelikle 80 yıl dile kolay. Çok evet. Uzun bir süre. Dolayısıyla aynen. Garanti Bankası açısından bu 80 yıl ne ifade ediyor?
5: Dönüşüm. Yani her yılı, her ayı, her günü dönüşümü ifade eden bir 80 yıl. Ben ve çalışma arkadaşlarım her gün ofise geldiğimizde bugün neyi farklı yapabiliriz diye düşündük. Ve düşünmeye devam ediyoruz. Ve çoğu zaman da 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasında banka nerede olabilir? kurum nerede olabilir, toplum nerede olabilir, biz

toplumun ihtiyaçlarını nasıl gideririz diye bakıyoruz. Öyle bakınca da o dönüşümün içerisinden geçtik. 80 yılda tabii hem Türkiye hem dünya hem teknoloji çok değişti. Buna adaptasyon anlamında birçok şeye öncülük yaptık. Biz banka içerisinde her zaman söylüyoruz, Google'dan önce biz internete girdik, internet bankacılığı yaptık. Eski genel müdür yardımcılarımızdan Fuat Bey röportajı var aşağıda. Dükkan dükkan dolaşıp internet bankacılığını tanıtırmış. Öyle bir dünyadan geliyoruz. Bugün bu yapay

0: olduğumuz itibariyle ve bankacılıkta da topluma ve iş adamlarına ve bireysel müşterilerin değişen ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde giderebilmek önemli. Ve teknolojinin verdiği imkanları da çok hızlı kullanabilmek. Türkiye'de bankacılık sektörü çok rekabetçi bir sektör. İnanılmaz. Dünyanın en rekabetçi ülkelerinden biri. BBVA 26 ülkede daha rekabetçi bir ülke yok aslında. Bu rekabet aynı zamanda yenilik getiriyor. Dediğim gibi adaptasyon ve büyük düşünme kasınızı güçlendiriyor diyebilirim.
1: Mahmut Bey, Türkiye'de bankacılık sektörü teknolojiyi en iyi kullanan sektörlerden bir tanesi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla artık yapay zekayı konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Her günde başka bir yeniliği konuşuyoruz.
0: Aynen.
1: Bu anlamda baktığımız zaman bankacılığı böyle kısa vadede nerelerde görüyorsunuz?
0: Bankacılık aslında dünyadaki bu yapay zeka değişimiyle teknoloji sürekli basamak atlıyor ve çok hızlı bir şekilde atlıyor. Geçmişte Intel'in kurucusu her 18 ayda bir kapasite iki katına artar falan derdi çiplerde. Bugün herkes kendi çipini üretir hale gelmiş durumda. Biz de teknolojiyi çok yakından kullanıyoruz. Kendi teknoloji merkezimizde Pendik'te bizim de kendi çiplerimiz var yapay zeka modelleri için. Ama daha önemlisi müşterinin talebi de bu yönde. Bende de iki çocuk var ve görüyorum hayatı çok hızlı yaşıyorlar. Onlar farklı şekilde büyüdü değil mi yeni jenerasyon? Bizimkiler hele Covid ile beraber iPad, telefon dünyasında geldiler. Şubeye tabii ki kompleks işlemler ve danışmanlık için gidiyorlar. Örneğin şubeleşme daha fazla danışmanlığa döner oldu. Herkes her ihtiyacını mobilden ve ekosistemlerden yararlanarak yapıyor. Biz de buna adapte olmaya çalışıyoruz ve bu anlamda da hızlı hareket ediyoruz. Dünkü verilere baktığımızda bayram sonrası aktivitede login rakamlarını yüksek görürsünüz. Biz 26 milyon müşterimiz var, 21 milyon müşterimiz, 21 milyon login var mobil bankacılığımızda. Ama beni daha çok etkileyen rakam 400 bin müşterimiz de bizim yapay zeka botumuza soru sormuş. Bunu nasıl yapabilirim? Ya benim böyle bir işlemim vardı bayramda, bunu nerede görebilirim? Ya da iade istedim nerede görebilirim gibi. Dolayısıyla yapay zeka ile konuşur hale gelmişler. Önceden telefon açardınız çağrı merkezine, şubeye giderdiniz. O dünya yavaş yavaş farklılaşıyor. İhtiyaçlar farklılaşıyor. Biz de o anlamda, o dünyaya hazırlık anlamında hızlı ilerlemeye çalışıyoruz.
1: Mahmut Bey, 80 yıl dediniz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla BBVA'nın Türkiye'ye bakış açısı nasıl?
0: BBVA Türkiye'ye bir Meksika'ya benzer bir yapıda bakıyor. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin dibinde gelişen bir piyasanın. Ve Meksika'nın da nüfusu görece Amerika'ya göre genç ve hareketli. Bizde de aynı şekilde Türkiye jeopolitik olarak Avrupa'nın dibinde. Biliyorsunuz savaş da birçok etkisi oldu. Ve Türkiye'nin dinamik bir yapısı var. O anlamda da gelişen bir piyasa. Türkiye'ye bildiğiniz gibi en büyük Türkiye yabancı yatırımcı BBVA. Ve bu yatırımı kademe kademe yapmış ve %87'lere gelmiş durumda. Onun için çok pozitif düşünüyorlar ve Türkiye'nin geleceğine çok inanıyorlar. Biliyorsunuz İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler de çok iyi durumda. O da ekstra bir katkı. Genel olarak bakış açıları her zaman ilk günden beri böyleydi.
1: Son olarak da Türkiye'deki bankacılık sektörü yapısı itibariyle en güçlü ve sağlam sektörlerden bir tanesi.
0: Evet.
1: Garanti Bankası da, Garanti BBVA da bu sektörün içindeki yapı taşlarından bir tanesi. Bu anlamda baktığım zaman bankacılık sektörünü nasıl değerlendirmek, nasıl okumak lazım?
0: Ya bir kez dediğiniz gibi çok güçlü, çok rekabetçi. Aynı zamanda son dönemde şunu da görüyoruz. Gençlerin en çok tercih ettiği sektörlerin başında olmaya başladı. Biraz önce bahsettiğim gibi teknoloji yatırımları çok olunca ve çok fazla ürün ve çok fazla süreç olunca birçok şirket birkaç ürün etrafında döner. Bizde evet günün sonunda para alınıyor ve para veriliyor değil mi? Ama birçok ürün ve birçok yapıyla veriliyor. Bir ödeme dünyası var. Başlı başına bir dünya. Dolayısıyla gençler için hangi alandan gelirlerse gelsinler. Çok ciddi bir ekosistem, bir çok güzel bir çalışma ortamı. Ben bunu 90'larda mezun olurken hissetmiştim. Mühendis mezun oldum ama bankada çalışayım mı demiştim. Sonra yıllar sonra nasip oldu. Ama bence bu anlamda çok dinamik, çok adaptasyona yönük ve aynı zamanda özellikle Garanti BBVA için söyleyebilirim. Biz bir okuluz. Bu okul her zaman böyleydi. Çok ciddi yöneticilerimiz, çok başarılı yöneticileri burası yetiştirdi. Daha önemlisi BBVA ile beraber geçen sene 300 arkadaşımız değişik yerlerde çalışma fırsatı buldu. Daha global bakış açısına da sahip bir banka.

Dünyanın önde gelen finans şirketlerinden biri olan HSBC, emtiaların süper sıkışma yaşadığını belirterek Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalmaya devam etmesi halinde bu durumun daha da kötüleşeceğini vurguladı. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş sebebi üzerinde tartışma sürerken PIMCO'ya göre yapay zeka harcamalarının bu yükselişe etkisi şimdilik sınırlı. Euro bölgesi enflasyonu 2,5 yıldan uzun bir süredir ilk kez %3'ü aştı ve Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda faiz artışı beklentilerini pekiştirdi. Türkiye genelinde 2025 yılında hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını %29,3 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Mayıs ayına göre %22,55 oranında daralarak 83.442 adet oldu.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla başlayacağız. Her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul bugünü %3,62'lik bir primle tamamladı. 14.200'de BIST 100 endeksinde bugünkü kapanış seviyesi oldu. Pariteler tarafında dolar TL'de yatay pozitif seyir devam ediyor. %0,04 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı %0,03 kadar primli, orası da yatay pozitif. Euro dolar çaprazında yatay negatif bir seyir var. 1.1629'dan geçiyor işlemler. Sterlin dolarda yön yukarıda %0,12 kadar. Dolar yen çaprazında da yine aynı şekilde yukarı yönlü bir hareket var. %0,16 kadar. Avrupa borsalarında da bizdeki gibi iyimser bir gün geride kaldı. Tüm merkez borsalarda primler vardı. Londra FTSE %0,33, Paris CAC 40'ta %0,77, Frankfurt DAX'da %0,48 ve İtalya FTSE MIB tarafında %1,61 kadar primle tamamlandı gün. ABD tarafı da alıcılı. Özellikle S&P 500'de yeni rekor seviyeler gördük. 7609'dan geçiyor işlemler. %0,13 kadar S&P 500'ün yukarı yönlü bir hareketi var. Dow Jones'ta da %0,51 kadar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Nasdaq tarafı hafif kayıpta, %0,04 kadar bir geri çekilme görüyoruz Nasdaq'ta da. ABD tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketler devam ediyor. 10 yıllıklarda yatay bir seyir var. 2 yıllık tahvilin getirisi 4,04, 5 yıllıklar ise 4,17'ye gelmiş durumda. MTI'ye da bakalım son olarak. Altında, gümüşte yön yukarıda. Altında yatay pozitif bir seyir var. %0,09 kadar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 4489 seviyesinden geçiyor işlemler. Gümüşte %0,51 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Orada da $75.22 civarındayız. Kripto para Bitcoin'de sert bir geri çekilme var. 70.000'in altına gevşemiş. 67.196'dan geçiyor şu anda işlemler. Bitcoin'de %5,82'lik bir geri çekilmesi var. Petrol tarafında da hafif yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Brent'te %1,21'lik yukarı yönlü bir hareket, $96.13 seviyesini gösteriyor. NYMEX tarafında da %1,84 kadar yukarıdayız. Orası da an itibariyle $93.86'e işaret etmekte. Evet, tablo böyle, rakamlar böyle. Şimdi dönelim Londra'ya. Avrupa'nın notlarını sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alalım.
1: Avrupa borsalarında salı günü iyimser bir seyir vardı. Madencilik endeksi ve teknoloji endeksi yükselişte başı çekti. Madencilik endeksine primler %3'ün üzerine çıktı. Teknoloji tarafına baktığımız zaman ise ST Micro Electronics şirketinin verim merkezi iş kolundan elde edeceği gelir tahminini neredeyse iki katına çıkarmasının ardından hisselerinde yaşanan yükseliş %14'e ulaştı gün içerisinde ve teknoloji grubu içerisinde en hızlı yükselişin yaşandığı hisse oldu. En kötü performans ise sağlık sektöründe kaydedildi. Sağlık endeksi negatif ayrıştı. Bunun da temel nedeni Fransız biyoteknoloji şirketi Abivax hisselerinde yaşanan rekor düşüş oldu. Şirketten gelen haber akışı sonrası hisselerinde yaşanan kayıp %39'a ulaştı. Yapay zeka teması piyasaların ana sürükleyicisi olmaya devam ederken İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den yapay zeka hisselerine ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. Yapay zeka heyecanıyla sert yükselişler kaydeden birçok hissenin uzun vadede kazananlar arasında yer almayabileceğini söyledi Bailey yaptığı açıklamada. İnternet dönemine dikkat çekti. İnternetin ilk büyük öncü şirketlerine bakıldığı zaman bu şirketlerin hepsinin bugün ayakta kalmadığını hatırlattı. Bu nedenle yapay zeka alanındaki tüm şirketleri bugünden uzun vadeli kazanan gibi fiyatlamanın tarihsel örneklerle uyumlu olmadığını vurguladı. Diğer tarafta gözler Euro bölgesinden enflasyon verisindeydi. Mayıs ayında Euro bölgesinde enflasyon beklentilere paralel geldi manşetleri. %3,2 oranında artış gösterdi tüketici fiyatları ve 2023'ten bu yana ilk kez %3 seviyesinin üzerine çıkmış oldu. Üst üste 4. ay artışı kaydedildi. Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Enerji yükselişin arkasındaki baskın unsur olmaya devam etti. Enerji fiyatları yıllık bazda %10,9 oranında arttı. Hizmet tarafına baktığımız zaman hizmet enflasyonunda ekonomistlerin öngördüğünden daha hızlı bir yükseliş yaşandı. %3'ten %3,5'a hızlandı hizmet enflasyonu. Çekirdek enflasyon %2 %1.2'den %2.4 seviyesine yükselmiş oldu. Önümüzdeki hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi tam fiyatlanıyor. Lagarde'dan gelecek mesajlarda olacak gözler. Aynı zamanda yıl sonuna kadar piyasalarda 70 bas puana yakın bir faiz artışı beklentisinin fiyatlandığını takip ettik.
0: Oh, Ceren'le de pişti olmuşuz. Olsun, çok güzel. İkimize de yakışmış. Hadi gidelim Çağlar'a bakalım, o da kırmızı mı giymiş?
2: Bugün belki de hepimizin hayat hikayesini yansıtır bir Türkiye İstatistik Kurumu istatistiğinden bahsedeceğim sizlere. Nitekim sistemsel eleştirel unsurları da özellikle gelir ve servet dağılımı ile ilgili sık sık küresel piyasalardaki araştırma notlarında belirtiyoruz. Hane halkı tüketim harcaması istatistikleri neler var diye baktığımızda belki çoğunuza yabancı gelmeyecek. Hatta bu ne ki Çağlar Kuzlukluoğlu, biz çok daha fazlasını burada yüzdesel bazda bütçemizden buralara ayırıyoruz diyenler olacaktır. Yüksek pay tabii ki konut ve kira tarafına gidiyor. Hane gelirinin %29,3'ü, ikinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada da %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer alıyor. Tabii bu %17,3'teki gıda ve alkolsüz içecek diyoruz ama aslında kabaca 3 tane şeyden bahsediyoruz. Barınma bunlardan bir tanesi. Bir yerden bir yere gitme çalışan için, ki çalışamamak da büyük sorun. Ve bir de beslenme. Bu zaten insanı ayakta tutan şeyler. Üçünü topladığımızda kabaca %70'lere geliyor. Özellikle ne diyelim, birkaç araştırma notu öncesinde belki hatırlamayanlar vardır. Bayram öncesinde Rory Sutherland'in bir podcastinde bahsetmiştik. İki gelirli aile modeli çöktü mü diye ABD'de bir akademisyen bu konudan bahsetmişti.

0: ediyordu. Ama hane gelirine de baktığımızda istatistiklerde %70'i oluşturan kalem aslında insanın hayatta kalmasına dönük. Sosyal harcamalar, eğitim vesaireye girmiyoruz bile. Bilhassa buradaki ayırtlar önemli ki sözlerime başlarken de gelir ve servet dağılımıyla ilgili adaletsizliğe dikkat çekmiştim. Mesela yüksek gelirli hanelerin düşük gelirli hanelere göre ulaştırmadan 3 kattan fazla pay aldığı görünüyor. Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip kısımda sigorta, finansal hizmetleriyle eğitim biraz önce söylemiştik ve sağlık. Yani hayatta kalabiliyorsunuz ama bunun ötesine bir adım atmak için daha fazla bir çaba sarf etmek gerekiyor. Son kısma gelecek olursak da en düşük gelir grubu olan birinci %20'lik dilim. Burada 5 %20'lik dilimden bahsediyoruz. Konut ve kiraya %38,7, gıda ve alkol içerikleri %29,2, ulaştırmaya da %8,6 harcıyor. Burayı da kabaca topladığımızda aşağı yukarı %80'i düşük gelirli ailelerin sadece hayatta kalmaya gidiyor. Dünyada yaşam standartlarını ülke ülke belki farklı farklı ayırabiliriz. Çok bizden daha iyi durumda olanlar, bize göre özellikle yoksul ülkeleri düşündüğümüzde kötü durumda olanlar var ama sistemsel konuların bu kadar sorgulandığı, tabii özellikle ABD merkezli bakış açısı başka noktalardan sorguluyor bunu ama kabaca Sovyetlerin sona ermesinin üzerine uzunca bir yıl geçti ama iki kutuplu dünyanın şu anki haline dönmesi de rakamlara baktığımız zaman en azından sistemsel bazda çok bir yara tedavisi getirmemiş. Hatta belki bazı yaraları daha da derinleştirmiş gibi görünüyor.
1: Evet, Çağlar kırmızı giymemiş, Özgür de giymemiş. Bakayım Haluk ne giymiş? Siyah mı? Lacivert.
2: Yes. Siyah.
1: Siyah. Hayret, bildim.
3: Ama Haluk Bey'in klasiği
1: diyorum ki,
3: o biraz.
1: Siyah giymişsin diyorum. Hayır diyor bana. Lacivert bu diyor. Yeşil diyor. Bir şey diyor. Ben hepsini siyah görüyorum burada yani. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Haluk Beyciğim, Özgür Beyciğim de burada.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Özgür Hatipsal.
2: Merhaba.
1: Senin arkadaşın Özlem sattı beni. Ondan sonra öyle olunca Özgür'den rica ettik. O da kırmadı. Geldi bu akşam bizimle birlikte. Epey bir zaman doldu. Özlemiştik kendisini. Hoş geldi. Sefalar
3: getirdi. Hoş bulduk.
1: Getirdin.
3: Evet, ara çok açılmıştı. İyi evet. Oldu. Ben de özlemişim sizleri.
1: Evet, iyi ki geldin. Hoş geldin. Şimdi müsaade edersen bir içeriğiyle başlayacağım. Haluk'un çok sevdiği konular var çünkü gündemde. Enflasyon olsun, büyüme olsun. Ondan sonra hane halkı tüketim harcamaları olsun. Biraz önce de Selvi Hocam, Naran Hocam vardı. Haluk Macron'un dibine ineceğim sizle dedim. Öyle oldu. Bayağı ders gibi bir yayın yaptık. Ama özellikle bu hane halkı 2025 rakamlarına baktığımız zaman her ikisi de diyor ki yani aslında enflasyon sepetini buna göre oluşturmak gerekir. Çünkü gelir grupları arasında da çok farklılık olduğu gibi gerçekten de temel ihtiyaçlar tarafında işte konut, ulaştırma, gıda, buradaki enflasyon gayet yüksek. Şimdi nasıl değerlendirirsin sen bugün gelen rakamları? Oradan başlayalım. Enflasyon beklentilerinden çıkalım hadi.
2: Evet, bu hane halkı tüketim anketini kastediyorsun. Evet, yani canım. Onu böyle çok ayrıntılı incelemedim ama şöyle söyleyeyim. Burada tabii aslında bizim TÜFE hesabında aslında zaten bu kullanılıyordu geçmiş yıla kadar. Uzun süre bu kullanıldı. Her yıl işte yıl içinde yapılıp gelecek yıl için konu olurdu. Buna ağırlıklar da buna göre belirlenirdi. Ama hatırlarsın işte bu yıla girerken TÜİK işte bir duyuru yaptı ve Eurostat'la uyum anlamında daha çok milli gelir, evet, ağırlıklarına dayalı bir sisteme geçildi. Dolayısıyla yani aslında yani o konular biraz şey tabii, yani böyle olması doğru mudur yanlış mıdır konuları yani.

0: Avrupa bölgesi genelinde veya dünya genelinde bir tüfe hesaplamaksa derdimiz, belki geçtiğimiz sistem daha sağlıklı olacak gibi görünüyor. Öyle söyleyeyim ben. Yoksa ağırlıkları hani ve bunların belli gelir dilimlerinde ne kadar ağırlık taşıdığını ve ne kadar bütçelerde yer tuttuğu malum zaten. O yüzden onları tekrarlamayayım ama bu tarafını vurgulayayım dedim.
1: Peki enflasyon, İTO'nun enflasyonu geldi.
0: Evet.
1: Geçen ayki verilerle karşılaştırdığımızda çok iyi yani ona göre bakarsak. Diğer
0: Evet.
1: yandan bu Mayıs ayı enflasyonunu da alacağız ve orada da beklentiler bizim ankette falan da oldukça düşmüş gibi görünüyor. Ama tabii ne kadar
0: Evet.
1: devam edecek bu? Yıl sonu enflasyon hedefine ne kadar yakınız? Yani senin beklentin nasıl orada? Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şimdi enflasyonda malum belli aylarda ciddi mevsimsellik var. Bu Mayıs ayı da artık mevsimselliğin enflasyonu aşağı çektiği aylardan biri. O yüzden ve bundan sonra da Haziran, Temmuz, Ağustos gibi mevsimselliğin yine aşağı çektiği aylar içinde olacağız. Dolayısıyla bir süre tabii 2 ve üzeri enflasyonu görmememiz lazım. Ve hatta birlerin altında falan görüyor olmamız lazım. Bir kere bu sürpriz olmaz. İkincisi İTO veya Türk İş falan hani geçen aya göre tabii ki çok çok düşük geldi. Bu alanda değerlendirmek lazım. Ama karşılaştırma yapmak gereken ay geçen ay değil, geçen yılın aynı ayı olmalı. Öyle baktığımızda İTO'nun geçen yılın aynı ayında da çok benzer 1,5 civarı olduğunu görüyoruz. Ve Cuma günü açıklanacak TÜFE'nin de beklentisinin işte 1,5-1,6 olduğunu dikkate alırsak orada da geçen yıl yine karşımızda 1,5 gibi bir rakam var. Dolayısıyla aslında iyi dediğimiz hani geçen yıl Mayıs'ta gördüğümüz bir rakamı göreceğiz. Belki sürpriz yapacak, hafif aşağı gelecek diyelim. Hani öyle de olabilir. Ama çok buna hani büyük sonuçlar çıkaracak, çok umutlandıracak bir durum değil. Ama yani bu dinamiklerine bakacağız tabii ki ondan sonra. Yani diyelim olumlu sürpriz yaptı. Bu eğer çok büyük ölçüde gıdadansa çok rahatlamayacağız. Çünkü gıdanın ne kadar oynak olduğunu biliyoruz. Belki bir süre bize yardımcı olacak ama daha sonra ne bileyim sonbahar ayında, kış aylarında belki aleyhimize dönecek. Dolayısıyla buna çok oynak bir şey veri olduğu için ona çok güvenmeyeceğiz. Ama diyelim şöyle gelişmeler varsa bütün maliyet enflasyonuna rağmen şu anda hani savaş sonrası yaşanan ona rağmen işte belli mal fiyatlarında olsun hizmet fiyatlarında olsun veya çekirdek enflasyon göstergelerinde olsun geri çekilmeler daha barizse yani oradan kaynaklanıyor. Bu da daha sevindirici olacak. Dolayısıyla biraz daha detaylı analiz yapma dönemi başlıyor ama şöyle söyleyeyim hani genel olarak enflasyon beklentilerinin çok bozulduğu bir dönemdeyiz yani gelecek dönem bayağı yıl sonu için umutların azaldığı yani savaşla ilgili daha doğrusu savaş demeyelim de enerji fiyatlarını yüksek tutan prosesin hala bir türlü sona ermediği Türkiye'nin de kendi içinde içsel belirsizliklerin de arttığı artacağı bir döneme giriyoruz gibi geçiyoruz ya da zaten öyleydik ama içinden geçiyoruz. O yüzden dezenflasyon hikayesini yeniden canlandırmak çok çok zor olacak gibi görünüyor. Ben o anlamda biraz daha hayal kırıklığı içindeyim. Yani öyle bir hayalim çok güçlü bir hayalim yoktu da hani buradan daha umutsuz duruma gelmiş haldeyim yani. Onu kastediyorum.
1: Evet, hepimiz öyle.
0: Evet.
1: Haluk'cum,
0: Evet.
1: gerçekten hepimiz öyle. Bu savaş olmayaydı iyiydi. O da
0: Evet.
1: bizim dengemizi bozdu. Hoş,
0: Evet.
1: yılbaşına da çok iyi başlamamıştık ama yani
0: Evet.
1: Şubat sonu itibariyle savaşla gerçekten bütün planlar hani ne diyorlar? Bir deyiş vardı ama onu

0: Şimdi söylemeyeceğim. Hani bir arpa boyu yol alamadık ve geriye düştük maalesef ki. Konuşuruz devamını. Merkez Bankası tarafını, faizleri, piyasayı yakından ilgilendiren kısmı bu. Ama biraz da geri kalanına bakalım hikayenin, dünyanın. Şimdi teknoloji şirketleri Amerika'da aldı başını gitti.
1: Evet.
0: Yani biz balon dedikçe güçleniyor, biz balon dedikçe güçleniyor. Balon demiyoruz, yine güçleniyor. Ve müthiş bir bu yapay zeka tarafında hala hareketlilik var. Ve işte senin gibi burada kıymetli konuklarımın hiçbiri demiyorlar ki bu artık bitti bu hikaye ya da bitecek. Herkes burada gidecek yol var diyor. Dünyada savaş da var yani. Aslına bakarsan işte petrol fiyatları yükseliyor. Yani Trump nereye doğru gideceğini hala bilmiyor. Yalpalaya yalpalaya devam ediyor. Ama ABD'de özellikle hisse senetleri tarafı tam gaz bu teknolojinin, yapay zekanın kuyruğuna takılmış gidiyor.
1: Evet.
0: Peki bir risk görüyor musun bundan sonrası için? Yoksa sen de hala gidecek yolumuz olduğu kanaatinde misin?
2: Bu risk konusu Hande biraz daha hangi vadeye baktığımıza bağlı. Yani eğer çok kısa vadelere bakıyorsak evet, belli bir risk faktörü artmış vaziyette. Neden? Çünkü işte son bir aydır endekslerin yukarı gitmesini sağlayan, endekslerin itici gücü olan sektör yarı iletkenler sektörüydü. Ve yarı iletkenlerde işte bir bakıyoruz. Hani ben mesela daha bu akşam bazı pozisyonlarımı tam kapatmadım, bir kısmını kapattım diyeyim. Hı hı. Ama bakıyorum Nisan'ın son haftasında aldığım pozisyonlar, şurada 1,5 ay geçmiş, %80, %90 para yapan pozisyonlar var. Şimdi bunlar aslında tabii pozitif tarafta ama anomali sayılacak şeyler. Hı hı. Dolayısıyla kısa vadede baktığın zaman aşırılıktan kaynaklı bir teknik düzeltme ihtimali var. Yani bunu eğer risk sayarsan ya da başka bir bakış açısıyla, ya ben alamamıştım alacağım tekrar dersen, bu bir fırsat. Hı hı. Yok efendim benim yaptığım gibi malımın bir kısmını satarım, aşağı geldiğinde yeniden eklerim, hem trade ederim hem malımı tutarım, işte üzerine opsiyonlarım bilmem ne falan diyebiliyorsak eğer, o donanımımız varsa, bunların hepsi fırsat. Ama daha büyük resimde daha gidecek çok yolumuz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani türbülanslar mutlaka olacaktır. İşte savaş belki bunlardan bir tanesiydi. Ama dünya piyasaları bunu, özellikle Amerika tarafı çok iyi kotardı. Avrupa tarafı pek o kadar başarılı olamadı çünkü daha fazla etkilendi. Çünkü bu işin sonunda hisse senetlerinin hiç sevmediği bir ortama gitme ihtimali var piyasanın hala. Demin Haluk Bey de söyledi. Yani Türkiye'deki enflasyon için maalesef beklediğimi bulamıyorum, üzgünüm diyoruz. Aynı şey yurt dışı için de küresel anlamda da geçerli. Ve enflasyonun etkisi ne kadar büyük olursa, o ülkede, o ülkelerdeki, o coğrafyalardaki borsalar büyüme beklentilerine rağmen o kadar fazla negatif etkilenir. Çünkü yani şu bilinen bir gerçek. Piyasalar, riskli varlıklar diyoruz bu hisse senetleri gibi şeyleri. Riskli varlıklar yüksek enflasyonu, dolayısıyla yüksek faizi sevmez. Büyüme olsa bile. O yüzden hani bu tür risklerin olmasıyla birlikte, ama gördüğüm kadarıyla Amerika'da da insanlar bu risklerle, bu yüksek enflasyonla yaşamaya alışmış vaziyetteler. O yüzden enflasyon çok fazla, daha da fazla yükselmeyecek ve bir problem olmayacak gibi anlıyorum. Hem okuduğum raporlardan, hem gelen verilerden, hem de insanların harcamalarına baktığım zaman böyle görüyorum. Dolayısıyla piyasa biraz daha büyüme tarafına odaklanabilir. Fed de aynı şekilde. Eğer oraya odaklanacak olursa, yani istihdam piyasası çok bozulmazsa, faizde hani bu sene bir indirimle gitme ihtimalleri ortaya çıkar. Bu da piyasalar için pozitif bir senaryo. Zaten büyüme var. Tabii bu arada hisse seçimlerinde şöyle bir şey var Hande. Yani şimdi yarı iletkenlerle son bir ay, 1,5 ayı yaşadık. Şimdilerde de gördüğüm kadarıyla bundan 4-5 ay önce yapay zekanın işte yazılıma ve yazılımcıya ihtiyacı ortadan kaldıracağı düşüncesiyle infrastructure software dedikleri yazılım şirketlerini çok hırpaladılar, çok dövdüler. Ama gördüğüm kadarıyla son birkaç günde, yani belki bir haftadır falan, bu şirketlerin hisselerinde de ciddi alıcılar var. Fiyatlar yükseliyor. ETF'lerine bakıyorum genel olarak, hani sepeti görelim diye. ETF'ler zaten yükseliyor. Dolayısıyla hani şey vardır, yurt içinde yatırım danışmanlığı yaptığım zamanlarda kurumsal şirket

0: Derde şeydi, hani yatırımcılar şey derdi, hisse değiştirelim derdi. İşte bu çok gitti, öbürü onu bunu satalım, aynı sektörün başka hissesini alalım veya başka bir yere geçelim. Şu anda yurt dışında da tam o oluyor Amerika'da aslında. Hani oradan işte bir ara madenciler ve sağlık vardı. Sonra bunların şeyi bitti. Ondan sonra tekrar yapay zeka hisseleri, işte enerji hisseleri falan oldu. Ondan sonra semikonduktörler oldu. Şimdi de gördüğüm kadarıyla bu yazılımcılara bir şey var. Dolayısıyla endeks çok gitmese bile gidenler yerinde kalıyor, giden sektör. Yerine başka bir sektörü alarak hani genel toplamı yukarıda tutuyorlar bir şekilde ve sürekli yayılım yapan portföyler sürekli para kazanıyor, öyle söyleyeyim. Biraz
1: peki
0: daha bunu göreceğiz.
1: Peki sırada ne var acaba bu altyapı şirketlerinden sonra, yani yazılımcılardan sonra?
0: Güzel
1: sence?
0: Soru. Güzel
1: ne
0: soru.
1: Görüyorsun?
0: Yeni Nvidia kim? Nereden
1: yani
0: çıkar?
1: Yeni Nvidia olmasa bile o yeni üçlü, beşli, yedili ne olabilir?
0: Zaten şöyle, yine bu semiconductor dediğimiz yerlerdeki işte Marvel'ler, evet yarı iletken, Marvel, Qualcomm, işte Micron gibi şirketler zaten şovlarını yaptılar. Bir iki ay içerisinde hani biraz geri çekilme olur ve zaman alır diye düşünüyorum. Bir iki ay içerisinde yeniden onlar devam edecektir. Yani o yeni Nvidia onların içinden bir tanesi çıkacak. Orası çok belli. ARM belki olur, bilemiyorum. Hani onların içinden çıkacak. Bu yazılım hikayesi çok güven vermemekle birlikte bence kesinlikle portföylerde üzerine oynanabilecek bir senaryo. Bir süre daha orada da iyi hareketler olacaktır. Bence buradaki yeni hikaye aslında geçen senenin hikayesine geri dönüş olur. Ve data center'lara enerji sağlayan, enerji dağıtımı yapan, enerji depolama üniteleri imal eden şirketler bence çok güçlü finansallar açıklayacaklar. Çünkü adam ne yapsa satacak. Tek önemli olan onu yapabilecek parası var mı yok mu? Çünkü bunlar birçoğu hala cash burn ediyor, nakit yakıyorlar.
1: Evet.
0: Ama ufuk orada, yani öyle söyleyebilirim.
1: Şimdi Haluk Özgür diyor ki bir tane faiz indirimi olabilir Fed tarafında eğer iş gücü piyasasında büyük bozulma olmazsa. Bugün vardı, Jones vardı değil mi bugün?
2: Evet,
1: faiz indirimi ihtimali en azından hala savaş devam ederken ve enflasyon özellikle bu ikinci etkileri görürken, çünkü kimileri de diyor ki daha yeni başlıyor bu enflasyonist dönem. Zor gibi de duruyor. Sen ne düşünüyorsun? Sence nasıl hareket edebilir Fed bundan sonrasında? Trump'ın beklediği üzere rahat rahat faiz indiremeyecek bence. Sen ne dersin?
2: Ya evet, yani kurum içindeki havaya da baktığımızda son toplantıdaki karar metnindeki indirim yöndeki eğilimin korunması cümlesi bile çok muhalefetle karşılaştı. Evet, belki Kevin Warsh yönetiminde böyle bir faiz indirme niyeti olabilir ama konsensüs sağlamak falan hiç kolay değil. Yani bugünkü bilgilerle baktığımda yatay seyir daha çok daha olası duruyor. Fiyatlamaya baktığımda, hani piyasada böyle bir fiyatlama var mı diye baktığımda da indirimin aksine ufak da olsa bir arttırım fiyatlaması görüyorum ama çok ufak. Yani yok sayabiliriz onu. Ve mevcut sinyallere baktığımızda ki yani aynı anda hem enflasyona hem de büyümeye hem de istihdama, büyüme istihdama bir arada bakmak durumundayız Amerika'ya için bir değerlendirme yaparken. Enflasyonda zaten hem TÜFE olsun ÜFE olsun ciddi yükselmiş durumda. Çekirdek PC'nin de takip ettiğini görüyoruz yakın vadede. Onun dışında aktiviteyle ilgili çok olumsuz bir sinyal almıyoruz. Yani büyük bir yavaşlama olduğunu dair bir sinyal yok. Hatta imalat taraflarında bayağı bir toparlanma gözleniyor. İstihdamda ise son aylarda yine olumlu veriler aldık. Tabii bu haftaki veri önemli olacaktır ama bu haftaki veri hafif olumsuz sürpriz yapsa bile hani çok değiştireceğini zannetmiyorum. Yani bugünden baktığımda dolayısıyla yatay seyri daha olası görüyorum.
1: Peki, dedin ki yeni Nvidia bu yarı iletken işinden çıkacak.

0: BD tarafında. Yapay zeka tüm hızla orada devam ederken diğer yandan hani hisse senetleri tarafında en azından bu hikaye orayı sürüklerken tahvil getirileri tarafında bambaşka bir hikaye var. Evet. Orada ciddi bir yükseliş görüyoruz, görmeye devam ediyoruz. Tabii savaşın tamamen bitmemiş olması, diğer yandan hala enflasyonla ilgili beklentilerin negatif olması, bunlar orayı tetiklemeye devam ediyor. Ama bu hikaye nereye gidebilir? Nasıl okumak lazım oradaki fiyatlamayı?
1: Hande, şimdi şöyle, savaşın başından bu yana en önemli gösterge demek hafife almak olur bence. Piyasanın nabzının attığı en önemli yer petrol piyasası oldu. Çünkü petrolle birlikte işte enflasyon beklentileri şekillendi. Petrol fiyatı yükseldikçe enflasyon beklentisi yükseldi. Enflasyon beklentisi yükselince Fed'in faiz indirimi uzaklaştı. Fed'in faiz indiriminin uzaklaşması ise özellikle zero profit dediğimiz nakit yakan şirketlere, yani nakit ihtiyacı yüksek olan, sermaye ihtiyacı yüksek olan şirketlere negatif etki yaptı. Şimdi bu tam tersi olduğunda, petrolden tekrar başa almayayım ama tam tersi olduğunda da her şey güzelleşti, her şey iyi oldu. Günlük bazda bile bunu takip edebiliriz. Dolayısıyla en önemli gösterge petrol oldu. Diğer yandan benim her sabah artık takip ettiğim, baktığım başka bir risk göstergesi de Güney Kore Kospi Endeksi oldu. Orada eğer işte iştah çok yüksekse genelde o gün piyasa iyi oluyor. Yeni bir savaş haberi çıkmadığı sürece de her şey çok güzel oluyor. Şimdi tabii biz bunu piyasa açısından bakıyoruz. Yani bugün alıyor muyuz, satıyor muyuz, ne alıyoruz, ne satıyoruz'a bakıyoruz. Ama tahvil piyasası bununla birlikte oynamakla, oynamanın yanında diyeyim, biraz da makro tarafa da bakıyor. Dolayısıyla mesela petrolün düştüğü günlerde genel eğilim, enflasyon düşecek galiba, savaş bitiyor çünkü, iye kaydığı zaman endeksleri alırken tahvilleri o kadar almıyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor, piyasa hala enflasyon konusunda gerçekten ciddi bir dilema yaşıyor. Nitekim en büyük korelasyon kısa vadeli tahvillerde. Yani gösterge dediğimiz 10 yıllıklara baktığımız zaman o biraz aldatıcı oluyor. Burada daha güçlü bir gösterge 2 yıllık ve daha kısa vadeli tahviller. Çünkü para politikasının en iyi trade edildiği, beklentilerin en iyi yansıdığı yer kısa vadeli tahviller. Orası bile mesela şu petrolün geçen haftaki düşüşünü fiyatlamadı. Dolayısıyla dönüp baktığımızda gerçekten enflasyonun, petrol düşse bile piyasa enflasyonun düşeceğine, Fed'in de buna katılıp işte faizi indireceğine inanmıyor diyebilirim. Zaten şeye de baktığımız zaman, terminalden işte swap piyasası ne fiyatlıyor oraya baktığımız zaman, işte günden güne değişmekle birlikte en iyi ihtimalle Aralık ayı için bir tane faiz indirimi fiyatlıyorlar. Ama zamanların çoğunda faiz indirimleri ta 2027'nin işte ikinci çeyreğinde falan görünüyor. Dolayısıyla tahvil piyasası bir süre daha aslında çok böyle nasıl diyeyim, yani pozisyon alırken benim çok tercih etmek istemeyeceğim bir yer haline geldi. Oysa son 5 senedir en kolay paranın kazanıldığı yer, en yönsel çalışan yer oraydı. Ama işte yaklaşık 6 aydır falan limboda kaldığı için, acaba faiz düşer mi, çıkar mı, enflasyon ne olur, onlar da kestiremedikleri için.
0: Arafta.
1: Aynen. Onun yerine çok güzel hisse senetleri var işte. Hisse senetleri üzerinden yürümek en güzeli yani şu anda. Tahvil piyasası ortada, top ortada yani.
0: Şimdi Haluk, orada biliyorsun tahvil piyasasında Trump'ın psikolojisini bozan bir eşik var. O da 10 yıllık tahvillerde 5'e doğru yaklaşma. Oraya yaklaştığında Trump enteresan hareketler yapmaya başlıyor. Bir tür şoklar geçiriyor. Ama sen nasıl değerlendiriyorsun tahvil piyasasındaki bu hareketi? Oranın fiyatladığı makro resim ne kadar gerçekçi sana göre?
2: Yani görmek çok kolay değil. Yani 5 falan zannetmiyorum. Ama yüksek kalma olasılığı devam ediyor. Yani mevcut seviyeleri koruma olasılığı devam ediyor. Bu bile olumsuz aslında. Çünkü baktığımızda tabii şu anda kilitlenip kalmış bir FED var. Yani sağa sola gidemeyen bir FED var. Bir şey yapsa da onun arttırma olma ihtimali

0: mali indirime göre daha yüksek gibi. Böyle bir resimde tahvil faizlerinin yüksek kalması normal. Ancak 5 seviyelerini aşması falan, bunlar hani ciddi tehlikeler, çünkü ciddi bir borçluk var tabii ABD'de, kamu borcunu falan dikkate alırsak, bütçe açığının da hep yüksek seyrettiğini ve sürekli olarak federal hükümet kapanmalarını falan niye yaşıyoruz? Tabii ki borçlanma tavanı ile ilgili sorunlar oluyor. Yani ciddi borçlanması gerekiyor ABD hazinesinin. Dolayısıyla bu konu şakaya gelecek bir şey değil. O yüzden Fed'in, özür dilerim, Trump'ın bu kadar şey yapması, belki hani borsadan daha fazla endişelenmesi gereken bir yer yani bence. O yüzden tepkilerini normal karşılamak lazım.
1: Peki, bir tane kısacık reklam arasına gidelim, gelelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Bloomberg TR Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Haluk Bürümcekçi ve Özgür Hatipoğlu ile birlikteyiz. Varsa sorularınız lütfen gönderin. İçeriği tabii Türkiye'de borsayı da soruyor izleyicilerimiz. Hani sen ne kadar takip ediyorsun bilmiyorum ama günün sonunda aslında bu iyi gidiyordu orada. Hı-hı. Da işler. Beklentilerimiz değildi. Tabii şu enflasyonla ilgili endişeler artmasaydı
2: o
1: hikayeyi bozdu. Ama şöyle bir beklenti de var. Yani küresel piyasalarda eğer bir bu savaş sönümlenir ise paranın yeniden gelişmekte olan ülkelere dönmesi ve tabii Türkiye'nin de bundan nasibini alması gibi bir beklenti hala her şeye rağmen var.
2: Evet.
1: Sen nasıl düşünüyorsun bu ihtimalle ilgili olarak?
2: Şöyle düşünüyorum Hande. Türkiye, hani bunu daha önce çeşitli ortamlarda dile getirmiştim. Türkiye çok başarılı bir şekilde hem kendi iç mücadelesi, iç yönetimiyle hem de Amerika'nın ve diğer devletlerin de dahil etmemesiyle birlikte savaşın her durumda dışında kaldı. Oysa hani en yakın NATO ülkesiyiz. Ondan sonra işte askeri gücümüz en yüksek falan gibi bir sürü hikaye ama biz savaşın dışında kaldık. Bence bu başka bir şeyin hazırlığı. Hani bunu Dubai'nin başka bir versiyonu olma ihtimali olarak bakılabilir veya başka benim şu anda aklıma gelmeyen bir şey olarak bakılabilir. Ama bunun hep pozitif bir şey olduğunu değerlendiriyordum ben. Fakat en son maalesef iç siyasetle ilgili gelişmeler biraz bu süreci erteledi. Şimdi erteledi derken aslında çok iyimser ve kibar davranıyorum. Çünkü şöyle, yani tamam orada bir şeyler oluyor Türkiye için, iyi anlamda bir şeyler olacak diye değerlendirmeme sebep olan bazı gelişmeler var. Hı hı. Ve bu Türkiye'nin dışından da kaynaklanıyor. Çok iyi. Ve içeride olanlar da işte bu daha büyük hazırlığı sadece biraz ötelemiş gibi olabilir diye değerlendiriyorum. Bu bir bakış açısı. Başka bir bakış açısı. Sen milyarlarca dolar yöneten bir fon yöneticisi olsaydın, ben de öyle olsaydım, Wall Street'te veya işte Şanzelize'de bir kafede öğlen yemeğinde yan yana oturup konuşuyor olsaydık, Türk olmadığımızı varsayalım, şu gelişmeler dahilinde Türkiye'ye parayı koyar mıydın diye sorayım, cevap vermek zorunda değilsin. Ama cevap zaten ortada. Yani bunun Türkiye olması değil, bu gelişmelerin böyle gelişmelerin olduğu bir ülkeye gidip de milyarlarca dolarından birkaç tane milyarını koyar mısın? Koyarsan sana çok soru sorarlar, çok hayatın zorlaşır. Bir de bazı riskler gerçekleşirse işi gücü bırakmak zorunda kalırsın. Dolayısıyla maalesef iyi şeylerin yanında gözle görülür derecede çok iyi olmayan şeyler de var. O yüzden Türkiye piyasası biraz ortada olmakla beraber biz Türkiye'de yaşayan Türkler olduğumuz için TL longus ve default olarak Türkiye longus. Bu da ne demektir? Hani önümüzdeki aylarda seçim ekonomisi geliyor. Seçim ekonomisi geldiğinde her zaman şöyle oluyor. İşte öyle ya da böyle para muslukları açılıyor. İşte rezervlerden bazı şeyler karşılanıyor, bazı görünümler makyajlanıyor. Ondan sonra para dağıtılıyor vatandaşa, krediler şeklinde, şu bu. Ve bu paraların bir kısmı da borsaya gidiyor. Burası kesin. Dolayısıyla faiz de düşüyor tabii bu arada bir miktar. Öyle nasıl yapılır bilemiyorum şu anda. Ama sonuçta böyle bir resim çıkıyor ortaya ve şu anda da sanki o resme doğru gider gibi bir ekonomik dönüşüm söz konusu bence. O yüzden dönüp baktığımızda biraz daha bir süre sonra yurt içi yatırımcının paralarının aslında mevduattan şöyle bir 4-5 ay sonra belki tekrar hisselere kayabileceğini değerlendiriyorum. Bu da işte piyasalar için diyelim pozitif. Ama şunu söylemek lazım. Bazı işlerin olması için balinaların götürmesi lazım. Balina yabancı balina maalesef. Hı. Ve o arkadaşlar gelmediği zaman momentum düşük oluyor. Yine kibarca konuşayım. Gideriz belki ama yavaş gideriz diyeyim. Sen anla.
1: Peki. Haluk sen ne diyorsun? Özgür'ün Türkiye için anlattığı senaryolara dair.
3: Vallahi genel olarak katılıyorum. Yani ben de katılıyorum. Onun için biraz dezenflasyon hikayesini tekrar satın alması zor. Hı hı. son gelişmeler, iç siyasetteki gelişmelerle beraber burada tam zamanlaması bilinmese de seçimlerin erken çekilme ihtimali yükseldi. Dolayısıyla bir yatırımcıya, her türlü yatırımcı olabilir, bir yatırımcının plan yapması, işte bir şey öngörü yapması, kimsenin öngörü yapması bu dönemde mümkün değil. Bir perspektif vermek mümkün değil. Çünkü böyle bir süreçte biliyoruz ki Türkiye'de politikalar değişiyor. Bu seçim satım hali yaklaştıkça. Dolayısıyla ona göre ama bunun tabii zamanlamasını kestiremiyoruz. Onun için de tetikleyicilere bakacağız. Yani nedir bu daha popülizme kayıp kayılmadığını anlamak açısından, işte asgari ücret kararı gibi veya işte kredi musluklarının açılması gibi bir takım hani böyle sinyaller veya daha geniş çaplı şeyler olabilir. Bunlar geliyor mu diye bakacağız. Hani onlar geliyorsa zaten bayağı yakın demektir. Ama gelmiyorsa bu yıl açısından düşük ihtimal görürüm. Yani zaten öyle görüyorum şu anda ama bu yıla çekilmesini. Ama gelecek yılın bir yerlerinde olma ihtimali bana göre de artmış gözüküyor. Dolayısıyla mevcut eğilimler değişebilir. Yani gördüğümüz ekonomik dengeler. İyi bir dengede yakalanmadık bu sürece. Hem büyümenin savaş öncesi bile zayıfladığı, enflasyonun yüksek kaldığı bir dengede yakalandık. Şimdi şeyle beraber cari dengenin de belirgin bozulabileceği bir süreçteyiz. İşimiz bir hayli zor yani kısacası.
1: Şimdi belki pozitif bir taraf rezervler tarafını konuşabiliriz. Çünkü Merkez Bankası açısından son derece kritik olduğunu biliyoruz artık. Evet. Her ne kadar hani hareket net ve sürekli olmasa da, yani bazen azalıyor bazen yukarı, ama en azından şu aşamada orada bir sıkıntı yokmuş gibi görülüyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
3: Şimdi rezerv konusu, evet, yani brüt rezerv, döviz rezervi, altın rezervi olarak toplam rakamlara baktığımızda, evet, yani rakam olarak tamam 200'lerin üzerine kadar varmıştık, oralarda değiliz, daha düşükteyiz, ama hani böyle bakarsak kağıt üstünde iyi gibi gözükebilir. Ama şunu unutmayalım, Mart savaşla beraber ciddi ölçüde müdahaleler yapmak durumunda kaldı Merkez Bankası ve döviz rezervlerini, yani likit döviz rezervlerini bayağı azalttı. Onu hala çok yerine koyabilmiş değil. Yani bunu unutmayalım. Şimdi bunu yaklaşık bir 50 milyar dolar kaybederek savaş sürecini geride bıraktı. Ateşkes sürecinde bir kısım birazcık geri alabildi. Yaklaşık 17-20 diyelim. Geri alabildi, ama ne oldu? Arkasından 22 Mayıs'taki mutlak tutan kararı geldi. Şimdi oradan onu takiben bir tur daha rezerv kaybettiğini görüyoruz ve piyasaya döviz sattığını görüyoruz. Benim hesabıma göre bu karar sonrası yaklaşık 13 milyar dolarlık bir satışa ulaştık. Evet, belki bir yıl önceki Mart süreci, 19 Mart 2025'teki gibi bir etki yapmadı, ama zaten güç kaybetmiş rezervlere ikinci tur bir şey oluyor, baskı oluyor. Yani o yüzden ben çok rahat olunduğunu düşünmüyorum yani, hı hı, rezerv konusunda. O yüzden de Merkez Bankası'nın çok dikkatli gitmesi gerekiyor faiz kararlarında. Gevşeme için bir, şu anlık bu böyle kırılgan bir rezerv görünümünde gevşeme için bir alan olduğunu hiç düşünmüyorum yakın vadede.
1: Faiz artışı bekler misin peki?
3: Olabilirdi, fakat son yine galiba 23 Mayıs'ta biliyorsun Merkez Bankası kredi büyümeleriyle ilgili bir sıkılaştırıcı bir adım daha attı. Bu önemliydi. hatta COBİ'leri bile etkileyecek şekilde bir karar alındı. Bu hamle geldikten sonra faiz artım ihtimalinin düştüğünü düşünüyorum. Mevcut durum korunacak gibi gözüküyor 11 Haziran'da.
1: Peki. Müsaadenizle bir reklam arasına daha gidelim, dönelim. Buyurun.

0: Evet, artık süremizin sonuna da geliyoruz ama şunu sormadan bitirmeyeceğim. Emtia konusunu sevgili Özgür.
1: Evet.
0: Bu süper sıkışma diyor HSBC emtiada olana. Hı hı. Sen ne düşünüyorsun?
1: Vallahi şöyle, evet burada bir Grand Cycle içerisindeyiz, MTR rallisi içerisindeyiz ama Grand Cycle dediğimiz zaman hani ya işte bak ne oldu düştü falan demesinler hemen. Çünkü Grand Cycle yıllara sahip bir hareket içeren, onun için Grand denir zaten, Super Cycle demek lazım. Ve şu anda da birazcık faizlerin yüksek olmasından dolayı para MTR'ye henüz gitmiyor. Yani hep zaten şunu söylüyorduk aslında. Şimdi yatırımcı şuna alıştı. 2025'in son çeyreğinde altın ve gümüşteki süper ralliyi görünce herkes yine altın ve gümüşün öyle gideceğini zannediyor. Ama o zaman da hani burada da bu ekranlarda da söylemişimdir mutlaka. Şunu söylüyorduk. 2026'da da altın yukarı gitmeye devam eder. Temel sebepler hala aynısı devam ediyor. Fakat 2025'teki gibi çılgınlığa varan parabolik bir rally olmayacaktır diyorduk. Şu anda onu yaşıyoruz. Hala bence yukarı gidecek. Hani öyle ya da böyle faizi bir vadede bunlar aşağı doğru birazcık çekeceklerdir. İyimserlik atmosferi geldikçe de altın yukarı gider. Sonuçta bu adamların yani Amerika için konuşuyorum. Faizi aşağı çekip borcu hafifletmeleri lazım. Buradaki bu hareketin sonu da altına mutlaka yarayacaktır. Gümüşe de yarayacaktır. Ama ne var ki hani her hafta takip ediyoruz. Future kontratlarındaki pozisyonlanmadan tut da ETF'lere giren paraya kadar. Yani şu meşhur balinalar acaba geldiler mi yoksa hala kendi çaplarında boşta geziyorlar mı diye. Maalesef hala boşta geziyorlar. O yüzden altın ve gümüş tarafında hala iş biraz daha zamana bağlı, zamana yayılmış bir şekilde stressiz bir trade. Alıp üstüne yatacaksın. Opsiyon biliyorsan pozisyonunu teminat sayıp opsiyon getirisi elde edeceksin. Ama mesela bakır gibi baz metaller biraz daha farklı. Savaş etkisi azaldıkça tekrar motorlar çalışmaya, yani ekonomi motorlarından kastediyorum. Çalıştıkça bu ham madde olan ihtiyaç artacağı için yukarı gidecektir bunlar. Bir de şimdi bakır için Trump ekibinin verdiği son gümrük tarifesi süresi dolmak üzere. O yüzden biraz da bakırda yukarı doğru bir koşu var. Daha da biraz devam eder.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Özgürcüğüm. Haluk'cum sana da çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. O zaman ufak ufak toparlanalım. Özgür ve Haluk'u yolladıktan sonra bir rakamlara bakalım. ABD hisse senetlerinde alıcılı seyir devam ediyor. Hatta biz başlarken Nasdaq negatifteydi. Orası da pozitife dönmüş görünmekte. Dow Jones'da %0,56, S&P 500'de %0,16, Nasdaq'ta da 0,01 kadar yatay pozitif bir seyir var. VIOP'ta %3,56'lık bir prim görüyoruz. Kapanışa yaklaşırken 16.460 seviyesinden geçiyor akşam seansında işlemler. Yarın çarşamba Euro bölgesinde PMI'lar var. Hizmet ve bileşik PMI. Biz de içeride menkul kıymet para ve banka istatistiklerini alacağız. İngiltere'de de yine PMI'lar var. ABD tarafında ise 5 kitabı takip edeceğiz. Dünyanın önde gelen kurumsal yazılım şirketlerinden SAP, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlediği Safir 2026 etkinliğinde yapay zeka ve dijital dönüşüm vizyonunu paylaştı. Bloomberg HT editörü, küresel piyasalarında editörü sevgili arkadaşımız Aydın Şahinalp de oradaydı ve Avrupa SAP'nin Güney Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Carlos Lacerda ile bir röportaj yaptı. İnşallah doğru söylemişimdir soyadını. Bu röportajla tamamlayalım küresel piyasaları. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Right now, the world... Şu anda dünya çok parçalanmış durumda. Biliyorsunuz jeopolitik krizler artıyor. Gümrük savaşları da dahil pek çok savaş oluyor. Ülkeler korumacılık yapıyor. Dost ülkelerden tedarik yaygınlaşıyor ama bence engellemeler de oluyor. Bu parçalanmış dünyada yapay zeka şirketlerinin dünyayı birleştirecek altyapı sistemini kurabileceğini düşünüyor musunuz?
3: Doğru. Bu fırsat için çok teşekkürler Aydın. Sapphire'a geldiğiniz için teşekkürler. Bu doğru. Ve bunu her gün müşterilerimizden duyuyoruz. Biz küresel bir şirketiz. En önemlisi müşterilerimiz nerede olurlarsa olsunlar çoğunlukla küresel operasyonlara sahipler ve bahsettiğiniz şeyler onları etkiliyor. tedarik zincirlerinde, gümrüklerde veya diğer jeopolitik gerilimlerde olsun, aksamalar bir şekilde yeni normal haline geliyor. Günün sonunda bir dalga etkisi oluşuyor, dünyanın bir yerinde bir şey oluyor ve bu dünyanın başka bir yerindeki tedarik zincirlerini veya müşteri memnuniyetini etkiliyor. Ve bunun her gün yaşandığını görüyorsunuz. Şimdi bu soruyu yanıtlamak için farklı konular ve farklı açılar var. Biri, birazdan değineceğim, egemenlik konusu. Diğeri ise az önce bahsettiğiniz yapay zeka konusu. Yapay zekaya inanıyoruz ve bence herkes tam olarak aynı yönde ilerliyor. Herkes yapay zekanın önemli iş faydaları sağlayabileceğine inanıyor. Şu andaki sorun, beklentilerin gerçek sonuçların önüne geçmiş olması. Başka bir deyişle, işletmelerdeki gerçek sonuçlar olması gerektiği veya olabileceği kadar büyük değil. Bu nedenle bu hafta bunun nasıl gerçekleşebileceğine dair çok net bir taslak olan otonom işletme vizyonunu başlattık. İş süreçlerinizde, tüm kurumsal dünyada, ölçeklenebilir ve güvenilir bir şekilde, bu ölçeğin ve SAP'nin sunabileceği güvenilirliğin çok ama çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her işletmeyi daha çevik hale getirmeye çalışıyoruz. Bu ortamda çevikliğe ve rekabet gücüne ihtiyacınız var. Biz de teknoloji aracılığıyla bunu aşılamaya çalışıyoruz. Diğer nokta, daha önce egemenlik hakkında yaptığım açıklama daha çok iş sürekliliği ile ilgili. Biz SAP olarak tam da bunu gerçekleştirmenin merkezindeyiz. Müşterilerimize endişelenmemeleri veya herhangi bir aksama yaşamamaları için farklı seçenekler sunmaya çalışıyoruz. Eğer aşırı bir jeopolitik olay meydana gelirse ve bunu bu tür düşünceleri olan her müşteriyle görüşmekten mutluluk duyacağımız farklı ürün teklifleri altında kategorize ediyoruz.
2: Şu anda dünyada olan şey Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa arasında bir tür sistem savaşı yaşanması gibi. Peki bu durumda yapay zeka ve veri tabanlı şirketler dünyanın çehresini değiştirmek için nasıl ve ne tür üretimler yapabilir? Savaş yerine belki de bir tür bütünleşme olur ama yakın vadede sizin perspektifinizden neler olacağını söylersiniz.
3: Teknoloji açısından mı?
2: Bloklar arasındaki teknolojik ve sistem savaşları.
3: Bence ki bunu görüyorum çünkü rolüm APAC bölgesini de kapsıyor. Yakın zamanda Çin'i ziyaret ettim. Avrupa'da ve Orta Doğu'da da çok aktifim. Söyleyebileceğim şu ki teknolojik açıdan muhtemelen daha az değil, daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Kimse bizim tabirimizde teknoloji yığınının tamamına sahip değil, değil mi? Yani farklı oyuncular var. Dünyanın bir yerinde çip üreticileri, başka bir yerinde donanım üreticileri, ağ şirketleri, yazılım vesaire var. Ve bu sonuçları elde etmek için herkesin kolektif gücüne ihtiyacımız var. Şimdi bu sistem üzerinde her zaman baskılar olacaktır. Bunun son zamanlarda yaşandığını gördük ama bir yolu var. Biz SAP olarak müşterilerin seçenekleri olduğundan emin olmak için farklı opsiyonlar sunuyoruz. Örneğin SAP ile çalışırsanız mevcut büyük dil modellerinden herhangi birini, Anthropic, OpenAI, Meta gibi tüm temel modelleri kullanabilirsiniz. SAP'nin kendi modelleri de dahil olmak üzere herhangi bir şirketin modellerini, bu müşterilere seçenek sunar ve günün sonunda onları bu tür öngörülemeyen olaylara karşı daha dirençli kılar.
2: Size SAP 2026 vizyonunuz hakkında soru sormak istiyorum. Otonom işletmeniz var, ikili CDTO'nuz, güncellenmiş ERP'niz ve tüm bu şeyler var. Bu üretimler şirket hiyerarşisini nasıl dönüştürecek biliyorsunuz. Bence insanlar, yani çoğu kişi yapay zekanın işlerini ellerinden alacağını düşünüyor. Buna katılıyor musunuz yoksa başka bir şey mi olacak?
3: Bu çok ilginç bir soru. Buna kişisel bir yaklaşım getirmeme izin verin. Şahsen insan olmadan bir insanlık hayal etmekte zorlanıyorum. İnsan unsuruna sahip olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz kendimiz bir Avrupa şirketiyiz. Bu kavramı çok ama çok ciddiye alıyoruz. Bir örnek vermeme izin verin. İşimde beni daha iyi yapacak bir ajan veya bir şey varsa zamanımın %20'sini tasarruf edebilirim ama orada hala diğer %80'lik manosa ihtiyacınız var, değil mi? Bu yüzden yapay zekayı insanların yerini alacak bir şey olarak düşünmenin doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Bunu görmenin çok daha iyi bir yolu, insan algısını nasıl artırabileceğiniz, insan içgörülerini nasıl hızlandırabileceğiniz ve bu teknolojiden yararlanabilen bir tür süper insan yaratmanızdır. İşletmelere veya kişisel olarak daha iyi sonuçlar getirmek için. Ve başka bir unsur daha var. O bireysel üretkenliğe bakmak yerine ya uçtan uca sürece bakarsanız, aslında bu forumda savunduğumuz şey de bu. Peki ya şu sektöre, özel süreçlere bakarsanız, ibreyi %2 bile oynatsanız, orantısız bir etki yaratabileceğiniz EBITDA'nızla, örneğin tedarik zinciri veya varlık yoğunluklu bir şirketseniz, eğer iyileştirebilirsek, bakım veya yedek parça yönetiminizi %2 veya 3 oranında, bu durum tüm şirket operasyonunuzda ve EBITDA'nızda önemli bir etki yaratabilir. İşte yapay zekaya bu şekilde bakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Mesele insanların yerini almak değil, insanları daha yetkin kılmak.
2: Özellikle şu anki Türkiye, biliyorsunuz ki Türkiye'nin çok güçlü bir sanayi tabanı, yetenekli dijital, bilirsiniz, genç nüfusu var. Nüfus artıyor. Peki ne görüyorsunuz? Yani Türkiye'nin, bilirsiniz, yapay zeka altyapısına dair vizyonunuz nedir? Ve dünyanın şu anki parçalanmış haliyle birlikte Türkiye nasıl bir, yani Türkiye'nin konumu nedir kıyaslanınca?
4: Şöyle ki, ben Güney Avrupa'yı yönetiyorum ve Türkiye bizim için Avrupa'nın bir parçası. Ve bilirsiniz, Türkiye hakkında konuştuğumda hep bir sorun yaşıyorum. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Hayalim Türkiye'nin Avrupa için yapay zekada liderlik edebilmesi. Türkiye'deki liderlik dışarıdan gelmiyor. Türkiye'nin aynı seviyede olması meselesi değil. Hayır, hayır. Türkiye'nin liderliği içeriden gelmeli. Bu bir karar, bu bir tutum. Peki Türkiye'yi neden bu kadar çok seviyorum? Sadece bilmeniz için söylüyorum, sonra sorunuza döneceğim. Seviyorum çünkü pazarın potansiyeli yüzünden. Sahip olduğunuz farklı sektörlere bir bakın. Hepsinde olmasa bile çoğunda dünya çapında veya Avrupa düzeyinde lider.

seferlik ediyorsunuz ama daha fazlasına sahipsiniz. Ve az önce bahsettiğiniz şeye de yetenek var, insan kaynağı var ve doğası gereği yeteneği mütevazılıkla birleştiren bir kültürünüz var. Ve bu o kadar güçlü ki, yani gittiğim her yerde bunu görmeyi çok isterdim. İşte bu yüzden Türkiye bu kadar cazip, pazarınız var, potansiyeliniz var ve özellikle Avrupa için kesinlikle kilit önemli olan jeopolitik bir konumunuz var. Dolayısıyla her şeyi birleştirdiğinizde benim ve SAP Türkiye ekibinin Türkiye'yi lider görme hedefinin gerçekleşeceğinden şüphem yok. Ve bugün kurumlarınızla konuştuğumda anlayış, bir şeyleri yapma isteği ve hırs gerçekten çok güçlü. Bu kesinlikle bir tesadüf değil.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: before it even starts.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Bu bir tekrar programdır.

0: Spor Kulübü'nden iyi geceler dileyerek yayınımıza başlıyoruz sevgili izleyiciler. Bu akşam yine bir spor tarihi konuşacağız. Hatta belki de futbol tarihi biraz. Ama genelde biz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarımızın bu hikayeye başlangıcından itibaren konuşmaya alıştık. Fakat bir de dördüncü büyük var. Trabzonspor gerçeği var Türkiye'de. Özellikle Fatih Tekke önderliğinde ve başarılı yönetimle gerçekten isabetli transferlerle genç kadrosuyla oldukça spektaküler, oldukça dikkat çekici bir sezonu geride bırakan Trabzon'da acaba futbol ne zaman başladı? Öyle ya, 1966-67 Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü diye bakıyoruz ama ne oldu da birdenbire bir vahiy mi indi de 67'de futbol takımı kuruldu? Kurulduğunda renkleri neydi? Acaba futbol Trabzon'da ne zaman oynanmaya başladı? Bunlar hep benim merak ettiğim konulardı. Bu konuları bizimle konuşacak, bizi aydınlatacak iki değerli spor insanı da diyeceğim ama kendi branşlarında da son derece başarılı iki hocamız var. Önce hanımefendilerden başlamak istiyorum ben. Sevgili Sevecen Tunç. Değil mi? Doktor Sevecen Tunç.
1: Evet.
0: Bu konu üzerinde doktora yapmış araştırmalarıyla, yazılarıyla, makaleleriyle ve kitaplarıyla özellikle Türkiye'de hem spor tarihi alanında hem de Trabzonspor özelinde, Trabzon özelinde bizi aydınlatacak isimlerden, en önemli isimlerden bir tanesi. Sevecen Hanım, hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Ve hemen dönüyorum bu aksakallı, derviş kılıklı sevgili dostumuz kim diye. Profesör doktor, kendisi cerrahtır, operatördür. Profesör doktor Hakan Kulaçoğlu. Ama burada bizimle bulunmasının sebebinin tıpla alakası yok. Araştırmacı yazar kitaplarıyla birlikte sağ olsun Trabzon'la, Trabzonspor tarihi, hatta Trabzon'da işte mektepliler, münevverler, meraklılarla başlayan Trabzon'da futbolun toplumsal tarihi diye Sevecan Hanım'ın kitabı var. Gene Trabzonspor'un farklı dönemlerinde de Hakan Kulaçoğlu'nun, hocamın kitapları var. Bu kitapların da bize anlattıklarından şimdi aşağı yukarı bir yaklaşık 70-75 dakika Bordo Mavili izleyicilerimizin ilgiyle izleyeceğini düşündüğümüz bir programı beraber size karşı iletmeye, sunmaya çalışacağız. Meslek hastalığı, gevezelik

0: Hakikaten 60'lardan önce Trabzon'da nasıl bir spor anlayışı ya da nasıl bir spor kültürü vardı?
1: Şimdi siz böyle sorunca aklıma ilk olarak Ahmet Suat Hoca'nın bir lafı vardı. Ahmet Suat Hoca ile ilk şampiyonluk geldikten sonra soruyorlar işte Anadolu devrimini gerçekleştirdiniz. Ne düşünüyorsunuz diye. Devrim değil diyor. Bu bir evrimdir. Bence bütün hikaye aslında özetleyen de bu cümle. Çünkü Trabzonspor evet 1967'de kuruldu. Kurulduktan çok kısa bir süre sonra ilk 10 yıl içinde ilk şampiyonluğunu aldı, sonra arkası geldi. Ama bunun aslında bir tarihsel arka planı olduğunu iddia ediyoruz. Yani Trabzonspor'u diğer Anadolu kulüplerinden aslında farklı kılan bir kültürel tarihi birikime sahip olması. Bunun da bakıldığında diğer liman kentlerinden farklı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Trabzon'da son 100 yıla kadar aslında yani 18. yüzyılda aslında Trabzon inanılmaz bir altın çağ yaşıyor. Ve bu altın çağda İstanbul'a, Selanik'e, İzmir'e, kısacası Osmanlı'nın diğer liman kentlerine futbol nasıl geldiyse, hangi aracılarla, hangi araçlarla geldiyse aslında Trabzon'da o şekilde geliyor. Yani modern sporlarla Trabzon şehrinin tanışması 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlangıcı olarak tarihlendirebiliyoruz. Trabzon'da futbol özelinde değil ama genel olarak sporlar özelinde de 1904-1905 yıllarında bir spor kulübünün kurulduğunu biliyoruz. Bogos Efendi adında bir Ermeni tüccarın kurduğu bir kulüp bu. Kulübün kurucuları arasında, üyeleri arasında da Britanya konsolosu, İtalya konsolosu, Amerikan konsolosu falan var. Yani Trabzon öyle bir yer ki bütün bu konsolosluklara ev sahipliği yapan bir şehir. Çok önemli bir ticari liman şehri.
0: 1904 yılında.
1: Tabii tabii.
0: Osmanlı İmparatorluğu.
1: Evet, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Trabzon çok önemli bir liman şehri. İnanılmaz bir kozmopolit nüfusa sahip. Sadece futbol değil, basında, kültür sanatta, bunların hepsi de aslında Trabzon üzerinden doğu coğrafyasına geçiyor. Yani Trabzon orada biraz şöyle söyleyebiliriz belki, İstanbul'dan, Avrupa'dan aldığını, öğrendiğini doğuya, yani geri kalana, hinterlandına aktaran bir aracı şehir konumunda. Dolayısıyla o liderlik vasfı, bence tarihsel olarak şehrin liderlik vasfı biraz bu ticari ve ekonomik gücünden kaynaklanıyor. Tabii bu 150 yıl öncesinden söz ediyoruz. Zamanla şehrin becerisi, şehrin ticari dinamikleri, ekonomik dinamikleri erozyona uğruyor. Ondan sonrasında da zaten ticarette, siyasette, ekonomide Trabzon şehri düştükçe futbolun yükselişine tanık oluyoruz. Çünkü futbol aslında o şehri tekrar ülke gündemine taşımanın bir aracı haline geliyor. Biz bence Trabzon şehrini anlatırken işe Trabzon sporla değil de Trabzon şehrinin nasıl bir şehir olduğunu anlayarak başlamamız gerekiyor. Çünkü
0: nevi şahsına münhasır bir yer olduğu kesin yani.
1: Ama alamet-i farikası da işte bu kültürel, tarihsel birikiminden, mirasından kaynaklanıyor.
0: Peki, Trabzon nasıl bir yer? Hakan Hocam.
2: Şimdi eskiden bazı futbolcular gelmediği zaman yerel medyada haber çıkardı işte. Eşi dedi. Hala zaman zaman çıkıyor işte. Trabzon çok uzak falan. Biz de derdik ki, yani o zaman da yazarlık yapıyorduk ya, Trabzon bize göre dünyanın merkezi, sizin memleketiniz uzak. Yani hakikaten Sevecen kardeşimin anlattığı gibi çok önemli bir şehir. Yani ayrı bir kültürü var. Çok uzun sürede oluşmuş bir kültürü var. Çok milletli, çok kültürlü bir sentezin sonucunda oluşmuş bir kültür bu tabii. Ama sonra Sevecen'in dediği gibi bir erozyona uğramış. Bu zaman zaman her şehirde, her ülkede olabilecek bir şey. Altın çağı dedi Sevecen kardeşimiz. Dünya içinde tabii 18. yüzyılın sonu altın çağı diye geçiyor. Mesela hiç kimse Birinci Dünya Savaşı'nın olacağını bile tahmin etmiyor. Öyle huzur içinde yaşıyorlar ki, yani Paris'te herhalde diyorlar artık cenneti bulduk diyorlar o yıllarda. Onun gibi. Biz de Trabzon'da işte Trabzonspor'a geldiğimizde söyleyeceğiz. 1970'lerde Trabzonspor işte 66'da kuruluyor, 67'de şimdiki Trabzonspor. 70'lerde biz de öyle bir dönem yaşadık ki cenneti bulduk dedik yani. Hakikaten

0: müthiş bir şeydi. Çok şanslı bir çocukluk yaşadım ben. Tabii Sevecen Hoca öncesini anlatacak. Sanırım bana düşen bu programda görev de bir görev sonuçta. Biz de yaşadıklarımızı ve bildiklerimizi
1: Tabii.
0: aktarıyoruz gençlere. En önemli şey bu. 1966 ve 67'den sonra kurulan Trabzonspor'la ilgili bölümü anlatacağım. Ama oraya gelinceye kadar o kadar
1: neler
0: büyük
1: oldu,
0: bir hikaye
1: neler,
0: var
1: değil
0: ki.
1: mi? Hem
0: Şimdi nasıl bir
1: nasıl?
0: program olacak diye bana sorsalar bunu çok güzel olacak derim. Çünkü hikaye çok güzel.
1: Bu
0: Müthiş,
1: arada
0: müthiş bir
1: ekrana
0: hikaye var.
1: yansıyanlar hep Trabzon'un işte o dönemlerdeki
0: Şimdi bu
1: fotoğraflarından.
0: Trabzon Taksim Meydan Parkı. Burası
1: Burası
0: sahil tabii olduğu kesin de Kemerkaya mı o taraf mı tam çıkaramadım. Öğretmen okulu olabilir orası, bizim mahalle olabilir.
1: Hatta bak,
0: Emperyal
1: oradaki ev
0: Gazinosu'nun
1: bizim
0: olduğu.
1: ev diyormuşsunuz hocam
0: Neredeyse.
1: şimdi.
0: O zamana yetişemedim ama oraya çok
1: Evet,
0: yakın
1: burası çok
0: zamanlara
1: eski, çok eski
0: yetiştim.
1: fotoğraf tabii ondan.
0: Oraya çok tabii
1: Bakar
0: eski,
1: mısın şuraya?
0: tabii bu bayağı
1: Uğur.
0: eski tabii. Yani
1: Harika
0: muhtemelen o
1: fotoğraflar bunlar. Şimdi
0: 19. yüzyılın sonu. Evet.
1: kitapta bu Trabzon'da futbolun toplumsal tarihi Sevecen Hanım'ın kitabında. Şimdi kentin mahkus tarihi diye başlıyorsunuz. Kükreyen 20'ler, iyimserliğin yitirilişi, nostaljinin dirilişi diye devam ediyor. Bu kentin mahkus tarihiyle başlayalım. Nedir bu mahkus tarih?
2: Makus tarih aslında yaşadığı o ekonomik erozyon. Yani 18. 19. yüzyılda dediğimiz gibi önemli bir liman kenti ve transit ticaretin bir tür düğüm noktası. Ve 19. yüzyılda biliyorsunuzdur işte Doğu çok egzotik bir yer olarak Batı'nın ilgisini çok çekmiştir. Ve seyyahlar da o dönemin gezginleri dahi Doğu coğrafyasına uzanmak için Trabzon Limanı'nı kullanıyorlar. Yani Trabzon o anlamda çok parlak bir dönem yaşıyor. Bugün hala gördüğümüz o mimari güzellikler, opera binası mesela işte 1950'lerde sanıyorum değil mi Hakan abi?
0: Evet.
2: 1950'lerde maalesef
0: Yol
2: yıkılıyor.
0: geçti
1: Yani bu
0: orada.
1: hakikaten
0: Çok güzel
1: böyle
0: bir
1: bir
0: bina.
1: hazinenin bugün yaşamıyor ve orada orada olmaması
0: Yani opera mı, sinema mı, başka bir tam fonksiyonu net değil, tartışılıyor. Ama bina, yani bugün olsa Trabzon'un en güzel
2: Tabii
0: binası.
1: Hocam şu
2: Kültür Sanat
1: estetiğe
2: Merkezi.
1: bakar mısınız?
0: Yani şu an zaten Trabzon'da herhangi biraz bina yapsanız Trabzon'un en güzel binası olur. Çünkü o kadar bozuldu ki Trabzon'un mimarisi korkunç durumda.
2: Yani
0: Hakikaten korkunç durumda.
1: maalesef.
0: Müthiş bir şey bu yani, çok güzel.
2: İşte bütün bu mimari güzelliklerin hepsi o 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında oluyor. Yani o kentin coşkusunu yaşamak gerçekten isterdim. Yani o yıllara uzanıp o kentin coşkusunu yaşamak. Ama dönüp baktığımızda Cumhuriyet'le birlikte yeniden bir uyanış var ama Trabzon biraz ticari liman kenti olarak işlevini yitiriyor. O işlevini yitirmek de bir yerden sonra çünkü çok uzun yıllar tekrar liman restore edecek, liman yenilenecek ve tekrar o eski şaşalı parlak günlerimize döneceğiz diye bir hayali var. Sonra liman gibi bir başka hikaye daha var, demiryolu hikayesi. Hep bir tren gelecek, bu şehre tren gelecek. Dolayısıyla aslında diğer Ankara'ya, merkeze ve tekrar Doğu Anadolu'ya uzanacağız. Tekrar o aracı konumumuzu
1: Düşünüyorum.
2: kazanacağız diyorlar ama 1939'da tren Sivas Erzurum demiryoluyla o tarafa geliyor. Trabzon yine ihmal ediliyor.
1: İhmal ediliyor.
2: Trabzon'da hep böyle bir ihmal edilmişlik
0: Samsun'a kadar da
2: hassasiyeti.
0: geliyor.
2: Evet, Samsun'a
0: Samsun'da
2: kadar da
0: da
2: geliyor.
0: istasyon var ama oradan öteye
2: Gidemiyor.
1: gidemiyor.
0: Maalesef yok.
1: Peki şimdi aslında İstanbul'da da İzmir'de de hani modern sporları düşündüğümüzde bu aklınıza ne geliyorsa o olabilir. Hep böyle Levantenlerin ve yabancı hani İngilizlerin, ondan sonra yabancı azınlıkların sayesinde başlayan branşlar bunların hepsi.
2: Trabzon'da da
1: Trabzon'da da
2: aynı.
1: benzer şeyler var değil mi? Çünkü orada hani konsolosluklardan bahsettiniz ve oradaki Levanten ve işte gayrimüslim yabancı kökenli azınlıklardan bahsettiniz. Trabzon'da da spor öyle başlıyor. Hani 1904'te ilk kurulan ya da yapılan spordan bahsederken futbol o zamanlarda yine yabancılar vasıtasıyla mı başlıyor?
2: Tabii yani bu tip işte modern sporların da

0: O ticari rotayı takip ettiğini söyleyebiliriz. Yani Batı ile teması kim varsa o getiriyor. Yani ilk gazeteyi çıkartan da yine gayrimüslimler oluyor. İşte ilk sinemayı sergileyen, tiyatro oyununu yapan da gayrimüslimler oluyor. Bu çok hani normal. Bunu diğer liman kentlerinde de aynı rotayı takip ediyor dediğimiz gibi. Trabzon'da bildiğimiz kadarıyla 1910'lu yılların başında ilk defa futbol oynandığını biliyoruz. O da yer olarak Hakan abi daha iyi açıklayacaktır. Kemerkaya'daki Rum Koleji. Yani ilk olarak Kemerkaya'daki
1: bizim mahalle
0: Rum
1: işte. Hakikaten bu sefer bizim mahalle. Sonradan öğretmen okulu oldu. Ben oranın bahçesinde çok top oynadım.
0: Evet.
1: Tabii ki orada başlıyor. Orada, Kavak Meydanı'ndan önce.
0: İlk Kemerkaya'daki gençler, Rum gençler oynuyor.
1: Rum dönem dönem kapanıyor, açılıyor. Kapanıyor, açılıyor. Başka amaçlarla kullanıyor ama Rum okulu aslında. Evet. Bir kolej yani sonuçta. Çok güzel bir
0: sonrasında da İdman Yurdu diye bir kulüp kuruluyor. 1913-14 yıllarında çok kısa süreli bir kulüp çünkü...
2: İlk şimdi, Türk kulübü diyebilir miyiz? Kulübü, İdman Yurdu.
0: Evet, evet. İlk Türk kulübünün İdman Yurdu olduğunu biliyoruz. Kırmızı beyaz renklere sahip olduğunu biliyoruz ki bu da çok normal. Çünkü doğal. O etnik gerilimin yükseldiği bir dönem.
1: Türkçülüğü 1910'lu yıllar. Sembolize eden tabii, bir kulüp oluyor. Birçok yerde olduğu gibi.
0: Tabii, kesinlikle öyle. Ama faaliyetleri çok kısa sürüyor çünkü Birinci Dünya Savaşı geliyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı akabinde Rus işgali. Trabzon aslında işte bunlar makus tarih dediğimiz şeyler bunlar aslında. Bunlardan çok ciddi etkileniyor. Rus işgalinin devamında bir göç oluyor. Muhaceret dediğimiz işte Trabzon'da yaşam koşulları kötüleşince birçok aile Trabzon şehrini terk ediyor. Yani, ciddi bir nüfus kaybı yaşanıyor.
1: Çok da zor bir göç bu. Yani çoğunlukla mavnalarla, sandallarla gidiliyor ve kayıplar yolda oluyor. Bebekler ölüyor, yaşlı. Mesela benim büyük babam bebeğini bir yere gömüyor, eşini bir yere gömüyor. Sonuçta Bafra'ya, Sinop'a kadar gidiliyor. Sonra geri dönenler dönüyor, dönmeyenler işte Sinop, Bafra, Samsun nerelerdeyse orada yerleşiyorlar.
0: Hani diyorlar ya her yerde Trabzonlu var.
2: Bize her yer Trabzon.
0: Alamet farikası. O yıllara dayanan bir göç hikayesi var mesela. Çok da travmatik aslında böyle. Gülerek anlattığımıza
1: evet,
0: bakmayın.
1: Çok hüzünlü hikayeler. Evet. Çok hüzünlü hikayeler bunlar yani.
0: Yani İdman Yurdu hikayenin başlangıç noktası. Ondan sonra 1920'lerde artık milli mücadele dönemine giriyoruz. Biraz daha toparlanmalar başlıyor ve 1920'lerin başında iki tane kulüp kuruluyor. Bu kitapta anlattığımızda mektepliler, münevverler, meraklılar. Mektepliler Trabzon'da futbolun yeniden yeşermesini sağlayan aslında muallimler ve onların talebeleri. Münevverler dediğimizde kentin ileri gelenleri futbol. Çünkü futbol o dönem bugünkü anlamıyla profesyonel ya da rekabetçi bir spor değil. Tamamen işte gençleri biraz daha güzel alışkanlıklara kanalize etmek için. Bir birlik dayanışma.
2: Bir sosyal aktivite.
0: Bir sosyal aktivite ki zaten ilk kurulan kulüplerin tamamının olması da çok önemli bir kısmının dergi çıkarttığını biliyoruz. Yani kültür sanat dergisi çıkartıyor kulüpler, spor kulüpleri.
2: Spor kulüpleri.
0: Spor kulüpleri, tiyatrolar.
2: Spor kulüpleri derken mesela hangi branşlarda faaliyet gösteriyorlar?
0: Hemen hemen bütün branşlar var. Yani bugün bir spor kulübü dediğimizde beklediğiniz bisiklet.
1: Bisiklet var.
0: Su sporları. Basketbol çok yani, yok ama tenis
1: yarışmacı
0: var.
1: Yarışmacı olmayabilir evet, ama tenis var yine. Evet. Tiyatro çok yaygın.
0: Atletizm yaygın. Tabii ki başta ki zaten atletizmden hani çok büyük bir örneğimiz var. Süleyman Rıza Kuğu'dan bahsetmiştim size. 1924 Paris Olimpiyatlarına kendisi Trabzon'dan kalkıp Paris Olimpiyatlarına gidiyor. Yani öyle bir amatör ruh.
2: İşte bisikletli evet, değil mi Trabzonlu
0: tabii, tabii,
2: gençler.
0: Tabii tabii Trabzon'dan fotoğraflar.
2: Şu Paris Olimpiyat oyunları konusunu atlamayalım. Hemen işte burada atletizm, evet, yüksek atlama. Zamanın tabii aşağı yukarı bu fotoğraflar hangi yıllardan?
0: 1920'ler.
2: 20'ler değil mi tabii, bunlar? İşte tenis. Evet.
1: Bu şehrin ileri gelenleri.
2: Evet. Münevverler yani.
0: Evet bunlar, kesinlikle. Peki,
1: yani meraklılarda. Nemlizadeler olabilir bunlar belki.
0: Tabii.
1: Onlar
0: şehrin. Bir zadedir ama hangisi?
2: Hangi zade?
1: Önemli yani nemlizadeler.
2: Peki
1: önemli.
2: Şimdi bu mektepliler şey, deyince.
1: Deniz sporları çok enteresandır evet, Trabzon'da. Yağlı direk. Müsabakalar.
2: Biraz falan. Önceki fotoğraflardan yağlı bir tanesinde vardı, de vardı o. Evet.
1: Karadeniz'de çok yaygın bir şey tabii.
2: Şimdi mektepliler derken hani Türkiye'de de hani ilk Türk kulübü olarak baktığımızda futbolla ilgili Ali Sami Yen'le hani Galatasaray Lisesi Orada da bir mektepliler kavramı var. O nedenle hani mektepler, gene böyle bir mektep, belli bir lise var mı?
1: Var.
2: Trabzon'da tabii, tabii. Futbolun hamiliğini var. Yapan ya da futbolun başlangıcına ev sahipliği yapan. Tabii.
0: Yani o bölgenin, o coğrafyanın en köklü lisesi Trabzon Lisesi.
2: Trabzon Lisesi
1: benim de mezun olduğum lise. Evet. Trabzon Lisesi'nin takımı 6 sene üst üste amatör Trabzon kümesinde bir 4 ya da 6 sene üst üste şampiyonluğu var ve çok önemli oyuncular yetiştiriyor. Sonra lise yarışmacılığı bırakıyor ama kulüp olarak, kulüp gibi yani bir şeyi var başa, yani İdman Hoca ile İdman Gücü ile mücadele edip şampiyonlukları var peş peşe. Hatta Hayri Gür Hoca meşhur. Hayri Gür Hoca aslında adalardan geliyor, Ege'den geliyor. Hayri Gür, Krino Kafato, evet, çok önemli isimler. Hayri Gür Hoca dönemi.
0: Krino Kafato ortadaki oturanlar arasında bir önceki fotoğrafta.
1: Sonra Kanada'da ortadaki vefat etti galiba,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet.
1: Yurt dışındaydı. Hayri Gür'ün öndere 4 sene, 6 olmayabilir, 4 sene üst üste şampiyon oluyor Trabzon'da. Hı hı. 23'te de bugün hala adıyla yaşayan Sebat Spor kuruluyor. Evet. İdman Ocağı 21'de kuruluyor. 23'te de Sebat Spor kuruluyor. Yani bunların içinden hala profesyonel mücadele eden
2: Sebat Spor derken Sebat Spor. Akçaabat Sebat Spor değil mi?
1: Akçaabat Sebat Spor.
2: Bir dönem bayağı bir
1: birinci ligede çıktı. Süper tabii. Ligede
0: Hayri
1: çıktı.
0: Hayri Gür de lafı geçmişken ortadaki gözlüklü beyefendi, evet. Hayri Gür. Hmm. Basketbol sahası Trabzonspor'un şu an Hayri Gür'ün ismini taşıyor.
1: Ha. Bu da lise basketbol takımı.
2: Yani Trabzon Lisesi'nin...
1: İnanmayacaksınız ama ben Trabzon Lisesi basketbol takımında da oynadım. Bu yaşta Kemalettin Dilaver baştaki lise müdürü, Merkez Hakem Komitesi üyeliği de yaptı. Çok önemli bir beden öğretmeni Sürmeneli. Benim de bir uzaktan ısımlığım var. Ben bu takımda oynadım. İşin ilginci mesela basketbol...
2: Ama pivot gibi oynadım deme yani hocam.
1: Yok yok, oyun kurucu oynadım. Ama bir sene oynadım. İkinci sene artık iyice yeter dediler. Mesela Serdar Vali çok iyi bir futbolcuydu ama aynı zamanda çok iyi bir basketbolcuydu. Afan Lisesi'nde zannediyorum onu, o Afan'daydı galiba. Aynı Can Bartu'nun hem futbolcu hem basketbolcu olması. Serdar abi de,
2: Serdar Vali de
1: hem futbolcu hem basketbolcu.
2: Kulakları şınlasın bizi tabii, izliyorsa buradan Serdar abi de selamlar. Onunla da çok program yaptık, çok muhabbet ettik
1: Serdar
2: hakikaten.
1: Serdar abinin babası da tabii Zekeriya Vali. Çok tabii. Benim baba dostu benim tabii. Allah rahmet eylesin.
2: Şimdi Trabzonspor kulübünün ilk binası olabilir mi bu?
0: Doğru.
1: Bu İdman Ocağı'ndan devraldığımız bina.
2: Şimdi kronolojik gidelim lütfen. Evet. İdman Yurdu 1913'te kırmızı beyaz renklerle kuruluyor. Ama çok kısa bir süre faaliyet gösterebiliyor dediniz. Sonra iki kulüp kuruluyor. O iki kulüp hangileri?
0: İdman Ocağı.
2: İdman Ocağı bir tanesi.
0: Yine öğretmenlerin kurduğu, zaten öğretmenlerin cemiyetinden çıkan bir kulüp. Hemen sonra da 10 gün sonra da orada da bir bölünme görüyoruz. 10 gün sonra da İdman Grubu diye bir kulüp ortaya çıkıyor.
2: İdman Ocağı ve İdman Grubu.
1: İdman Gücü değil o zaman. Evet, İdman Grubu.
2: İdman Grubu.
0: Yani bizim bugün dahi rekabetini konuştuğumuz, işte şehrin çok dinamik iki kulübü vardır. İdman Ocağı ve İdman Gücü. İdman Grubu ondan sonra kapanıp sanıyorum İdman Gücü'ne devşiriyor. Yani orada
1: bu İdman
0: başka
1: Yurdu
0: bir
1: yalnız.
0: Hikaye var.
1: Bu İdman Yurdu zannediyorum. Yani 1913'te kırmızı beyaz İdman Yurdu diye biliyorum bunu. Şu fotoğraftaki.
0: Ben çıkartamadım bu fotoğrafı.
1: Bugün bir kontrol ettim de kırmızı beyaz. Bunu ben yollamış olabilirim belki. Evet. İdman Gücü'ne şey yapıyor dedin, İdman Grubu. Evet. Enteresan İdman isimler grubu. Yani. Evet.
0: Bir ya gidin. Tabii şunu fark ediyoruz. Yani bir ister istemez doğal olarak yani bir imitasyon demek mi doğru? Tam
1: esinlenme.
0: İfade, esinlenme, ilham alma çok daha doğru olur. Sarı kırmızı İdman Ocağı'nın renkleri.
2: İdman Ocağı sarı kırmızı.
0: Ama burada da o kulübün kuruluşunda aktif rol alan 3-4 tane isim var. İşte Tevfik Yunusoğlu var. Süleyman Rıza Kuğu var. Az önce 1924 Paris Olimpiyatlarına gitti diye bahsettiğimiz. Ve onun abisi var, Mehmet Rıza Kuğu. Üçü İdman Ocağı'nın kurucuları ya da ilk kuruluş sürecindeki önderleri arasında.
1: Oyuncuları.
0: Yani, evet tabii tabii inanılmaz. Yani onlar çünkü o dönemin amatör ruhu. Sadece futbolcu ya da sadece tenis oyuncusu olmana izin vermiyor.
2: Tabii.
0: Bütün atlet komple dedikleri
1: hepsini
0: gibi bütün sporlarla uğraşacaksınız.
2: Yani hakikaten.
1: Bir de gençlere örnek olacaksın, rol model olacaksın.
0: Evet.
1: Büyükşehir'de öğrenip gelenler, tabii Trabzon şehrinin bir kültürü var ama o Levanten ve yabancı kültür biraz geriliyor. Sonuçta İstanbul'dan bu tabii. sefer kültür ithal etmeye başlıyorsun biraz da.
0: Çok hızlı bence Trabzon'un o kentin hani zadeyan olarak tabir ettiğim

0: dediğimiz ileri gelen aileleri var ya, aslında onlar hem ticari hem sosyal ekonomik münasebeti çok güçlü Batı'yla. Yani hem tabii oradaki gayrimüslim ailelerle,
1: çünkü o gelenek var,
0: güçlü kesinlikle, hem de Batı'yla çok güçlü. Yani Avrupa'ya çok fazla çocuklarını okumaya gönderiyorlar. Yine çok erken tarihlerden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu futbol ve diğer sporları özümsemeleri ve benimsemeleri çok kolay oluyor. Bilirsiniz, Trabzon'da değil aslında, daha iç Anadolu'da çok fazla sözü geçer. İlk futbol ortaya çıktığında, oynanmaya başladığında işte baldırı çıplak demişler futbol oynayanlara. İşte farklı farklı yakıştırmalar var daha dini mutasip kesimlerde.
2: Sevgili Mehmet Yüce'nin kitabı var o konuda. Evet. Onun da kulakları çınlasın, buradan selamlarımızı iletelim.
0: Trabzon'da bunlarla çok karşılaşmıyorlar aslında. Yani evet, belli ölçülerde. Çünkü çok hızlı özümseyen bir kültür var orada gerçekten. Bence yine liman kenti, dönüp dolaşıp aynı şeye geliyorum ama liman kenti olması, deniz olması, medeniyete açık
1: dışa
0: olmasının,
1: dönük,
0: dışa dönük olmasının,
1: dışa dönük arayışı var.
0: Dışarıyla çok ciddi bir her anlamda ticari, siyasi, ekonomik,
1: hem liman kenti hem İpek Yolu.
0: Tabii o hatta işte.
1: Üzerinde.
2: Peki şimdi idman ocağı ve idman grubu ve dolayısıyla da idman gücüne dönüşmesinin aşağı yukarı yılları ne?
0: 1920'lerin sonundan itibaren aslında hani bu idman gücü rekabeti çok fazla artıyor. Ama bence asıl 1930'lu yıllar diyebiliriz, o rekabetin arttığı dönem olarak. Bir yandan da şimdi hep bu sözünü ettiğimiz dönemler futbolun görece az bir kitleye hitap etti. Yani bu meraklılar dediğimiz kesimin görece daha sınırlı olduğu dönemlerden söz ediyoruz. Ama aslında bunun patlama noktası bence 2. Dünya Savaşı sonrasında. Çünkü şehir 1950'lerden itibaren göç almaya başlıyor. Göç aldıkça mahalleler bu sefer futbolu bir aidiyet imkanı olarak sahipleniyorlar. Çünkü siz Trabzon'un kırsalından ya da başka bir şehirden göç etmişsiniz Trabzon'a. Ve Trabzonluluk kimliği, o aidiyeti ifade etmenin bir yolu olarak o mahalle takımları devreye giriyor. Ve 50'lerde bir patlama yaşanıyor Trabzon futbolunda. Yani 4-5 takımlı ligler olurken 50'li yıllara kadar, 50'lerde 16-18 takım ve hatta belki biliyorsunuzdur, birinci küme, ikinci küme, evet, üçüncü kümeye kadar artıyor. Yani tek bir lig yok Trabzon'da 1950'lerde, 60'larda. 2-3 tane lig var. Öyle bir futbol kulüp sayısı artıyor. Ve tabii ki bunda bence bir diğer önemli etken de tabii bu göç ve işte futbolun şehrin alt katmanlarına yayılmasıyla birlikte Trabzon Şehir Stadı'nın açılması, öyle değil mi? Trabzon, evet, Şehir Stadı da 1950'ler, evet, olmalı.
2: Peki, yani ben Trabzon'da tam ilk futbolun oynandığı yer konusunda ne demiştiniz?
0: Kavak Meydanı.
2: Kavak yani Meydanı'ndan önce
0: Kemerkaya. Kemerkaya'daki Rum Koleji'ndeki gençler.
1: Hemen sahilin, şimdiki sahil yolunun dibinde.
2: Dibinde.
1: Sonra Kavak Meydanı, Trabzon Lisesi'nin olduğu, evet, yer. Sonra da orada şey açılıyor. Trabzon Şehir Stadı. Şehir Avni Aker yok.
2: Hüseyin
1: yok.
2: Avni Aker yok.
1: Yok. Artık o zaman da kalmadı şöyle, da. Pazar günleri maç oluyor mesela, ikinci ligdeyiz. Hı hı. O zaman her yere, özellikle eczanelere karton üzerine yazılıyor. Trabzonspor işte karşı takım renkleriyle yazılıyor ve Trabzon Şehir Stadı'nda pazar günü 13'te.
2: Şehir Stadı nerede?
1: Aynısı işte Avni Aker.
2: Avni Aker'in bulunduğu yer.
1: Ama Avni Aker değil. Tamam. Şu an Avni Aker diye geçiyor ama o zaman Şehir Stadı.
2: O zaman 70'lerde Şehir Stadı.
1: Sonradan Avni Aker adı veriliyor. 70'lerin sonunda Avni Aker. Yani ilk şampiyon olduğumuz senede Şehir Stadı adı.
2: Bu fotoğraf idman çok gücüyle idman ocağının bir maçı olabilir mi?
0: Şöyle, ben kişileri aktarayım size. Soldaki Hasan Polat, federasyon başkanlığı yapmış. Gençler,
2: evet,
0: Birliği.
2: Tabii.
0: Gençler Birliği'nde forma giymiş. Trabzon'un böyle futbol...
1: Burası Trabzon değil.
0: Futbol şeyli. Ha, belki Ankara olabilir.
2: Burası Ankara Cebeci Stadı. Çünkü arkadan benim çok oynadığım bir stat.
1: Cebeci miydi bu?
2: Cebeci. Arkadaki o merdivenle oradan zemine iniş şeyi. Ankara Cebeci burası o zaman. Olabilir. Gençler Birliği.
0: Diğer tarafta şöyle, Takan Ağacı, Naci Bastoncu. Trabzon idman ocaklıdır. Orada yetişmiştir ama Fenerbahçe'nin çok çok iyi bir futbolcusu olmuştur. Dolayısıyla Hasan Polat ve Naci Bastoncu aslında Trabzon'un böyle kendi Trabzon spor efsanesi anlatısında böyle çok bahsedilen iki figürdür. Çok önemlidir çünkü. Trabzon'da yetişip hani Türk futboluna armağan edilmiş isimlerin başında geliyor.
1: Evet, Hasan Polat hem iki kez federasyon tabii başkanlığı evet yaptı hem de milletvekilliği yaptı. Demokrat Parti milletvekiliydi. Erken zamanda Trabzon'dan çıkıyor. İstanbul'a gidiyor ama İstanbul'da çok fazla oynamıyor. Ankara'ya geliyor. Gençler Birliği'nin başkanlığını da yapıyor.
0: Kardeşim. Ali Polat ve Hasan Polat. İki kardeş Gençler Birliği'ndeler.
1: Evet, Gençler Birliği'nin başkanlığını da yapıyor. Sonra federasyon başkanlığı yapıyor ve çok düzgün bir adam. Hatta Gençler Birliği küme düşecek. Bir gün toplanıyorlar, gidiyorlar şeye. Rıfat Dedeoğlu var solda, evet, sol başta. Evet. Gidiyorlar Hasan Polat'a, diyorlar ki küme düşüyoruz falan. Diyorlar ki Gençler Birliği benim evladım ama yapabileceğim bir şey yok. Küme düşerse hep beraber otururuz, ağlarız. Sonra çıkar inşallah hep beraberse bir Gençler Birliği küme düşüyor tabii. Sonuçta o zaman öyle bir devlet adamlığı var yani, tamamen ayrı bir dünyada yaşıyoruz. Tabii. Şu an
2: bambaşka
1: şöyle söyleyelim dünya. Yani Hasan Polat bir Trabzonlu olarak federasyon başkanıydı o dönem. Bu dönemi hiç konuşmuyoruz.
0: Ya spor alakıyla da sanıyorum çok ilgili o bahsettiğiniz. Aklıma Hasan Polat'ın hikayesiyle birlikte Göztepe Ordu Spor hikayesi geldi. Bilir misiniz? Ordu Spor'la Göztepe oynuyor. Hı hı. Ve Ordu Spor'un başında da Göztepe'nin efsanesi Gürsel Aksel var. Hoca olarak. Güzel. Son maç, kader maçı Göztepe için ve Göztepe Ordu'da Ordu Spor'a yeniliyor. Gürsel Aksel hiçbir şey yapmıyor. Soyunma odasına geçiyor, ağlıyor ve Göztepe küme düşüyor. O spor alakını...
1: Tabii bambaşka. Yine kavuşacağımızı umuyorum ben.
0: İyimsersiniz.
1: Çok şey yaşadık. Yani şöyle, ben 1900 ilk maçıma 1971 Ocak ayında gittim. Trabzonspor Ordu Spor maçı. Ordulluk da var biliyorsun Sevecen Hoca'da sonuçta.
2: Evet, baba tarafından değil mi?
1: İkinci ligdeydik.
2: Edebiyatçı bir ailenin
1: tabii,
2: kızı olarak.
1: İlyas Bey'i de buradan tabii selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. İlk Ordu Spor'a 1-0 kaybettik. İkinci ligdeki ilk gittiğim maçtı. Yani 55 sene olmuş. 55 senedir ben bizzat maçları izliyorum. Bir de tabii 60 doğumluyum. Trabzonspor'dan 4 yaş büyüğüm yani.
2: Bir de o durum var değil mi?
1: yaşımız da var. İşin ilginci Melih'ciğim tabii Trabzonspor 1966'da kırmızı beyaz kuruluyor işte biliyorsunuz ama o şeyde idman ocağı yok. Tabii. İdman gücü, Karadeniz gücü ve Mart Spor. Şimdi bu üçü kuruluyor. İdman ocağı Danıştay'a taşıyor olayı. Trabzonspor bir sene Trabzonspor 66 diye tescil ediliyor. Ve kırmızı beyaz formayla oynuyor. Rozeti de var hala kırmızı beyaz o döneme ait.
2: Gençler Birliği kulübünün Maltepe Koç Yurdu'ndaki o eski soyunma odasında o 66 yılının flaması var. Kırmızı beyaz, kırmızı Trabzon beyaz diye.
1: Tabii. O Danıştay iptal ediyor Trabzonspor'u. Ve ondan sonra 1967 4 kulübün birleşimi oluşuyor. Benim babam Ahmet Sağ Kulaçoğlu o kuruluş kongresinin divan başkanı. Orada çok güzel Ali Özbak eski Trabzonspor divan başkanı Ali abi rahmetlinin kitabında da çok güzel bir fotoğraf var. Bende yoktu o fotoğraf. Aldım babamın bir fotoğrafı var. Yani aşağı yukarı ben hep şöyle söylerim. Ya biz 4 kardeşiz. Ablam var. Ben. Benden bir küçük Trabzonspor, bir de Gürhan var en küçüğümüz diye, 4 kardeşiz diye. Hakikaten rahmetli Mehmet Ayılmaz Trabzonspor benim evladım derdi. Trabzonspor tabii kimsenin evladı olmaz, olsa olsa kardeşi olur, abisi olur. Kimsenin evladı olmaz yoksa. Trabzon şehrinin ve bir büyük bir kültürün evladıdır olsa olsa. Kırmızı beyazlı Trabzonspor.
0: Evet.
1: Burada tabii ki ilk kaptan Şevki Genç Osmanoğlu.
0: Evet.
1: O zaman ve İdman Ocağı. Köksal abi, Köksal Mesci'yi
2: evet,
1: meşhur vermiyor 1966 Trabzonspor'a ve Ankara PTT'ye gidiyor Köksal abi. Çok büyük futbolcu, olağanüstü
2: evet,
1: futbolcu. Ondan sonra da Ankara gücünde oynuyor biliyorsunuz. Öyle çok büyük bir değeri de bu arada kaybediyoruz Köksal abi. Olağanüstü futbolcu. Belki Köksal abi Trabzonspor'da Atay abi varsa en altta rahmetli Atay abi.
2: Ya.
1: Tanju Gürsü ortada.
0: Tabii.
1: Ayakta yanında Cem Sahilettin, Necmi abi yanında rahmetli Özkan Hoca solda. Müthiş bir fotoğraf değil mi Sevecen?
0: Evet.
1: Ahmet Siyah var oturanlardan.
0: Hayrettin Şiranlı değil mi?
1: Hayrettin Şiranlı, Cem Sahilettin. İlk evet. Trabzonspor'da bir antrenörlüğü de var.
2: Özkan Hoca derken Özkan Sümer değil mi? Ayakta
1: soldan ikinci. Yanında Necmi abi, yanında Hayrettin.
0: Necmi de Necmi Perekli.
2: Necmi Perekli tabii.
1: Necmi Perekli tabii. Necmi abi sağ gol kralı tabii ki. Atay abiyle yakın zaman. Onu Atay abinin hemen yanında Atan abi var. Oğlu Şerif Çakırsoy şimdi Ankara'da arkadaşımız. Atan abi de Bafralı aslen. Geliyor Trabzon'da evleniyor ve ilk sahibi Trabzonspor'un
2: Atay abi. Atay abi hem
1: yan yana Atay abi Atan abi.
2: Ondan sonra yapmış hem futbol oynamış.
1: Çok klas hem, bir adamdı. Çok ben futbolcu olarak izledim sol ayakta. Yani, biraz yavaştı ama çok klastı yani.
2: Futbol o zaman yavaştı canım.
1: Tabii herkes.
2: Yani o zamanki futbol bambaşka bir oyundu, bambaşka bir şeydi. Şu anda bambaşka hakikaten. Ama biz eski o romantik futbolu özlüyoruz değil mi?
1: O zaman Tanju abi, Tanju Gürsü, Temel Gürsü çok Trabzonspor'a destek oluyorlar. Yine İstanbul'da İbrahim Cevahir çok önemli bir iş adamı. Hı-hı. Çok büyük destekleri oluyor tabii. Trabzonspor'a.
0: Hem bir kolay lobi değil. Yapma anlamında hem transferler sırasında bir tür Trabzonspor'un yüzü aslında. İstanbul
1: tabii. İstanbul temsilcisi olarak evet. Şampiyon olduğumuz yılda İbrahim Cevahir, İbrahim amca da çok çok büyük hizmetleri olmuştu.
2: Şimdi bu yıllar 1900
0: şu an 60'lara kaydık ama 20'ler 30'lardan da biraz daha bahsedebiliriz. Yani özellikle tamam. Özellikle şundan bahsetmek belki güzel olur. Evrim dedik. Devrim değil, evrim dedik. Çünkü ya da şunu da söyleyebiliriz. 1966'ya geldik. Madem 1966'da henüz daha Trabzonspor ortada yokken Akçabat Sabat Spor'un kurucularından Celal Kazancıoğlu'ydu değil mi? Celal evet. Kazancıoğlu'nun oğlu İrhan Kazancıoğlu gazetede şunu yazıyor. Biz 1965-66 yıllarında ortada henüz Trabzonspor yok. Biz bölge şampiyonluklarına doyduk. Yani Karadeniz bölgesinde Trabzon'un takımları İdman Hoca, İdman Gücü, Necmi Ati defalarca şampiyon olmuş. Biz Türkiye finallerine doyduk çünkü defalarca katılmış. Hatta Türkiye amatör şampiyonluklarına da doyduk. O da defalarca kazanılmış. Bizim artık kendimizi görmek istediğimiz yer birinci milli hüküme diyor. Bence buradaki detay da çok önemli çünkü Trabzonspor kurulursa ikinci milli hükümeye alınacak. Yani çünkü tabii. O dönem şehir takımlarının kuruluş amacı zaten işte ikinci millilik yapıyorlar. Orayı beslemek. Trabzonspor kurulduğunda birinci kümede yer almayacak zaten.
1: İkinci.
0: İkinci milli kümede yer alacak ama daha Trabzonspor diye bir fenomen, bir olgu ortada yokken adam şunu söylüyor. Biz
2: hedefimiz bizim birinci, tabii,
0: kendimizi görmek istediğimiz yer birincilik. Yani o iddiayı herhalde daha iyi anlatılamazdı. Ta 1965'te ortada henüz kurulmuş bir kulüp yokken bile. Bu iddianın da temelinde o aslında liderlik becerisi, liderlik dürtüsü ya da o bölgeye öncü olma arzusu yatıyor. Çünkü 1922'de henüz Cumhuriyet dahi kurulmamışken Trabzon'da Türk futbolunun ilk kitaplarından bir tanesi basılıyor. Association Futbol adını taşıyan ve futbolun kurallarını, o dönemki kurallarını, teknik kaidelerini anlatan bir kitap çıkartılıyor. 1923'te yine Cumhuriyet kurulmadan evvel İdman Hoca takımı İstanbul'a bir sportif bir seyahat Association Futbol kitabının
1: evet. Bunu tabii da tabii,
0: Türkçe yeniden yazılmış.
1: Trabzon Araştırmaları Vakfı çıkardı. Evet. Ahmet Ağoğlu başkan da sponsor olmuştu o zaman. Doğrudur. Kitaba.
0: Evet.
1: Ahmet abi sponsor oldu. Gemiyle İstanbul'a gidiyorlar. Galatasaray'la da hazırlık
0: Gülcemal,
1: maçı yapıyorlar.
0: Gülcemal
1: çok meşhur.
0: Çok meşhur kesin.
1: Sunay Akın'ın Gülcemal'i. Evet. Sunay'ın Gülcemal'i. Sunay da çocukluk arkadaşım benim tabii.
0: Gülcemal Vapuru'yla Trabzon'dan kalkıp İstanbul'a gidiyorlar ve orada Galatasaray'la maç yapıyorlar. Ve Galatasaray'ın Sparta Prag'da sanırım oradaki maçlarını izliyorlar. Yani bir futbol görgüsü edinmek için.
1: Evet, yeniliyorlar Galatasaray'a, farklı da kaybediyorlar ama.
0: 15 gün orada kalıyorlar ve tamamen futbol görgüsü kazanmak için. Sonra geldiklerinde de işte o görgüyü çevre illerle düzenledikleri maçlarla diğer illerle paylaşıyorlar. Yani Trabzon'da sadece bir 4-5 takımdan oluşan bir lig varmış gibi düşünmeyin. Trabzon'da sürekli
1: bir pilot bölge aslında
0: evet,
1: Karadeniz.
0: Sürekli harici temas diyorlar. Ben de çok eski tabiri kullandım ama harici temaslar yapıyorlar. Yani Ordu'ya maça gidiyorlar, Ordu'dan maç için geliyorlar. Samsun, Rize, hatta O kadar iddialılar ki 1930'ların başında İstanbul Spor'u davet ediyorlar. Vefa geliyor 1930'larda.
2: İstanbul'da.
0: Tabii tabii.
1: Bir de bu idman yurdunun ilk yabancı takımlarla maç yapan...

0: kulüplerden biri olduğu rivayet de var. Mesela bir Rum takımını 2-0 yendiği söylenir. İstanbul kulüpleri gibi, İzmir kulüpleri gibi. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz İstanbul, İzmir, Trabzon'dur bu futbolun çıkış yeri. 3 şehirdir. 3 büyük şehirdir. Ama gelin görün ki Milli Lig kurulduğunda İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan kulüpler olmuştur ama Ankara'nın doğusundan hiç kulüp olmamıştır. İlk 1959 Milli Ligi.
1: Sadece Adana Demirspor var sanki.
0: Bir sonraki sene.
1: Evet.
0: Orhan Şeref Apak'ın zamanında kuruldu. Zaten biraz önce 65-66, Türkiye'deki kulüplerin 65-66-67 kuruluş yılları çok yaygındır. Bürokratik bir tarihtir. Çünkü biz Milli Ligi kurduk, ikinci ligi kuracağız, herkes takımını kursun demiş ve kurulmuştur. Evet. Bu arada İdman Ocağı derken çok önemli bir şeyi unutmayalım. Hırsı Rahman Raşit Öymen. Yani rahmetli gazeteci Örsan Öymen'in ve Altan Öymen'in babası. Babası. Bizim arkadaşımız Profesör Doktor Örsan Kunter Öymen'in de dedesi. İdman Ocağı'nın da kurucusu tabii. Örsan felsefe profesörü. Çok iyi bir Trabzonsporlu. Çok sevdiğim bir arkadaşım. O da tabii kuruyor. Tabii. Şeyi, kurucuları olarak o geçiyor zaten. İsmi hep onun ismi. Şey. Evet. Çok büyük bir eğitimci o da. Zaten yani o eğitimciler Avni Aker gibi, Hayri Gür gibi, Öymen Hoca gibi bir, çok önemli.
1: Bir isim daha ekleyelim. Hıfzı Rahman Raşit Öymen'le aynı dönemde Hıfzı Veldet Velidedeoğlu.
0: Öyle mi? Trabzon'da
1: tabii,
0: şey.
1: Ordiner, tabii tabii. O da kurucular arasında.
0: Şimdi Trabzon Lisesi tabii çok Abdülhamit zamanında kurulmuş. Çok önemli lise olduğu için çok ünlü kişi geçiyor oralardan. Çok, tabii. Tabii. Çünkü lise yok Türkiye'de sonuçta. Yani tabii. Biz okuduğumuzda seçenek vardı o zaman. Tabii. Bölgede seçenek yok.
2: Bölgeden gelen
0: yatılı.
2: Pansiyon iyi dedikleri, öğrenciler de pansiyon dedikleri yatılı.
0: Bu arada Atilla Ferah abimiz spor araştırması eski.
2: Bu lisenin fotoğrafı değil mi? Bu
1: evet, Trabzon Lisesi gençleri, sporcu gençleri. Gençleri.
2: Spor çeşitli branşlarda.
0: Evet. Atilla abi Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısıydı. Araştırmacı yazar. O uyar dedi ki 19 Mayıs stadı ilk hali oydu dedi. Biraz önce Cebeci dedik ya. İlk hali oydu dedi. 19 Mayıs stadı. Atilla abinin çok güzel bir kitabı çıkacak. Orada da Milli Lig'le ilgili bir şey söyleyeyim. 1959'da ilk Milli Lig kurulmaya çalışıldığı zaman İstanbul kulüpleri istemiyor Milli Lig kurulmasını. Diyorlar ki bize çok masraf olur. Biz böyle iyiyiz İstanbul amatör.
2: Tabii İstanbul.
0: Ama zorluyorlar. Federasyon Başkanı Apak diyor ki hayır, kuracağız diyor bunu. İstanbul'u ve Ankara'yla, İzmir'le kuracağız diyor. Fakat kulüpler o kadar güçlü ki Apak Federasyon Başkanlığı'ndan alınıyor sonra. Ama geri dönüyor ve Milli Ligi kuruyor. İstanbul, Ankara, İzmir. Bu sırada İstanbul kulüpleri diyorlar ki tamam, deplasmana gideriz ama Ankara ile İstanbul, İzmir ve Ankara'da oynadığımız maçların hasılatının çoğunu isteriz diyorlar. Çok enteresan. Ve sonunda Milli Lig kuruluyor. Bugün dönüyorlar ama 1959'dan önceki mahalli küme şampiyonluklarının yıldızlarını da istiyorlar. O zaman hasılatın çoğunu istiyorlar. Bugün de mahalli küme şampiyonluklarını istiyorlar. Şimdi Trabzon futbolunda böyle şeyler yok Allah aşkına. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Hepsini ama bu arada eksiklerimizde ben tamamlamış oldum izninizle. Yani Hıfzı Rahman Raşit Öymen'i de anmadan Trabzon'da olmaz. Hayri Gür'ü almadan olmaz. Ahmet Suat'ı, Özkan Sümer'i almadan olmaz. Bunlar çok önemli.
2: Geleceğiz onlara da geliyoruz. biz böyle özellikle tarihle ilgili, kulüplerimizin tarihleriyle ilgili konuştuğumuz programlarda zaten bir programda hiç bitiremedik. Hep sonrasında farz oldu artık bunun ikinci bölümünü yapmaya, farz oldu artık şunu da konuşmaya diye bitiriyoruz. Ama henüz var biraz vaktimiz. Daha o efsane dördüncü büyük olması yıllarına geleceğiz ki işte sevgili Hakan Kulaçoğlu'nun da hani biraz önce Sevecan Hanım'ın kitabından bahsederken şimdi de o sene 1975-76 Trabzonspor'un ilk şampiyonluğunun hikayesi kitabı, o kitabın nezdinde ya da öznelinde diyelim. Hakan Hocam'dan o hikayeyi de dinleyeceğiz. Ama ne zaman? Tabii televizyonlarda bu işler hep böyle. Kısacık bir aranın hemen ardından sevgili seyirciler.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve

0: Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Bu bir tekrar programdır.
2: Yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Spor Kulübü bütün hızıyla devam ediyor. Biz araya gider gitmez mesajlar da yağmur gibi yağıyor. Sevgili Hakan Kulaçoğlu, ne diyorsunuz? Orada şeyler var, bilgiler de geliyor.
3: Yani bir yandan size. Trabzon'da İdman Ocağı Kulübü yakından takip ediyor yayınımızı. Sağ olsunlar, çok selamları var Trabzon futbolu için. Ben Trabzon'da bir imza günü yaptım. İdman Ocağı Kulübü çiçeğini yaptırmış başkanı, as başkanı ile geldi sağ olsunlar. Hiç yalnız bırakmadılar. Bir şey daha söyleyeyim. Bugün 1 Haziran Trabzonspor'un ilk şampiyonluğunda kalecimiz olan Trabzonspor Teknik Direktörü, milli takım teknik direktörü Şenol Güneş hocamızın da doğum günü.
2: Doğum günü değil mi?
3: Aradım, kendisi kısa bir tatildeydi. Gerçekten 1 Haziran mı doğum günün dedim. Çünkü futbolcuların hep böyle şey yazılır ya.
2: Yok, doğru mu?
3: Yok doğru dedi benim. Bizde yalan yok dedi. Çünkü Şenol Hoca hiç cep telefonunu bile değiştirmemiş. Böyle öyle düpedüz yaşayan bir insandır biliyorsun. Onun da doğum gününü
2: kutluyor. Doğum gününü tabii.
3: Cüneyt abimle yaşıttır.
2: Bloomberg HT ekranında.
3: Ben hepsinin doğum yıllarını bilirim çocukluğumdan beri. Dozer Cemil 50, Ali Kemal abi 51, Şenol Hoca 52, Turgay abi 54. Böyle gider bunlar. Faruk Özak 46.
2: Vay be.
3: Onları ve çocukluğumdan beri ezbere bilirim böyle.
2: Peki yarım kupadan bahsetmişler.
3: Yarım kupa şöyle, Trabzonspor'un müzesinde o zaman amatör Türkiye Amatör Şampiyonası'nda Hava Gücü'yle İdman Ocağı zannediyorum finale
4: evet,
3: kalıyor.
4: Evet, finalde Ankara
3: İdman
4: Hava
3: Ocağı, Ankara'da oynanıyor ve berabere bitiyor.
4: Evet.
3: İşte şudur budur kura falan derken diyorlar ki hiç kura falan da çekmeyelim, kupayı ikiye bölelim. Kupayı ortadan ikiye bölüyorlar, yarım kupa Trabzonspor müzesinde sergileniyor şimdi. Şamil Ekinci Müzesi. Daha önce Sadı Şener'di. Şimdi Şamil Ekinci Müzesi oldu
4: hep,
3: galiba.
4: Hep Şamil Ekinci'ydi.
3: Sadı Şener binasındaydı.
4: Binaydı.
3: Bunu da hemen seveceksin.
4: Evet, onu ben derlemiştim. Değil mi? Evet,
3: tabii,
4: o kitap. Şöyle
3: kitap.
4: O Hava Gücü kupa hikayesine şöyle bir ilave yapayım. Orada da bir ilham devreye giriyor aslında. Çünkü o maçtan bir hafta önce Fenerbahçe Galatasaray Başbakanlık Kupası için karşı karşıya geliyorlar. Onlar da yenişemiyorlar ve kupa ilk orada bölünüyor. Ha. 10 gün önce Başbakanlık Kupası.
2: Tabii
4: kupasında.
2: Onlar, orada da bir
4: tabii.
2: Orada
4: ondan 10 gün sonra Türkiye
2: bölünmesi
4: Amatör
2: var.
4: Şampiyonası'nda aynı şey olunca diyorlar ki
2: İhtiyat var. Hazır.
3: Ha, güzel.
4: Ha, evet evet.
3: Tamam, çok güzel. Başbakanlık Kupası var o zaman, ne güzeldi. Cumhurbaşkanlığı Başbakanlığı.
2: Değil mi?
3: Kupaları.
4: Bu kitapta şöyle Süleyman Rıza Kudu'ya bahsettiğimiz Paris
2: evet.
4: Olimpiyatlarına giden Association Football kitabını bize kazandıran kişinin abisi Mehmet Rıza Kudu ki İdman Hoca tarihinde inanılmaz önemli bir yeri vardır. Kaptan Rıza diye bilinir. Kaptan Rıza'nın o dönemki yerel gazetelerde tefrika ettiği anıları ve Trabzon'da ve İstanbul'da futbolun tarihsel gelişimini anlattığı kısa yazıları. O kitap, yani bu kitabı oluşturmak için işte o gazetelere girdik, arşive girdik, o yazıları derledik. Tekrar eden çok şey vardı, hikaye anlatısı vardı. Tabii bu 60'lı yaşlarında yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Sonra böyle bir kitapta bir araya getirdik. O da yine Tam Ev'den çıktı. Dolayısıyla Tam Ev aslında çok önemli kitaplar kazandırdı.
3: Çok.
4: Trabzonspor'u ile ilgili.
3: Hakikaten çok. O zaman Necmettin Karaduman'la başlayan
4: evet, evet,
3: bir
4: evet.
3: kültürdür. Çok. Çok hakikaten güzel, çok iyi çalışıyorlar, çok kaliteli. Biraz önce Ziya Bey binasını göstermiştiniz,
4: evet.
3: göstermiş ya Trabzonspor. Orası İdman Ocağı'ndan Trabzonspor'a kalma bir binaydı. Oranın sonradan bahçesi düzenlendi. Böyle beton gibi çok sert toprak bir saha. Özkan Hoca genç takımı orada çalıştırırdı. Çamurun içinde ve hiç şimdiki halı sahalar gibi touch out yapmazdı. Çok çok tempolu oynansın diye taç avut yoktu. Duvara çarpar oyun devam eder. Sonra yazın da orada altın kolye turnuvası olurdu. Ben orada Özkan evet. Sümer'in önünde
2: Mustafa ile
3: beraber oynadık. Orada çok bizim için çok büyük onur olurdu. Sol baştaki oda yönetim kurulu odasıydı Trabzonspor'un. Ve kupalar orada masanın üzerinde sergilenirdi. Ve yönetim kurulu o masada toplanır. Ama o kadar kısa sürede o masa kupayla doldu ki yönetim kurulu artık orada toplanamaz oldu. Ve kapısı açıktı. Biz giderdik, orada iki kardeş vardı. Biri Mustafa, çok güzel ayran yaparlardı, simit. Onunla girerdik gündüz kaçak. O odada kupaları severdik. Başbakanlık, Cumhurbaşkanı. 5 sene üstte Cumhurbaşkanlık. 5 sene üstte süper kupa almış, düşünün o zaman. O kupalarla büyüdüm ben. Yani onları gider severdik. Amcam yöneticiydi Trabzonspor'da. Tabii ki onlar da gelir akşam orada toplanırlardı. Bazen abiler olmadığı zaman o sahada, şimdi bakın kaleler yok, sonra kale yapıldı oraya. Yazında büyük maçlar olurdu. Bir takım Özkan Sümer'in takımı, karşı tarafta da işte Kabadayı abiler olurdu. Kadrolar yazılırdı. Akşam hava serinleyince orada maç yapılırdı kararmadan. Özkan Hoca çıkar oynardı. Özkan Hoca o zaman yani ilahi bir güç gibi gelirdi bize. Zaten listede Özkan Hoca'nın adı Hazreti Özkan olarak yazılır. E.Z. Özkan yazılırdı. Böyle biraz da şey, ama kızmazdı o hiç. Yani çok, çok büyük futbol insan. Ahmet Suat Hoca da, kızı benim liseden sınıf arkadaşım Trabzon Lisesi'nden, çok zeki bir adamdı. Bambaşka insanlardı. Tabii ki aynı değerde insanlar Ankara futbolunda, İzmir futbolunda, Adana futbolunda, İstanbul futbolunda var. Biz bildiklerimizi anlatıyoruz. Onlar da iletişim yayınlarının, benim kitabı çıkaran yayın evinin futbol kitapları serisinde Türkiye'nin birçok ilindeki bu değerler anlatılıyor. Hakikaten her yerde var. Biz bizimkileri anlatıyoruz ama başka yerde, tabii ki Trabzonspor çok şampiyon oldu ama her yerin bir spor ve futbol öyküsü ve değeri var tabii. Onları da hani sadece bize tabii, özgü tabii. diye de bize program yapıldı diye sağ olun Trabzonspor'la ilgili, Trabzon futbolu ile ilgili bir programı ayırmanız tabii ki bizi çok onurlandırdı. Biz de burada olup bunun onurunu yaşadık. Trabzonspor ve Trabzon futbol adına bizim için de büyük şeref tabii.
2: Bizim görevimiz, siz geldiniz, ayaklarınıza sağlık.
3: Benim takım
2: sağlık.
3: Arkadaşımsın sonuçta, benim için bir torpil.
2: Tabii o kadar olsun
3: diyorsun. O kadar oynamıştınız var
2: ama. Şimdi Sevecan Hanım, yalnız sadece Trabzonspor'u değil, ben kitaplarınızdan bir tanesi Baba Hakkı.
4: Evet, evet.
2: Yani Türkiye'de farklı farklı branşlarda her biri son derece önemli işler ve böyle yapı, yani şey, ne derler ona, mihenk taşı olmuş isimleri tanıttığınız kitabınız var. Sadece Trabzon'da değil. İşte
3: bu işin doktoru,
2: araştırmacılık tabii, işte
4: tıp doktoru, tabii. Top doktoru.
2: Tıp doktoru ve top doktoru iki konuğumuzla spor kulübü bütün hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi gelelim şu şey zamanına. Ya şimdi tamam, 66'lara geldik. Ben şeyi hatırlıyorum. Şimdi Trabzonspor kurulduktan sonra yanılmıyorsam ikinci ligden birinci lige çıkmak için bir Ankara'ya PTT maçına gidiyor.
3: 1971-72.
2: 71-72 mi? Evet. Şimdi o maçı kaybediyor.
3: 1-0.
2: 1-0 kaybediyor PTT'ye Ankara'da.
3: Zeki'nin golüyle.
2: Sonrasında ama mesela ben Ali Kemal Hoca'yla yani Ali Kemal Hoca'dan duydum, birçok o dönemin oyuncuları bir öze dönüş başlıyor orada. Ve o öze dönüşle Trabzonlu oyunculardan kurulu bir takım geliyor Türkiye Ligi'ni domine ediyor, üst üste şampiyonluklar kazanıyor. Şimdi onun hikayesini, onun gerçekliğini bizi izleyen sevgili seyircilerimize nasıl aktarırız?
3: Şimdi şöyle, o işin içinde Ergin amcam var. Yönetici olarak tesisler amiri amcam, hatırladığım kadarıyla. O zaman zannediyorum Barbon Ziya diye çok önemli bir futbolcu var, eski futbolcu. Barbon Ziya bu oyuncuları buluyor. Ahmet Suat ve Barbon Ziya. Bir de yine Trabzon'a gelip, aslında Trabzonlu olmayan ama Trabzonspor'dan sonra da çok uzun süre hocalık yapmayan yine bir hocamız var. Adını hatırlayamadığım için çok özür dilerim, yakın zamanda hayatını kaybetti. Onun da önerdiği oyuncular var.
4: Şükrü Ersoy mu?
3: Değil. Şükrü Ersoy birinci ligdeki ilk sezonumuzu ilk 13 haftasında. Şimdi adını ne, Gürhan? Soyadı Gürhan zannediyorum. Niyeyse hatırlayamadım.
2: Olsun olsun. Affesin, şimdi birazdan yani, gelir sana
3: gelir,
2: mesaj.
3: Gelir
2: hatırlatırız.
3: Erdoğan Gürhan mı? Onun da önerdiği oyuncular. Şimdi toplanıyorlar o odada toplanıyorlar. Ahmet Suat, Barbon Ziya, Hazin Orhan. Bankacı Hazin Orhan adı. Hazin lakabı, futboldaki lakabı. bankacı ya da öğretmen, tam adı öğretmen olabilir. Onlar toplamda

0: hesaplanıyor, bir liste var. O liste içindeki bu 71-72'de PTT'ye kaybettikten sonra. PTT'yi Trabzon'da ligin 15. haftasında 6-1 yeniyoruz. O maç günü bu şimdiki başkan Ertuğrul Doğan'ın dedesi İbrahim Şahinkaya, ben Şahinkaya apartmanında doğdum, kalpten vefat ediyor. Onun oğlu da Bülent günü. Abi, Bülent Şahinkaya, yine Ertuğrul Doğan'ın dayısı da o takımda oynuyor. 6-1 yeniyoruz, o gün vefat ediyor maalesef. 6-1 yendiğimiz PTT ile aynı puanla Ankara'ya maça gidiyoruz. Beraberliğe şampiyon olacağız. 6-1 yenmişiz. Trabzon'un her tarafı bayraklarla donatılıyor. El eleyiz, kol kolayız, şampiyonluk yolundayız. Orada poster, burada poster. Ortalık yıkılıyor. Ve 1-0 yeniliyoruz PTT'ye. İkinci yarıda Zeki atıyor golü. Ve çok büyük tepkiler oluyor Trabzon'da. Ve sonra bu takım kuruluyor. Bu takım alacağımız birçok Trabzon kökenli oyuncu başka takımlarla anlaşmış. Hatta içlerinde ön avans alanlar var. O avanslar geri veriliyor, o futbolcular transfer ediliyor ve o kadro kuruluyor. Ama o kadro yine 72-73'te Kayserispor'a kaptırıyor şampiyonluğu. Son maç Gençlerbirliği Trabzon'a gelmiyor. Hükmen mağlup oluyor. Ama Kayseri averajla şampiyon oluyor. Sonra da 73-74'te birinci lige çıkıyoruz. O 73-74'ün devamında birinci ligde, şimdiki Süper Lig'deki ilk sezon. 9. oluyoruz. Adana Demirspor 8. biz 9. averajla. Ama ligin en az gol yiyen takımı oluyor Trabzonspor. Ligin en az gol
1: 74-75.
0: 75-76'da da bu bir şampiyonluk. Sezon. İlk 13 hafta Şükrü Ersoy Hoca. Ondan sonra Ahmet Suat çıkartıyor zaten takımı. 74-75'te ilk senesinde Türkiye Kupası finali oynatıyor. Daha sonra Ahmet Suat diyor ki ben takım çalıştırmayacağım diyor. Yoruldum diyor. Necdet Diş'e teklif götürüyorlar. Olmuyor. Metin Türel'e teklif götürüyor. Metin Türel diyor ki ben hocalığı bıraktım. Alman şirketiyle anlaştım. Bir Alman şirketinin önce Almanya'da çalışmış sonra temsilcisi olacağım diyor. Ve Şükrü Ersoy'la anlaşıyorlar. Şükrü Ersoy da Trabzonspor'un iki yöneticinin Manisa'ya da Kütahya'dan asker arkadaşı. Ve birinin bacanağı oluyor. Şükrü Ersoy ile aslında Fenerbahçe kalecisi Şükrü Ersoy. Trabzonspor'a geliyor. Çok düzgün bir insan. Çok iyi hazırlıyor takımı sezona. Fakat o kadar şanssız ki. Yani Ali Kemal abinin bir sene önce ayağı kırılmış. Faruk Özak'la Necmi Perekli askere gitmişler. Yoklar. Ahmet'i alıyoruz. Ahmet Ceyhan. Galatasaray'a da gelen Çaycı Ahmet. Tip Ahmet. Giresunspor'dan alıyoruz. Federasyonla bir davası oluyor. 3 ay şeyi verilmiyor. Ali Kemal abinin yerine oynayan İhsan abi var sağ açık. Onun da ayağı kırılıyor yine bir Ordu Spor maçında. Takım kuramıyoruz bir türlü. Şenol Hoca Ankara Gücü maçında beyin kafa travması geçiyor. 2 ay oynayamıyor. Ali Kemal abi 2 ay 28 gün Türkiye futbol tarihinin en uzun kırmızı kart cezasını alıyor. Balıkesir'deki ligin 2. maçında hakemin kokartını kopartıyor. Haylazdı Ali Kemal abi. 2 ay 28 gün ceza alıyor. Oynayamıyor. Takım kuramıyoruz. Bu sırada üst üste puan kayıpla Şükrü Ersoy gidiyor. Ahmet Suat geliyor. Ocak ayında göreve başlıyor. Diyorlar ki hani görev almayacaktın diyor. Diyor ki ben 1975 için söyledim şu an. Bir sene sonrasındayız diyor. Ahmet Suat'ın böyle cevapları var. Ve takım yükselişe geçiyor. O sene işte bu şeyi ilk şampiyonluğu kazanıyoruz. Yani ben Trabzonspor'un bütün şampiyonlukta yani şöyle söyleyeyim bir orta mektep talebesiyken Türkiye'nin neresine gitsek bir üniversite profesörü gibi karşılanıyorduk o zaman. Çünkü Trabzonsporluyduk. Çocuktuk ama acayip bir ilgi vardı bize ve ya büyük bir mutluluktu. Yani peş peşe şampiyonluklar ya rüya gibi bir şey çocukluk yaşadık biz. Yani insanın ana vatanı çocukluğu derler ya hani bizim ana vatanımız cennetti yani. Cennette büyümüştük biz. Müthiş bir şeydi gerçekten. O sene mesela hem ligi hem başbakanlık hem cumhurbaşkanlık kupasını alıyor Trabzonspor peş peşe.
2: Ben kitabı henüz okumadım ama 75-76 senesinde belki Hakan abi hatırlayacaktır. Şükrü Güles'in şampiyon olduktan sonra Trabzonspor yazı yazıyor. Diyor ki İstanbul Dükalı kraliyet tacını kaptırdı ama henüz asasını kaybetmedi diyor. Neden öyle söylüyor? Çünkü Türkiye Kupası'nda Galatasaray yeniliyor. En azından hani asasını
0: Hüseyin Top penaltı kaçırıyor.
2: Evet.
0: Biraz önce bahsettiğim Bülent Şahinkaya, Ertuğrul Doğan'ın dayısı da

0: sene askerden döndükten sonra Galatasaray'a transfer oluyor. Ve o kupa maçında Galatasaray forması giyiyor. Hüseyin abi çok üzülüyor. Sonra Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlık Kupası'nda attığı gollerle kupayı Trabzonspor'a getirince Cem Sahiret'in Trabzonspor'dan Maseros'a da Hüseyin abi omzuna alıp statta tur attırıyor. Yani sen bizim kralımızsın diye. Hüseyin Tok, oğlu Emrah Tok şu an Trabzonspor'un menajeri, sahada görüyorsunuz. Emrah Tok uzun süredir. Hüseyin abi de ona da selam olsun. Çok büyük futbolcu, ben çok severdim. Benim Trabzonspor tarihinde en yetenekli santrafor değildi ama en sevdiğim golcüsü Hüseyin abiydi. Bayılırdım Hüseyin abiye.
1: Şimdi
0: Hüseyin abi ortada, Şenol Hoca'nın solunda.
1: Bu fotoğrafa şimdi
0: tutalım
1: tek tek,
0: bunu.
1: Değil mi? Tutalım bunu şimdi hemen.
0: Bu 1978-79'daki üçüncü şampiyonluğumuz olabilir. Ali Kemal abi gitmiş sanki. Necdet var.
1: Necdet abi var, Turgay var,
0: Necdet
1: şey var.
0: Var. Şimdi bakın, sol başta Necati abi. Yanında
1: abi
0: Ahmet
1: var,
0: Ceyhan, Şenol Hoca, Hüseyin abi, Güngör Şahinkaya yine Başkan Ertuğrul Doğan'ın dayısı. Mehmet Ekşi, Elazığ'dan geldi. Sol baştakini göremiyorum, Galip abi mi? Ali Kemal abi olmaması lazım. Turgay abi, Necdet,
1: Sene kaç
0: Orhan,
1: bu?
0: 78-79. Orhan Yaşar. Orhan sonra Galatasaray'a
1: En
0: gitti.
1: sol
0: Kocaelispor'dan
1: oturanlar en sol
0: gelmişti.
1: başta Galip abi mi?
0: Yani bir an bakıyorum ama Galip abi olabilir mi? Çıkaramadım
1: Çünkü
0: ya.
1: Şeker'e de geldi. Ben
0: Tabii
1: Şekerspor'da
0: Şekerspor'da.
1: oynadım Galip abiyle
0: Tabii Galip
1: beraber.
0: Hoca.
1: Ondan sonra Galip abiyle
0: Ya
1: birlikte.
0: benzettim, emin değilim ama bu son maç Ordu'da 0-0 berabere kalıp şampiyon olduğumuz sene Galatasaray içeride Kırıkkale'yi 3 Galatasaray'la başa baş şampiyonluk son haftaya girdiğimiz tek sezon. Ve yani zorlandım ki zorlanmam pek. Zorlandım. Kimdi acaba? Çıkaramadım. Serdar abi. Serdar Bali. Serdar Bali.
1: Serdar abi var orada.
0: Serdar Bali en başlık. Bu
1: En başta.
0: Orhan abi de Galatasaray'a gitti sonra. Özkan Hoca'ya kızdı. Orada da şampiyon olduk. Şey sahil motel mi orada bir Ordu'nun meşhur oteli, turist otel. Turist otel önünden otobüse dönülecek. Özkan Hoca Orhan'ın babasını almadı otobüse. Olmaz, oyuncu babası giremez diye. Babası da gelmiş maça, Trabzon'a gelecek. Almadı Özkan Hoca, çok prensipliydi. Çok üzüldü Orhan da. Ben Trabzon'da kalmam artık dedi, gitti. En golcü oyuncumuzdu o sezon. Şimdi Yaşar falan. Ya çok çok ekonomik bir kadro bu yani. Hüseyin abinin de son senesi galiba Trabzonspor'da. Sonra o da Giresunspor'a
1: Değil
0: gitti.
1: mi? Ama hani bakar mısınız? Çok güzel fotoğraflar.
0: Çok.
1: Bir zaman yolculuğu yaptık sayenizde. Şimdi son 10-12 dakikaya giriyoruz. Böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor zaman. Onun için vurgulamak istediğiniz Trabzonspor ve Trabzon'daki futbol tarihiyle ilgili vurgulamak istediğiniz özel şeylere sonra zaman kalmıyor. Onun için sizden onu rica edeceğim. Trabzonspor'u ya da daha doğrusu Trabzon'u sportif anlamda nasıl tarif edersiniz? Yani o kadar araştırmalar yaptınız, o kadar farklı farklı camialara ilişkin eserleriniz var. Trabzon'un en belirgin özelliği nedir?
2: Trabzon'un ayırt edici özelliğimi bilemiyorum. Çünkü şimdi böyle noktalarda çok etnik, özcü bir yaklaşımda bulunmak istemiyorum. Yani Trabzonlular şöyledir, Trabzonsporlular böyledir demek istemiyorum ama genel olarak hani futbolun Trabzon tribünü için ifade ettiği anlamı böyle düşündüğümde, yani futbol şöyle bir oyun. Aynı anda yani 90 dakika içinde ister sahada olun, ister tribünde olun fark etmez. Ama aynı anda üzüntü, öfke, sevinç, heyecan, gerilim, inanılmaz farklı duyguların patlamasını yaşadığınız, böyle bir nevi katarsis yaşadığınız bir oyun. Dolayısıyla Trabzonspor için de herhalde ilk aklıma gelen, yani bana bunlar, bu arada konuşmadık ama Ben Trabzon'da işte yüksek lisans tezimdi, daha sonradan kitaplaştı ve ben daha sonradan Trabzonspor'da profesyonel

0: olarak çalıştım.
1: Tabii.
0: Ondan hiç bahsetmedik, vaktimiz yetmedi. Yani 2013 yılıydı, Sadri Şener döneminde başladım. Ondan sonra böyle bir aşk nefret ilişkisi. 3 defa gidip geldim.
1: Şenol Hoca da öyleydi.
0: 3'te bırakmış mıydı hocam? Ben bıraktım büyük ihtimalle. ve yani orada bana iş attı.

0: olarak tam anlamıyla bir katarsis yaşatıyor türbündeki insanlara, televizyon başındaki insanlara. O yüzden bu kadar seviyoruz sanırım.
1: Evet, yani enteresan bir tespit.
2: Benim için de şu, sorduklarında Trabzonspor deyince gelenek ve yetenek. Bir başarı geleneği var futbolda ve her zaman başarıyı yakalayabilecek bir yeteneği var. Yani Trabzonspor ne kadar zirveden, yarıştan uzaklaştı gibi görünse bile her zaman tekrar geri dönmüş ve zirveye ortak olmuş, kupaları, şampiyonlukları kazanmıştı. Bu değişmez. Gelenek ve yetenek. Her kulüp geliyor bir yere kadar Türkiye'de ama mümkün değil ikinci bir Trabzonspor çıkmıyor. Tanıl Boran'ın güzel bir lafı vardır. Eskişehirspor atanamamış Trabzonspor'dur ya da Trabzonspor atanmış Eskişehirspor'dur diye. Trabzonspor onu başardı. Şey, burada mutlaka anılması gereken Ahmet Suat'ı andık. Özkan Sümer'i andık.
0: Şamil Ekinci'yi andık mı?
2: Şamil Ekinci.
0: Anmamız lazım.
2: Müzede adınız Şamil amca, yakın zamanda kaybettik. Evet. O da beni hep çocuk görürdü. Ben doçent olmuştum o zaman bir yerde. Hak koş derdi hep bana. müthiş bir adamdı. Trabzon dışından geldi. Keskinliydi. Un fabrikası kurmak üzere Karadeniz'i geze geze geldiler dayısıyla. Trabzon'da bir fabrika aldılar. Onu işletti. Ve sonradan üye olarak, başkan yardımcısı olarak yönetimlere girdi. Ve Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezon başkanlığa geldi. Ve Trabzon'un dışından geldiği için yerel basında eleştirildi. Trabzonspor'u birinciye çıkaran başkan Salih Erdem amca, Salih çok beyefendi bir adamdı. Önemli de bir bürokrat olduğu için şehirde çok desteği vardı. Şamil amcayı yerel gazeteler 1975-76 sezonu başında çok eleştirdiler. İşte görüyorsunuz Emircan Kurtaran gibi bir fabrikatör ne transferler yapıyor. Şamil ikinci de yapsın bakalım, Trabzonspor'un geleceği parlak değil. İşte ve bu hesabı vermek de Şamil ikinciye değil yerli yöneticilere kalır. Bakın yani Şamil ikinci yabancı. Evet. Ve o yabancı gibi görülen ki Trabzon'da her zaman mücadele olmuş. İdman gücü, idman ocağı gibi. Bu mücadeleyi de Şamil amca verdi. Ve Trabzonspor'un şampiyonluklarını başlatan çok değerli bir insandı. Şamil amcayı mutlaka rahmetle ve saygıyla, şükranla anmak lazım. Trabzonlu'dan daha Trabzonlu. Nasıl şimdi Trabzonlu'dan daha Trabzonsporlu dünyanın her yerinde insanlarımız varsa, artık Trabzonspor evrensel bir kulüpse, Şamil amca da bunu başlatanların Kruno Kafato gibi başında geliyordu. Emeğe geçen herkese, Süha Akçay'a, Ruhan Öngür'e, Nizamettin Algan'a, hepsine şükranlarımızı sunmak lazım. Hakikaten Trabzonspor diye Türk futboluna çok büyük bir değer armağan ettiler. Belki bugün Trabzonspor'dan Dünya Kupası'na götürülen bir tek oyuncu yok. Ama bugünlerde geçer sonuçta, yine Trabzonspor milli takımın nüvesini oluşturur ileride
1: şimdi
2: diye düşünüyoruz.
1: Trabzonspor'un tarihindeki başarılara baktığımızda hep kendi içinden, yani kendi evlatlarına döndüğü anlarda daha fazla başarılı olduğunu görüyoruz. Günümüzün artık son derece kapitalist düzen içerisinde futbol anlayışına baktığımızda da bir sektör haline gelmiş durumda. Yine başarının kriterini siz kendi özüne dönmekte mi buluyorsunuz, yoksa biraz daha bu dünyanın gereklerini yerine getirmek üzerine bir takım fikirler var mı? Ne dersiniz?
0: Ben başlayabilir miyim?
2: Tabii. Ben bir cümle söylerim sen lütfen.
0: Ben de bir cümle söyleyeceğim.
2: Tamam canım.
0: Bence şöyle, yani yerli öze dönüş, yerlinin de yerlisi politikaları bir dönem için evet geçerliydi. Ama ben daha çok yerlileştirme politikasına inanıyorum.
2: Çok güzel.
0: Aynı sayfadayız değil mi? Çok güzel.
2: Yani evlatlaştırma bizim evladımız olacak. Gelecek abi. Bizim evladımız olacak. Çok güzel. Çünkü bu dönemde mümkün değil tek başına olma. Mutlaka altyapıdan, bölgeden, Trabzonspor altyapısı değil, bölgeden getireceksin. Bu maliyet için de geçerli, sahadaki ruh için de çok önemli. Ama dışarıdan yerli ya da yabancı, Türk ya da yabancı oyuncu almak zorundasın. Tek başına bu mümkün değil. Ajax'ı görüyorsun, yani Avrupa şampiyonu olmuş Ajax bugün liginde başı. Altyapının mimarı Ajax değil mi sonuçta? Ama tek başına olmuyor. Ha, yarışmacılıktan vazgeçeceksen olabilir. Ama

0: Yani çok istiyoruz. Trabzonlu oyuncuları da çok olsun istiyoruz. Ama tek başına onunla olmak gerçekçiliği bu devrin işi değil. Keşke öyle olsa ama her zaman onu hissi yakalayamazsınız. Kimse yakalayamıyor.
1: Evet, günümüzde bu konuda en katı kuralları olan kulüp bile, Athletic Bilbao bile, Afrika kökenli ama yerleştirdikleri oyuncularla şu anda yollarına devam ediyorlar.
0: Yani özümsesin, aidiyet hissetsin, mücadelesini versin. Dışarıdan gelen oyuncu, Trabzonsporlu genç oyunculara örnek olsun. Trabzon'daki yerel oyunculara, dışarıdan gelenlere Trabzonspor ruhunu aşılayabilsin. Önemli olan zaten bu sentezi yaratabilmek. Trabzonspor çok şeyi başardı. Bunu da tekrar başaracaktır. Ben bütün kulüplerimize, bütün şehirlerimize başarı diliyorum. Çünkü Adana gibi, Eskişehir gibi, İzmir gibi, Ankara gibi çok büyük futbol şehirleri var. İşte Adana, Mersin ilk milli liglerde olan, İzmir müthiş bir futbol şehri. Ankara çok önemli. Yeni stadımız açılacak. Bekliyoruz Melih Bey. Bir Ankaralısınız.
1: Ah, eskiden top koşturduğumuz yerlerde ya, şimdi yeni bir stat
0: ben
1: var.
0: Ben Cebeci Stadı'nda oynadım. 19 Mayıs'ta oynamadım.
1: Değil mi? Aa, 19 Mayıs hem içeride hem
0: ama
1: dış sahalarında.
0: Ama iki statta da çok uzun süre doktorluk, saha doktorluğu yaptım.
1: Peki, şimdi artık iyice sona geldik ama mektepliler kim, münevverler kim, meraklılar kimi Sevecen Hanım açıkladı. Senin bu Trabzonspor fırtına ihtilal efsane üçlemesinde ne demek bu? Onu...
0: O tarihi bir kitap. Şöyle, bugün çok biliniyor. Trabzonspor bu isimle, sloganla ürün de çıkardı. Beni o zaman Sadi Şener yönetimi döneminde aradılar. Bir ürün çıkartacağız. Telif var mı dedim, benim telifim lafım olur. Trabzonspor zaten yayın evinin de öyle bir telifi olmadı. Bu üç kelimeyi aynı yerde ilk kullanan benim. Fırtına, ihtilal, efsane. Tabii ki hepsi Trabzonspor'a
1: atfedilmiştir
0: ama peş peşe kullanan ve ondan sonra da bir deyim haline getiren bana nasip oldu. 2004 yılında Tanıl'ın editörlüğünde çıktı ve 6 baskı yaptı. En son 2022 şampiyonundan sonra 6. baskısını yaptık. Hakikaten Trabzonspor için içinde bugün hayatta olmayan çok değerli Trabzonsporlular da var. Nihat Genç var mesela. Çok değerli, çok güzel. 33 yazar yer aldı. Kitabın yarısını ben yazdım, yarısını onlar yazdı.
2: Hakan abi, Duygu Sağıroğlu var mıydı? Duygu Sağıroğlu da
0: yoktu.
2: Vardı. Yok muydu?
0: Yoktu. Devrim Sağıroğlu.
2: Pardon.
0: Devrim abi var. Rahmetli Devrim abi var. Zeki abi, Zekiçol vardı. Çok selamları var Zeki abinin. Bu da 1980-81 sezonu. Onu da hemen söyleyeyim. Diğer kitabımız.
1: Evet.
0: İlginç bir sezon. Gerçekten çok iyi. Özkan Sümer vefat etmişti. O sene 12 Eylül'ün 40. yıl dönümü için yazmıştım. Özkan Hoca'yı kaybettik.
1: Evet.
0: Ona ithaf
1: ettik. Ithafen, değil mi bu da?
0: O sezonda Trabzonspor 5. şampiyonluğunu kazandı. Özkan Sümer milli takım hocalığı yaptı. 12 Eylül olmuştu. Ankara Gücü'nün Türkiye Kupası'nı alıp 1. lige çıktığı sezondu. Yandaki görülemeyen de bir roman. Trabzonspor'un ilk şampiyonluğu yılında geçiyor. Bir ütopik zaman yolculuğu romanı ve platonik bir aşk hikayesiyle harmanladım. İlk şampiyonluğumuzun yılı, hafta hafta ay ay giden, kronolojiyle giden fantastik bir roman, değişik bir şey.
1: O da ilginç bir çalışmaymış.
0: Çok ilginç, o da bir roman. Onu da Kıyı Yayınları, Trabzon'un meşhur Kıyı Edebiyat Dergisi'ni çıkaran Son Haber Matbaası'nda Fethi abiyi de burada kulağını çınlatalım. Peş peşe çıkardım bunları. Hakikaten benim için, şimdi Faruk abi bana diyor ki, Hakan diyor, Faruk Özak, Trabzonspor'u çok anlatman lazım, sen biliyorsun. Ben amcama diyorum. Amcam 86-80. Faruk abiye diyorum. Hatta benim kitabım imza gününde Faruk abi çıktı, bir konuşma yaptı. Çok güzel. Dedim ki Faruk abi, 50. yıl, 100. yılda dedim, lütfen bizi anar mısın? Rahmetli Hakan da bu kitabı yazmış. Çünkü aramızda en maşallah sağlıklı sen görünüyorsun dedim.
1: Aman maşallah.
0: Hakikaten Faruk abi çok büyük bir Trabzonspor, çok büyük bir spor insanı ve Trabzon kültürüne çok büyük hizmeti olmuş bir büyüğümüz. Çok değerli insanlar, bütün camiaların olduğu gibi bizlerin de var. Hepsine, ölmüşlerine rahmet diyelim, olanlara da uzun ömür dileyelim.
1: Çok çok teşekkür
0: ederim. Bütünleştirici olalım.
1: Sağ olun, var olun. Hem ayaklarınıza sağlık hem de emeklerinize sağlık.
0: Sevecen'le beni bir araya getirdiğin için de çok teşekkür ederim. Yüz yüze ilk defa karşı karşıya geldik. Ben ilk mesajımda ona Sevecen Bey yazmıştım.

0: Yazmıştım maille, çok bilmiyordum.
1: Ben de çok alışkındım.
0: Kendisi artık evli barklı, koskoca bir doktor hoca oldu. Tabii. O zaman genç bir arkadaşımız.
2: Valla ilk kez yüz yüze geldiniz ama son kez olmayacağı kesin
0: İnşallah.
2: Diyelim.
0: İnşallah.
2: Çok çok teşekkür ediyoruz. Doktor Sevecen Tunç ve Hakan Kulaçoğlu ile birlikteydik. Bu akşam sevgili izleyiciler Spor Kulübü'nde haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye kadar esen kalın, sağlıkla kalın.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

friends. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: just like
1: you.
2: Bloomberg HT Radyo.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.